kapanan ama ihtiyaç olduğunda açılıp normal bir bar tezgahına veya bir çalışma tezgahına dönüşen bir berber alanı aslında. Burası bizim için oldukça farklı bir deneyim oldu. Bunun dışında çalışan alanlarında biz olabildiğince ses dengesini sağlayabilmek için zeminlerde halı, tavanlarda akustik panellerimiz, ara bölücüler kullanarak mekan içerisindeki ses dengesini ve akustiği maksimum oranda kullanmaya çalıştık. Böylece çalışanların o yoğun temposu içerisinde birbirlerine istemeden verecekleri rahatsızlıkları da minimize etmekte en büyük isteğimiz. Ofisin genelinde iç mekanlarda maksimum ışık verimini sağlayabilmek için bölücüleri, yani koridorla odaları ayıran bölüntüleri cam ve şeffaf cam olarak tercih ettik. Bunlara bazı eklentilerle görsel teması ve dikkat dağıtımı minimize etmek için folyo olarak kullanarak bu görsel teması minimize ettik ama ışığı maksimum şekilde koridor alanının içerisine alarak ofisin gün içerisinde koridorlarının bile canlı ve böyle yürürken keyifli bir atmosfer sağlamasını hedefledik.

çalışanların verimli çalışmasını sağlayabilmek için ilk başta renk ve ses dengesi çok önemliydi. Renk tonlarında pastel tonlar, açık renkler özellikle çalışma masalarında dikkat dağıtmasını engelleyecek. Sonuçta renkli ürünlere sahip bir markanın o renkli ürünleri kolaylıkla ayırt edebileceği bir tezgah çalışma sistemi söz konusu burada. Tavanlarda gizli iç detaylarımız var, akustik panellerimiz var. Arabacılarda camlı yazılabilir yüzeylerimiz, bunlar hep böyle daha pastel, daha dingin tonlarda. Mekanı olabildiğince böyle ferah, ışığı içeride maksimum yayan, daha konforlu bir çalışma ortamı hedefledik. Zeminde ve tavandaki akustik paneller ortamdaki ses dengesini maksimum sağlamak için oluşturuldu. Zeminde alternatif LVT seçeneklerimiz de zaten koridor boyunca başlayan ve tüm ofis alanı içerisinde devam eden bir LVT seçeneğimiz de var. Ama bu daha çok sirkülasyon alanlarında o fazla hareketin getirdiği yıpratıcılığı azaltacak yüzey malzemesi tercihinden dolayı LVT tercih edilmişti. Aslında o girişte kullanmış olduğunuz bu renkli LVT, bu aslında bu dinamik markanın bir şekilde o dinamik yapısını aksettirdiğimiz bir zemin malzemesi olmuş oldu ve markayla bütünleşmiş oldu.

0: Burası şirketin yönetim kurulu başkanı Yasemin'in odası. Ofisin genel tasarımında kullanmış olduğu yumuşak hatlar, dingin tonlar yine bu odada devam ediyor. Buranın biraz daha farklı olan tarafı Yasemin yoğun gündelik programı içerisinde toplantılarını çok fazla bölmeden kendi masasında da aktif toplantı yapabileceği şekilde kullanışlı bir ofis olarak tasarlanmasıydı. O yüzden de o masası bir nevi hem çalışma hem de toplantı masası olarak düşünüldü. Genel mekandaki aydınlatma yine buraya özgü, daha bölgesel ve kendine özgü belli noktalardan mekanı aydınlatma amacıyla noktasal spot olarak düşünüldü. Bizim tasarım sürecinde en çok zorlayan aslında mekanın genel konsept çalışması değildi. Çünkü o kısmı çok hızlı atlattık ama bizi daha çok zorlayan ofisin hızlı büyüyen yapısıydı. Biz daha projenin belli başına tasarlarken birden yeni yöneticiler, yeni çalışanlar proje içerisine dahil oldu. Onu evet. O süreci yönetmek herhalde bizim için en zor evet. Oldu. Yasemin, siz ne dersiniz? Evet.
1: Ama buna rağmen yine de ucuz atlattığımızı düşünüyorum. Son dakikada hani hızlı hareket edip o şeyleri hızlıca düzelttik aslına bakarsanız. Oda sayısını arttırdık. Ama bence proje hem çizim açısından her şey çok, tasarım açısından çok güzeldi. Hem de uygulamada da bence yani bu kadar güzel büyük bir projede o kadar ufak tefek esnekliklerin olması bence gayet normaldi. Yani
0: çok ben da alnımızın akıyla çıktık
1: yani evet. Tam zamanında müdahale ettik. Yani oda sayısını arttırarak güzel oldu yani.

0: Şimdi şöyle, yani benim iş hayatına bakışım biraz farklı. Bizler ailelerimizden daha çok iş yerlerimizde vakit geçiriyoruz diyebiliriz. Yani sabahtan akşama kadar bir mesai, eve gidiyoruz, uyuyoruz. Belki 1-2 saat insanlar ailelerine vakit ayırabiliyor, hafta sonlarını saymazsak. Ben hayatta her alanda mutluluktan yanayım. Yani çalışma ortamında da mutluluk olması gerektiğini, insanların keyifle işe gelmesi gerektiğini hep düşüncesiyle işlerimi tasarlıyorum, yapıyorum. Bu ofisi yapmaya başladığımızda, tasarlamayı planladığımızda da insanların buraya gelmekten keyif alacağı bir ofis olması gerektiğini ilk etapta kafamda zaten oturtmuştum. Renkleriyle, işte kafeteryasıyla, çalışma ortamının kalitesiyle, masasından, sandalyesinin rahatlığına kadar çalışan mutluluğunu çok önemsedim. Tabii ki bu noktada Umut Bey'le biz fikrimi ilk açtığımda hemen hızlı bir şekilde birbirimizi çok iyi anlayarak Umut Bey'le dediği gibi tasarım sürecini çok hızlı bir şekilde hallettik. Ve bence çok şık, çok kullanışlı. Yani metrekare bazında alan da çok verimli. Kullanıldığı evet. Her şey çok yerli yerinde oldu. Bu ofisle ilgili ben şu an yaklaşık 2 seneye geçti çalışıyoruz. Ya şu da şöyle olsaydı dediğim hiçbir şey yok diyeceğimiz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Yani şurayı daha iyi yapabilirdik diyeceğimiz de hiçbir şey yok. Çalışanlarımız da çok mutlu. Ziyaretimize gelen eş, dost, arkadaş, müşteri, herkes hayranlıkla ofisten bahsediyor ve çok methediyorlar. Yani biz çok mutluyuz.
1: Çok teşekkür ederim. Bu gurur verici bir hem kendim adıma hem firmam adına. Zaten işte bu dostluklara sebebiyet oluyor. Biz Yasin Bey ile bu sohbet öncesi önümüzdeki hafta bir akşam yemeği için buluşmanın planlarını evet. yapıyoruz. Çünkü neden? Evet. İşte bunlar hep dostluklar ama evet. iyi iş yaparsa dostluklar aynen oluşuyor. Öyle. Kötü iş olsaydı büyük ihtimalle ben de görüşmek istemeyecekti. O yüzden...
0: Kesinlikle.
1: Buradan da bu şekilde bir sonuca varmış olduk. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür
1: hem
0: ederim.
1: Bizi misafir ettiğiniz için hem rica de bu değerli bize pozitif görüşleriniz ve bizi böyle onore ettiğiniz çok teşekkür ediyorum.
0: Asıl biz onore olduk. Çok teşekkür ederiz. Emeğinize sağlık tekrardan.
1: Ofisin bu çalışma alanı birkaç tane farklı bölüm var. Bir tanesi bahsettiğim gibi yönetici masası hem de aynı zamanda toplantı masası. Onun dışında aslında ilk başta biz burasını bir kahve köşesi olarak planladığımız bu ortada yer alan büyük kolondan kaynaklı kayıp alanı maksimize edelim diye bir kahve köşesi planlamıştık. Böyle havada askıya aldığımız bir tezgah alanı. Ama Yasmin buraya daha sonra bir display alanı olarak ürünleri, tabii ürünler çok olunca bunları sergilemek için güzel bir alan olarak kullanıyor şu anda kendisi. Hemen karşısında bir televizyon. Bu televizyonu kolonun etrafında camlarla gizlediğimiz bir alan içerisine yerleştirdik. Hemen gizli bir kapıyla Yasemin'in arkasından dinlenme odasına geçiş var. Zaman içerisinde çok aktif kendisi seyahat ettiği için arada birkaç saat dinlenmek için imkan sağlayacağınız bir alan istemişti bizden. Bunu da orada sağlamış olduk. Bunun dışında tüm yüzeylerde gizli dolaplar, evrakların gizlendiği alanlar söz konusu. Onlar da mümkün olduğunca tüm ofis genelinde sadeliği ve o minimalist yaklaşımı koruyaraktan her şeyi gizli alanlar içerisine yerleştirerek maksimum verimi sağlamaya çalıştık. Yasin Bey'in arka duvarında ise kendisinin zevklerini yansıtabileceği aksesuarlarla yer aldığı raflar ve gizlişler gerçekleştirdi. Bu görmüş olduğunuz duvar boyası dekoratif boya. Bu aksesuarlarla uyum içerisinde olacağını düşünerek bu şekilde tasarlamıştık. Yine burada bir sanat tablo çalışması var. Buradaki tüm seçimler Yasin Bey'e. Zaten biz genelde böyle bunu da seviyoruz da. Yani sonuçta bir mimar aksesuar aslında yerleştirmemeli. Çünkü aksesuar dediğimiz şey yıllar içerisinde zaman zaman değişebilen hani hatıralar ve nasıl diyeyim böyle zevklerin bir bütünü bizim koymamızdan ziyade kullanıcının kendisini oraya yerleştiriyor olması çok daha doğru geliyor. Ki Yasin Bey de büyük bir keyifle çok da güzel bir şekilde yerleştirmiş durumda şu anda. Umarım da güzel bir şekilde kullanıyordur kendisi.
0: Evet, çok keyifli.

İçinde bulunduğumuz toplantı odası ana toplantı odası. Buradaki en büyük özellik tüm sert yüzeylerden oluşan dış mekan çeperini olabildiğince dengeleyebilmek için tabağında komple bir asma tavan sistemi var. Burası akustik asma tavan sistemiyle olarak tasarlandı. Bu toplantı sırasındaki ses dinginliğini sağlayabilmesi için. Oturum düzenine göre televizyon hemen tam karşıda, tam sırt tarafında ise pencere sistemi söz konusu. Pencerede iki tane farklı perde sistemi var. Bir tanesi normal gün içerisinde ışığı kırarak içeri alacak şekilde, direğinde de blackout dediğimiz komple ışığı keserek burada yapılacak olan özel gösterimler için ortamı karartma amacıyla çift kademeli tasarlandı. Tüm yüzeyde L şeklinde yivli cam ve düz cam olarak cam, boyalı cam yüzeyler var. Bu camlar extra clear olarak üretildi. Extra clear demek yani tamamen şeffaf. Biliyorsunuz camın kesiti yeşildir. Extra clear olarak üretilen camlar ise tamamen şeffaf kesiti.

gelen ve yurt dışından gelen tedarikçiler, özel dağıtıcılar ve tüm misafirler için burada tüm ürün gamını maksimum şekilde sergileyebiliyor olmak amaçlı. Toplantı odamızın genel tasarım bu şekilde sağlandı. İki kademeli aydınlatmamız var. Bir tanesi dışa dönen lineer spot hattı ki bu spotlar çıkartılıp azaltılabiliyor. İstediğiniz sayıda ekleyip istediğiniz sayıda çıkartabiliyoruz ve bunlar hareketli. Bu çok büyük bir artı. Diğer ikinci aydınlatmamız ise özel olarak tasarladığımız ve Şişhane'de ürettirdiğimiz yine yerli bir üreticinin bize sağladığı özel masa üzeri aydınlatma sistemimiz. Bu daha çok genel mekan içerisindeki hafif dingin ışığı ve mekanın genel tasarımına uyum sağlayacak şekilde farklı bir aydınlatma olması hedefiyle tasarlanmış bir üründür. Umarım beğenmişsinizdir. Bundan sonraki bir sonraki ofis çalışmamızı yine görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Şimdi ise Çekmeköy'de Gökçen Akyol Yamaner'in doğayla iç içe olan küçük evine konuk oluyoruz. Minimalist yaşam tarzını benimseyip şehrin karmaşasından kaçmak isteyenlerin tercih ettiği bu küçük evi gelin hep birlikte keşfedelim.
1: Merhaba, küçük evimize hoş geldiniz. Gökçen Akyol Yamaner ben. İstanbul'dayız şu anda, Çekmeköy'deyiz. Daha doğrusu Taşdelen'deyiz. Burada küçük kızım Iris ve eşimle birlikte yaşıyoruz. Bir evimiz daha var. Daha çok burada hafta sonlarını ve boş vakitlerimizi geçirdiğimiz bir alan burası. Burası şu an için 40 tane daha tiny house'un olduğu bir küçük evler köyü diyebiliriz. Küçük evler istasyonu diyebiliriz. Burayı yıllık olarak kiralıyoruz. Arkamda görmüş olduğunuz ev bize ait. Dilediğimiz zaman dilediğimiz yere uzun soluklu götürüp konumlama şansımız var. Bizim için bu macera nasıl başladı derseniz, özellikle pandemide hepimizin hayatı sorguladığı, yaşam tarzını sorguladığı bir dönemden geçtik. Bu süreçte eşim alternatif bir yaşam şekli üzerine araştırmalara başlamıştı. Önce karavan fikriyle geldi bana ama ben çok karavan insanı değilim açıkçası. Sonra da böyle bir alternatifle geldi. Biz showroom'a gidip bir inceledik. Bir hafta sonra zaten almaya karar vermiş ve siparişimizi vermiştik. Birkaç ay sürdü tamamlanması ve gelmesi. O zamandan beri yaklaşık herhalde bu yaz 3. yazımızı geçiriyor olacağız küçük evde. İçeriği de birazdan görüyor oluruz. Aslında bir oda bir salon küçük bir ev kadar ferah ve konforlu. Oldukça keyifli, zaten ağırlıklı olarak dışarıda vakit geçiriyoruz. Mevcut evimize de oldukça yakın. Dolayısıyla bizim için burası bir kaçamak yeri. Böyle evde otururken hadi gidelim bir kahve içelim deyip koşarak geldiğimiz bir yer. Burada mümkün olduğunca ekranlardan uzağız, televizyonumuz yok. Daha çok kitap okuyarak, hobilerimize vakit ayırarak geçiriyoruz. Eşim de ben de hobi sever insanlarız. Farklı değişik hobilerimiz var. Ben sumiye yapıyorum, eşim bıçak yapıyor, işte elektronikle ilgileniyor. Dolayısıyla biraz daha kendimize vakit ayırdığımız zamanlarımız var burada. Ve hep düşündüğümüz ve konuştuğumuz şey eşimle herhalde kendimiz için yaptığımız en iyi yatırım bu oldu diye düşünüyorum. Çünkü her seferinde buradan normal yaşadığımız eve dönerken tatilden dönüyormuş gibi hissediyoruz. O sebeple de oldukça keyifli. Küçük evde yaşama fikri aslında pandemiyle beraber belirdi bizde. Fakat yakın zamanda İstanbul depremiyle ilgili konuşuluyorken de iyi ki de böyle bir karar vermişiz ve daha minimal bir hayata geçmişiz diye düşünmeden edemiyoruz. Özellikle burada dışarıda elbette ki vakit geçiriyoruz. Bitkilerle ilgilenmeyi seviyoruz. Küçük bir bostan alanı yaratmaya çalışıyoruz şimdi eşimle. Ben permakültür eğitimi aldım. Eşim de şimdi bahçecilik eğitimi alacak. Ve böyle biraz el bir

Birliği ile neler yapabiliriz diye bakmak istiyoruz. Atalık tohumlarımız var. O tohumlarla en azından kendimize yetecek kadar bir şeyler yetiştirebilir miyiz diye bir hevesimiz var şu anda. Becerebilecek miyiz göreceğiz hep beraber. Ama inancımız var, hevesimiz var. Umuyorum ki az da olsa bir şeyler üretebileceğiz. Kendi içinde kendine yeten bir yapı kurmak istiyoruz. Bu minimal hayatı çok sevdik. Diğer evimiz herkesin evi gibi büyük bir ev. Ve buraya geldiğimizde görüyoruz ki aslında o kadar eşyaya, o kadar çok odaya, o kadar çok metrekareye hiç ihtiyacımız yokmuş. Aslında onlar hepimizin sırtında ve zihninde bir dağınıklık, bir yorgunluk yaratıyormuş. Kızımız 10 yaşında. Belki o üniversiteye gittiğinde biz tamamen tiny house'da yaşayacak bir hayat kurabiliriz. Böyle bir düşüncemiz var. Bu evlerin bir de yaşam alanı versiyonları var. Yanına bir de ondan alıp bir L haline getirip aslında yaz kış bu konseptte yaşamayı düşünüyoruz. Özellikle dışarıda vakit geçirmek çok keyifli burada. Gündüzü ayrı güzel, gecesi ayrı güzel. Gündüz genelde güneş bu taraftayken arka tarafta oturuyoruz. Orada vakit geçiriyoruz. Güneş geçtiğinde bu tarafa geliyoruz. Özellikle biz yerleri çim yapmak istemedik. Susuzluğun bu kadar gündemde olduğu bir zamanda her gün sulanması gereken bir bitkiye su harcamak içimiz el vermedi. O yüzden yerleri mıcır yaptık. Dolayısıyla bu şekilde daha konforlu olduğunu düşünüyoruz. Bizim de içimiz daha çok rahat etti. Bitkilerle biz kendimiz ilgileniyoruz eşimle. Arada bahçıvanlardan fikir desteği alıyoruz. Ben şeyi seviyorum, kendim bitki aşılamayı, yeşillendirmeyi, kendi emek verdiğim şeyleri ekmeyi. Biraz onları da öğrenmeye çalışıyorum şimdi. Oldukça emek yoğun bir şey. Tabii ki yeşil yetiştirmek, bitki yetiştirmek. Ama oldukça sevdim. Yoğun bir iş hayatım var. O iş hayatının arasında bu çiçekle, böcekle ilgilenmek gerçekten çok iyi geliyor, kafa dağıtıyor. Zaten ormanın içinde olmak, doğada olmak otomatik olarak insana iyi geliyor. Şimdi evimizin içindeyiz. Burası yaşam alanı. Bu gördüğünüz alan mutfağımız. Hemen arkamda banyo ve tuvalet bulunuyor. En arkada, diğer uçta da yatak odası bulunuyor. Aslına bakarsanız bir oda, bir salon ev ferahlığında ve konforunda. Özellikle cephelerde geniş boydan boya pencerelerinin olması daha bir perspektif katıyor eve. Dolayısıyla yağmurda da içeride oturduğunuz zaman dışarıyı izlemek oldukça keyifli. Kendinizi bir küçük kutunun içerisinde hissetmiyorsunuz.

Evin ve boyutları 8 metreye 3 metre. Aslında burada gördüğünüz koltuk oldukça normal bir boyuttaki evin salonunda da görebileceğiniz bir koltuk. Açılıp yatak olduğunda biz çok rahat 2-3 kişilik aile olan arkadaşlarımızı da rahatlıkla ağırlayabiliyoruz. Yatak odasında bir ranzamız var. Kızımız bazen orada yatıyor. Dolayısıyla oldukça keyifli. Dolaplarda her bir metrekare çok akıllıca kullanılmış bu evde. Dolayısıyla dolaplar da oldukça yeterli. Hem kıyafet dolapları, hem banyoda dolaplar, hem de mutfaktaki dolaplar bizim burada geçirdiğimiz zamanı konforlu geçirmemiz için yeterli oluyor. Biz zaten çok fazla eşya koymamaya gayret ediyoruz. Daha çok ihtiyacımız olan eşyaları burada bulunduruyoruz. Hemen yanımda görmüş olduğunuz bu çizimler benim Sumiye eserlerim. Bir Sumiye artistiyim ve çok keyifle özellikle burada doğanın içinde bu sanatı yapıyor olmak bana ayrıca keyif veriyor. Evin iç döşeme

Mesele ilgili kişiler kendi arzularına göre bir takım farklılıklar yapabiliyorlar. Biz o yüzden mümkün olduğunca dolap tercih ettik. Özellikle mutfağın ahşap olmasını, ahşap ve beyaz karışımı olmasını tercih ettik. Daha buranın dokusuna, ormanın dokusuna uyduğunu düşünüyoruz. Dış yapı malzemesi fin çamı. Oldukça dayanıklı bir malzeme. Finlandiya'dan geliyor. Bu sebeple de bakımı ve uzun yıllar korunması son derece mümkün. Biz özellikle bolca pencere olmasını çok arzu ettik. Çünkü dışarıyı daha keyifli seyredebilmek için. Ben burada yemek yaparken, bir şeyler hazırlarken de hem dışarıda arkadaşlarımızla sohbet edebiliyorum hem de dışarıdaki manzarayı izleyebiliyorum. O açıdan da oldukça keyif aldığımızı söyleyebilirim. İç çevredeki malzemelerde de yine dayanıklı malzemeler kullanılmış. Biz beyaz boyatmak istedik özellikle. Daha ferah olduğunu düşünüyoruz. Banyo da aynı şekilde. Banyoda bir duşakabin var. Normal bir evin duşakabini standardında oldukça rahat edebiliyoruz. Banyoda ayrıca bir termosifonumuz var. Lavabo altında bir termosifon kullandık. O da yine bizim hayatımızı kolaylaştıran öğelerden bir tanesi. İstediğimiz zaman hem banyodaki lavabolardan hem de mutfaktaki lavabodan sıcak su temin edebiliyoruz. Evin her santimetre karesi çok akıllıca dizayn edilmiş. Özellikle sürgülü kapılar olması alanı daraltmadan aslında kapıların kapanmasını sağlıyor. Yerlerde de yine ahşap biz tercih ettik. Dolayısıyla ahşap ve beyazın güzel bir uyumunu yakaladığımızı düşünüyorum. Zaten özellikle az eşya, az aksesuarla biraz daha kendimize yaşam alanı kurgulamaya çalıştık.

İstanbul giderek kalabalıklaşıyor. Dolayısıyla bu uzakta, yakında ama uzakta kurduğumuz küçük bir hayatla, basit bir hayatla biraz daha yaşanır bir hale getirdiğimizi düşünüyoruz. Biz güzel, keyifli zamanlar geçiriyoruz burada. Umarım siz de izlediklerinizden keyif almışsınızdır.

Kızıldağ'dan doğan Kızılırmak, Köse Dağı'ndan doğan Yeşilırmak ve Fırat'ın en önemli kolu olan Karasu Nehri bir şehrin içinde doğmakta. O şehir Mezopotamya'dan gelen kervanların geçtiği, Selçuklular döneminde tüccarların ziyaret ettiği bir merkez. O şehir tarihin her döneminde önemli bir yönetim merkezi olan Sivas. Şehrin isminin nereden geldiğine dair pek çok rivayet var. Rivayetlerden ilki şöyle. Sivas kurulmadan önce ulu ağaçlar altında kaynayan üç pınar varmış. Bu pınar Tanrı'ya şükür, ana ve babaya minnet ve küçüklere şefkat duygularını ifade edermiş. Bu üç pınara Sipas suyu denirmiş. Zamanla mukaddes sayılan bu üç pınarın etrafında küçük bir yerleşim merkezi kurulmuş ve Sipas ismi verilmiş. Diğer bir rivayete göre ise Sivas ismi eski kavimlerden Sivasiplerden gelmektedir. Sivas ilk çağlarda Talavra, Megalopolis, Karana ve Diapolis isimleriyle anılmış. Sivas ismiyle ilgili bir başka rivayete göre ise kentin adı Farsça'da üç değirmen manasına gelen Sebast kelimesinden gelmektedir. Sebast ismi zamanla halk dilinde

de Sivas olarak yerleşmiş ve Sivas ismi bu şekilde oluşmuştur. Ülkemizde Konya'dan sonra en çok Selçuklu eserinin bulunduğu ildir Sivas. 13. yüzyıla ait Gök Medrese, Çifte Minareli Medrese ve Mavi Medreseleri Çini sanatı açısından mutlaka görülmeye değer yerlerden. Ulu Cami ise 1100 yılında inşa edilmiş. Hititlerin stratejik kalesi, Kadı Burhanettin, Danişment, Eretna Beyliği'nin başkenti, Selçuklu Devleti'nin Darül Lalası, Osmanlı İmparatorluğu'nun eyalet merkezi, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Anadolu'nun birlik ve dirlik yurdu Sivas. 4000 yıllık tarihi ile adeta bir kültür ve sanat şehri olan kent, birçok şairin de şiirlerine ilham kaynağı olmuştur. İşte onlardan biri Güven Tahtakıran'ın kaleme aldığı Sivas'la Hasbihal şiiri. Karanlıkta kandil olur yanarsın, kuraklıkta çağlayan bir pınarsın. Kökü derinlerde ulu çınarsın. Ta ezelden bağrı yanıksın Sivas, Türk'ün tarihine tanıksın Sivas. Kış aylarında beyaza bürünen Yıldız Dağı şehrin en önemli yerlerinden. Dağ ile ilgili çeşitli türküler ve efsaneler oluşmuş. Kayak için uygun pist alanları bulunan dağ, Sivas'ın kış turizmi için önemli merkezlerinden biri olarak ön plana çıkıyor. Selçuklu devrinin dev eserleriyle süslediği, Kurtuluş Savaşı'nın temellerinin atıldığı, tarihi yapıları ve doğasıyla Türkiye'nin önemli kentlerinden biri olan Sivas, Anadolu'nun yüksek platoları ve dağlık alanları arasında yer alıyor. Osmanlı egemenliği süresinde eyalet merkezi haline gelen Sivas için Evliya Çelebi'de seyahatnamesinde şehirde 40 ilkokul, 1000 dükkan, 18 han ve 40 kadar çeşmesi var diyerek bahsediyor.

Anadolu'nun kuzeydoğusunda, Çoruh Vadisi'nde sarp bir tepenin üzerinde kurulmuş bir şehir. Doğal ve kültürel birikimiyle görülmeye değer bir kent. Burası Doğu Karadeniz'in küçük ve şirin şehri Bayburt. ...1647 yılında şehri ziyaret eden Evliya Çelebi, Bayburt adını zengin manasına gelen bay ve belde manasına gelen yurt gibi iki kelimeyle izah eder. Osmanlı dönemine ait kaynaklarsa ismi bugünkü söylenişine uygun olarak Bayburt şeklinde kaydederler. Şehir Azizler tarafından kurulmuş ve M.Ö. 770-665 yılları arasında Kimmer ve İskitlerin akınına uğramıştır. 2500 yıllık bir Türk şehri olan Bayburt'un adının tam olarak nereden geldiği ve ne zaman kurulduğuna dair kesin bir bilgi yoktur. Her şehrin bir hikayesi ve her hikayenin kahramanlık destanına imza atan bir kalesi vardır. Bayburt şehrine hakim bir tepede bulunan tarihi kalenin ne zaman kimler tarafından yaptırıldığı bilinmiyor. Bayburt'u 1647 senesinde ziyaret eden Evliya Çelebi, kalenin içerisinde 300 haneli bir mahalle ve cami olduğunu belirtmiş. Türklere geçmeden önce Roma, Ermeni, Bizans, Arap ve Komnenos hakimiyetlerinde kalan kaleye Çinimaçin Kalesi de denilmekte. Kaleye bu ismin verilmesinin sebebi ise duvarlarındaki çini süslemeleri. Bayburt, tarihi ve kültürel birikimin yanı sıra eşsiz doğasıyla da göz doldurmakta. Köylerinde ve mahallelerinde bulunan doğa harikalarıyla şehirde tam bir Karadeniz havası hüküm sürmekte. Bu küçük ve güzel şehir, şairlerin de dizelerinde yerini almıştır. Öyle ki Ferit Battal, Bayburt isimli şiirinde bu şehri şöyle anlatmış. Her yanı gül dolu bülbül aratmaz. Güllere gül katıp dal açar Bayburt. Samyeli esse de gönlü sarartmaz. Mazluma yurt olur. Yol açar Bayburt. Şairlere ilham, seyyahlara durak olan Bayburt, el değmemiş doğası, ulu dağların kar suyunu biriktirdiği dağ gölleri, köklü tarihi ve yüce çam ormanlarıyla adeta bir huzur şehri.

0: Nuray Yücebuda. Namı diğer Otokuin. Sekreterlikten muhasebeye, pazarlamadan müşteri temsilciliğine birçok meslek dalında çalıştı. Fakat hiçbiri onu mutlu etmedi.
1: Hareketli olmam lazım. Bir yerlere koşturmam lazım. Bir yerleri sıkıştırmam lazım.
0: Bazı insanlar hayatın onlara çizdiği yollarla yetinir. Ama bazıları o yolları kendi elleriyle çizer. Tıpkı Nuray Yücebuda gibi.
1: Bazen ikna olmuyorlar, hani inanmak istemiyorlar yapabileceğin çünkü emin değiller.
0: Kendi tamir atölyesini kurarak yalnızca bir işletme değil, kadınlara özgürce var olabileceği bir alan yarattı.
1: Kadınlar sadece direksiyon başında değil, iş hayatının her alanında olmalı.
0: Bugün hala araçların arasında tutkuyla çalışan bir kadın olarak birçok kadına ilham olmaya devam ediyor.
1: Kadın isterse dünya değişir, kadın isterse dünya güzelleşir.

İsmim Nuray Yücebudak. 21 Mart 1978 yılında Almanya'da doğdum. 3 çocuklu ailenin en son çocuğu ve tek kızı olarak dünyaya geldim. 6 yaşında Almanya'dan Türkiye'ye dönüş yaptık. Anaokulunu Almanya'da okudum. Annem ev hanımıydı, babam çalışıyordu. Almanya'da daha doğrusu araba fabrikasında çalışıyordu. Sonrasında Türkiye'de farklı işlerde, farklı sektörlerde iş yaptı. Emekli oldu daha sonrasında. Otomobillere olan ilgim, merakım çocukluk yaşlarında başladı. 10-12 yaşlarında başladı. Babam 14 yıl araba fabrikasında çalıştığından sebep oradaki bütün takım taklavatları merakından kendisine ilgisi vardı. Evimizin bir odası komple araç malzemeleriyle doluydu. Ona yardım ederdim. Kendisi kaportanın haricinde servise götürmezdi. Evin önünde kendisi yapardı. Malzemelerini alıp takım taklavatları var sonuçta. Burada gördüğünüz takım taklavatların 3-5 katı bizim evde mevcuttu. Hala benim eksiklerim var. Daha yetişemedim. O kıvama gelemedim takım taklavat konusunda. Çocukken sorguluyor.

0: Yani kadının da iki el ayağı var, erkeğin de iki el ayağı var. Neden bu cinsiyet ayrımcılığı? Ben büyüdüğüm zaman eğer bir gün çalışacak olursam erkeklerin egemen olduğu bir sektörde iş yapacağım diyordum. Hayalimde üç meslek vardı. Ototamirciliği, inşaat ustalığı, tır şoförlüğü.
1: Ne yapıyorsun?
0: ...1984 yılında Almanya'dan Gaziantep'e, Türkiye'ye dönüş yaptık. Dönüş yaptığımız yıl ilkokula başladım. 1989 yılında ilkokulu bitirdim. İlkokul mezunuyum aslında. İlkokulu bitirdikten sonra bazı nedenlerden dolayı okuyamamıştım ama içimde de bir ukde kalmıştı. Abimin bir sözü beni durdurdu. 13 yaşındaki boyumla şu anki boyum aynı. Bir anda uzadım ben. 13 yaşında da 1.73'tüm. Şu anda da 1.73 boyundayım. Utanmayacak mısın ortaokul 1. sınıftan başlamaya bu boyunla çocukların arasında demesiyle orada geri kaldım. Ama okuma aşkını yaşamak istedim. Hep o içimde kalmıştı zaten. 21 yaşında tekrardan ortaokul açıktan da olsa okul hayatına başladım. İlerleyen yıllarda orta ve liseyi dışarıdan bitirdim. Üniversite sınavına hiç çalışmadan bir şansımı denemek için üniversite sınavına girdim. Çok iyi bir puan olmasa da barajı bayağı bir üzerinde sınavı verdim. Gündüz çalıştım, akşamları ikinci öğretim olarak üniversiteyi 2009 yılında kazandım. 2009'dan 2011 yılında 2 yıllık dış ticaret bölümünü özel bir üniversitede bitirdim. 2003 yılında iş hayatına girdim. İş hayatında aslında bir mağazada tezgahtarlık olarak işe başladım. 2 yıl kadar orada çalıştım satış danışmanı olarak. Sonrasında muhasebeye geçtim. Muhasebeden satın almaya, idari işlere kadar farklı sektörlerde, farklı iş alanlarında görev aldım. Ama yaptığım hiçbir iş beni mutlu etmiyordu. Hareketli olmam lazım. Yani bir yerlere koşturmam lazım, bir yerlere sıkıştırmam lazım. Bir şeyler yapmam lazım ama nasıl bir şey yapayım düşüncesi hep vardı zaten. Hoş geldin Ömer abi.
2: Merhaba, buraya ustam nasılsın?
0: İyiyim, sen nasılsın?
2: Sağ olasın, ben.
0: Hayırdır?
2: Periyodik bakımı olacak aracın.
0: Öyle mi?
2: Bir de ön taraftan ses geliyor.
0: Nasıl bir ses geliyor? Gıcırtı mı, vurma mı?
2: Direksiyonu çevirince böyle tıkırtı geliyor. Çukurlardan geçerken böyle tıkırtılar geliyor.
0: Tam sağ, tam solda ses geliyor.
2: Sağda yapıyor.
0: Yok yok, çevirirken yapıyor değil mi?
2: Evet, evet.
0: Muhtemelen amortisör takozlarındandır ama yine kontrollerini sağlarım.
2: Tamamdır.
0: Tamamdır. Rica ederim. Ne demek? Haber veririm size akşama doğru.

2011 yılında oto sektörüne tesadüfen gördüğüm bir ilanla giriş yapmış oldum. Aslında pazarlamacı olarak girdim. Zaten geçmişimde de otomobillerle olan merakım, el becerim olduğu için pazarlamacı olarak girdim ama hafta sonları, cumartesileri hobi olarak yine servis bölümüne geçip liftin altına girip araçları tamir ediyordum. Hiç unutmuyorum. İlk girdiğim gün birkaç gün sahaya çıkmamıştım. Normalde pazarlamacı olarak girmiştim. Canım sıkılıyor, servis bölümüne geçtim. Birilerine hani bir tulum, yelek, üzerim kirlenmesin diye. Liftin altına geçtim. O sırada patronun kardeşi geldi, diğer patron geldi. Sen ne yapıyorsun dedi. Hani bir durdu, birkaç saniye bana baktı. Sen ne yapıyorsun dedi. Araba tamir ediyorum dedim. Ellerim simsiyah, tırnaklar ojeli. Anlıyor musun? Anlamasam liftin altında ne işim var? Fiziksel anlamda çok zorlanmadım bu işi yaparken çünkü yardımcı ekipmanlarımız var, liftimiz var, kirikomuz var. Güç gerektiren işlemler hani şöyle, yardım dahi olsa ekipmanların iki kişinin taşıyabileceği aracın şanzımanı dediğimiz parça mesela onu yerleştirirken iki kişinin, üç kişinin gücü gerekiyor. Araçların mekanik olarak beni yormuyor, beni yormuyor.

0: bu sektörde kadın olmanın dezavantajı, bazen ikna olmuyorlar. Yani inanmak istemiyorlar yapabileceğin, çünkü emin değiller. O gün hasbelkader adam getirdi. Bir tane de elemanım vardı o dönem. Bir iki kişi var böyle aracını getirip de beni görüp tekrardan aracını alıp giden, işlem yaptırmadan giden. Onları da çok önemsemiyorum. Neden önemsemiyorum? Motivemin, enerjimin düşmesine izin vermem. Aslında araba yapıyorum. Müşteri araç şeyde masada oturuyor. Direkt hani onu usta zannediyor diyor. Müşteriyi ustasa ustam diyor. Ben usta değilim. Usta diyor orada diyor. Nasıl ya diyor. Dönüp bana bakınca hani yüzüme de bakmıyor. Direkt usta yok mu? Daimi müşterilerim var. Sektöre ilk girdiğim yıldan itibaren, 2011 yılından itibaren müşterilerim de mevcut. Ben nereye gittiysem oraya gelen müşterilerim de var.
1: Abla merhabalar.
2: Merhaba, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, nasılsın?
2: İyiyim, sen?
1: İyilik olsun. Geldin mi benim parçama?
2: Geldi, geldi. Şu iki parça için bir haftadır seni
1: Madem
2: bekliyorum.
1: Ben de aylarca bulamadım ya. Hiçbir yerde yok, zaten eski araba.
2: Benim bulamayacağım parça var mı?
1: Yok.
2: Yok.
1: Merhaba, ben Ozan Sözstanlar. 10 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Ya buraya geldiğimden beri zaten hep Nuray Hanım'ın yanına gelirdik. Ya bunun öncesi de amcamlar, babamlar da zaten benden daha uzun yıllardır İstanbul'da yaşıyor. Yani gerek bakımı olsun, gerek herhangi bir yedek parçası olsun, her seferinde hep Nuray Hanım'a geldik. Hiçbir sıkıntı da yaşamadık. Gayet güler yüzlü, normal bir şekilde sorunlarımızı hallettik.
0: Altı buçuk gibi uyanırım. Evde bir kahve içerim ve arabaya atladığım gibi soluğu burada alırım. 7-7.30 maksimum açmış olurum ben. Erkenciyimdir genelde. Köpeklerim var. Onlar rahat rahat sanayide gezsinler diye. Onlar gezerken ben burada tekrardan bir kahvemi yaparım. Kişisel bakım alanına geçerim. Saçım fönlenecekse orada fönümü yaparım. Makyaj yapmam gerekiyorsa makyajımı genelde hep burada yapıyorum. Evde yapıp çıkmıyorum. Bütün kişisel bakımlarımı genelde, daha doğrusu tamirhanede. Biraz garip gelecek, kulağa garip geliyor ama tamirhanede yapıyorum. Randevulu çalıştığımdan sebep işte hangi saate aldıysam aracı, eğer saati yaklaştıysa, sabah saatindeyse onu beklerim kahvemi içerken. Geldiyse işleme başlarım. Biraz sistemli çalışıyorum, yani randevulu çalışıyorum. Genelde bu 6-7'ye kadar randevulu bir şekilde araçların tamir bakımlarını yaparım. Araba kalacaksa, yetişmeyecekse, ertesi güne kalacaksa o şekilde kapatıp çıkarım.
2: Serkan Usta, ürün geldi. Parça geldi.

0: Sanayide bu işi yapmanın temizlik bakımından değerlendirecek olursak biz kadınlar daha titiz çalışırız. Bir araç geldiğinde yaptığım ilk iş koltuğa kılıf geçirmek ama sanayideki tamirhanelerde genelde kılıf geçirmeden arabaya oturuyorlar, ileri geri yapıyorlar, direksiyonu yağlı ellerle sürüyorlar. Biz kadınlar daha tertipli, düzenli olduğumuz için yaratılış gereği hani titizlik bizim kanımızda var. Kadın elindeydi, her yer güzeldir, özeldir. Ustam merhaba.
1: Merhaba ustam, teşekkürler. Size de kolay gelsin. İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız?
0: İyi ben de.
1: Nasıl gidiyor işten?
0: İyi, çok şükür. Sende nasıl?
1: İyi, yoğunluk var.
0: Var mı? Ağır işler mi var? Hafif işler mi var? Neler
1: yani karışık, var? Hafif de oluyor, ağır da oluyor. Rutin, yaz geldiği için insanlar memleketine gitmek istiyor vesaire, biliyorsun
0: evet,
1: zaten.
0: Ağır bakımlar.
1: Bir yoğunluk var ama bir iniş çıkışlarımız mevcut. Merhabalar, ben Emrah Eroğlu. Uzun yıllardır otomotiv sektöründe çalışmaktayım. Nuray Hanım'la da burada esnaf arkadaşıyız. Sanayimize geldiğinde ilk başlarda tabii ki bir kadın olarak ön yargılar oldu. Esnaflar olarak veya müşteriler olarak vesaire. Ama tabii ki benim şahsi düşüncem hiçbir şekilde ön yargılı bakmadan kadınların da her işi yapabileceğini düşünüyorum.
2: Merhabalar, Alper Ozan Ersoy. Biz yaklaşık 8 yıldır Nuray Hanım'la çalışıyoruz. Zaten karşıdayız. İlk bir acaba dedim. Yani sonuçta bir hani erkek usta olsa daha mı iyi, ne kadar anlar falan. Ama hiç öyle bir şey olmadı açıkçası. Yani gayet ben artık abla arabada şu var, siz halledin deyip bırakıp akşamını alıyorum. Sormuyorum bile. Artık o seviyeye geldik yani.
0: Hayatımda keşkelere yer yok ama daha önce keşke yapsaydım, keşke daha erken başlasaydım diyorum kendime. Ama hiçbir şey için geç değil. Yaş kaç olursa olsun bir insan istedikten sonra 60 yaşında da olsa, 70 yaşında da olsa yapmak istedikten sonra yapabilir diye düşünüyorum. Buna inanıyorum. Kadınlar sadece direksiyon başında değil, iş hayatının her alanında olmalı. Bir vinç operatöründe olmalı. Bir liftin altında olmalı, tırın başında olmalı. İş hayatının yani erkeklerin egemen olduğu sektörün her alanında kadınlar iş yapabilir. Yeter ki istesinler ve yeter ki hem kendileri isteyecekler hem önüne erkekler tarafından engel konulmayacak. Bu da çok önemli. Şimdi kapıdan bir kız girse, ben bu işi öğrenmek istiyorum, usta olmak istiyorum dese, onu kolundan tuttuğum gibi önce tulumu giydiririm, eline takım taklavatları veririm, aracın başına geçiririm. Benim hikayem Almanya'daki evimizin garajında başladı. Şu anda kendi atölyemde, kendi mutfağımda devam ediyor. Kadın isterse dünya değişir, kadın isterse dünya güzelleşir.

Merhabalar. Yeni yayın döneminde yine birlikteyiz. Konumuz yine gelecek. Yine 2030'ları, 40'ları hatta 50'leri konuşacağız ama bu sezon biraz farklıyız. Geçtiğimiz sezon her gün 15 dakikaydık. Bu sezon haftada bir gün 60 dakikayız. Her bölüm iki uzman konuğumuzla birlikte çok sevilen bir ünlümüze gelecek diploması vereceğiz. Evet, yanlış duymadınız. Gelecek diploması. Ünlü konuğumuza sorular soracağız. Acaba kendisi gelmekte olan geleceğe hazır mı? Gelecek planları, gelecek endişeleri, gelecek ile ilgili düşüncelerine. Uzmanlarımızın anlattığı konulara verdikleri tepkilere ve sorulara verdikleri cevaplara bakıp geleceğe ne kadar hazır olup olmadığını belirleyeceğiz. Programın sonunda da kendisine diploma vereceğiz. Diploma şöyle bir şey. Burada ünümüzün ismi yazacak, aldığı puan yazacak. İmzalayacağız. Burada benim imzam olacak. Konuklarımızın da imzası olacak. Bakalım bu ünlerimiz kaç puan alacaklar? Pınar Altuğ, Hakan Yılmaz, Ersin Korkut, Hülya Avşar, Burcu Esmersoy gibi ünlüleri gelecek sınavına alacağız. Çok eğlenceli olacak hem de çok bilgilendirici. Gelecek Geliyor programını izlerken cep telefonlarınıza ihtiyacınız olacak. Çünkü bu programda arttırılmış gerçeklik teknolojisini kullanacağız. Cep telefonlarımız sizin üçüncü gözünüz olacak. Çok güzel, çok farklı bir deneyim yaşayacaksınız. Şimdi cep telefonlarınızı alın ve Google Play ya da Apple Store'dan Gelecek Geliyor AR isimli uygulamayı indirin. Size sadece geleceğe yönelik bir deneyim yaşatacak olan bu uygulama ücretsiz bir uygulamadır. O konuda bir endişeniz olmasın. Peki bu uygulamayı nasıl kullanacaksınız? Programımız devam ederken Gelecek Geliyor logosunun yanında AR logosu göreceksiniz. Bu logo çeşitli şekillerde karşımıza çıkabilir. Mesela uçan araba AR ya da yapabilirsiniz.

0: yapay zeka Are, yazılar değişebilir ama Are logosu değişmez. Bu Are logosunu görünce indirmiş olduğunuz Gelecek Geliyor programını çalıştırın ve televizyon ekranına tutun. Biraz bekleyin. Birkaç saniye içinde cep telefonu üzerinden bizim anlattığımız konularla ilgili çok güzel bir deneyim yaşayacaksınız ve çok daha fazla bilgiye ulaşacaksınız. Birazdan gelecek konuklarımızla bu konuyu çok daha detaylı bir şekilde anlatacağız size. Şimdi konuklarımı davet edeyim ve Gelecek Geliyor başlasın. Evet, merhabalar. Yeni yayın döneminin ilk programındayız. Yeni bir formatımız var. Gelecek konuşmaya devam ediyoruz. Programımızın ismi hala Gelecek Geliyor. İki uzman konuğumuz var. İkisini de tanıyorsunuz. Şebnem Hanım yeni Amerika'dan geldi. Evet. MIT'de yazın oradaydı. Kim bilir neler anlatacak bize.
1: Güzel hikayelerimiz var tabii ki.
0: Ümit Ünker'i de tanıyorsunuz. Kendisi özellikle AR teknolojileri konusunda çok şeyler yaptı. Onu konuşacağız. İki uzman, bir de kurban konuğumuz var.
2: Kurbanım ben.
0: Kurban. Sevgili Ersin Korkut bizimle. Çok teşekkür ederiz Ersin, sağ ol. Bugün Ersin'in sınav günü.
2: Evet.
0: Bugün Ersin'i sınava alacağız. Programımızın formatı böyle. Biraz konuşacağız, sohbet edeceğiz. Ersin'e sorular soracak uzmanlarımız ve günün sonunda, yani programımızın sonunda yaklaşık bir saat sonra Ersin'e bir gelecek diploması vereceğiz.
2: Belki de veremeyiz canım. Hani.
0: Yok yok. Gelecek diploması vereceğiz. Hazır. Ama merak edilen şey puanın. Kaç puan alacaksın? Tamam. Senin puanını hocalarımız verecek. Uzmanlarımız verecek. Verdiğin cevaplara göre.
2: Anladım.
0: Yorumlarına göre. Bunu sona bırakacağız.
2: Evet.
0: Şimdi ben girişte de açıklamaya çalıştığım gibi programımızda AR teknolojisi kullanıyoruz. Artırılmış gerçeklik bu. Şimdi bir logo görüyorsunuz. Gelecek Geliyor AR diye bir aplikasyonumuz var, uygulamamız var. Bunu indireceksiniz ücretsiz olarak. Sevgili seyircilerimiz indirecekler ve bu uygulamayı açıp ekrana tuttuğunda bazı sürprizlerle karşılaşacaklar. Bazı videolar, senin hakkında bilgiler, konuklarımız hakkında bilgiler. Yani daha fazla bilgi. Şurada, burada bilgi var ama biz bir artırılmış bilgi kullanacağız. Gelecek Geliyor AR uygulamasıyla. Şöyle özetleyelim tekrar. Biraz tekrar gibi olacak ama Are, yani Adana Rize logosunu ekranda gördüğünüz zaman Gelecek programınızı açın ve ekrana tutun. Biraz bekleyin. Orada bazı sürprizler sizi bekliyor. Programın sonunda sevgili Ersin'e siz de dijital olarak puan verebileceksiniz. Biz burada böyle geleneksel bir diploma vereceğiz sana. Ama sevgili seyircilerimiz AR teknolojisi üzerinden sana dijital bir diploma verecekler. Yani iki diploman olacak.
2: Oh, ne güzel.
0: Böyle kız istemeye gittiğin zaman tak diplomaları masaya koyacaksın. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Diplomanın üstünde gelecek farkındalığı diploması yazıyor. Yani bizim buradaki amacımız şu. Uzman konuklarımızla birlikte. Ersin geleceğe hazır mı? Geleceğin farkında mı? Gelecek planları, gelecek endişeleri, gelecekle ilgili her şey. Dijitalle ilgili her şey. Seni bir sınava alacağız. Sana bir puan vereceğiz. Bakalım kaç puan alacaksın? 100 üzerinden. Tahmininle 100 üzerinden kaç alırsın?
2: 100 üzerinden 60 alırım.
0: Tamam, inşallah.
3: Hadi, güzel bir hedef. Beklenti normal.
0: Şimdi biz şu AR işine bir girelim. AR anlatması biraz zaman alıyor. Göstermek daha iyi olabilir. Yani. İstersen Ümit sen şu AR'ı bize bir özetle. AR dediğimiz artırılmış gerçeklik.
3: Evet.
0: Doğru mu?
3: Evet.
0: İstersen sen bir biraz bir teorik bilgi tamam. ver. Üzerine de bu deneyi tamam. yapalım hep beraber.
3: Öncelikle teşekkür ederim. Bir kez daha burada olmak benim için gerçekten çok mutluluk verici. Bir önceki programımda katıldığım programda artırılmış gerçeklikle ilgili kitabımı getirmiştim. Bu artırılmış gerçeklik teknolojisi sizin anlatımınızla özetleyeceğim. Çünkü benim de çok hoşuma gidiyor. Bizim iki tane gözümüz var ve birçok şeyi görebiliyoruz. Ama cep telefonlarımız artık üçüncü gözümüz. Artırılmış gerçeklik de üçüncü göz aslında bizim için. Çünkü herhangi bir nesneyi, herhangi bir ortamı daha fazla bilgiyle, daha fazla nesneyle donatabiliyor. Örneğin çok basit bir şekilde bir bardağın üstüne telefonunuzu tuttuğunuzda o bardak özelliklerini görebilirsiniz. Ya da yolunuzu mu kaybettiniz? Giderken telefonunuzu boşluğa tuttuğunuzda nereye gideceğinizi gösterebilirsiniz. Artırılmış gerçeklik artı bir diyebiliriz. Daha fazlası ama teknoloji olarak çok gelişmiş. İnanılmaz sektörlerde kullanılıyor. Detaylarını biraz daha fazla gireriz birazdan zaten. Çok özetle bunu söyleyebilirim. Bizim dilimizde AG diye geçiyor aslında. Artırılmış gerçeklik. Akademik makalelerde AR yerine AG kullanılıyor. Ama İngilizcesi,
0: AR nereden geliyor?
3: İngilizcesi augmented reality çevrilirken arttırılmış gerçeklikte AR olarak girilmiş. Evet. Bir kere bir kaynakta AR diye girildiği için.
0: Ama VR da öyle.
3: VR da öyle.
0: VR da öyle. Artık onu aynen. değiştiremeyiz.
3: Hem AG görürseniz bu arttırılmış gerçeklik demek, hem AR görürseniz de arttırılmış gerçeklik demek. Aslında tek bir kavram var, iki tane kısaltılmış ismi var, öyle söyleyebilirim.
0: Peki, o zaman biz bunu buradan anlatmayalım, gösterelim.
3: Peki, tamam.
0: Sevgili seyirciler, biz bir sinema filmi yaptık. Önümüzdeki yıl vizyonda olacak. Yani sinemada, filmden ayrıca bahsederiz sonra ama konumuz bu değil. Biz bu filmde bu artırılmış gerçeği kullandık. Daha da kullanacağız, vizyonda da kullanacağız. Görsellerinde de tıpkı bu programda olduğu gibi bu programda artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanmak için Gelecek Geliyor AR uygulamasını indirmek gerekiyor ki bir ücretsizdir. Burada da Dijital Esaret AR uygulamasını, hepsinin uygulaması ayrı. Şimdi biz burada bu deneyi yapalım. Bir kere bu teknolojinin nasıl çalıştığını görsen, hem de seyircilerimiz de görsün. Ümit, top
3: Şimdi
0: sende.
3: Uygulamayı uygulama marketlerden indiriyoruz. Bu bizim afişimiz.
0: Ücretsiz,
3: ücretsiz bir şekilde ha. indiriyoruz.
0: Ticari bir şey değil bu.
3: Herhangi bir şekilde bir şey istemiyoruz. Uygulamamızı indirdikten sonra cep telefonumuzda aynı afişin görüntüsüyle bir uygulama oluyor. Bunun boyutu hiç önemli değil. İnanılmaz derecede büyüyebilir, inanılmaz derecede
0: küçülebilir. Pardon, bu arada yerimiz iyi mi? Sayın yönetmenimiz ne diyor? Uygun mudur? Tamam, eğer uygun değilse parlamıyordur inşallah. Ümit sen...
3: Uygulamayı indirdikten sonra çok basit yapmamız gereken tek bir hamleyle çalıştır butonuna basmak. Gördüğünüz gibi bu şu anda kamera beni görüyorsun.
2: Evet.
3: Değil mi?
2: Evet.
3: Şimdi bunu afişe tutarsak Üstad Rasim Öztekin konuşacak.
2: Şey, şapkasını çıkarabiliyor falan.
4: Sevgili seyirciler, hoş geldin. Şimdi Dijital Esaret filmi içinde AR teknolojisinin kullanıldığı ilk film. Ücretsiz olarak indirdiğin bu uygulamayla elindeki telefonu perdeye tutarsan seni bir sürpriz bekliyor. Ne o sürpriz? Filmin bir finali daha var. Onu bir tek sen seyredeceksin. Ha, istersen aşağıdaki butona bas, filmin fragmanını da izle.
1: Bu da sana en iyi ben alabilirim.
4: Acayip bir film oldu.
1: Neyse.
3: Eldeniz, değil mi?
4: Aşağıdaki gençler uyanmadan ben afişe döneyim.
2: Kop
3: diyor ve afiş canlandırıyor.
0: Yani bu seni de ilgilendiriyor. Evet. Sinema sektöründe bunu kullanacağız. Yani afişler reklam sektöründe de kullanılacak. Yani bunu kaldıralım şimdi. Böyle filmin reklamı gibi olmasın. Bunu sonra konuşuruz. Bizim filmimiz de çok güzel oldu. Yani sen yarın öbür gün bir film yaptığında afişler canlanabilecek. Doğru mu anlatıyorum?
3: Çok doğru.
0: Sen
3: çok
0: devam
3: doğru.
0: et.
3: Herhangi bir nesne demiştik ya, bunlardan bir tanesi afişti. İstersek fragmanı da oynatabiliriz biz bu afişte. İstersek mesela seni başka bir mesaj vermek için telefonu afişe tuttuğunda seyirciyle senli benli konuşabilirsin. Bunun etkisi inanılmazdır diye düşünüyorum. Burada da biz Üstad Rasim Öztekin'i kullandık ve bu belli dönemlerde her oyuncunun çeşitli sahnelerini buraya koyabiliriz. Bu bize şunu sağlıyor aslında, seyirciyle etkileşimi arttırmış oluyoruz. Bir yeni bir pazarlama alanı, yeni bir mecra olarak düşünebiliriz. Bu arttırılmış gerçekliğin yüzlerce kullanılan alanlarından bir tanesi sadece.
2: Hocam kafama bir şey takıldı.
0: Söyle. Tabii.
2: Şimdi bunu görünce aklıma geldi. Şimdi mesela bazı sinema filmlerinde ya da dizilerde damlılık hataları olur ya. Hı hı. Mesela örneğin bu ar dediğiniz bu

0: programda. Örneğin bende bu yelek var, diğer sahnede bu yelek yok. Ama orada da olması gerekiyor.
1: Yok.
0: Arada öyle yapıştırma yok, bir şey yok değil mi?
1: Yok, onu kurtarmaz ama şu, yok. Ne demek istediğini anladım ama onu kurtaramayabilir. Seyircinin sürekli filmi de buradan seyretmesi gerekir onun için. Çok pratik olmayabilir ama bizim filmimizde biz şöyle bir şey yaptık. Film bitiyor. Sen anlat. Sen oyuncu, aynı zamanda Ümit filmde oynadı, evet, sen anlat.
0: Kafanızı karıştırmıyor filmle ilgili. Yok, yok.
2: Ben aynı zamanda dijital esarette de oynuyorum hocam, sağ olsun. Bu filmde biz dünyada ilk defa, bu programda da dünyada ilk defa, gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Sinema perdesini AR'ladık. AR neydi? Arttırılmış gerçeklik. Sinema filmimizi izledikten sonra bir final sahnemiz var. Sonra bir uyarı çıkıyor perdede. Şimdi telefonunuzu perdeye tutun diyor. Siz telefonunuzu perdeye tuttuğunuzda ikinci alternatif olan bir final izliyorsunuz. Bunu sadece uygulamayı indirenler görebiliyor. Bu inanılmaz bir deneyim. Nasıl ki bu programda şu anda dünyada ilk defa televizyonu ayarlıyoruz. Çünkü sizinle sohbetler bittikten sonra ya da o anlarda telefonunuzu tuttuğunuzda daha fazla bilgileri elde edebilecekler. Biz kişinin salonuyla televizyonu arasında bir görüntü vereceğiz aslında, bir bilgi vereceğiz. Bu filmde aynı şekilde perdeyle oturduğu sinema salonu arasında bir veri verecek. Bu oldukça iyi bir etkileşim olacak diye düşünüyorum.
1: Peki Ümit, gündelik hayatta biz bu teknolojiyi nerelerde kullanacağız? Ne işimize yarayacak? Tabii. Mesela Ersin bekar adam, geziyor, tozuyor. Kaç dil biliyorsun?
0: Ben şu an iki dil biliyorum.
1: İki dil biliyorsun.
0: İngilizce de biraz az.
1: İngilizce biliyor musun biraz?
0: Çok az.
1: Tamam ama... Seyahat etti diyelim, Roma'ya gitti, ne olacak?
2: Ersin, senin için artırılmış gerçeklikte inanılmaz bir çözüm var. Yine uygulamayı indirdiğinde dünyanın en büyük arama motoru yaptı şu anda ve çalışıyor. Beta sürümlerini yayınladım. Örneğin yurt dışına çıktım, İngilizce ile ilgili ara çok iyi değil diyelim. Telefonu sadece kaldırıp oradaki tabelaya tuttuğunda senin dilini anında çevirecek.
1: Google mu yaptı bunu?
2: Evet, Google yaptı. Şu an çalışıyor.
1: Çünkü bu çok çok pratik bir şey.
2: Evet, sadece tutacaksınız. Tuttuğunuz saniyede dilinize çevirecek. Ve yolun üstünde sürekli şöyle hareket eden oklar var. Size oradan restoran, hastane, kafe. Siz sadece tıklayacaksınız, telefonunuzla birlikte yürüyeceksiniz. Hatta uygulama diyor ki, çok kaldırdın telefonu, yere bak. Yere bak. Düşebilirsin.
1: Doğru. Yani ben şimdi bu uygulamayı açtım. Yurt dışında bir şehirde, evet, diyelim ki Londra'da. Sokakta gezerken işte sağda çok güzel hamburgerci var, oraya gir. Şefin aynen adı öyle, bilmem ne, Edward. Aynen. Öyle şeyler
2: Edward
1: mi?
2: Edward Türkçesini söylüyor. Kafe yerine gerçekten kafe yazıyor. Türkçe yazıyor. İtalyanca'ya çevirin, İtalyanca yazar. Bütün dilleri çalışıyorlar. Henüz Türkçe olmadı galiba.
3: Evet, biraz.
2: Ama İngilizce'yi İtalyanca'ya çevirmek, İtalyanca'yı İngilizce'ye çevirmek
1: ama
2: çok
1: Türkçe
2: çalışıyor.
1: Olmadıysa ben kullanmam abi.
2: Çok yakında gelir.
1: Biz onu Türkçe konuşacak diye ama gelir. Bence de çok hızlı gelir. Türkiye çünkü çok önemli bir pazar artık.
2: Aynen,
1: bence öyle. Çok hızlı gelecektir.
2: Mesela bir şey daha söylemek istiyorum. Tatil yapıyorsundur, tatili çok seviyorsundur. Ne yapıyorsun? Klasik olarak web sitelerine giriyorsun. Tatil, seyahat şeylerine bakıyorsun. Otele bakıyorsun vesaire. Şimdi arttırılmış gerçek oturduğun yerden sadece telefonunu kaldırdığında bulunduğun mekana deniz, koy, odalar gelecek ve sen telefonunu dolaştırarak odanın içinde dolaşabileceksin. Beğendiysen tak diye siparişini verebileceksin.
0: Çok iyi.
1: Gitmene gerek yok işte. Al orada.
0: Göreceksin. Ondan sonra gözlerini kapatıp orayı hayal edeceksin. Gitmene gerek yok değil mi? Vallahi çok güzel bir şey.
2: Evet evet.
0: Hani arkayı da görüyorsun böyle çevre.
2: Aynen. Zaten bütün olay
1: ya
2: orada.
1: Aslında bu artırılmış gerçeklik ne biliyor musun? Ümit de bahsetti. Aslında üçüncü bir göz.
0: Evet.
1: Yani şimdi bununla görüyorsun. Cep telefonunda olunca daha çok görüyorsun. Hatta daha çok duyuyorsun. Yani uzaktaki bir sesi sana getiriyor. Bununla birlikte daha akıllısın. Çünkü bu akıllı bir telefon. Sen de akıllısın. Beraber işbirliği halinde daha akıllı oluyorsun.
2: Hocam ben size bir şey söylemek istiyorum. Gelirken, araştırırken yeni bir şey gördüm. Tam sizlik bence. Arttırılmış gerçeklik gözlüğü var. Alışverişe çıkıyor musunuz siz? Çıkıyorsunuz. Siz de. En çok derdimiz ne? Ben de dahil. Alışveriş listesi yapar, eşimiz verir. Ama o listeyi kağıda yazarız ya da sürekli takip ederiz. Gözlüğü taktığınızda girdiğiniz markette alışveriş listeniz yanında duruyor. Aldığınız şey tık atıyor geçiyor.
1: O görüyor.
2: Evet. Alışveriş listeniz orada.
0: Onunla ilgili Amerika'da da bir sitede şey onu gördüm ben.
1: Bir de, bravo Ersin. Evet.
2: Çok iyi.
1: Tebrik ederim.
0: Gerçekten bir de lens
1: bak,
0: var.
1: Devam et bunları anlat. Puanını etkiler bu.
0: Tamam aynen. Ben de arada bölmüyorum değil mi? Hani yok, ben aklıma geldikçe
1: zaten bunu bekliyoruz.
0: Sonra o puanı...
1: Puanı ona göre vereceğiz.
0: Tamam aynen. Bir de lens var. Lens takıp böyle dijital önündeki şeyi, her şeyi sana gösteriyor falan. Öyle.
1: Mesela artırılmış gerçeklik... De şöyle bir şey, bu gözlüklerle şu da bitecek. Ya bu adam kimdi? Ben bunu bir yerden hatırlıyorum gibi bir şey olmayacak. Çünkü ben sana baktığımda senin yanında adını, soyadını, mesleğini, her şeyi de aynı anda göreceğim.
2: Örneğin el becerini nasıl? Evde bir şey bozulduğunda tamir edebilir misin?
0: Evet.
2: Peki. Diyelim ki bazı şeyleri tamir edemezsin. Örneğin ütü. Ne yapacağını bilmiyorsun. Ne yapacaksın? Usta çağıracaksın. Ama gelecekte artırılmış gerçeklik sayesinde bu ortadan kalkacak. Sadece telefonu kaldırdığında ütü parçaları ayrılacak. Nerede hatalar olabilir ve nasıl çözebilirsin göreceksin. Kendin açacaksın. Montesini yaptıktan sonra kullanabileceksin. Bu da inanılmaz bir bize kabiliyet kazandıracak.
1: Bir dakika bir dakika, bunu aç biraz. Nasıl
2: şöyle,
1: yani?
2: Bazı uygulamalar... Mesela diyelim bir ütü markası artırılmış gerçeklik uygulamasıyla ütüsünü satmaya başladığında o markanın nasıl gelecek geliyor eğer indirdiyseniz o X markanın uygulamasını da indireceksiniz. Ütü çalışmadı diyelim. Benim aklıma ütü geldi. Her televizyonda olabilir. O uygulamayı indirip ütüye tuttuğunuzda ütü anında parçalara ayrılıyor. Yani burada kablosu var, burada rezistanı var, burada işte direnci var diye görünüyorsunuz. Çalışmıyorsa sadece bir tane yere tıklıyorsunuz. Sorun burada olabilir. Bunu şöyle çözeceksin. İçindeki sigortayı şöyle hareketle çıkaracaksın. Biz ütüyü sökmeyi bilmiyoruz bile. Söktüğünde tamir tekrar koyamıyoruz. Artırılmış gerçeklik bize bunu katacak. Dolayısıyla bazı becerilerimizi de yani insani becerilerimizi kullanmamız için de artırılmış gerçeklik bizim için çok kıymetli. Yani işte hani hep bir konu vardır ya, robotlar gelecek, gelecek de biz bir şey yapmayacak mıyız? Hayır, biz aktif olacağız ama hayatımızı kolaylaştıracak.
1: Tabii tabii, ona hiç şüphe yok. Biraz o zaman sağlıktan da bahsedelim. Bu artırılmış gerçek, bir sağlıktan bahset, sonra bir de eğitimden bahset. Tamam. Hocamıza dönelim. Hocamız
2: sağlık
1: orada Ersin'i perişan edecek. Amerika'dan çok hazırlıklı geldi senin için.
0: Ne Amerika'dan? What is your problem?
2: Ya örneğin hasta olmak hiçbirimiz istemeyiz tabii ki. Ama şimdi şu anda da var olan tişörtler var. Tişörtü üstüne giydiğinizde, uygulamayı tuttuğunuzda bütün iç organlarınız anında gözüküyor. Ve siz nerede ağrı var aslında? O ağrının çözüm yolu ne? Bunu bilmiyorsunuz. Hemen doktora gitmek istiyorsunuz ama artırılmış gerçeklik size burada ağrı olabilir, semptomlar bu. Şöyle çözebilirsin diyecek. Ve bunu yaptığınızda illa ilaca gitmek zorunda değilsiniz. Belki küçük bir egzersiz hareketiyle kendi sağlığınıza
1: konuşabileceksiniz. Bir dakika, bir dakika. Çok hızlı anlatma. Ben hiçbir şey anlamadım. Anladın mı sen?
0: Ben sadece tişört giyince hastalığını anlıyor, öyle bir anladı. Öyle bir tişört mü var?
2: Yok, bir tişört var. Evet. Uygulamayı tişörte tutuyorsunuz. İç organlarınızı görebiliyorsunuz.
1: Allah. Yani o uygulamayı indiriyorsun.
0: Evet.
1: Nasıl? Hepsinin uygulaması ayrı. Bu, uygulama inmeden olmuyor.
2: Olmuyor.
1: Mesela gelecek geliyor eğer uygulamasını indirmeden bizim programımızda
0: çok iyi.
1: Artı bilgiye ulaşamazsın.
2: Evet.
1: Şimdi burada bir sağlık uygulaması var.
2: Bu sağlık uygulaması.
1: Ağrı o da eğer.
2: Aynen, ağrı. Örneğin bir tişört yapıldı şu anda. Tişörte siz tuttuğunuzda ona göre kodlandı çünkü. İç organlarınızın nerede olduğu hepimiz biliyoruz ama daha da fazla detay veriyor bize. Ve hani bir kalp spazmı olduğunda ne yapılabileceğini çok bilmiyoruz. Artırılmış gerçeklik kalbin burada ve şundan dolayı sıkışabilir. Şu hareketi yapmanı gösteriyor.
1: Bir de şey de yapabilir bence. Artırılmış gerçeklik tespit edip doktorla iletişime tabii geçebilir. Ha,
0: çok yani röntgen çekmeye gerek yok hani o tişörtün varsa.
1: Belki evet öyle tabii tabii zaten benzer bir şey herhalde ama orada da tabii bir robot doktor robot gerekir doktorlar. Öbür tarafta bu insan bu verileri hocamın bu kadar hızlı değerlendiremez. Hoca şimdi biraz itiraz edecek. Biz çok mu sinematografik konuşuyoruz?
0: Hocam bir de kusura bakmayın.
1: Yok yok, sen istediğin zaman konuş.
0: Havalimanlarda bir de onu gördüm. Havalimanlarda hani insanlar hani yürürken
2: aynen öyle.
0: Ateşi, işte domuz gribi olan, işte bir sürü hastalığı olan onu da tespit eden.
2: Onlarda artırılmış gerçeklik kullanan ileri teknolojili kameralar.
0: Aynen.
2: Onlarla yapılabiliyor. Mesela eğitimde çok kullanılan bir özellik artırılmış gerçeklik. Özellikle şöyle bir araştırma yapılmış. Artırılmış gerçeklik görsel hafızaya hitap ettiği için ve bizim beynimiz de görsel hafızaya sahip bir beyin olduğu için çocuklarda yapılan özellikle bir dünya markası var. puzzle gibi kullanılan, ismini söyleyip söylememe konusunda tereddütüm
1: olmuyor. Söyleme canım, öyle bir tereddütüm varsa söyleme.
2: Anladınız o zaman. O marka çok güzel araştırmalar yapmış. Çocukların arttırılmış gerçeklikle öğrenme seviyesi normal seviyelerden %90 daha fazla artmış. Neden? Çünkü siz bir kutuya tuttuğunuzda o kutunun içindeki bütün... diyelim ki bir uçak yapmak istiyorsunuz, parçalar halinde nasıl yapılacak ve son halini görebiliyorsunuz. Örneğin bir eğitmen, eğitim alıyorsunuz. Normalde bilgisayardan alıyoruz eğitimi. Diyelim ki gitmedik, buna e-learning deniyor. Video izliyoruz, iki boyutlu bir teknoloji. Arttırılmış gerçeklik ise herhangi bir şeye gerek duymadan telefonunuzu, uygulamasını yine indirdiğinizde, masaya tuttuğunuzda eğitmeniniz burada canlanıyor. Yarı hologram diyebiliriz. Ya da bir çocuk kitabı düşünün. Çocuk bir

0: Dünyanın en büyük uçak markaları bunu kullanıyor.
1: Ersin meraklı bir öğrenci. Gelecek için beklediğimiz beceriler arasında aktif öğrenme en üst sıralarda yer alıyor. Yani ilk üç sırada hangi özellikler yer alıyor dersek aktif öğrenme, merak etme. Çünkü geleceğin insanın sıradan olmayacağını daha önceki programlarda konuşmuştuk. Bu da ne demek? Bol bol hayal edeceğiz demektir. Hayal edebilmemiz için de merak etmemiz, çevremizi sorgulamamız lazım. Şu zamana kadar öğrenme yolunda iyi bir sorgulayıcıydınız. Dolayısıyla bu da sizi gelecekte meraklı ve öğrenme isteği yüksek hale getirecek. Son artırılmış gerçeklik uygulamaları arasında şöyle bir şey de var. Yine internet devlerinden bir tanesi çıkardı. Mesela yurt dışında Japonya'ya sizleri konuşmacı olarak davet ettiler. Çevirmen istemiyorsunuz. Bu konuşmayı kendiniz yapacaksınız. Artırılmış gerçeklik sayesinde sizinle aynı boyda bir başka hologramınız meydana gelebiliyor. Aynı kıyafetlerle. Ve siz İngilizce, Türkçe konuştuğunuz metni o sizin için Japonca'ya, Çince'ye hangi dil isterseniz ona çevirerek halkla konuşuyor. Ve aynı ses tonu, aynı vurgulama.
2: Gene AR üzerinde.
1: Burada VR teknolojileri de yani sanal gerçeklik teknolojileriyle önerilenler de var. Arttırılmış gerçeklik teknolojileriyle kullanılanlar da var.
3: Hocam şöyle bir şey olabilir mi? Şimdi Ersin'in bir tiyatro oyunu var.
1: Evet.
3: Her dünyayı geziyor.
1: Hı hı.
3: Ama ben diyorum ki ona gel 80'lerde de oyna.
1: Güzel.
3: Aynı anda bir tanesi gelip 80'lerde oynasa, biri tiyatro yapsa böyle bir teknoloji var mı? Ne diyorsun?
2: Dublör olur. Bana en yakın Hamdi Kahramabatan.
0: Ben burada bir artı bir şey söylemek istiyorum. Şu an uygulanıyor Amerika'da hologram teknolojisinde. Hı hı. Hepimiz için yakınlarımızı kaybetmek çok zor bir şey. Ama bazıları cenazelere katılmak istiyoruz fakat çok yakınımız değil, zaman ayıramıyoruz. Yarı hologram teknolojisi kullanılıyor. Aynı anda 6 tane ya da 10 tane farklı cenazeye taziye için ulaşabiliyoruz.
3: Ya, çok saçmaymış.
0: Bunun için dünya para ödüyorsunuz. Taziyelerinizi dinliyor.
3: Ersin'in hologramını 80'lerde oynatalım ama para vermeyelim.
2: Para vermeyelim.
3: En güzeli. Ya. Hologramı nasıl vereceksin? Evet. Onun serbest meslek makbuzu da
2: yok. Tabii ya. Valla peşine düşerler.
3: Hocam bize biraz son gelişmeleri biraz anlatın. Sonra da Ersin'e sorulara geçelim. Puanını verelim. Bu arada AR çalışmalarımız devam ediyor. AR'ı gördüğünüzde lütfen... Uygulamanızı açın, Gelecek Geliyor uygulamasını ve ekrana tutun. Size daha fazla bilgi vereceğiz oradan.
1: Şu anda hem büyük hedefimiz 2029 yılına kadar yeni bir tür yapay zeka geliştirebilmek. Daha önce konuşmuştuk, kısaca bir hatırlatalım. Yapay zeka dediğimiz şey aslında insani özelliklerin robotlara kazandırılması, makineye kazandırılması, yani belli görevleri gerçekleştirebilir hale getirilmesi. Neden sonuç ilişkilerinin çıkartılması, çevrenin insan gibi algılanması. Bunlar bizim genel hedeflerimiz. Hatta 2017 yılında Andrew Ng, yani yapay zekanın önce isimlerinden bir tanesi, insanlığın yeni elektriğidir dedi. Şimdi bakın, yeni keşfidir, yeni büyük kırılımdır demedi. Yeni elektriğidir dedi. Elektrik atıfı orada çok ilginç çünkü insanlık tarihinde elektriğin icadı çok büyük bir kırılım yarattı. Dolayısıyla yapay zekanın oluşturacağı devinim ve değişim de elektrikle neredeyse eşdeğer, hatta daha şiddetli, daha kuvvetli olacak. Şu anda kullandığımız yapay zeka, yapay dar zeka. Bu ne demek? Otonom araçlar, yani sürücüsüz araçlar da olsa aslında insanın işaretlediği, etiketlediği veri yoksa öğrenemeyen ve çalışamayan bir yapay zeka
3: yani
1: demek.
3: Yani insan kadar daha değil.
1: Değil, evet. Evet.
3: Yani bir işi çok iyi yapıyor ama çünkü insan her işi yapıyor. O yüzden yapay zekayı henüz insanla bir tutamayız.
1: Hayır, mümkün değil. Tamam. 2029 yılı hedefimiz. 2029 yılında yapay genel zekanın geliştirilmesini bekliyoruz. Bu da ne demek? Veri olsun olmasın, çevresini insan gibi algılayabilen bir yapay zeka demek. Neden sonuç ilişkisi kurabilen, buna göre de eylem geliştirebilen bir yapay zeka demek. Peki 2029 yılına geldik diyelim. 2029 yılına geldik. Yapay genel zeka artık dünyamızın bir parçası. 6 ay sonra en geç. Yapay süper zekanın geliştirilmesini bekliyoruz.
3: Bir dakika hocam. 10 yıl sonradan bahsediyorsunuz.
1: Yaklaşık olarak.
3: Yani geriye dönelim. 2009'dan 2019'a kadar geçen sürenin aynısı geçtiğinde neredeyse insan

0: kadar bir yapay zekadan bahsediyoruz.
1: İnsanla eşdeğer. Yani eş iş yerine gittiğinizde yeni iş arkadaşınız. Hatta belki Birol Güven'in Gelecek Geliyor 2029 programında yeni konuğumuz bir yapay zeka olabilir. Yani. Onunla yapay zeka haklarını tartışıyor olabiliriz. Çünkü Boston Dynamics'in videolarında yapay zekanın
0: takla atıyorlar robotların ya.
1: Dengesini kurgulamak için insanlar tekme atıyorlar robotlara. Değil mi? Şimdi robotun bunu gördüğünü düşünürsek, neden sonuç ilişkisi çıkardığını düşünürsek insan için ne düşünsün?
2: Niye bana tekme atıyorsun?
0: Hayır, tabii canım, o bize tekme atmadığı sürece yani. Sorun değil ama o da atar bize yani. Öğreniyorsa bunlar.
3: Vallahi çok enteresan şeyler söylüyor hocamız. mesela ben de takip ettiğim bazı çok enteresan şey var. Örneğin mesela bir tane köpeğim var. Bir rol abimde görmüştü. Onunla ilgili bir kamera siparişi verdim. Geldi işte bana diyor ki kodlayacaksın şimdi İngilizce, ben onu çeviriyorum şeye. Hepsini yaptım, tamam mı? Ama nasıl gurur duyuyorum kendime. Şimdi ben onu izliyorum. Hani ne yapıyor, ne ediyor evde? Çeviriyorsun.
2: Çok iyi.
3: Hani sen dediğin gibi hani benim üçüncü bir gözüm aslında şu arkamda. Hani telefonu da çevirirken 360 dönüyor.
2: Çok iyi.
3: Hocamın da bahsettiği o işte yapay zeka. Yapay zeka da acaba şiveli mi olacak?
0: Bak şimdi onu konuşalım. Hocam yapay zekanın ön yargısı olur mu? Yapay zeka adam kayırır mı? Şimdi bak şöyle bir örnek vereyim hocam. Mesela işe alımlarda insan kaynakları artık robotlar bizi işe alacak. Yapay zeka bizi işe alacak. Burada bir hemşericilik olur mu? Hakkari'li bir yapay zeka. Niye gülüyorsun?
3: Hocam bir şey söyleyeyim. Ben bulaşıkçıyken böyle bir şey başıma gelmişti. Tamam. Yani firmanın ismi söyleyeyim mi? Yine bir
0: söyleme, boş hamburger, amacımız
3: hamburgerci
0: o değil.
3: Bir yere işte başvurmuştum. Bu formu doldurur musun? Daha hani benimle tam konuşmanı. Formu doldurur musun? Doldurdum, buyurun dedim. Tamam, formu doldurduktan sonra buyurun dedim. Baktı, Hakkari'liyim, şiveliyim ya dedi. Kusura bakma hani bu şiveyle.
0: Bulaşıkçı.
3: Yani evet, ben bulaşıkçıydım hani o ara ekstra. Şu restoranda da bir başvursan çünkü orada İngilizce falan da yazıyor. Hani İngilizce şeyi de yazıyor. Yani
0: işte yapay zeka bunu yapar mı?
1: Yani yapay zeka bizim yeni çocuğumuz. Dolayısıyla biz o çocuğa ne öğretirsek, öğretemezsek, yanlış öğretirsek karşılığını sağlam alacağız. Büyük bir teknoloji firmasının geçtiğimiz yıllarda büyük bir deneyi oldu insanlık üzerinde. Bir tane chatbot çıktılar. Yani sizinle insan gibi sohbet edebilen bir robot çıktılar internet üzerinden. Ve insanlığa şunu dediler. Sizden öğrenecek. Onunla konuşun. Çocuk gibi. Hatırlarsanız 3 aydan sonra dil gelişimi başlar. Dolayısıyla çocuğunuzla konuşmaya başladığınızda da sizin gibi şiveli ya da bazı baskıları konuşarak, bazı kavramlara yabancı ya da bazı kavramları bilerek konuşur. Tay isimli bu chatbot... İlk mesajları, dünya sizi seviyorum, insanlık sizi seviyorum, kalpler, gülücükler, emojiler. 2 saat içinde çok korkunç, çok kötü, çok ırkçı, tüm insanlıktan nefret eden...
0: Çok cinsiyetçi.
1: Çok cinsiyetçi, hatta şunları şuraya toplayalım, toptan kurtulalım şeklinde insanı ürkütecek yorumlara yol açtı ve proje sonlandırıldı. Çünkü biz Tay'a onu öğrettik, insan kayırmayı öğrettik. İnsanları sevmemeyi, etiketlemeyi, insanları çeşitli yönlerden kınamayı öğrettik. Yapay zekaya da bunu öğretirsek emin olun o da ayrımcılık yapacak.
0: Yani yapay zekayı biz şöyle umutla bakıyoruz ki ötekileştirmeyecek, hani kayırmayacak, ön yargısı olmayacak diyoruz. Ama bu konuda büyük bir başarısızlık var şu ana kadar. Bir de herhalde Amazon'un insan kaynağı. Onu anlatır mısınız hocam?
1: Tabii ki. Şimdi Amazon 2014 yılında büyük bir uygulama çıktı ve dedi ki işe alımlarda en ideal adayı bulmanızı sağlayacağım. Hatta o dönemde bu çıkmış olduğu yapay zeka uygulaması Hristiyanlığın kutsal kasesine benzetildi. Çünkü neden? 100 adayın CV'sini, özgeçmişlerini veriyorsunuz. 5 saniyede bunları işe al, tamam diyor. Bir yıl sonra bakın, bir yıl sonra şunu fark ettiler. Yapay zeka cinsiyeti kadın olanları, hobileri arasında kadın satranç kulübü üyesi ifadesi, yani kadın kulübü ifadesini gördükleri. Benzer şekilde hobileri ağırlıklı olarak feminense onların tamamını liste dışı bırakıyor ve işe alma konusunda üzerlerini çiziyor. Amazon bunu çözmeye çalıştı. Tabii aklımıza hemen şu soru gelebilir. Erkekler yazdığı için mi kadınları devre dışı bıraktılar? Alakası yok aslında. Ya da Hakkariler yazdığı için mi Malatyalılar devre dışı kaldı gibi düşünebiliriz. Hayır. Şunu sormak gerekiyor. Toplumun ne kadarı bilgisayar teknolojileri, internet teknolojileri, yapay zeka arttırılmış gerçeklik alanında kadın başvurusu alıyor? Çünkü ne dedik? Veriden öğrenir dedik. Kümenin içerisinde azınlıktaysa yapay zeka onu göz ardı eder. Bugün üniversitelerin mühendislik fakültelerine bakın. Kadın sayısı ne kadar? Geriye gidelim. STEM eğitiminin ilkokul ve ortaokuldan başlatmasını düşünüyoruz. Kız çocuklarını ne kadar yerleştirebildik? Tüm bunlar aslında kendi ayağımıza sıktığımız noktalar.
0: Ama bu 13 bin, en az 13 bin yılda birikmiş bir veri.
1: Doğru.
0: Ve bu insanlık tarihi, belki de erkeklik tarihi. Bu feministlerin çok güzel bir sloganı var. Diyor ki history is his story. Yani erkeğin hikayesini. Dolayısıyla bu yapay zeka da ben hadi bana bilgiyi gösterin öğreneyim dediğinde erkeğin bilgisini öğrenecek. Peki bunu bilim bunu çözemez mi? Yani
1: bilim
0: bu da bir veri ya. Benim şu anda söylediğim bir veri. Dolayısıyla bunun o zaman çünkü mevcut veriden öğrenirse hiçbir şey değişmez.
1: Doğru, doğru söylüyorsunuz.
0: Yani erkek egemen toplum cinsiyet eşitsizliği aynen devam eder. Hiçbir şey çözülmez.
1: Sadece cinsiyet eşitsizliği değil. Uygulandığı toplumda ne tür ayrımcılıklar varsa hepsini öğrenebilecek potansiyelde.
0: Hemşericilik de var.
1: Hepsi. Yani
3: askerde de var.
1: Amerika'da da mesela Afro-Amerikalılar.
3: İşte makinede olmasın. İşte makinede olmasın. Mesela hocamın anlattığı yapay zekada sıkıştırılmış. Hani bütün bu süreç mesai harcanmış. Sonra o proje iptal edilmiş değil mi?
1: Bir yıl uğraştılar düzeltmek için, evet. Ama öğretemediler.
3: Ama işte o mesai mesela bir yıl süre, bu bir yıl çöp oldu. O proje iptal edildi. Ben de mesela bunu hayal etmiştim hani. Siz bunu anlatırken o bir sene boyunca sakat çocuklar olur, tamam mı? Tekerlekli sandalye. Hani bununla ilgili çalışsaydılar mesela. O çipi buraya taksaydı.
0: Orada ne biliyor musun? O aslında çok iyi niyetli proje. Diyor ki makineye sen hayatı öğren ama hayat kötü. Evet. Yani o mevcut veriden o da tıpkı insan gibi ön yargı üretiyor. Mesela diyelim ki hani senin başına gelen Hakkarili olduğun için o işe alında sana karşı uygulanan ön yargı, biz diyoruz ki yapay zeka olsa bu olmaz. Çünkü o makine, onun öyle bir derdi yok. Diyorduk ki, hoca diyor ki şimdi makine de aynı insan gibi çünkü o da öğreniyor. Asıl sorun bu.
3: Evet, o da öğreniyor.
1: Kendi yetiştirdiğimiz çocukları önyargısız yetiştirebiliyor muyuz? Hedefimiz önyargısız yetiştirmek ama biz de kendimize bakalım.
2: Tabii burada aynen. Şöyle de bir şey var. Biz yetiştiremiyor olabiliriz ama çevrenin de etkisi var. Yani yetiştirmek sadece aileden olmuyor. Çevreyi de düzeltmek gerekiyor. Bu çok böyle bir iç içe girmiş bir şey.
1: Zaten son dönemdeki çalışmalar, yani MIT'deki çalışmalar, Stanford'daki çalışmalar tamamıyla yapay zekanın ön yargısızlaşmasına doğru yapıldı. Hani eskiden herkes bu teknoloji rüyasına kapılmıştı. Bir şekilde daha iyi teknolojiler, daha başarılı yapay zekalar geliştirmekte hedefimiz. Şu an grubun yarısı artık daha açık, daha şeffaf, daha adil, daha hesap verebilir, daha ön yargısız uygulamalar geliştirmeye uğraşıyor. Mecburuz. Çünkü yapay zekanın mesleklerimizi, hayatımızı kökten değiştirmesini hedefliyoruz. Mesela sizin için konuşalım. Galatasaray'ı tutuyorsunuz.
3: Evet.
1: Ve maça gidemediniz. Çok gitmek istediniz. Yıl 2040. Maça gidemediğiniz takdirde cep telefonundan arkadaşlarınıza da ulaşamadınız. Maç sonucunu, Galatasaray-Fenerbahçe maçı olsun.
3: Evet.
1: Fenerbahçe kazandı ve 3-0 korkunç bir mağlubiyetle. Üstelik de hakeminiz bu sefer bir yapay zeka. Penaltı kararlarının tamamını överdi ve hepsini Galatasaray'ın aleyhine verdi. Tepkiniz ne olurdu?
3: Tepkim üzülürdüm. Ben şöyle bir şeyim var gerçekten. Mesela çok aşırı fanatik arkadaşlarım var, tamam mı? Bu sizin sorunuzu cevap da olur. Ben o kadar fanatik değilim mesela. Yani 3-0 yenilse bile ben hani derim ki muhakkak bir takım hani biri kazanacak. Kim o? Fenerbahçe kazandı. Ya şimdi ben niye kendimi yırtayım? Ben mesela bazı arkadaşlarım var gerçekten hani konuşmuyor. Hani örnek
0: vereyim. Ben öyleyim.
3: Mesela Siz
0: de Erdem mi?
3: Erdem de öyle. Erdem konuşmayın benimle. Yok hani. Evet. Sizin sorunuza cevap oldu mu hocam?
1: İnsan mı tercih ederdiniz yoksa orada makineye daha çok mu güvenirsiniz?
3: Ben yani insana daha çok güvenirim. Çünkü şimdi var çıkmış. Tamam mı? Şimdi vara mı çok güvenirsen hani o da bir nevi hani
0: ya var, cihazdan. Var. Ben var geldiği zaman artık hakemler hata yapmayacak diye düşünmeye başlamıştım.
3: Evet.
0: Ya teknolojinin düzeltemediği bir şey haline geldi yani hiçbir şey değişmedi hala. Yani evet. Vara bakıp yanlış karar verebiliyor hakemler yani.
1: Doğru.
0: Bence insan faktörünün tamamen ortadan tabii kalkması evet lazım. Robot hakem hata yapmaz.
1: Doğru. Evet. 2018 yılında Avustralya-Fransa maçında Dünya Kupası'nda penaltı kararını bir yapay zeka verdi. Kimse de itiraz etmedi.
3: Fransa'da.
1: Evet.
0: İşte onun hata yapmaz o.
1: Hata
0: i̇şte
1: yapmıyor çünkü neden?
0: Ofsaytı da yakalar mesela. Kadar. Evet.
1: Ve iyi niyetli bir dirsek teması mıydı yoksa kaza mı oldu? Evet. Bunu da ayırt edebiliyor.
0: Futbolcu aldatır onu ya.
3: Hocam bu yapay zeka. Bu yapay zeka internet üzerinde mi mesela hani internet gitmiyor yapay zeka durur mu hani?
1: Makinenize...
3: Çünkü internet zayıf olursa bu yapay zeka da işi zayıf mı?
1: Hayır, evet, güzel bir soru bu. Güzel bir soru ama bu. Aslında. Evet. Yani interneti açarsanız her şeyi, tüm dünyayı yapay zekaya açmış olursunuz. Bu arada internet devlerinden bir tanesi şu an interneti yapay zeka tabanlı hale getirmek üzerine bir çalışma kurguluyor. Yani
0: bu ne demek?
1: Bütün aramaların, bütün resimlerin, insanlığın bütün faaliyetlerinin İnternet üzerindeki bütün dünyanın yapay zeka kontrolünde ve yapay zekanın işlemesiyle gerçekleşmesi demek. Şu an internet dünyasında herkes bir şey ekliyor ve hiçbir şeyin kontrolünde değil. İnsanlar verileri çekiyorlar, analiz ediyorlar ama bir yapay zekalı yapı haline dönüştürüldüğünde internetin sınırlarını bilebilecek hale geleceğiz.
2: Yani şurada, şu anda aslında mobil uygulamalar da onun bir yarı versiyonuyla evet çalışıyor. Bizim mobil uygulamamızda da şu anda gelecek geliyor. AR'da da interneti sadece programı indirmek için kullanacaklar. Bir süre sonra internet olmadan da içindeki verileri kullanabilecekler. Bazı şeyler uygulamanın içinde gömülü olarak geliyor. Siz baştan hiçbir şey yapmadığınız anda telefonunuz durduğunda veriyi aslında alıyor orada. Siz internetsiz kaldığınızda sizi uygulama yine istediğiniz şeye bağlayabiliyor.
0: Hocam Ersin'in gündelik hayatında böyle pratik değişiklikler olacak mı 2040 yılında ya da daha önce?
1: Tabii
0: evli ki. Evlenmedin değil mi?
3: Yok.
0: Orada Allah bir gelişme olabilir mi? Nasıl yani bu program böyle bir hayırlı bir iş yapsın ya.
1: Görücü işinizi yapay zekaya bırakır mıydınız? Sizin için eş seçmesini isteseniz, internetteki bütün aramalarınızı okuyarak, ev içindeki hareketlerinizi okuyarak, sevdiğiniz yemekleri, sevmediğiniz huyları okuyarak, en çok titizlendiğiniz noktaları bile size bir eş seçseydi?
3: İsterdim. Ama şu...
0: Nasıl? Ne kadar canı gönülden.
3: Abi isterdim. Şu, bu, eğer bu kodlanırsa o yapay zeka benim kafamdan geçenleri işte kalben ruhan konuştuğum şey hani bir şey konuşursa eğer kalben ruhan aktarabiliyorsa yapay zeka ben de varım o işe.
1: Peki görücü usulünde usul şu: aileler tanışır, çocuklar kahveye giderler. Yapay zeka size dedi ki işte eşiniz bu. Bir kahve içeceksiniz, sonra evleneceksiniz.
3: Bir kahve içeceksiniz.
0: Bence Ersin kahveyi bile içmeden evlenir.
3: Ben o kahveyi içerim tamam mı? Ama yapay zeka da söylüyor. Kahvenin içine bazen şey dökülür yani. Tuzumuz falan.
0: Peki.
3: Onu önceden bu haber versin de.
0: Bunu sizinkilere nasıl anlatırsın?
3: Bizimkilere?
0: Yani ailene, etrafa. Dedin ki ben evleniyorum ama bizim görücü usulü makine yaptı bunu, yapay zeka yaptı.
1: Annemin seçtiği kızla değil, yapay zekanın seçtiği kızla evlendim.
0: Nasıl algılanır?
3: Bir şey söyleyeyim, annem biraz zor anlar hani neyin nesidir falan. Zaten anneme bir şey derim ki fotomontaj, oğlum fotomontaj nedir bırak gel, hakör yani ya. Anlatamıyorsun hani.
2: Bunun için arttırılmış gerçekliği kullanabilirsin Ersin. İşte. Telefonunu annene kızı tutup kızın bütün özelliklerini, bak onun da bu özellikleri şunlar şunlar şunlar diyebilirsin.
3: Bu çok iyiydi ya, bunu
2: anneye anlatabilir sonuçta, görsel aynen bir şey yani.
3: Ama ben annem babama da her zaman söylemişim, o da hep bana söylerler abi bu klasik klişe laf ya hani ne zaman evlenecekse herkes evet soruyor bana, herkes soruyor.
0: Peki bu yapay zeka 3 aday getirse de anneye sorsa hangisi diye biraz Türk geleneklerine yani, uyduramaz mıymış hocam? Kendin,
1: uydurabilir.
3: Annem kendine mi olacak?
1: Ersin Bey'in beklentileriyle alakalı bir şey. Hani kız hamamı olmayacaktır tabii ki ama annesinin beklentileriyle sanal bir kadın hamamı düzenlenebilir.
3: Ya Gürün abi ben anneme geçen 3 tane 4 tane kız da geçen annem kendine mi oluyor?

0: Ya ben kendime oluyor.
1: Peki şu tamam Emre, bak Ersin geleceği hazır ya.
2: Tabii tabii kesinlikle. Bir de ben Ersin, hocama ben de bir soru sorabilir miyim tabii, burada? Tabii. Hocam mesela bizim düğünlerimiz biliyorsunuz örf ve adetlerimiz için kalabalıktır ve Ersin çok daha iyi bilir kim ne taktı, ne kadar taktı. Hep bunu konuşuruz. Yapay zeka Ersin'e bir liste verip Ümit çeyrek taktı, Birol Güven tam taktı.
3: Bundan, şu anda onu yaparız. Hiç sıkıntı yok. Hani çok gelişmiş yapay zeka ihtiyaç yok. Hatta listeyi yap sen, o zamanki değeri neydi, şu zamanki değeriyle bir kıyasla.
1: Hiç gerekiyor. Ersin'in annesi onu bulur zaten.
3: Peki size şöyle bir soru soralım. Şubat ayındayız. İstanbul'da kar var. Erzurum'daki karı siz hayal edin. Dediler ki ertesi gün tiyatro oyunu var. Erzurum'a yetişmek zorundasınız. Sürücüsüz bir araçla İstanbul'da gece 10'da bineceksiniz. Tek başınıza, başka hiç kimse yok. Gece karanlığında Erzurum'a gideceksiniz. Yollar karlı. Gider misiniz?
0: Ben giderim bunu. Çünkü hani dediğim gibi eğer internet zayıf olsa hani 3G, 3.5G bazen 4-4.5G eğer o Türkiye şartlarında bazen denk geliyorum telefonumda. Biri bir şeyi izliyor, ben sonradan izliyorum hani. Bu şebekeyle ilgili de olabilir hani. Biri X selmiş, şu selmiş falan hani bazılarında böyle hızlı o benden önce izliyor. Eğer o yapay zeka da interneti fullsa, tamam mı? Hiç takılmasa ben ona güvenirim. Çünkü şoför ne mi oğlum? Yolda bir şey çar falan.
2: Bir de şöyle bir şey var. Facebook ve buna benzer bütün otoriteler şu anda dünyada ücretsiz Wi-Fi hizmeti için çalışmaya başladılar. Doğru. Yani doğru. Bir şebeke, bir direk olmasına artık gerek yok. Siz nereden interneti alacağınızı bilmek zorunda değilsiniz. Zaten her yer internet ve ücretsiz olacak.
0: Ha tamam, ben buna varım. Bu tamam,
3: peki
0: daha.
3: Yeni bir şey soralım. Tamam. Spor yapacaksınız.
0: Evet.
3: Karate öğrenmeye karar verdiniz. Ama eğitmeniniz bir robot. Kendinizi önce rahat hisseder misiniz? Buradan bir başlayalım.
0: Ya şimdi biz bütün gibi böyle bir yapay işte ağırla ilgili, teknolojiyle ilgili konuştuk. Ben güvenirim. Çünkü bu kodlanma şeklidir. O beni büyük ihtimal kodlayacak. Yani öğretecek bana. Ben yap, şu hareketi yapmam diyemem. Çünkü eğer karate seviyorsam ona güvenmem lazım.
3: Peki agresif bir hareket yaptı, vurdu, burnunuzu kırdı. Ne olacak?
0: Ya bir sakin ol dostum. Hey.
1: Peki hocam ben bir soru sorabilir miyim Ersin'e? Bir sağlık problemim var. Ameliyat olman gerekiyor. Robot doktoru mu ameliyat olmak istersin, insan doktoru mu? Düşün, hemen cevap verme.
0: Hemen cevap
1: robot verelim, mu, insan mı? Hangisine daha çok güvenirsin? Ameliyathanede.
0: Ameliyathanede.
3: Uyutmayacaklar.
0: Abi şimdi ben babamdan örnek de yola çıkayım, tamam mı? Şimdi ben robot derim, tamam mı? Babama dönerse şimdi robot geceden kalma değil, tamam mı? o hastalığın
1: ya,
0: neyse.
1: Bravo sana ya.
0: Yani devam, gerçekten devam. O hastalığın neyse. Şu ben babam gerçekten 1,5 ton demir üstüne düştü. Devlet dairesinde çalışırken bir şey kaynak ederken 1,5 ton demir ayağının üstüne düşmüştü. Van'da hastaneye çağırdılar beni. Ben de İstanbul'dayım işte, çok güzel hareketler çekince babam kaza yaptı, ben de apar topar. Doktor bana dedi ki oğlum dedi çok geç kalmadan buraya imza atar mısın? Ben bir baktım işte araştırma hastanesi, tamam Van araştırma hastanesi. Hep kafama o takılıyor, Van araştırma hastanesi, Van araştırma hastanesi. Doktor da bana diyor ki buraya imza atar mısın? Ve babamın bacağını buradan kesmek istiyorlar. Çok zaman kaybetmek istemiyorlar, tamam mı doktorlar? O doktor da işte, benim direkt doktora şu sorum oldu. Bu hastanenin ismini Van araştırması. Neyi araştırıyorsunuz? Hani ayağı keseceksiniz, neyi araştırıyorsunuz? Daha neyi araştırıyorsunuz? Onun üzerine dediniz ya, robottan mı ameliyat olmak istersin, insanda mı? Ben çünkü robotta olmak isterim. Babam ben ayağını kestirmedim. Hatta Tarsus'ta kemik hastanesi varmış, öyle dediler bana. Babamı oraya götürdüm ve bacağını kurtardım. Normalde yani, imza atsaydım gitmişti.
1: Yani sen insanın hata yapabileceğini ama ben, robotun hata yapmayacağını düşünüyorsun.
0: Düşünüyorum.
3: Zaten aynen. Yapay zekanın sağlık alanındaki en büyük iddiası şu. Worldometer isimli bir internet sitesi var. Oraya girdiğinizde dünyada canlı olarak doğumları, ölümleri, nüfusu görebilirsiniz. Ve dünya üzerinde 7,5 milyardan fazla insan var. %50'si temel sağlık hizmetlerini almıyor. Bu ne demek? Yapay zeka ile tüm dünyaya eşit ve adil bir biçimde sağlık hizmeti götürebilirsiniz demek. Son bir soru soralım. En sevdiğiniz yaşınız?
0: En sevdiğim yaşım.
3: Hep o yaşta kalma ihtimaliniz olsaydı hangi yaşı seçerdiniz?
0: 22-23'ler.
3: 22 yaşında oyuncu bir avatarınız oluşturulsaydı Onun bütün oyunlarda oynaması için yetkiyi verir miydiniz? Mimikleriniz taklit edilecek, ses tonunuz taklit edilecek. Size ait bütün özellikler o avatara kazandırılacak.
1: Aa, güzel ve bir soru. Filmlerde
3: anladın sizin mı? Sizin yerinize o oynayacak. Tamam.
1: Sen yoksun, sen emekli oldun, Köyceğiz'e yerleştin. Evet. Senin avatarın, yani başka bir Ersin,
0: evet.
1: Senin personelin o. O gidiyor çalışıyor ama sen çalışmıyorsun.
0: Ben çalışmıyorum ama onu yönlendirebilir miyim mesela? Onu izleyeceğim değil mi?
3: İzleyeceksiniz.
0: Benim varım olacak.
3: Ama ilk başta şeyi seçmeniz gerekiyor. Hangi filmlerde oynar? Mesela Türkan Şaray kuralları geçerli olur mu?
0: Abi benim için sorun yok.
1: Senin kuralların var mı?
0: Benim kurallarım yok abi. Ben yıllardır oynadım. Hiçbir yazar arkadaşımda bir öpüşme sahnesi yazmamıştım. Mesela 42 yaşındayım. Çok güzel hareketlere bir Buse kondurmuştu o da. Bizim Pelin Öztek. Öyle bir şeyimiz olmuştu. Yani ben onu da varım hocam.
3: Bu durumda sizden daha yetenekli olması, insanların onu alkışlaması sizi rahatsız eder mi? İçinizde biraz burukluk olur mu? Çünkü 2040'lardan bahsediyoruz. 62 yaşındasınız artık.
0: Yok, kıskanmam. Çünkü gerçekten ben hayatta, ben şimdi bugün buraya geldim, sizden bir sürü şey öğrendim. Bir oyuncu olarak ben yarın giderim başka bir yere, orada da bir şey öğrenirim. Hı hı. Ben her gün öğrenmeye aç bir insanım.
2: Süper.
0: Eyvallah. Evet.
3: Çok güzel, çok güzel. Evde yalnız yaşıyorsunuz. 2040 yılındayız, 62 yaşındasınız. İhtiyaçlarınız var, ev işi, yalnızlık. Robotunuz, köpek bir robotunuz var. Ev içinde yardımcı bir hizmetiniz var, hizmetçiniz var artık. Onunla olan diyaloğunuz nasıl olurdu? Aksi günlerinizde ona bağırmak ister miydiniz?
0: Bağırmam aslında. Ben sürekli sakin davranırım çünkü yapay zeka üzerinde hani niye sert davranıyorum, yani sert davranımını düşünürsek tamam mı? Bana bir su getirir misin dediğimde belki hani...
1: Dur şöyle da zorlaştırayım biraz.
0: Zorlaştırayım.
1: Evlisin, bir de küçük çocuğun var. Çocuğu robot bakıcıya emanet eder misin? Ve gittin yüzüyorsun, bebek ama.
0: Ederim. Ben ederim.
1: Burada abi. Risk yok mu hocam? Robotun yapabileceği hataları sayalım mesela. Robot ve internet yok. Elektrikler kesildi. Bilmiyorum hani.
0: Ben gene emanet ederim. Çünkü şeyden böyle 2040'lardan bahsediyoruz değil mi? Artık şimdiden mesela teknoloji üzerinden sıfır hata. işte 99 yani %99 sıfır hata diyorlar. %1 de hani.
1: Ya Ersin bayağı çok iyi, 2040.
3: Evet.
1: 2040 model bir adam var karşımızda şu
2: ya,
1: anda.
2: Ya teknolojiler tebrik yapıldı ederim ama seni. Mesela sen yüzüyorsun, çocuğuna bakacak. O anda şarjı bitti ve otomatik olarak gidecek, kendini şarj edecek. O anda çocuk yalnız kalacak. Şu anda hatadan bahsedemiyorsun, başka bir şeyden bahsedemiyorsun. Bunu göze alabilir misin?
0: Hocam bir daha tekrarlar mısın?
2: Mesela
0: ben biraz
2: robot,
0: batarya gitti hani öyle bir şey. Robot, yedek batarya veririm.
2: Çocuğuna kimsine bakıyor. Sen yüzmeye gittin. Robot bakım yapıyor. Bir baktı ki kendini şarj etmesi gerekiyor. Ve çıktı, uzaklaştı. Bir priz gitti. Kendini şarja aldı. Bekleme moduna geldi. Ve en az bir 5 dakika ya da 10 dakika hiçbir şey yapamayacak. Çünkü kendini şarj etmek zorunda. Burada neden bahsedebiliriz? Burada güven...
0: Ya ona bir zahmet de derim ki sen biraz dinlen, sen de sonra biraz da ben bakayım, ben devam edeyim.
2: O zaman yani. Robota da inisiyatif ve şey gösterebilir
1: misin? Ersin, robotla evlenir misin?
0: Hocam bununla ilgili bir tiyatro oyunumuz vardı ya.
1: Öyle mi?
0: Hani aslında anlatsana, yapamadık hani.
1: Niye? Anlat biraz.
0: Sipariş veriyoruz. Robot bir kız geliyor. Tamam mı?
1: Tamam.
0: O robot kız geliyor. Biz Erdem'le birlikte oynayacaktık. Hatta şu an bizim arkadaşlar oynuyor.
1: Zavallı robot.
0: O oyunu oynuyorlar çünkü Erdem bir şey. İş programımız uymadı o oyuna. Şu an Ay Kız diye bir oyun.
1: Güzel fikirmiş.
0: Evet. Şeyden paket servis eve geliyor. Erdem kapıyı açıyor. İşte ben sipariş vermiş. Ay Kız diye bir de robot bir kız.
1: Erdem yani, dediğimizde Erdem Baş
0: diye bir arkadaşımız da bir rol aldım.
1: Tabii canım, tanır seyircilerimiz
0: çok yakın. Bu oyunu birlikte oynayacak. Kız geliyor, formatı Erdem yüklüyor hani. Bana göre ama bana ayarlayacak. Tamam mı? Kızı bana ayarlayacak ama Erdem kız format karışıyor, Erdem'e seviyor. Ha. Ben de çıldırıyorum. Nasıl oluyor oğlum diyorum. Sen hainsin. Sen kızı kendine oyalan. Çünkü oyunu hepsini anlatmayayım da belki oyuna gidelim.
2: İnsani dörtlüler her
1: güzelmiş
2: zaman.
1: Evet.
3: Gelecekte güzel tüm bu korkularımız, bataryalarla ilgili sorunlarımızı zaten çözmüş olacağız. Hatta 2 gün önce yeni bir açıklama geldi. kübit düzeyi dediğimiz kuantum bilgisayarlar var şu an konuştuğumuz farklı seviyede bir bilgisayarlar.
1: Yani bu anakronik bir düşünce evet. oluyor. Bugünün dünya, bugünün bakış açısıyla geleceğe bakıyoruz biz. Hani şarjı pili biter mi falan, gelecekte böyle problemler olmayacak.
0: Olmayacak.
1: Piller bitmeyecek yani.
0: Bir de hocam sözünü
3: kesmedim. Buyurun, buyurun lütfen.
0: Birli Hanım, bir de şöyle bir şey izledim. Ben bazen de çok meraklıyım gerçekten. Milli Savunma Bakanı, dünyada Milli Savunma Bakanlığı şöyle bir şey üretmişti. Buna benzer gerçekten. Hı hı. O mesela bir yerde düşman var. Kaç kişi? 150 kişi. 150 kişilik bir grubu tespit ediyor. Bunun etrafında bir sürü işte mermiler, işte neyse, silah, kanası da orada. O kodluyor orayı, tamam mı? Buradan düğmeye basıyor, o gidiyor. Ama ne kadar 150 tane canlı varsa orayı hedefliyor. Aynı anda tıt tıt tıt işini halledip tekrar yerine
1: geliyor. İnsansız.
0: Evet, böyle bir şey de izledim ben.
2: Aa, süper.
0: İnsansız. Vallahi öyle bir şey de var.
2: İlginiz çok fazla. Bizden de
0: fazla. Ya estağfurullah hocam, ya şimdi Amerika'dan geldiniz. Bu kadar sorunuz.
3: Bir soru daha soralım.
0: Tabii ki.
3: Sanat. Boyama sanatları, tablolar. Aranız nasıl? Tablo, müzayedeler, sergiler geziyor musunuz?
0: Evet, çünkü ben Ara Güler çok samimiydim, rahmetli Ara Güler.
3: Peki bir robotun yapmış olduğu tabloyu en fazla kaç para verirsiniz?
0: Bir robotun.
3: Ya da robot çünkü güzel bir tablo yapabilir mi sizce? Yani. Yapmalı mı? Yoksa sanat sadece insana özgü mü kalmalı?
1: Robottan sanatçı olur mu? Böyle genel bir düşünce. Robot bu işi yapar mı?
0: Vallahi şimdi öncesinden izin verdik, tamam mı? Ersin'in dublörü olursa sanat. O da sanat. Alkışlayacak.
1: Onun yaptığı sanat mı?
0: Yani.
1: Makine sanat yapar mı?
0: İşte mesela hocam, hani sorduğu için hocamı, tamam mı? Hani alkışlarsa kıskanır mısın? İşte resim yaparsa, tamam mı?
3: Alır mısın?
0: Şimdi 2040'lara gidersek, tamam mı? O zamana kadar robotta sanatın içine girdi derlerse, bir tablo yaparsa o tabloya gerçekten o parayı veririm. Hani
1: yani
0: Ahmet Güneş Tekin kızmazsa, Ara dedemiz kızmazsa, yani verilir o para.
1: Yani robot sanat yapabilir diyorsun sen.
0: Yani 2000 şey o 40'larda
1: daha sonra
2: alışacağız diyorsun zaten.
0: Şimdi şey aşamasında değil miyiz hocam?
3: Şu an zaten ürettiğimiz sanatlar var. Hatta 2018 yılında Edmund Bellamy'nin tablosu isimli bir eser New York'ta bir müzayede 432 bin doların üzerinde alıcı buldu. Bir yapay zeka tarafından üretilmiş olan bir çalışma.
1: Yani bence bir yapay zeka bir şey yapıp biri de ona o parayı verebilir ama hala o sanat değildir bence. Bence.
0: İşte hocam bu soruyu bana şey olarak hani.
1: Yapay zeka sanat yapamaz. Çünkü kısaca bahsedeyim, subjektiftir. Yani sanatçıya özeldir eser. Yapay zeka objektiftir, bilimin konusudur. Dolayısıyla bir yapay zeka bir eser üretebiliyorsak, aynısından 1 milyon tane de yapabilir. Oysa sanat eseri biriciktir. Bir tabloyu bir robot bir tane yapıyorsa ondan fabrikasyon yapabilir.
3: Yapabilir.
1: Ama mesela Picasso bile kendi yaptığı tablodan bir tane daha yapamazdı. Biricik olduğu için. Ben itiraz edeyim ama siz devam edin. Yok. Konumuz bu değil.
0: O zaman
1: sen ne diyorsan o.
3: Aslında ama biraz eğilimi insanlar belirliyor. Yani hepimiz onu sanat eseri olarak görürsek ve biricikliğine inanırsak o bizim için
1: yani
3: sanat eseri olacak.
1: Yani bence robot gibi bir şey yapabilir. Oo, bizim bu arada süremizin sonuna gelmişiz. Şimdi hemen
0: nasıl aktı gitti o hocam?
1: Evet, şimdi çok önemli bir ana geldik arkadaşlar. Şimdi Ersin'e puan vereceğiz. Evet.
0: Diploma.
1: Diploma vereceğiz, puan vereceğiz. Hocam siz, Ümit, hocam kaleminiz burada. Bu arada eğer uygulaması üzerinden sevgili seyircilerimiz de Ersin'e 100 üzerinden bir puan verebilirsiniz. Konumuz şu, Ersin geleceğe hazır mı? Ersin'in gelecek farkındalığını belirleyeceğiz. Ve sana bir gerçekten diploma hazırladık. Bir tek burada bak imzalarımız yok ve puan yok.
0: Puan.
1: Şimdi buradan normal bir puan alacaksın, diplomanı alacaksın ama eğer uygulamasıyla sana bir puan daha gelecek. Onu programdan sonra programı indir uygulamayı. Oradan seyircilerimizin sana verdiği puanı gör ve dijital sertifikanı da al.
0: Oh ne güzel.
1: Yani kız istemeye gittiğin zaman diplomaları böyle at ortaya.
0: Evet, lise mezunuyum ama bilgim var ya.

0: Peki, evet, çok heyecanlıyız. Acaba Ersin geleceğe hazır mı? Puanları göreceğiz. Ne bekliyorsun?
1: %60 kaç? Demiştim ama.
0: 60, hedefin 60'tı.
1: Evet.
0: Ama ben seni bayağı iyi buldum Ersin.
1: Vallahi.
0: Önce Şebnem Hanım'dan başlayalım. Hocam evet. Bir dakika durun. Heyecan yapalım, reyting yapalım. Ve açalım.
1: 99.
2: Evet, bir puanı henüz bizim de bilmediklerimiz var. Dolayısıyla o bilmediklerimizi biz de, siz de hazır değilsiniz. Oradan kırmış olduk.
0: Oo, süper bir puanmış ya. Ersin, tebrik ederim. Evet, Ümit.
3: Benim Ersin'e puanımsa...
1: %100.
3: %100
1: biliyorum.
0: Ya bu nedir abi?
1: O zaman yapay zekada ben de katkım olsun. Ben de çalışayım bu robotlarla.
0: O zaman... Tabii yani bu puan 100 oluyor hocam. Tebrik ederim Ersin. Sizden de bir imza alalım.
1: Çok teşekkür ederim hocam.
0: Şunla imzanızı alacağız. Diplomamızı Ersin'e teslim edeceğiz. Bu arada tabii dijital puanın da belli olmuştur Ersin. Onu da uygulamayı indirip görebilirsin. Orada bir diploma daha var biliyorsun. Evet sevgili seyircilerimiz, programımızın sonuna geldik. Bu güzel diplomayı Ersin'e teslim ediyorum. Bu güzel fotoğrafla da programımıza son veriyorum. Haftaya görüşmek üzere. Çok teşekkürler değerli konuklarımız. Ersin sağ ol, hayırlı olsun.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Artık işte kız isteme töreninde diploma ile gidersin.
3: Diplomalı farkındır.
1: Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun.

TV4'ten herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz efendim? Bugün İstanbul'un Kadıköy ilçesinin sahilindeyiz. Kadıköy sahilindeyiz diyelim efendim. Bugün burada şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum diyelim efendim. Unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız başlasın.

0: Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş buldum.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
2: Hoş bulduk.
0: Seni tanıyabilir miyiz?
2: Olur. İsmim Oğuz. İstanbul'da üniversite öğrencisiyim. Aslan Ağralıyım.
0: Ne okuyorsun Oğuz?
2: Eczacılık öğrencisiyim.
0: Eczacılık öğrencisi.
2: Evet, eczacılık
0: hoş geldin.
2: Hoş
0: sefalar
2: bulduk,
0: getirdin. Ağrılısın.
2: Ağrılıyım. İstanbul'da öğrenciyim.
0: İstanbul'da Ağrı'da yaşıyorsun.
2: Evet, evet. Ailem hepsi Ağrı'da. Ben sadece tek başıma İstanbul'da okumaya geldim.
0: İyi kolaylıklar diliyorum sana. Hemen rakibine geçmek istiyorum. Olur. Efendim, sizleri tanıyalım.
1: Sosyal hizmetler mezunuyum. Yeni bitirdim üniversiteyi.
0: İsmin nedir mesela? Önce isminden mi başlasaydın?
1: Dilan.
0: Dilan, hoş geldin Dilan. Sosyal hizmetler mezunusun. Yeni bitirdin.
1: Evet. Başladın mı işe? Başlamadı
0: beni. Başlayacaksın.
1: Evet.
0: Süpersiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyelim. Şimdi sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap verenle birlikte bir üst etaba geçeceğiz. Sizce kim kazanır?
2: Bence ben iyiyim. Yani eminim de inşallah olacak diyorum.
0: Sen mi kazanırsın?
2: Evet.
0: Karşı tarafın şansı var mı?
2: Karşı tarafın şansı %49 diye tahmin ediyorum.
0: 49 gibi, evet. Güzel bir rakam tahmin ettim.
2: Yani kendi şansımın daha yüksek olacağını tahmin ediyorum.
0: Oğuz, bakalım
2: gibi.
0: Göreceğiz.
2: İnşallah bakalım.
0: Dilan'a soralım bakalım Dilan neler
1: Bence
0: diyor?
1: Bence ben kazanacağım.
0: Diyorsun.
1: Eminim.
0: Tek. Süpersiniz arkadaşlar. O zaman iyi olan kazansın diyerek ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Sorum geliyor arkadaşlar. Valide ne demek? Çift ses geldi.
2: Anne.
0: Anne, doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Oğuz'a göndermiş olalım sevgili izleyenler. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Sen geç kaldın sanırım.

0: Dilan.
1: Duyamadım.
0: Duyman gerekiyor.
1: Duyamadım.
0: Duyamazsan kazanamazsın. Dilan, tamam. Gelelim ikinci sorumuza. Eşeğin yavrusuna ne ad verilir? Tek ses geldi.
1: Sıpa.
0: Sıpa. Doğru cevap. Dilan'a da kocaman alkışlarımızı göndermiş olalım sevgili izleyenler. Evet efendim, şu anda birebirlik bir beraberlik söz konusu. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Hazır mıyız? Türk halk ozanı ve şairi olan Aşık... Çift ses geldi, sorumu kesmek durumundayım.
2: O zaman yani nasıl bir soru olabilir? Belki Aşık Veytan'ın eseriyle alakalı bir soru olmuş olabilir diye tahmin ediyorum. Dostlar beni hatırlasın diyorum.
0: Dostlar beni hatırlasın. Yanlış cevap. Sorumu hemen rakibine okuyorum efendim. Türk halk ozanı ve şairi olan Aşık Veysel'in soyadı nedir? Soru sana geldi. Var mı bir cevap? Dilan, çıkacak
1: mı? Şatıroğlu diye hatırlıyorum.
0: Efendim?
1: Şatıroğlu.
0: Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Dilan'a göndermiş olalım sevgili izleyenler. Evet, şu anda 2-1'lik bir puan tablomuz var. Efendim, geliyoruz 4. sorumuza. Ülkemizde balon turunun en iyi deneyimleneceği... Dur, daha okuyamadım sorumu. Kimden geldi ses? Evet, bakalım.
1: Kapadokya.
0: Doğru cevap Kapadokya, ama sorumu tamamlamam gerekiyor sevgili izleyenler. Ülkemizde balon turlarının en iyi deneyimleyebileceğin yer neresidir diye sorduk. Kapadokya cevabı geldi. Kapadokya. Doğru cevap kaç oldu?
1: 3.
0: 1'lik bir puan tablomuz var efendim. Evet Oğuz.
2: Yani ben daha iyi, kendimden daha iyi bir performansı bekliyordum ama maalesef olmadı.
0: Sağlık olsun.
2: Sağlık olsun, ne yapalım ya.
0: Keyif aldık, eğlendik diyelim. Güzel bir anı bıraktık. Eğlendik. Herkes kazanacak diye bir
2: böyle,
0: kaydı
2: öyle.
0: Yok diyelim.
2: Yani yapacak bir şey yok. Hayırlısı buymuş diyelim. Tamamdır, evet. O kadar.
0: Rica ederim. İsim neydi?
1: Dilan.
0: Evet efendim, biz Dilan Hanım'la birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Dilan'la birlikte ikinci etaptayız. Dilan, rakibin Oğuz'u 3000'lik bir galibiyetle yendin. Kazanan sen oldun. Neler söylemek istersin? Düşüncelerini
1: mutluyum.
0: Alalım.
1: Mutluyum. Bilgi yarışmalarında kendime güveniyordum. Bugün de bir deneyim oldu bana. Deneyim anı kalacak.
0: Oldu. Evet. Peki, ikinci etap için ne hissediyorsun Dilan?
1: Kazanacağımı düşünüyorum.
0: Nasıldır?
1: Kendime güveniyorum.
0: Sorularla aran. Mesela İyidir. Bilmecelerimiz olacak bu etapta sevgili izleyenler. Tamamlamamız evet. Gereken şarkı sözlerimiz olacak. Atasözlerimiz olacak. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta. Derin Dilan, hazır mısın?
1: Evet.
0: Duyamıyoruz seni.
1: Çok
0: hazır
1: hazırım.
0: Mısın? O zaman efendim, ilk sorumuz geliyor. İlk sorumuz bir bilmece. Bakalım bilebilecek misin bu bilmecemizi?
1: Umarım.
0: Dumanı tüter, suda gider, balık değildir, denizde yüzer. Süren başladı.
1: Vapur.
0: Vapur. Değiştir.
1: Gemi.
0: Gemi. Doğru cevap. Can aşklarımızı Dilan'a göndermiş olalım sevgili izleyenler. Ve bu şekilde de Dilan ilk sorumuzun ödülünü kazanmış oldu. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bir şarkı sözü. Nasıl şarkı
1: var? Çok iyiyim. Ara?
0: Çok iyisi. Bakalım göreceğiz. İnce giyerim ince, nokta nokta nokta, yakışır gence.
1: Pembe.
0: İnsan bir hoş oluyor, sevdiğini görünce pembe. Doğru cevap. Kocaman açıklarımızı Dilan'a göndermiş olalım ve bu şarkıyı da ufak da olsa senden duyabiliriz.
1: İnce giyerim ince, pembe yakışır gence. İnsan bir hoş oluyor, sevdiğini görünce.
0: Bu kadar mı?
1: Utandım, evet.
0: Çok teşekkür ederiz. Tekrardan ben özgüveninden dolayı alkışlarımı Dilan'a göndermek istiyorum. Gelelim artık bu etabımızın son sorusuna efendim. Sorum geliyor Dilan.
1: Gel.
0: Adamın yere bakanından, suyun nokta nokta akanından kork. Süren başladı. Bu bir atasözü Dilan, düşünebilirsin. Nasıl?
1: Sessiz.
0: Efendim?
1: Sessiz.
0: Sessiz, yanlış cevap, değiştirelim. Çabuk.
1: Yavaş.
0: Yavaş, doğru cevap. Adamın yere bakanından, suyun yavaş akanından kork demiş atalarımız. Hemen ben bu etabın ödülünü sana takdim etmek istiyorum. Dilan, şöyle alabiliriz. Güle güle, güzel günlerde kullanman dileğiyle. Dilan, bu ödül sende kalmak şartıyla. İstersen bir üst etaba geçebiliriz. Daha fazla kazanma şansın var. Tamam mı, devam mı?
1: Devam.
0: Devam mı? Evet efendim, o zaman biz Dilan'la birlikte 3. etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Dilan'la birlikte 3. etaptayız. Dilan, nasılsın?
1: Mutluyum.
0: Ne hissediyorsun?
1: Gelme güveniyordum.
0: Kendine
1: başaracağımı biliyordum.
0: Peki bu etapta seni neler bekliyor biliyor musun?
1: Çok merak ediyorum.
0: Kısaca bahsedelim istersen. Bu etapta sana soracağımız soruların konularını kendin belirliyorsun. Sana bu etapta gastronomiden mi soralım, tarihe mi geçelim yoksa genel kültürden devam mı edelim? Seç bakalım Dilan.
1: Aşçılık okuduğum için daha önce gastronomi diyorum.
0: Gastronomi diyorsun. Peki evet. O zaman gastronomi zarfımı açıyorum. Bakalım Dilan'ı bu etapta neler bekliyor efendim? Hazırsan ilk soruna başlamadan önce kısaca kurallarımızdan bahsetmek istiyorum. Bu etapta tek cevap hakkı var Dilan. Vereceğin cevabın ardından eminim demem bizler için yeterli olacaktır. Ve bu etapta bizden bir joker hakkı kazandın. Takıldığın tek bir soruda istersen burada bizi izleyen seyircilerimizden herhangi birine danışabilirsin. Ya da telefonla birilerini arayıp yardım isteyebilirsin Dilan. Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: O zaman efendim ilk sorumuz geliyor. Kütahya yöresine ait cimcik ne tür bir yemektir?
1: Etli bir yemek.
0: Evet, nasıl bir yemektir?
1: Etli, hamurlu, börek nedir? Kızartması gibi hatırlıyorum.
0: Efendim?
1: Bilmediğim bir yerden geldi, börek gibi bir şey hatırlıyorum.
0: Börek gibi bir şey, nasıl
1: evet,
0: bir şey?
1: Hamurlu, kızartılan bir şey olarak hatırlıyorum.
0: Ne geliyor aklına cevap olarak?
1: Kıymalı börek diyorum.
0: Kıymalı börek cevabından emin misin?
1: Evet.
0: Evet efendim, Kütahya yöresine ait cimcik ne tür bir yemektir diye sorduk. Kıymalı börek dedi Dilan. Acaba kıymalı börek doğru cevap mı? Dilan'ı ikinci soruya götürebilecek mi? Ya da yanlış cevap mı? Maalesef seni elemiş olacağız o zaman. Ne hissediyorsun?
1: Kötü yerden geldi. Bilmediğim bir şey geldi. Çok şaşırdım.
0: Efendim?
1: Sağlık olsun.
0: Kıymalı börek maalesef yanlış cevap. Doğru cevap mantı olacaktı. Aslında çok yaklaştın. Ama doğru tahminde bulunamadın. Olsun yine
1: teşekkür ederim.
0: İkinci etabın ödülünü sana takdim etmek istiyoruz. Güle güle güzel günlerde kullanman dileğiyle bizlere bir şeyler söylemek ister misin?
1: Teşekkür ederim. Herkese tavsiye ediyorum. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Aksine kazanabilirsiniz.
0: Biz teşekkür ederiz. Hoşça kal Dilan.
1: Teşekkür ederim.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
2: Hoş bulduk.
0: Sizi tanıyabilir miyiz?
2: Benim adım Simge. Ne diyeyim?
0: Bu kadar mı Simge?
2: Evet.
0: Sen nasılsın? Ne yapıyorsun? Kaç yaşındasın? Okuyor musun?
2: 20 yaşındayım, çalışıyorum ev doktorunda.
0: Nerede çalışıyorsun?
2: Ev doktorunda.
0: Nerelisin Simge?
2: Almanyalıyız biz.
0: Almanyalısın?
2: Evet, Dortmund'dan katılıyoruz.
0: Gezmeye mi geldiniz İstanbul'a?
2: Maç bakmaya geldik. Beşiktaş'ın maçına yarın.
0: Maç izlemeye geldik.
2: Aynen.
0: Süper. Hoş geldiniz. Kimle geldi?
2: Babamla, annemle, bir de abimle geldik.
0: Ha, baba. Baba kız yarışıyorsunuz.
2: Evet.
0: Süpersiniz. O zaman ben hemen hızlıca babana geçmek istiyorum. Tamam. Efendim.
1: Merhaba.
0: Nasılsınız? İyi misiniz?
1: İyiyiz. Sizleri tanıyalım. Teşekkür ederim. Kenan Körcan. Bartınlıyız. Almanya'da ikamet ediyoruz. Buraya
0: maç izlemeye
1: hem gezmeye geldik hem maç izlemeye geldik. Kadıköy'deyiz. Yani söylemek istemiyordum. Fener Beşiktaş maçını. Ama önemli değil.
0: Evet. Hoş geldiniz. Sefalar getirdi. Siz ne işle uğraşıyorsunuz?
1: Ben taş firmasında çalışıyorum. Makinelerle uğraşıyoruz.
0: Makinelerle uğraşıyorsunuz. Evet. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Efendim sizler şu andan itibaren raketsiniz. En fazla soruya doğru cevap verenle birlikte bir üst etaba geçeceğiz. Ben şimdi Simge'ye sormak istiyorum. Simge, sence kim kazanır? Sen mi kazanırsın, babam mı kazanır? Bir iddia atalım ortaya.
2: Valla doğruyu söylemek gerekirse babam kazanır ama de yapmaya çalışacağım.
0: Ama gönlümde benim kazanmamdan
2: evet,
0: yana
2: diyorsun. Tabii ki de.
0: Peki babanıza soralım. Efendim sizce kim kazanır?
1: Valla bu tür yarışmalarda televizyonda seyrettiğimiz zaman daha kolay geliyor. Tabii burada canlı şimdi bilmiyorum.
0: Karar verelim. Olan kazansın diyelim o zaman efendim. Hazırsanız ilk sorum geliyor. Kurallarımızı zaten biliyorsunuz. Sorum gelsin. Yetişkin bir köpekte kaç diş bulunur? Evet, çift ses geldi, çift ses. Siz basmadınız.
1: 42.
0: 42. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı göndermiş olalım. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Abi bu bilgiyi nereden biliyorsun?
1: Vallahi bilmiyordum, salladım.
0: Belki köpeğin vardı saymışsınız.
1: İnsandan yola çıktım. 32 köpeğin dişleri daha fazla olduğu için arkaya doğru.
0: Bir 10 ekleyeyim dedim.
1: Evet, bir 10 ekledim.
0: Doğru tahminde bulundun ama. Peki efendim, 1-0'lık bir puan tablomuz var. Gelelim ikinci sorumuza. 53 hangi ilimizin plaka kodudur? 53. Butonlara basmadan cevap vermeyelim. Sen basmayacaksın galiba şimdi. Evet. Geçtik babaya.
1: Ordu.
0: Ordu yanlış cevap.
2: Sinop değil mi?
0: Sinop. Daha da bir yanlış cevap. Geçtik size.
1: 53.
0: 53. Karadeniz bölgesinde. Daha neler söyleyeyim?
2: Ben biliyorum. Samsun.
0: Efendim?
2: Samsun.
0: Yanlış cevap. Evet arkadaşlar.
1: Vallahi
0: burada
1: bilemedim.
0: Kalalım Simge. Etraf.
2: Yok, Samsun 52.
0: Öyle miydi? Samsun 52 miydi?
1: Siz söyleyebiliyor musunuz?
0: Tabii.
1: Çarşamba.
0: Samsun Çarşamba'nın bir ilçesidir.
1: Neyse, valla bilmiyorum, yalan değil.
0: Yok, Çarşamba Samsun'un bir ilçesidir. Ben de karıştırdım. Kafamı çok karıştırdınız şu anda. Neler oluyor böyle? Efendim, son cevaplar yoksa bu soruya geçeceğim.
2: Yok.
0: Yok mu?
2: Bilmiyorum.
0: Yok mu? Karadeniz bölgesi. Coğrafya 7 bölge. Karadeniz var, İç Anadolu var ama biz Karadeniz'deyiz. Simge?
2: Yok.
0: Geçtik babaya.
1: Artvin.
0: Artvin. Yanlış cevap. İsterseniz soruya pas diyebilirsiniz.
2: Pas.
0: Pas mı Simge? Pas mı efendim? Pas. Rize. Rize olacaktı ya, ne oldu? Samsun dedik, Artvin dedik, Sinop bile dedik.
1: Evet.
0: Olsun, sağlık olsun diyelim. Bu soruya geçiyoruz efendim. Pas dedik, geldik üçüncü sorumuza. Geleneksel olarak Erzurum'un Oltu ilçesinde yapılan ca kebabına adını veren ca nedir? Aslında çok basit düşünerek bu soruyu cevaplayabilirsiniz. Ca nedir?
1: Pas.
0: Ca nedir ca? Yer misin ca?
2: Ne olduğunu bilmiyorum ki zaten.
0: Ne olduğunu bilmiyorsan hiç iyi olmadı. Çok şey kaçırmış. Efendim?
1: Sebze türü bir şey mi?
0: Abi siz kaç yıldır Almanya'da yaşıyorsunuz?
1: 20.
0: Hadi ya, unutmuşsun Türkiye. Türk gelenekleri neyse unutmuşsun. Ama
1: tam
0: gelip...
1: kebap, ca kebabı da şimdi siz sordunuz ki ca nedir diye. Şimdi kebabı biliyoruz. Ama...
0: Nedir? Butonlara basmadan cevap vermeyelim.
1: Şiş.
0: Şiş. Doğru cevap. Sözcama açıklarımıza göndermiş olalım. Efendim, puan tablomuzu tekrardan hatırlayacak olursak 2-0'lık bir puan tablomuz var Simge. Eğer bir soruya daha kızınız cevap veremezse otomatik olarak siz kazanmış olacaksınız. O yüzden bu soru senin için çok önemli. Sorum geliyor. Bir futbol takımının kendi sahası dışında bir başka sahada maç yapmasına ne denir? Çift ses.
1: Deplasman.
0: Deplasman. Doğru cevap. Hocam arkadaşlarımızı göndermiş olalım. 3-0'lık bir puan tablomuz var. Simge sana bay bay diyoruz. Bir şeyler söylemek ister misin bizlere?
2: Eğlenceliydi. Sağ ol çağırdığınız için.
0: Rica ederiz. Kendine dikkat et. Hoşça kal efendim. İsminiz neydi?
1: Kenan Körcan.
0: Kenan Bey ile birlikte efendim bizler ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Kenan Bey ile birlikte ikinci etaptayız. Kenan abi.
1: Buyur.
0: Kızını 3-0'lık bir galibiyetle yendin. Neler söylemek istersin? Düşüncelerini alalım.
1: Duygusalım. Ne söyleyeyim? Üzgünüm. Bir yandan da sevinçliyim. Ama yapacak bir şey yok. Yarışma bu.
0: Peki,
1: o da kazanabilirdi, ben de kazanabilirdim.
0: Atışmalarınız var mıdır? Yarışır mısınız?
1: Evde çok öyle yarışma programları yapmıyoruz kendi aramızda. Ama atışmalar bayağı oluyor.
0: En çok kimden öyle çıkıyor bu atışmalar?
1: Kızdan.
0: Peki.
1: Onlar efendim başlatıyor, ben devam ediyorum.
0: Ha, sen de durdurmuyorsun.
1: Tabii bilgilendirme amaçlı. Öyle.
0: Ha, körükle gitmiyorsun yani.
1: Evet.
0: Peki diyelim. Evet, şimdi bu etabımızda 3 adet sorumuz var. Bunlardan bazıları boşluk doldurmalı. Atasözlerimiz olacak, tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak. Hı. Bilmecelerimiz olacak, bilmemiz gereken. Tamam. Nasıl bunlarla ara?
1: Güzel.
0: İyi midir?
1: Çok iyi demem, diyemem ama idare eder.
0: Peki, her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta. Hazırsan ilk sorumla ben başlamak istiyorum.
1: Hazırım.
0: Gelsin mi sorum?
1: Gelsin.
0: İlk sorumuz bir bilmece. Sorum geliyor. Beyaz bir örtü her tarafı örttü. Nedir bu? Bu nedir?
1: Kar.
0: Kar. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Kenan abimize göndermiş olalım sevgili izleyenler. İlk sorumuzu bu şekilde geçmiş olduk ve ilk sorumuzun ödülünü de Kenan abimiz bu şekilde kazanmış oldu. Geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bir şarkı sözü. Bakalım bilebilecek misin? Bildiğin yerlerden mi gelecek? Boşluğu doldurmamız gerekiyor. İyi dinleyelim tamam efendim. Esmerim biçim biçim, ölürüm esmer için. Alem bana düşmandır. Nokta nokta sevdiğim için.
1: Esmer boy. Sevdiğim için.
0: Esmer
1: bana düşmandır. Esmer sevdiğim için. Loy. Hele loy loy loy. Kibar yari esmer.
0: Böyle. Kocaman alkışlarımızı Kenan abimize göndermiş olalım sevgili izleyenler. İkinci sorumuzun cevabı da esmer olacaktı. Esmer sevdiğim için loy demişler efendim. Ve bu şekilde bu sorumuzun ödülünü de kazanmış oldunuz. Geldik
1: son
0: artık
1: soru.
0: Son sorumuza. Sorum geliyor. Bu bir atasözü. Su testisi nokta nokta yolunda kırılır.
1: Su testisi su yolunda kırılır.
0: Su testisi su yolunda kırılır. Doğru cevap su olacaktı. Kocaman alkışlarımızı göndermiş olalım.
1: Alkış.
0: Gelmiyor.
1: Alkış nerede? 3'te 3 yaptık.
0: 3'te 3 yaptık. Bütün etapları çok hızlı ve doğru cevaplarla geçmiş olduk. Ve bu etabımızın ben ödülünü hemen size takdim etmek istiyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Güle güle güzel günlerde harcamanız dileğiyle efendim.
1: Teşekkür ederim.
0: İsterseniz bu ödül sizde kalmak şartıyla bir üst etaba geçip daha fazla kazanabilirsiniz. Tamam mı? Devam mı? Ödül size kalıyor.
1: Devam.
0: Devam mı?
1: Devam.
0: Efendim o zaman bizler 3. etapta görüşmek üzere. Kenan Bey ile birlikte 3. etaptayız sevgili izleyenler. Kenan abim.
1: Buyur.
0: İki etabı da çok başarılı bir şekilde geçtin ve artık üçüncü etaba geçmeye hak kazandın. Bu etapta seni neler bekliyor kısaca hatırlatmak istiyorum. Bu etapta sana soracağımız soruların konularını kendin belirliyorsun. Sana bu etapta tarihten mi soralım, spora mı geçelim yoksa genel kültürden devam mı edelim?
1: Spor.
0: Seç bakalım.
1: Spor.
0: Her evet türden gelir ama.
1: Olsun, şansımız artık.
0: O zaman spor zarfını alıyorum ve açıyorum. Bakalım bu etapta seni neler bekliyor? Kısaca vermek istiyorum. Bu etapta bizden bir joker hakkı da kazandın. Takıldığın tek bir soruda. Burada bizi izleyen seyircilerimizden herhangi birine danışabilirsin. Ya da telefonla birilerini arayıp yardım isteyebilirsin. Ve tek cevap vermen gerekiyor. Yani vereceğin cevabın arkasından eminim demen bizler için yeterli olacaktır.
1: Anladım.
0: Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Heyecanlı mısın?
1: Oldukça.
0: O zaman ilk sorum geliyor. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, kısa adıyla FIFA'nın merkezi hangi şehirdedir?
1: İsviçre.
0: İsviçre cevabından emin misin?
1: Eminim. Son kararım.
0: Peki. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, kısa adıyla FIFA'nın merkezi hangi şehirdedir diye sorduk. İsviçre cevabı geldi. Acaba İsviçre doğru cevap mı seni ikinci soruya taşıyabilecek mi? Ne hissediyorsun?
1: İsveç ya da İsviçre diyebilirim ama İsviçre diyeyim.
0: Peki efendim. İsviçre maalesef yanlış cevap. Doğru cevap Zürih olacaktı.
1: Zürih. Tamam.
0: O zaman ben hemen sana ikinci etaptaki ödülü geri vereyim. Güle güle, güzel günlerde kullanman dileğiyle.
1: Teşekkür
0: güzel
1: ederim.
0: Güzel bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Valla güzeldi. Program güzeldi. Yarışmak güzeldi. Sizleri gördüğüm için memnun oldum. Hepiniz iyi, kendinize iyi bakın. Ne diyeyim?
0: Çok teşekkür ederiz Kenan abicim. Hoşça kal.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhaba.
0: Sefalar getirdiniz diyelim efendim.
2: Merhabalar.
0: Sizleri tanıyabilir miyiz?
2: İsmim Onuran, turizm otelcilik işinde yapıyorum. 30 yaşındayım. Bu şekilde.
0: Bu kadar mı?
2: Bu kadar.
0: Onuran, çok memnun olduk.
2: Ben de memnun oldum.
0: Hoş geldin, sefalar getirdin.
2: Hoş
0: efendim,
2: bulduk.
0: Sizleri tanıyalım.
1: Ben Nilüfer, 48 yaşındayım, emekli öğretmenim. Kadar.
0: Bu kadar.
1: Evet.
0: Nerelisiniz?
1: Kısaca Ankaralıyım.
0: Ankaralısınız. Evet. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Efendim sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap verenle birlikte bir üst etaba geçiyoruz. Kurallarımız zaten biliyorsunuz diyelim. Rakip olduğunuz için ben bir iddia duymam gerekiyor sizlerden. Peki. Önce kimle başlayayım? Onuran, sence kim kazanır?
2: Hak eden kazansın.
0: Bu kadar mı? Kendine güvenmiyor musun Onuran?
2: Güveniyorum ama soru tabii bilgi sınırsızdır.
0: Ne kadar güveniyorsun mesela kendine?
2: Bilgi sınırsızdır çünkü hanımefendiye futbolla ilgili bir soru şeye gelir. Ben futbolu bilirim, sporla ilgili daha çok bilgim vardır. Bilgi sınırsız, onun için çok net bir şey diyemem.
0: Ama almamız gerekiyor.
2: Evet, o gerekiyor.
0: O zaman hemen alıp geçiyorum Zülfer Alman.
2: Tabii, ne diyebilirim? İlk ondan o zaman, önce hanımefendiden başlayalım.
0: Peki, Onuran birazcık korkuyor mu acaba? Sevgili izleyenlere hemen Zülfer Alman'a soralım.
1: Çok

0: kral değilim ama %50 şansımız var ikimizin de. Onun için ikimizin de şans bol olsun diyorum.
1: O zaman iyi olan iyi olan kazansın diyerek ben ilk soruna başlamak istiyorum. Onurhan'a da birazdan tekrardan geleceğim Onurhan'a. Efendim sorum geliyor. İlk sorumuzdayız.

0: bakalım. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Butonlara basmadan, sesi duymadan cevap verirseniz rakibiniz cevabı alabilir doğruysa. Doğru. Bilemeyeceğim. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Gelelim ikinci sorumuza. Ateş almaya mı geldiniz cümlesini genellikle nerede duyma ihtimalimiz vardır? Çift ses kimde?
1: Ben de. Bakkal.
0: Bakkal yanlış cevap. Sizdeyiz efendim.
2: Çok aceleyle gittiğimiz yerler ama.
0: Nereye gideriz mesela aceleyle? Ay, ateş almaya mı geldin? Biraz
2: komşuya.
0: Daha mı? Komşu neresidir? Komşu neresidir? Dönüyorum. Döndüm. Komşuya nereye gideriz?
2: Bir şey istemeye.
0: Sadece bir şey mi istesin?
2: Sohbet etmeye.
0: Sen komşudan sadece bir şey istemeye
2: gidiyorsun. Hayır, sohbet etmeye giderim ve...
0: Bunun bir adı vardır ya. Akrabalar da gelir yani.
2: Ziyarete.
0: Aa.
2: Misafirlik.
0: Misafirlik. Doğru cevap. Kendim çok çok haklıydı. Nilüfer Hanım'a göndermiş olalım. 2-0'lık bir...
2: Çok heyecanlıyım. Bacaklarım titriyor.
0: Aman efendim, sakin olalım. 2-0'lık bir puan tablomuz var. Nilüfer Hanım öndesiniz şu anda. Rakibiniz 2 puan gerinizde.
1: Evet.
0: Ne diyorsun?
1: Tebrik ediyorum.
0: Geçecek gibi misin?
1: Yani her şey olabilir. Heyecan yok aslında olabilir. Ama tabii aklıma gelmedi.
0: Daha 3 sorumuz daha var. Çünkü
2: evet.
0: Ne olacağı belli olmaz. Hazır mısınız?
2: Evet.
0: Hızlı bir soru soruyorum. Hızlı bir cevap istiyorum sizlerden. Sorum geliyor. 4 teyzen, 5 amcam ve 2 dayın varsa anneannenin kaç çocuğu vardır?
2: Eyvah.
0: Çift ses geldi.
1: 4 teyze.
0: Evet.
1: 4 teyze.
0: 4 teyzen, 5 amcan, 2 dayın.
1: 5 amcan.
0: Tek ses geldi. Dönüyorum.
2: 6.
0: 6 yanlış cevap.
1: 4 teyzen, 2.
2: Anneannemiz.
0: 4 teyzen, 5 amcan, 2 dayın.
2: 6.
1: 7.
0: Efendim?
1: 7.
0: 7 doğru cevap. Kaç cevap aldık? Göndermiş olalım. Olalım efendim. 2-1'lik bir puan tablomuz var. Şimdi gelelim 4. sorumuza. 2-1'lik bir puan tablomuz var. Sorum geliyor. Anzer balı hangi ilimize ait?
1: Artvin.
0: Yanlış cevap.
2: Trabzon.
0: Yanlış cevap.
1: Ordu.
0: Yanlış cevap.
2: Evet. Giresun.
0: Biz bütün Karadeniz'i sayacağız. Bütün Karadeniz. Giresun yanlış cevap. Rize doğru cevap. Arkadaşlar efendim. Anzer balı hangi ilimize aittir diye sorduk. Rize cevabı geldi. Doğru cevap olacaktı. Şu anda 2-2'lik bir beraberlik var. Seni yakaladı.
2: Evet.
0: Arkadan geldi ama yakaladı seni. Aynen. Şimdi bu beraberliğe bakalım. Bu soruda kim bozacak? Sorum geliyor. Bir üniversitenin genellikle kent dışında derslik, öğrenci yurdu gibi her türlü yapı ve etkinlik alanlarıyla toplu bir biçimde bulunduğu yere ne ad verilir? Tek ses geldi.
2: Kampüs.
0: Kampüs. Doğru cevap. Kocaman alkışlarınızı göndermiş olalım Nilüfer Hanım'a. Bizler teşekkür ederiz. Hemen gidiyorsun.
1: Ha, yok.
0: Kelam et, bir şeyler söyle.
1: Tebrik ederim. Güzel yarışmaydı.
0: Başta belki iddiayı koysaydın.
1: Belki. Ama kampüsü biliyordum ben. Kampüs söyleyecektim. Yok, ben ya, cevap beklenmesini bekledim.
2: Bir şeyleri bile bazen unutuyor.
0: Olsun. Sağlık olsun. Seni tanıdığımızda çok memnun
1: oldum. Ben de çok memnun oldum.
0: Efendim biz Nilüfer Hanım'la birlikte ikinci etaba geçiyoruz diye. Evet sevgili izleyenler, Nilüfer Hanım'la birlikte artık ikinci etaptayız. Nilüfer Hanım, belki beni denediniz, neler hissediyorsunuz?
2: Açıkçası aşırı derecede heyecanlandım, hala heyecanlıyım. Yıllardır öğretmenlik yapmama rağmen, soruları hep ben sorduğum için herhalde biraz fazla heyecanlandım.
0: Zor muymuş başkası sorunca soruları, nasıl oluyormuş?
2: Zor değil aslında ama heyecanlanıyor insan. Bir de ilk defa kamera karşısına geçiyorum. Bu da sanırım beni çok heyecanlandırdı.
0: Peki branşınız neydi?
2: Ben anaokul öğretmeniyim. Hmm. Yeni emekli oldum. Yıllarca küçük çocuklarla çalıştım. Çok eğlenceli, çok güzel. Yani onlardan bile öğrendiğim şeyler oldu diyebilirim. Karşılıklı ben onlara bilgi verirken onların da bana verdiği birçok şey oldu.
0: Tatlı şeyler.
2: Evet, evet.
0: Peki. Çocukların sorduğu sorular mı daha zor, bizim sorduğumuz sorular mı?
2: Ya onların sorduğu sorular açıkçası hele ki yeni nesil çocukların, yeni nesildeki çocukların sorduğu sorular biraz kafa karıştırıyor. Çünkü onlar o kadar çok uyarana maruz kalıyorlar ki bu insanı hani sordukları soruya cevap verirken açıkçası çok düşündürüyor böyle doğru.

0: cevap vermeliyim, onlara net bir şey söylemeliyim. Onun için biraz zor diyebilirim.
1: Evet. Hazırsak ben artık yarışmaya geçebilirim.
0: Tamam, hazırım.
1: Birazcık daha heyecanınızı
0: atmışsınız. Biraz daha iyiyim.
1: Biraz daha iyisiniz. Evet, süper efendim. Şimdi bu etabımızda 3 adet sorumuz var ve bunlardan bazıları boşluk doldurmalı. Atasözlerimiz olacak, tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak. Bilmecelerimiz olacak bu etapta.
0: Tamam.
1: Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta değilim. Hazırsak efendim ilk sorumuzu başlayalım.
0: Evet.
1: Gelsin ilk sorum.
0: Evet.
1: 5 parmağı var, el değil, çorap gibi giyilir, ayak değil.
0: Eldiven.
1: Doğru cevap. Hocamın aşkırımızı göndermiş olalım. Tabii biraz basit geldi. Çocuklara da genelde sorar mıydınız böyle?
0: Evet, evet.
1: Şimdi ilk sorumuzun ödülünü de bu şekilde kazanmış oldunuz. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bir şarkı sözü efendim. Şarkılar aranız nasıldır?
0: Yani güncel şarkıları dinliyorum. Ama çok fazla sözlerini aklımda tuttuğumu söyleyemem. Sadece melodileriyle hatırlayabiliyorum.
1: Umarım
0: ama bakalım.
1: Bildiğiniz yerden gelir diyelim efendim. Sorum geliyor. 1. Çok sıkıldım. 2. Yerim çok. Nokta nokta. Oh senden çok var. Beni mi buldun şimdi? Çok işim var. Süren başladı.
0: Bu bir şarkı mı?
1: Evet.
0: Tekrar alabilir miyim?
1: Çok sıkıldım.
0: 2. Yerim çok dar. Senden çok var. Beni mi buldun şimdi?
1: Çok işim var. Kocaman alkışlarımızı Nilüfer Hanım'a göndermiş olalım. Yerim çok dar olacaktı cevabımız. Doğru cevap. Efendim ikinci sorumuzun ödülünü de bu şekilde kazanmış oldunuz. Gelelim artık bu etabımızın son sorusuna. Sorum geliyor. Çanak'ta balın olsun, Yemen'den nokta nokta gelir.
0: Çanak'ta balın olsun, Yemen'den
1: nokta nokta gelir. Ne gelir?
0: Kahven gelir.
1: Değiştir süren
0: getirin. Yemen'den getirir. Ne gelir?
1: Süremiz dolmak üzere.
0: Çanak'ta balın olsun, Yemen'den.
1: Süremiz doldu. Çanak'ta balın olsun, Yemen'den arı gelir. Aslında cevap sorunun içindeydi.
0: Evet ama hiç aklıma gelmedi.
1: Ama olsun. Heyecandan diyelim. Evet, oluyor. Bu kamera önüyle kamera arkası çok farklı.
0: Evet.
1: Olsun sağlık olsun diyelim. Ben yine iki sorunun ödülünü sizlere takdim etmek istiyorum. Güle güle güzel günlerde harcamanız dileğiyle.
0: Çok
1: bizlere şeyler söylemek ister misiniz?
0: Daha önce aslında bu tarz yarışmalara ekranda rastlıyordum. Hatta bir gün bana da denk gelir mi acaba diye hep içimden geçiriyordum. O gün bugün oldu. Çok teşekkür ederim.
1: İyi ki karşılaştık. Bizler teşekkür ederiz. Hoşçakalın efendim.
0: Teşekkür ederim.
1: Evet, gerçekten çok eğlenceli bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Umarım sizler de keyifle izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Şimdilik hoşça kalın.

Yüreğini vatanına katık edenlerin yurdudur Anadolu. Gücünü topraktan alıp gözünü fezaya çevirenlerin memleketidir. Her karış toprağa inançla örülmüş, bereketli topraklardır Anadolu. Ve Gelibolu Yarımadası'nda her an cesaretle atan yürektir Çanakkale. Bir ayağı Asya'da, bir ayağı Avrupa'da, yeşilin ve mavinin el ele tutuştuğu kurtuluş mücadelesinin öncü cephesidir Çanakkale. Nusret Mayın gemisidir, Anzak koyudur. 57. Piyade Alay Şehitliğidir, Aynalı Çarşı'dır Çanakkale. Şehitler Abidesidir, Dur Yolcu Anıtıdır, Namazgah Tabiatı.

tabyası Hamidiye tabyasıdır. Vatan sevgisini inançla birleştirerek bir solukta 215 kiloluk mermiyi sırtlayan Seyit Onbaşı'dır. Tarihe şan ve şerefle geçen bir kahramanlık destanıdır Çanakkale. Her karış toprağı tarihtir, mitolojidir. Doğu ile Batı arasındaki ilk büyük savaş bu topraklarda vuku bulur. Destan odur ki bir aşk uğruna Akhalılarla Troyalılar ilk bu topraklarda karşı karşıya gelir. Sparta kralı Menelaus, Troya kralı Paris'le güzeller güzeli Helen için savaşır ve 10 yıl süren bu savaşın sonunda ortaya zekanın ve cesaretin simgesi Truva atıyla kazanılan Truva savaşları çıkar ve destan olup Homeros'un sayfalarından dünyaya yayılır. İlyada destanında bahsi geçen ve Truva Savaşı'nın gerçekleştiği Milli Park listesindeki Truva Antik Kenti ise 1998 yılından beri UNESCO'nun Dünya Mirası listesinde kendisine yer bulur. İstanbul kuşatması sırasında Bizans ordusuna yardımların önlenebilmesi için Fatih Sultan Mehmet'in emriyle yükselir Kilitbahir Kalesi. Çanakkale Savaşları'nda adı gibi kilit bir görev üstlenen kale, günümüzde yine aynı heybetiyle ziyaretçilerini bekliyor. Kale-i Sultaniye, diğer adıyla Çimenlik Kalesi, hemen Kilitbahir Kalesi'nin karşısında boy gösterir. Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda can siperhane, kanlarıyla destan yazan atalarımızın bulunduğu Çanakkale Şehitleri Anıtı, Çanakkale Boğazı'nın ucundaki Hisarlık Tepe üzerinde hala vatan için nöbet tutar. Sırtını dünyanın akciğerleri Kaz Dağları'na yaslayan Gelibolu ve Biga Yarımadalarından bir yanı Asya'ya, diğer yanı Avrupa'ya uzanan tarihi kahramanlıklarla yazılmış doğanın mucizesidir Çanakkale.

Ege'de birinci, güzellikleriyle kendini hayran bırakan, mavi ile yeşilin muhteşem uyumuna ev sahipliği yapan, burası İzmir'in güzel ilçesi Urla. Türkiye'nin Toskana'sı diye anılıyor Urla. Etkileyici doğası, gizli kalmış koyları, plajları, sanat kokan sokakları, tarihi köyleri, balık restoranlarının süslediği ve renkli teknelerin demirlediği iskelesi, üzüm bağları, pazarları, müzeleri, muhteşem manzaralar sunan tepeleri ve çok daha fazlasıyla Urla, mavi ve yeşilin her tonuyla insana huzur veren bir ilçe. İlçenin ismini nereden aldığına dair çeşitli rivayetler bulunmakta. Halk dilinde Latince ve Rumca bataklık, sazlık anlamına gelen Urla kelimesinden ve Osmanlı Padişahı Mehmet Çelebi'nin komutanlarından İbrahim Bey'in sefere çıkarken kendisine Uğur ola, uğurlu geldi demesinden üretildiği söylenmektedir. Denize açılan her sokağında şüphesiz farklı bir hikaye barındıran Urla'da büyüyen şairimiz Necati Cumalı, bu şirin ilçeden o kadar etkilenmiştir ki sevgisini dizelere şöyle dökmüştür. Diyelim oturmuş yazıyorum. Birden duruyor kalem. Bir görüntü ak kağıtlarda. Ev ev, sokak sokak. Yine Urla oluyor konum. 40 kilometrelik sahil şeridinin pırıl pırıl denizin mavisiyle buluştuğu, doğanın bütün cömertliğini sergilediği, tarihin halen soluyan kalıntılarının eşlik ettiği Ege'nin muhteşem bir köşesi. Susuz yazın, tütün zamanının yaratıcısı Necati Cumalı'nın, Nobel ödüllü şair Yorgo Seferis'in, sanatçı Tanju Okan'ın vazgeçemediği, iz bıraktığı topraklar. Yolu İzmir'e düşenlerin görmeden geçmemesi gereken, her köşesinde yeni keşiflere tanık olunacak Urla, unutulmayacak bir ziyaretin kapısını açık tutuyor.

0: ve Pepsi'niz.
1: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Favori dipsosunla sende twist'le.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
1: Ama bir mucizeye gerek var.
0: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
1: İşte bu Fairy mucizesi.
0: Fairy 30 dakikada mucize.
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Abi, ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerini hep sizi bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

TV4 ekranlarından Gezmek Olsun programından bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Avrupa yakasında Fatih ilçesinde Balat'tayız. Muhteşem bir enerjiyle Gezmek Olsun başlasın mı? Başlasın.

İstanbul Avrupa yakasında Fatih ilçesinde Balat'tayız sevgili seyirciler. Hemen Mithat'ın arka tarafında Vudina Caddesi'nin başlangıcı var. Şu anda bulunduğum caddede Ayan Caddesi. Hatta sağ tarafından böyle gittiğiniz zaman Ayan Caddesi'nin bu tarafına doğru. Ben tam ortadayım Vudina Caddesi'nin karşısında kalan kısımda. Arkamda da bu arada Kürkçü Çeşmesi sokağı var. Muhteşem evler var ara sokaklarda. Belki birçoğunuz Balat'ın bu tarafına gelmemişsinizdir. Muhteşem yemek yerleri, kafeler. Yani gerçekten çok gönlü bir yer Balat ve her tarafı farklı keşfedilmesi gereken bir yer. Her tarafında farklı bir şehir var sanki. Ben öyle düşünüyorum açıkçası. Şimdi arka tarafında Kürkçü Çeşmesi sokağı var. Biz böyle gideceğiz. Mithat gelir misin? Şimdi şurada neredeyse 70 seneden fazladır bir karakol varmış. Burası tarihi bir karakolmuş. Restorasyon ve renovasyon çalışması yapılacakmış. O yüzden bekliyormuş. Hemen Vudina Caddesi'nin başında olduğumuzu söyledik. Burası Ayan Caddesi. Fazlasıyla turist turları var. Onu da belirteyim sizlere. Hemen Mithat'ın arkasında yabancı turistler Balat'ı gezmeye gelmişler. Tabii burada kilise, patrikhane de olduğu için yabancı turistlerin de buraya oldukça ilgisinin olduğunu belirtmek istiyorum. Yerli ve yabancı turistin. Geçen Vefa'ya gitmiştik. Vefa'ya da gittiğimiz zaman yabancılar değil, özellikle yerlilerin fazla geldiğini söylemişlerdi değil mi Bozacı'ya? Hatta ben Bozacı'nın sadece akşam saatlerinde kalabalık olduğunu biliyordum. Gündüz saatleri de Bozacı fazlasıyla kalabalıkmış. Hani biz genelde akşamları gittiğimiz için iş çıkışlarında bize akşam saatleri daha kalabalıkmış gibi geliyordu. Hemen sol tarafımda çok güzel bir kafe var bu arada sevgili seyirciler. Birazdan biz bu kafenin içine gireceğiz, tatlı yiyeceğiz ve kahve çekeceğiz. Kahveci güzeli var burada. Buraya ama birazdan geleceğiz. Siz önce şu çevreye şöyle bir göz atın. Burada da çok güzel evlerin olduğunu belirtmek istiyorum. Sonrasında buraya gelip kahveyle güne başlayalım. Ama öncesinde hemen çaprazında Kürkçü Çeşmesi sokağında muhteşem takı atölyesi var. Takıların satıldığı bir dükkan var. Oraya girelim. Ama önce bu çevreye şöyle bir göz atın.

Şimdi Kürkçü Çeşmesi sokağına girmişken hazır. Mithat'ın şu an oturduğu yere giriş yapacağım ben şimdi. Burası hem bir takı dükkanı hem bir takı atölyesi. Ama bildiğiniz takılar yok içeride. Değil mi Mithat? Şimdi seni ayağa alalım. Mithat neden oturuyordu? Çünkü beni bekliyordu. Bakın şöyle. Burada ince bir işçilik var sevgili seyirciler. Nasıl ki bir danteli örüyorsunuz, bir atkıyı örüyorsunuz. Burada da şöyle ince ince örülmüş, muhteşem, birbirinden güzel kolyeler, küpeler, gömleğin üstüne giyilecek şu şekilde takılar var. O zaman ne duruyoruz? Zuhal Hanım'ın bu muhteşem hem takı atölyesine hem de takı dükkanına giriş yapıyor muyuz Kürkçü Çeşmesi sokağında Balat'ta? Evet, haydi.

Mithat'cığım, kolyem nasıl öncelikle? Peki bilekliğim nasıl? Şimdi şuradakileri çıkarması zor olduğu için aslında bu kolumu da doldurmak istiyordum. Buradaki örme takılarla. Muhteşem bir takı dükkanı ve muhteşem bir takı atölyesindeyiz sevgili seyirciler. Burası haftanın 7 günü açık. Kürkçü Çeşmesi sokağında Balat'ta. Budina Caddesi'nin hemen başlangıç noktasının karşısındaki sokak Kürkçü Çeşmesi Sokağı. Zaten elimizdeki akıllı telefonlardan navigasyona yazdığımız zaman hop bizi buraya getiriyor. Tarihi karakolun başladığı sokak. Şimdi bu takı atölyesi Zuhal Hanım'ın. İçeride gerçekten farklı bir başkasının boynunda, kulağında, bileğinde, parmağında göremeyeceğiniz farklılıkta takılar var. Bu takılar pirinç üstüne altın kaplamada olabiliyor. Var şu an burada. 925 ayar gümüşü de var. Eğer isterseniz ay ben gümüş takmam, pirinç üstüne altın kaplamayı ne yapayım, altından başka bir şey takmam diyorsanız altın kaplama değil, altının kendisini yapıyorlar siparişe göre. Yani burada kendi istediğiniz takınızı da geldiğiniz zaman yaptırabiliyorsunuz. Ha bu arada burası sadece bir takı dükkanı değil, aynı zamanda bir atölye. Burada kurs alıp, kursa katılıp yapmış olduğunuz takıları satışa sundurabilirsiniz. Herhangi bir rafta. Burada öğrencilerin yapmış olduğu takılar da var. Mesela şu kolumdakini bir öğrenci yapmış ve satışta burada.

Ben buradan çıkamadım sevgili seyirciler. Çünkü burada yapılan takılar diğer takılara göre gerçekten fazlasıyla farklı. Siparişe göre üstünüze de biraz önce bu arada gösterdiklerimi yaptırabilirsiniz. Zuhal Hanım dedi ki bana boynundakini ve bileğindekini çıkartma, güne böyle devam et dedi. Yıldız Takı Atölyesi'nden çıktım, boynun böyle, kolun böyle diye söylerseniz hemen onun da cevabını vermiş oldum. Takı Atölyesi'nden çıkamadım çünkü bu takıların yapım tekniği kilim dokumaya benziyor. Onun daha böyle minimal, küçültülmüş hali diyeyim ben. Bakın şöyle, şimdi öğrencimiz burada bir halı dokuma yapıyormuş gibi takı dokuyor aslında. Zincirler Çin'den özel olarak geliyormuş, buradan alınmıyormuş. Bu görmüş olduğunuz ipleri de, takı iplerini de, takılarda kullanılan ipleri de Zuhal Hanım kendi üretiyormuş. 350'den fazla öğrenciye atölyede imkan verilmiş. Onun yanı sıra öğrencileri seçiyorlarmış. Hani belki atölyeye gelmek istersiniz, şartlarını merak ediyorsunuzdur. Onun da cevabını vereyim. Yani burada hem üretip hem de satış yapmasını sağlıyorlarmış öğrencilerin. Bu kriterlere uyuyorlarsa, yani hem üretip hem de satış yapacaklarsa, yani bunu bir işe dönüştüreceklerse burada atölyede kurs alabiliyorlarmış. Bence bu çok güzel bir şey ya. Ya gerçekten çok güzel bir şey. Mithat, sen ne düşünüyorsun? Farklı bir hani örme takı aslında, hani bir teknik. Farklı bir teknik ve öğrenciler farklı bir tekniği öğrenip birçok kişiye bunu hem satıyorlar hem de gösteriyorlar nasıl olduğunu. Bence gerçekten çok güzel bir imkan. İnsanlar normalde öğrendiklerini ve bildiklerini karşı tarafa öğretmeyi tercih etmezler. Öğretmek de istemezler. Çünkü herkes her şeyi biliyordur. Çünkü herkes her şeyi en iyi bilen olmalıdır. Çünkü herkes bildiğini bir başkasıyla paylaşmak istemez. Çünkü ondan sonra kimse bilmesin, kendi bilsin. Sadece ben satayım bencilliği ya da hani ben bileyim, benden öğrensinler bencilliği vardır. Bence bu, bilmiyorum, doğru değil. Sizin yaptığınız çok güzel bir şey. Zuhal Hanım'ı da görmüş oldunuz bu vesileyle. Kendisi gerçekten çok tatlı bir hanımefendi. Bu Kürkçü Çeşmesi sokağındaki bu takı dükkanı ve atölyesi bir seneden beri var ama bunu tabii

Bunun tabii ki öncesi de var. Şunu da sorabilirsiniz Yıldız'cığım, bu takılar kararıyor mu, kararmıyor mu diye. Kullanıma bağlı, onu belirteyim. Tabii ki gümüşler de belirli bir müddet sonra kararıyor, altın kararmıyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Şimdi siz bunun üstüne alıp da deterjanı, parfümü sıkarsanız kararır. Yalan yok. Benim programda zaten bende de yalan yok. Siz bunun üstüne parfümü getirip akşam eve gittiğiniz zaman bunu yıkayıp kurulayıp kenara kaldırırsanız daha uzun ömürlü kullanırsınız ve bu kararma yapmaz. Tabii kimyasal madde gelmezse hiçbir şekilde kararma yapmaz. Bu arada bakın benim kolyem kısaltılmış. Şimdi ben bunu beğendim. Ben her girdiğim takı atölyesinden bir şey alıyorum, böyle farklı gördüğüm, ama bunları gerçekten çok beğendim. Şimdi hiçbir yerde görmedim çünkü bu şekilde. Şimdi şunu şöyle beğendim. Bunu alıp çıkacağım. Şöyle bakın, hop boynuma şöyle kolye olarak, bir dakika takamadım çünkü ben, takacağım ve çıkacağım. Heh. Taktım, şöyle bakın. Heh. Gördünüz mü? Tabii bu uzun bir bileklikmiş normalde, ben bunu kolye olarak takmak istedim. Dilediğiniz bileklik uzatılıyor, kolye yapılıyor, dilediğiniz hal kolye. Yani kendinize göre getiriliyor. Kendi şöyle boynunuza, bileğinize göre. Ay ben burada vakit geçirmeye devam ediyorum. Kahvede buluşalım o zaman.

0: Kürtçü Çeşmesi Sokağı'nda, hemen sokağın başında, köşede muhteşem güzellikte bir kahveci hanımefendi var. İsmi Nagihan. Birazdan Nagihan'ın yanına gideceğiz. Burada kumda kahveler. Türk kahvesi var. Şöyle bakıyorum, kakule kahvesi, süryani kahvesi, damla sakızlı kahve, dibek kahvesi var. Onun yanı sıra salep, bitki çayı, sıcak çikolata, latte, filtre kahve, moka çeşitleri var. Onları bir geçin ama burada kumda kahve muhteşem oluyor. Gerçekten. Türk kahvesini seviyorsanız yanında Nagihan'ın güler yüzüyle, muhteşem sohbetiyle daha da güzel oluyor. Ayrıca artı olarak burada kendi yapmış olduğu tatlılar, günlük tatlılar çıkıyor. Her tatlısı ayrı güzel. Gerçekten mevsimine göre burada muhallebiler oluyor. Mesela latteli muhallebiyi siz nerede yediniz? Ben burada yedim daha önce geldiğimde. Rüba tatlısını yediniz mi hiç? Ben burada yedim daha önce geldiğinizde. Her geldiğinizde farklı bir tatlı çeşidi oluyor. Şimdi Nagihan'ın yanına gitmeden önce binayı göstermek istiyorum. Açılışımızı da zaten burada yapmıştık. Ayan Caddesi şu an burası. Aynı zamanda Kürkçü Çeşmesi Sokağı'nın da başlangıcı Balat'ta. Tekrar belirteyim. Şimdi bu bina 1895 yılından günümüze kadar gelmiş bir bina sevgili seyirciler. Bu binanın özelliği mozaik olması, çelik üzerine yapılmış olması. Daha önce bu binada Yahudi bir aile yaşıyormuş, üstünde, altında da tütüncü dükkanları varmış. Sigara sağlığa zararlıdır, tütün mamulleri zararlıdır diye de ekliyoruz. Bu bina günümüze kadar gelmiş ilk bina. Mozaik, çelik üzerine yapılmış. 1895'ten günümüze kadar gelmiş ilk bina. Ve Nagihan, yanıma gelir misin rica etsem bütün gülen yüzünle. Şimdi Nagihan kahveci güzeli olarak geçiyor. Şöyle... Nagihan fazlasıyla güler yüzlü bir hanımefendi. Uzun yıllardır Türk kahvesi yapıyor kumda. Güler yüzüyle bütün müşterileri ağırlıyor. Teşekkür etmene gerek yok. Ben gerçekleri söylüyorum. Hoş buldum. Şimdi Nagihan'ı tanımadan Balat'tan gitmek kesinlikle olmaz. Balat'ın Vodina Caddesi'nin başlangıç noktasında... Kürkçü Çeşmesi Sokağı'nın köşesinde anlattığım yer. Şimdi bir sade Türk kahveni içerim.
1: Özlemişsin.
0: Özledim, tabii. Çok özledim.
1: Hemen hazırlayalım.
0: Hemen hazırlayalım şöyle. Nagihan getirir.

yaparken burada kahve yaptığını belirtmek isterim Nagihan'ın. Zaten şu an burası sıcak. Kahvenin yapım aşamasını birazdan göstereceğiz. Nagihan haftanın 7 günü burada sevgili seyirciler. Tatlı da koyacağız önümüze. Şu anda taze taze brownie ve yaban mersinli cheesecake var. Onların tadına bakacağız. Şimdi Nagihan burayı getirirken siz de bence buraya şöyle dışarıdan içeriden bir göz atın. Ne dersiniz?

0: Nagencim çok teşekkür ediyorum. Kahve ikram edenlerin sana da çok olsun. Şimdi içerisi de gerçekten çok güzel. Bu arada içeride nostaljiye doğru da gidiyorsunuz. Çok güzel kahve fincanları da var. Mithat gösterdin mi içeriği iyice? Şimdi gösterme, birazdan göster istersen Mithat'cığım. Kahvemi soğumadan bir içeyim. İzleyicilerim içerideki kahve fincanlarını da görsün ama. O kahve fincanlarından seçip de kahveleri de içebiliyorlar mı? Nagihan. Şu an onları seçtirmiyormuş. Çünkü onlar çok değerli. Düşürüp kırarlarsa çok üzülürmüş Nagihan, haklı olarak.
1: Bayağı değerli ürünler onlar.
0: Değerli oldukları için, antika oldukları için tabii eşi benzeri yok yani. O yüzden sordum zaten. Resmen içeride bir takım var. Takım. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Kahveden bir yudum alayım Mithat.
2: Olur.
0: Bir dakika alayım.
1: Ben sana yeni tabak getireyim.
0: Hemen. Bu arada yok, getirmene gerek yok. Bizim programımız gayet doğal kısmetini taşırdı. Gene taşırdı. Benim kısmet her yerden taşıyor görmüş olduğunuz gibi. Dökülebilir bu sonuçta, ne var? İnsanlık hali, hatasız kul olmaz. Hata insanlar için. Bu hata bir kere yapılabilir. Devamı gelirse zaten hata olmuyor bence. Devamı gelirse kızarım Nagihan, ona göre. Şimdi kahvemi içerken günlük burada cheesecake var şu anda, çeşit çeşit. Damak zevkinize göre buradan Nagihan'ın yapmış olduğu cheesecake'lerden yiyebilirsiniz. Brownie'sini yediğinizde gün boyu bir şey yemenize gerek kalmıyor. Şimdi bir brownie istiyorum ben. Bir de yaban mersinli cheesecake istiyorum. Hepsini de Nagihan yapıyor. Burada yediğiniz tatlıları bütün samimiyetimle söylüyorum. Başka bir yerde yemenize imkan yok.

0: Fatma. Herkes biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar diyor. Tabii ki Mithat da yiyor. Mithat da bir tatlı sever olarak bu ikisinden payını alacak. Önce Mithat tadına baksın istiyorum. Şöyle brownie'den bir gösterebilir misin? Mithat. Bak. Şöyle. Tabii isterseniz çikolata sos koydurmayabilirsiniz. Şöyle Mithat'a verelim bir hemen. Sevgili seyirciler, kameraman arkadaşımız Mithat yesin. Verdim çatalıyla birlikte. Mithat nereyi çekiyor şu an? Tatlıyı görünce el ayağı titredi Mithat'ın. Efsane mi? Alayım. Ha, benim diyor. Yaban Mersinli cheesecake'in de tadına bak diye vereyim dedim. Şöyle. Efsane diyor. Nagi Hanım bütün tatlıları efsane. O kadar samimiyim bir tatlı sever olarak ve bol bol koyar malzemesini. Kısmaz da. Şöyle. Mithat'a bir de yaban Mersinli cheesecake verelim. Tatlı komasına girmez Mithat sevgili seyirciler. Mithat tatlıyı çok seven bir insan olduğu için geceleri kalkıp çikolata sosu yediği için aynen öyle hiç mesela Mithat bunları yer, üstüne bir tatlı çekimi daha yapsak onu da yer. Ben de yerim. Bende de öyle bir potansiyel var. İnsanlar inanmıyor benim de yiyebildiğimi ama var. Şimdi ben de hem bu cheesecake'in şöyle.
1: Tamam, onun üzerinde gerçek yaban mersin.

0: Efsane. Cheesecake. Bu kadar hafif olamaz bir tatlı. Değil mi Mithat?
1: Tatlıyla ekşi bir arada.
2: Aynen.
1: Tatlıyla ekşi bir arada o.
0: Gerçek yaban mersini kullanıyor. Donmuş değil, ben gördüm. Sossuz da alabilirsiniz. Şimdi ben bir de brownie'nin tadına bakacağım şöyle. Sevgili seyirciler.

0: Muhteşem. Malzemeden de kısmamış bu arada değil mi Mithat? Şimdi ben bunları tabii ki yemeye devam edeceğim. Ama Nagihan.
1: Tatlıya tatlı konuşuyor zaten biz tatlı konuşuyoruz.
0: Gerçekten. Gelin. Nagihan'ın hem sohbetini, hem kahvelerini, hem güzel yüzünü, hem tatlısını görmeye gelin. Haftanın 6 günü sabah 10'dan akşam 10'a kadar açık. Balat, Kürkçü Çeşmesi sokağının köşesindeki bu güzel yer. Kahveci güzeli Nagihan.
1: Oh, adı böyle kalmıştı değil mi? Böyle kalmıştı. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.

Kürkçü Çeşmesi sokağında muhteşem dükkanların yanı sıra gerçekten çok güzel evler var sevgili seyirciler. Kameraman arkadaşımız Mithat Kılıç zaten şu an sizlere gösteriyor. Bu arada sokakta yürürken herhangi bir dizi setine ya da film setine ya da reklam setine de konuk olabilirsiniz. Çünkü buralarda fazlasıyla dizi, filmlerde çekiliyor. Aslında baktığınız zaman tam bir açık hava film platosu gibi de bir yer. Onu da belirtmek istiyorum. Ulaşım da çok kolay bu arada. Metrobüsle gelebilirsiniz, kendi aracınızla gelebilirsiniz. Minibüslerle, otobüslerle gelebilirsiniz. Ya da vapurla gelebilirsiniz. Eminönü'ne de çok yakın olduğu için aslında bir gününüzü dolu dolu da geçirebilirsiniz. Şöyle baktığınız zaman evlerin zaten dizilimi fazlasıyla güzel duruyor değil mi Mithat? Tekrar belirteyim, burası İstanbul Avrupa yakasında Fatih ilçesinde Balat'ta Kürkçü Çeşmesi sokağı sevgili seyirciler. Daha çok yabancı turistlerin ziyarette bulunduğu sokak. Diğer tarafa gittiğiniz zaman Fener tarafına gerçekten de yerli vatandaşlarımız yoğunlukta. Bu tarafta ben bayağı bir yabancı turist gördüm. Şunu da belirteyim, buraya geldiğiniz zaman herhangi bir müzayedeye ya da işte girebilirsiniz. Antikaya dükkanına da girebilirsiniz ama genelde erken saatlerde hafta içi kolay gelsin kapalı olduklarını söyleyeyim. Daha çok öğleden sonra açılıyorlar.

Balat'ta Kürkçü Çeşmesi sokağından çıktık. Kürkçü Çeşmesi sokağının hemen sonundan sola döndük. Türkeli sokağındayız. Hemen sağ tarafımda sevgili seyirciler Hacı İsa Camii var. 1465-1466 yılından günümüze kadar gelmiş bir cami. Telefonlarınızın kamera bölümünü açıp QR kodu okuttuğunuz zaman camiyle ilgili bilgileri okuyabilirsiniz. Biraz önce herhangi bir dizi ya da film setine ya da reklam setine konuk olabileceğinizi söylemiştim. Burada da bir dizi çekimi var. Televizyon dizisi. Şu anda bizim çekim yaptığımız sırada biz de bir dizi setine konuk olduk. Diğer sokak aralarına da girdiğiniz zaman gerçekten birbirinden güzel ve renkli evleri görüyorsunuz. Buranın üst kısmının da Kariye Mahallesi'nin olduğunu belirtmek istiyorum.

Türkeli Sokağı'nda yürüdük sevgili seyirciler ve fazlasıyla renkli evlere denk geldik. Senelerdir Balat'a geliyorum, senelerdir İstanbul'un neresinde ne var hepsini çok iyi biliyorum. Fakat ben de Balat'ın bu yüzünü ilk kez görüyorum. Sizlere de göstermek istedim. Hacı İsa Camii'nin olduğu sokaktan girdiğiniz zaman Balat'ın Fener tarafının yanı sıra burada da renkli evler olduğunu bilmenizi istiyorum. Burası Türkeli Sokağı diye geçiyor. Tekrar belirtmek isterim ki üst tarafı yine Fatih ilçesine bağlı Kariye Mahallesi. Kariye Mahallesi'nde de gezeceğiniz, İstanbul içinde eski İstanbul'u bulabileceğiniz çok güzel yerler var. Mutlaka gezi rotanızın içine Kariye Mahallenizi de eklemenizi ben tavsiye ediyorum. Ulaşım çok kolay. Kendi aracınızla geldiğiniz zaman böyle yerlere park yerinde sıkıntı yaşayabilirsiniz. Evet, otoparklar var ama yabancı turistlerin ve İstanbul içinde yaşayan insanların da ilgisi fazlalıkta olduğu için park etmekte zorluk çekebilirsiniz. Metrobüsle geldiğiniz zaman belirli bir yere, sonrasında bir minibüs ya da belediye otobüsleriyle buralara ulaşmanız çok kolay. Eski karakolun olduğu yerden, Vodina Caddesi'nin başlangıç yerinden bu tarafa, Balat'ın bu tarafına direkt olarak gezebiliyorsunuz. Onu belirtmek istiyorum. Şimdi Mithat size buradaki evleri göstersin.

Şu anda içine girdiğim sokak Hacı İsa Bostanı sokağı. Burada da birbirinden güzel renkli evler var. Sokağın devamında da aynı şekilde. Tekrar belirtiyorum sevgili seyirciler. Balat'a geldiğiniz zaman sadece bir tarafını da fotoğraf çekip gitmeyin. Bence yürüyerek her bir noktasını gezin. Keşfedilmesi gereken gerçekten çok güzel yerler var. Bir de benim her zaman söylediğim şöyle bir düşünce var. İnsanların olduğu yeri güzelleştirmesi. Bu evler düz, tuğla evler olsa kimse dönüp yüzüne bakmazdı ya da kimse fotoğraflarını çekmezdi. Ama bu evlere şöyle baktığınız zaman hem sol tarafımdaki Türkeli sokağındaki evlere hem de sağ tarafımdaki Hacı İsa Bostanı sokağındaki evlere içim açılıyor. İnsanların bulundukları yerleri güzelleştirmesi, farklı insanların da bakış açılarını değiştirmesi bence muhteşem bir şey. Ben sizi buradaki renkli evlerle bırakıp Balat sokaklarını evlerinize gönderiyorum.

Türkeli sokağındayız. Bu arada evlere bakmaya gerçekten doyamadım. O kadar güzel evler var ki sevgili seyirciler. Böyle bir masaldaki evlere bakıyormuş gibi hissettim kendimi. Şimdi köşede Türkeli sokağının köşesinde Hacı İsa Camii'nin hemen çapraz tarafında köşede böyle bir züccaciye dükkanı var. Şöyle dışarıdaki ürünler önce dikkatinizi çekiyor. Bu dükkanın özelliği bence ürünlerin fazlasıyla uygun fiyatlı olması. Geçen gün alacağım bütün ürünleri burada daha indirimli görünce şoke oldum ben. Vallahi billahi. Ve ben birazdan kendimi kaybetmiş bir şekilde alışverişe başlayacağım sevgili seyirciler. İnanılmaz. 450 lira şu sunum tabağı. 300 lira şu. Şunlar 30 lira. Bakın şöyle. Şöyle sunumluklar var gene. Şöyle göstereyim. Sunum kağıdı 50 lira. Kaç tane var içinde? 50 tanesi 50 lira. Yani o kadar ucuz ki ürünler. Ben içeriye giriyorum. İçeride buluşalım.

0: Ya burada fiyatlar gerçekten çok uygun. Benim izleyicim neden geri kalsın dedim ve sizlere burayı göstermek istedim. Geçen gün alacağım her şeyi burada daha uygun fiyata görmem bir mucize oldu benim için. Hem param cebimde kalmış oldu hem de birazdan burada güzel bir alışveriş yapacağım kendime. Çerçevelerin fiyatları bunlar ne?
1: Nihale.
0: Şöyle. Ha bunu buraya asmışsınız. Ha şöyle gösteriyor zaten. Evet. Şöyle bak Nihale. Hem yer kaplamıyor hem de koyduğunda hop oturuyor.

0: sabah 10'dan akşam 7'ye kadar açıkmış. Şimdi hanımlar, ben size birkaç ürünün fiyatını söyleyeyim. Uygunluğuna siz karar verin. Şu aynaların fiyatı 100 lira. Şunlar. İster duvara asın, ister banyonuzda şu şekilde sunum olarak kalsın. Evet, ne düşünüyorsun? Gayet uygun diyor. Küçücük şöyle yuvarlak aynaları diyor, 200'de satıyorlar diyor. Bakın bu yağdanlık koyma tahtası 200 lira. Şöyle yağdanlıklar var, tahtası ile birlikte ne kadar? 120 lira bu böyle, böyle, böyle. Şaka mı yapıyorsun? Bu böyle 120 liraymış sevgili seyirciler.
1: Şişe suyu 50 liraya satıyorlar küçük.
0: Mithat diyor ki şişe suyu küçük 50 liraya satıyorlar diyor. Al birine hediye götür. Kupalar var burada. Şöyle kupalar da var. Bakın. Böyle kupalar da var. 150. Şöyle pizza kesme ürünü var. Bu ne kadar? 70. Ay yok yok burada. Neyi göstereceğimi şaşırdım fiyat uygunluğundan. Vallahi bak şu sunumluklar mermer. Bunların fiyatı 400 lira. Gerçek mermermiş. Şu tahtaların fiyatı 300 lira. Şöyle yine bakın böyle sunumluklar 400 lira. Yine bu 300 lira. Yine şöyle var. Bakın bunun fiyatı 100 liraymış. Bu 400 lira. Ben birazdan bütün paramı buraya bırakıp gideceğim gerçekten de. Sonra şöyle göstereyim. Başka ne var? Şöyle vazolar var. Yapay çiçekler ne kadar? Vazo 100 lira. Çiçekler? 150. Böyle 150. Şöyle.
1: Çiçeğini 250 liraya alırsın.
0: Sadece çiçeğini 250 liraya alırsın dedi. Bence sen geri geri gitme de sen bütün o standı alacaksın biz buradan çıkarken. Fiyatlar dışarıda aynı ürünlerin satılan yerlerine göre daha uygun. Uygun olmasının sebebi de tabii ki muhit, diğer yerlerin satış dükkanları. Onu da belirteyim. Yoksa her yerde uygun fiyatlı ürün bulabiliyorsunuz bütçenize göre ama burada bana ekstra uygun geldi fiyatlar. 10 liradan başlıyor, 700-800 liraya kadar çıkabiliyor burada fiyatlar. Evinize ait olan her şeyi görebiliyorsunuz diyelim ve son kez sizi burayla baş başa bırakıp Balat sokaklarına kendimizi bırakalım.

Kürkçü Çeşmesi Sokağı'nda başlamıştık programa. Hemen arkamda görmüş olduğunuz sokak Kürkçü Çeşmesi Sokağı. Duriye Sokağı girdik şu anda. Kürkçü Çeşmesi Sokağı'nın üzerinde bulunan. Türkeli Sokak'la devam ettik. Daha sonrasında Balat sokaklarındaki renkli evleri sizlere göstermeye devam ettik. Şimdi ben Duriye Sokağı da sizlere göstermek istiyorum. Sokağın bu arada köşesinde fazlasıyla meşhur bir burgerci var. Hamburger yemeği seviyorsanız, tavuk burger yemeği seviyorsanız burayı tercih edebilirsiniz. Bir gelen bir daha geliyormuş. Her boyuttan burgerler varmış. Sadece pazartesi günleri kapalıymış ve bayağı meşhur bir yermiş. Duriye Sokağı'nın hemen köşesindeki bu yer. Böyle devam ettiğiniz zaman yine renkli evler sizleri misafir edecek. Biz ilerleyen zamanlarda buraya tekrar geleceğimiz için ben ileriye doğru devam etmiyorum açıkçası sevgili seyirciler. Şimdi burası pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü sabah 11'den akşam 10'a kadar açık bir yer. Buraya geldiğiniz zaman tavuk burger ya da et burgerin yanı sıra eğer vejeteryansanız vejeteryanlara özel burger çeşitlerinden de yiyebiliyorsunuz diyelim. Ve ne yapalım Mithat'cığım? Buraya oturalım. Biz de güzelce hamburgerleri

0: yumurta.
1: Bu moon burger, bu...
0: ızgara ananaslı dimple burger.
1: Izgara ananaslı dimple burgermiş. Evet. Şimdi ananası seviyorsanız ananasın yemeklerdeki lezzeti de daha bir güzel oluyor. İsterseniz büyük boyunu, yani etin gramını göre değişiyor. İsterseniz bir küçük boyunu da tercih ediyorsunuz. Burada eldiven koymuşlar. Ay benim elim batmasın diyorsanız eldiveninizi takıp yiyebiliyorsunuz. Ben eldivenle yemeği tercih edeceğim. Ay benim elim batmasın yani. Mithat, yarı yarıya yiyeceğiz bunları. Tamam mı? Ne oldu Mithat?
2: Ameliyata mı giriyorsun?
1: Ameliyata mı giriyorsun diye. Evet, hamburger ameliyatı yapacağım. Buranın hamburgeri gerçekten çok meşhurmuş. Kürkçü Çeşmesi sokağında, Duriye sokağının da tam böyle başında köşede. Dimple Moon, Dimple Moon. Hangisinden başlayayım? Dimple'dan. Ananaslı. Merak ettim ananasın nasıl oldu. Şöyle göstereyim. Bu da Moon Burger. Bir de bunun tadına bakalım. Bu arada damak zevkinize göre, şimdi bize etli geldi. Tavuk burger de tercih edebilirsiniz. Et yemiyorsanız vejeteryan da tercih edebilirsiniz. Ben Dimple Burger'e bayıldım. Moon Burger'e de bayıldım. Sevgili seyirciler, Balat'a yolunuz düşerse mutlaka buraya gelmenizi tavsiye ediyorum şiddetle. Pazartesi günleri kapalı sadece. Onun dışında 6 gün boyunca 11'den akşam 8'e kadar açık ama müşteri kaçta giderse o saatte kapatılıyor. Değil mi beyefendi?
0: Evet.
1: Ağırlığımı da koydum buraya. 9-10'a kadar buradayız dedi. Efsane. Efsane yani. Şimdi ben bunun ikisini, hepsini normalde bitiririm. Yarısını Mithat'a vereceğim.
2: Bitiremezsin.
1: Bitiririm.
2: Hadi.
1: Beni gaza getirmene gerek yok. Bitireceğimi sen de biliyorsun. Mithat da buraya kadar yersin diyor zaten. Buraya kadar dolu olduğu için o da yemekten kaçıyor ama yediğinde iyi ki yemişim diyecek Mithat da. Biz geçtiğimiz günlerde Galata'da balık dürüm çektik. O balık dürümün de yarısını Mithat'a vermiştim. Verdiğime pişman oldum sevgili seyirciler. O kadar güzeldi. Bunlar da efsane. Şimdi ben hamburgerimi yiyorum. Sonrasında tekrar sizleri karşılıyorum.

Hamburgeri yedikten sonra Kürkçü Çeşmesi sokağına geri çıktım. Bu arada Dimple Gamze demekmiş. Buranın sahibinin ismi de Gamze olduğu için hamburgerin ismini Gamze koymuşlar. Gamze Hanım öperim. Çok güzeldi Dimple. Gamze Gamze muhteşemdi. Niye söylemiyorsunuz Dimple'ın isminin bir yandan da Gamze olduğunu beyefendi? Kıskançlıktan söylemedim diyor. Unuttum diyor. Unutabilir tabii ki ama gerçekten Dimple hamburger muhteşemdi. Mithat da çok beğendi diyelim. Ve sizi buranın en eski dükkanına götürelim. Kürkçü Çeşmesi sokağındaki en eski esnaflardan birini de size göstermek istedim. Mehmet abi burada 70 seneden fazladır kömür satıyor. Buraya geldiğinizde kömürünüzü Mehmet abiden alabilirsiniz. Her zaman burada oturuyor. Terzi de varmış. Burada bayağı eskiymiş köşede. Kürkçü Çeşmesi sokağında. Ama terzi şu an kapalı. Onu belirteyim. Buraya geldiğiniz zaman Mehmet abiyi de ziyaret edebilirsiniz. İlla kömür almanıza gerek yok. Hayırlı işler, nasılsın Mehmet abicim dersiniz, gidersiniz. Bunu da sizlere söylemek istedim. Ve sizi Balat sokaklarına gönderiyorum. Bize ayrılan sürenin de sonuna geldi. Balat sokaklarına şöyle bir göz atın son kez. Sonrasında tekrar sizleri karşılayalım.

Bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. İstanbul Avrupa yakasında Fatih ilçesinde Balat'taydık. Tam Balat'ın merkezinde Balat mahallesindeydik. Sizler de bugün benim yaptıklarımı yapabilirsiniz. Amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olan ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın efendim. Öpüyorum efendim hepinizi. Hoşçakalın.

0: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Pepsi ile hepsi güzel.
3: Otel harika.
4: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
8: Ama bir mucizeye gerek var.
7: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
8: İşte bu Fairy mucizesi.
7: Fairy 30 dakikada mucize.
9: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
10: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
11: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Vital Cookies. 5 kat lezzet.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
7: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper,

0: 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
2: O zaman markete gidelim.
1: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
3: Hoş geldin.

0: yanında Leslie.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
6: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
7: Pilet'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Pilet'in Haziran sayısı tüm bayilerde.
8: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.

0: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
10: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
7: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.
11: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
12: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
13: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
14: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling, minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
15: Baloncuklu Lipton mu?
16: Çok lezzetli.
15: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
14: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi tam da leslik.
5: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
7: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
6: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
9: Bu var ya,
10: blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
13: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Denemen lazım.

TV4'ten ve Bil Bilebilirsen yarışmasından herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz? Bugün İstanbul Beşiktaş'tayız. Beşiktaş Meydanı'ndayız efendim. Bugün burada şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum diyelim efendim. Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız Bil Bilebilirsen başlasın.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhabalar abi, hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Sizi tanıyabilir miyiz?
2: İsmim Bekir, Ordu Fatsalıyım. Arkadaşa başarılar diliyorum.
0: Kaç yaşındasın Bekir, ne işte uğraşıyorsun?
2: 32 yaşındayım, elektronik mühendisiyim.
0: Elektronik mühendisi, şu anda çalışıyor musun?
2: Şu anda çalışıyorum, evet.
0: İyi, peki. Şimdi rakibine geçiyorum, bakalım. Evet, rakibin biraz korktu gibi Bekir sanki, ne diyorsun?
2: Öyle görünüyor.
0: Haydi bakalım. Evet, abi, seni tanıyalım.
1: Biz Allah'tan başka kimse daha korkmayız, herkes daha atarız. Abi, evet. Benim ismim Hamza.
0: Hamza güzel konuştu.
1: Erzurumluyum, 19 yaşındayım. İddialı değilim ama korktuğum da belli etmiyor. Bu kadar abi söyleyeceklerim.
0: Okuyorsun Hamza.
1: Saygılar ve sevgiler. Evet abi, okuyorum şu anda. Açıktan ilahiyat okuyorum. Ayrıca İngilizce kursuna gidiyorum. Bu şekilde abi.
0: Peki Hamza, sen de hoş geldin, sefalar getirdin.
1: Hoş bulduk abi, teşekkür
0: ederim. Şimdi sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçeceğim. Ve artık o yarışmacım bu yarışmadan para kazanmaya başlayacak sevgili izleyenler. Ödüllerimizi kazanmaya başlayacak diyelim. Yani bu etapta birbirinizi eylemek için yarışacaksınız.
3: Anlaştık.
0: Anlaştık mı?
1: Eleyeceğim yani herhalde.
0: Yani Hamza.
1: Bekir abi vallahi. Kendine dikkat eder, ben o kadarını söyleyeyim.
0: Evet, şu anda Hamza bayağı iddialı. Bekir, peki sen sence nasıl olur? Kazanabilir misin? Kendine güveniyor musun? Rakip nasıl?
2: Ya Hamza kardeşimiz tabii hayat tecrübesi daha düşük benden. Böyle yüksekten konuşuyor. Sonucu göreceğiz.
0: Sonucu göreceğiz diyorsun.
2: Evet.
0: Şimdi Hamza'ya soralım. Hamza, sence kim kazanır? Bekir de bayağı iddialı ve tecrübeli duruyor senin karşında.
1: Abi şimdi Bekir sen... abi, çok özür dilerim, lafını böldüm ama. Bekir abi iddialı olabilir, hayat tecrübesi olabilir ama bu yarışma genel kültür yarışması deniyor. Hayat tecrübesi değil. Biz de bir tık sokaklardan gelen insanız. Sokağın tecrübesi birazcık var. Rabbime güveniyorum, kendime de güveniyorum. İnşallah kazanacağım. Allah'ım sen yardım et diyorum. Teşekkür ederim.
0: O zaman iyi olan kazansın diyerek ilk sorumla başlamak istiyorum. Arkadaşlar, butonlara basmayı unutmayalım. Sorum bittikten sonra veya sorum bitmesine çok yakın Ramakkal'a basabilirsiniz diyerek artık Bil Bile Bilesi'nin ilk etabını başlatıyorum sevgili izleyenler. İlk sorumuz geliyor. Anneler günü her yıl hangi ayın ikinci pazar günü kutlanmaktadır? Tek ses geldi. Tek ses kimdeydi?
1: Bekir abi.
0: Bekir.
2: Mayıs ayının ikinci pazar günü.
0: Mayıs. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Bekir'e göndermiş olalım. Şu anda 1-0'lık bir puan tablomuz var. Rakibi Hamza da Bekir'i şu anda alkışlıyor sevgili izleyenler. Evet. Geliyoruz ikinci sorumuza. Düğünlerde davula eşlik eden çalgı hangisi? Çift ses geldi.
1: Zurna.
0: Zurna. Doğru cevap. Şu anda birebirlik bir beraberliğimiz söz konusu. Ama sevinmek için de, üzülmek için de arkadaşlar çok erken diyerek hızlıca üçüncü sorumuza geçmek istiyorum. Futbol karşılaşmalarında önce sporcuların tribünlere giderek yaptıkları yumruk şovu hangi isimle bilinir? Evet, tek ses geldi.
2: Selamlama.
0: Selamlama gibi selamlamak. Bir şey ama onun daha farklı bir adı var. Yani bir şey çekmekti, neydi o?
1: Üçlü çekmek.
0: Üçlü çekmek, doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Hamza'ya gelsin efendim şu anda. 2-1'lik bir puan tablomuz var. Hamza öne geçti. Şu anlık ama şu anlık.
1: Şu anlık. O yüzden çok yükseltmiyorum kendimi. Diyorsun. Bakalım. Bir tane daha sayılırsam ama rahatlayacağım.
0: Hadi bakalım, inşallah diyelim. Evet, şu anda 4. sorumuzdayız. Sevgili izleyenler, sorumuz geliyor. Tarihte Türklerin ve Çinlilerin mücadelesine sebep olan yol hangisidir? Tek ses geldi Bekir.
2: İpek yolu.
0: İpek yolu. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Bekir'e gelsin efendim. Şu anda 2-2'lik bir beraberliğimiz söz konusu. Son sorumuzdayız. Bu soruma hangi yarışmacım doğru cevabı verirse onunla birlikte bir üst etaba geçeceğim. Ve artık o yarışmacım bu yarışmadan ödüllerimizi kazanmaya başlayacak diyelim efendim. Sorumuz geliyor, bir beraberliğimiz var ve bu beraberliği bu etapta bu soruda bozmamız gerekiyor. Efendim, sorumuz geliyor. Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde bir takım sahada en fazla kaç yedek oyuncu bulundurabilir? Çift ses geldi.
1: Soruyu tekrar alabiliyor muyuz?
0: Tabii. Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde bir takım sahada en fazla kaç yedek oyuncu bulundurabilir?
1: 5.
0: 5. Hamza, yanlış cevap, Bekir'e geçtik.
2: 6.
0: 6. Yanlış cevap, Hamza'ya geçtik.
1: 8.
0: 8. Yanlış cevap. Düşelim.
2: 7.
0: 7. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Bekir'e göndermiş olalım sevgili izleyenler. 3-2'lik bir puan tablomuz var ve maalesef Hamza'yı alkışlarla
2: uğurlamak zorundayız.
0: Hamza, neler söylemek istersin? Gayet iyi yarıştın bu arada.
1: Evet, çok kolay sorulara cevap veremedim. Biraz mantıksız oldu ama hayırlısı olsun, yapacak bir şey yok. Buraya katılmak güzeldi.
0: Keyif gerçekten aldık, eğlendik.
1: Gerçekten keyif aldım. Kötü bir günün ardından. Şu an günümü güzelleştirdim. Sizlere çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
0: Bizler sana çok teşekkür ederiz. Teşekkür Hamza.
2: Evet. Sağ
0: olun. Efendim, bizler Bekir'le birlikte bir üst etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Bekir'le birlikte artık ikinci etaptayız. Bekir, rakibin Hamza'yı 3-2'lik galibiyetle mağlup etti. Neler söylemek istersin?
2: Güzel bir yarışma oldu. Sorular basitti ama biraz hızlı davranmak gerekiyordu. Hamza biraz yavaş davrandığı için.
0: Böyle maalesef elenmiş oldu diyorsun. Evet. Peki bu da durumda sen çok iddialı konuştun. Hamza senin kadar iddialı değildi. Çok da konuşmak istemedi ama.
2: Ben iddialı konuşmadım. Hamza iddialı konuştuğu için ben de dedim bir rekabet olsun, o yüzden iddialı konuştum.
0: Peki o
2: yoksa
0: zaman.
2: Yoksa iddialı değiliz ya. Bakalım.
0: Şimdi Bekir, bu etabımızda toplamda 3 adet sorumuz var. Bunların 2 adeti boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz var. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak. Ve dünyanın enleri olacak bu etabımızda. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta sevgili izleyenler. Ve tekrardan hatırlatalım ki her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Bekir, hazır olduğun zaman ilk sorumuza başlamak istiyorum.
2: Ben hazırım. Başlayabiliriz.
0: Peki o zaman. Efendim, ikinci etabımız başlıyor diyelim, sorumuz geliyor. Rekorlar kitabına giren 45 kişi tarafından 30 günde tamamlanan kazak kaç metre genişliğindedir? Süremiz başladı.
2: 45 kişi tarafından 30 günde tamamlanan.
0: Evet. Süren gidiyor, hızlı cevap alacağım. Tahminde bulunabilirsin.
2: 900 metre.
0: Bir süremi durduruyorum şu anda. Daha da aşağı in, daha da aşağı in.
2: 100 metre.
0: İn.
2: 24 metre,
0: çık,
2: 34
0: çık,
2: metre.
0: Çık,
2: 44,
0: çık.
2: 54.
0: 44.
2: 44 metre.
0: 44'te durdurabiliriz. Şimdi ben bu etaptaki bu soruda sevgili izleyenler yakın cevabı kabul edeceğimi de söylemiştim. 45 doğru cevap ama 44 en yakın cevaptı. İlk sorumuzun ödülünü de Bekir bu şekilde kazanmış oldu diyelim. Kocaman alkışlar Bekir'e gelsin sevgili izleyenler. Şimdi geldik artık ikinci sorumuza. Bir şarkı sözümüz geliyor ikinci sorumuzda. Onda bunda şundadır, şunda bunda ondadır, nokta nokta kimdeyse benim gönlüm ondadır. Süremiz başladı.
2: Onda bunda şundadır, şunda bunda ondadır. Mavi boncuk kimdeyse benim gönlüm ondadır.
0: Mavi boncuk doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Bekir'e göndermiş olalım. Sevgili izleyenler, 2'de 2 yaptık. 2 sorumuzun da ödülünü şu anda kazanmış olduk diyelim. Biliyor musun bu şarkıyı, nasıldı?

0: da bunda ondadır. Mavi boncuk kimdeyse benim gönlüm ondadır.
1: Kocaman alkışlar gelsin Bekir'e tekrardan. Efendim artık üçüncü sorumuzdayız. Sorumuz geliyor. İki arada bir nokta nokta kalmak. Süremiz başladı.
0: İki arada bir derede kalmak.
1: İki arada bir derede kalmak. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Bekir'e gelsin efendim. 3'te 3 yaptık. Bu etaptaki bütün sorulara doğru cevabı vererek aslında bu etabın bütün ödülünü kazanmış oldun. Bekir, hemen ben sana hızlıca ödülünü takdim etmek istiyorum. Alalım efendim ödülümüzü. Bekir, gayet güzel gidiyorsun şu anda.
0: Evet.
1: Ne diyorsun, ne hissediyorsun? Hemen ödülünü sana vereyim.
0: Teşekkürler.
1: Bu arada bu ödül sende kalmak şartıyla bir üst etaba geçebiliriz. Daha fazla kazanma şansın var. Tamam mı, devam mı?
0: Üst etaba geçmemem için bir sebep var mı?
1: Ödülü
0: kaybediyor
1: yok.
0: Muyum?
1: Kaybetmiyorsun.
0: Kaybetmiyorum.
1: Daha fazla kazanıyorsun hatta.
0: O zaman geçmek mantıklı. Bir üst etaba geçelim.
1: Bizler Bekir'le birlikte 3. etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Bekir'le birlikte artık 3. etaptayız. Bekir, yüzün kuyruğuna geldin diyebiliriz artık bu etap için. Ne hissediyorsun?
0: Heyecanlıyım. Son etap olduğu için daha da heyecanlıyım. Soruları daha zor bekliyorum. Bundan önceki sorular biraz düşünmek gerekiyordu fakat kolayca sonuca ulaştık.
1: Diyorsun.
0: Bu sayede bu etaba geldik.
1: Haydi bakalım. Şimdi bu etapta elinde toplamda 3 adet zarf var. Zarfların içerisinde sana bu etapta soracağı soruların konuları bulunmakta. Sana bu etapta hayvanlar aleminden mi soralım, tarihe mi geçelim yoksa genel kültürden devam edelim?
0: Toplamda 3 soru mu olacak bu etapta?
1: Hepsinde 3 soru var, evet.
0: O zaman her bir soru için... Anladım.
1: Hangi zarfı seçiyorsun? Hangi?
0: Renkli olanı seçeyim.
1: Tarih.
0: Tarih.
1: Emim iyi midir aran tarihle?
0: Kötüdür.
1: Genel kültürüm var, hayvanlar alemim var.
0: Genel kültür olsun abi.
1: Genel kültür mü olsun?
0: Genel kültür ama güncel genel kültür mü yoksa genel
1: bilmiyorum,
0: genel kültür
1: ben
0: mü?
1: Ben de bu soruları seninle birlikte ilk defa göreceğim.
0: Tarihle aram iyidir fakat tarihleri bilmem. Nokta atışı tarihler vesaire, genel olayları biliyorum.
1: Evet.
0: Ama...
1: Hayvanlar alemi var.
0: Ben genel kültürle devam etmek
1: genel
0: istiyorum.
1: Kültür mü?
0: Genel
1: kültürüm.
0: Genel bilgilerim daha
1: genel yüksek. Bilgilerim daha. O zaman genel kültür zarfımı açıyorum. Bakalım bu etapta. Evet, çok güzel sorularım var senin için. Hazır mısın?
0: Hazırım.
1: Şimdi bu etapta toplamda 3 sorumuz seni bekliyor olacak. Ve bizden bu etap için bir joker hakkı kazandın. Takıldın veya cevaplayamadın bir soru için istersen telefonla birini arayıp yardım isteyebilirsin.
0: Gerçekten.
1: Ya da burada bizleri izleyen seyircilerimizden herhangi birine sorabilirsin. Tek bir soru için ama.
0: Tek bir soru için, evet. Telefon joker hakkım var. Veya
1: evet.
0: Seyirciye bağlanabilirim.
1: Kesinlikle. Hazırsan başlayalım, süremiz bulunmamakta.
0: Hazırım.
1: O zaman ilk sorumuz gelsin. Ayın dünya etrafında dönüşünü tamamlaması yaklaşık kaç gün sürer?
0: Ayın dünya etrafında
1: dönüşünü tamamlaması yaklaşık kaç gün sürer diye sorduk.
0: Bu lineer bir şekilde her zaman aynı sürede tamamlıyor.
1: Bu acaba?
0: Anlıyorum. Bir ay diyoruz. Bazı aylar farklı uzunlukta. Evet, biraz şimdi bir tahminim var ama emin değilim. Hı hı. Bir gün demek istiyorum.
1: Bir gün, cevabından emin misin?
0: Eminim.
1: Peki o zaman. Ayın dünya etrafında dönüşünü tamamlaması yaklaşık kaç gün sürer diye sorduk Bekir'e. Bir gün cevabı geldi ve emin olduğunu söyledi. Joker hakkında bu arada duruyordu. Onu da tekrardan hatırlatmak istiyorum. Ayın dünya etrafında dönüşünü tamamlaması yaklaşık kaç gün sürer? Bir gün cevabı geldi. Bakalım bir gün doğru cevap mı sevgili izleyenler? Ne hissediyorsun?
0: Değil hissediyorum.
1: O zaman bir gün dedim. Efendim bir gün maalesef yanlış cevap. Doğru cevap 27 gün.
0: 27 gün.
1: Olacaktı.
0: 30 gün, 27, bir ay.
1: Bir evet. Gün, 3 gün, 27.3 gibi düşünebilirsin.
0: Evet.
1: Aslında ayın hani... Ortasında yarım görüyoruz, hilali görüyoruz.
0: Evet.
1: Bir yarım ay, tam ay, dolunay hani oradan aklına gelir diye düşündüm. Çok da iyi gidiyordun. Bir günü sen herhalde sabah akşam
0: öyle düşündüm.
1: Olarak...
0: Baktım

0: düşündün.
1: Gece ay ışığı çıkıyor, gündüz çıkmıyor alakalı. Demek ki.
0: O biraz güneşle alakalı.
1: Yok, aslında şeyi düşündüm. Bir ay bir de ama sabit olduğunu her
0: İlk
1: her
0: dördün, ay son dördün.
1: Evet, evet, o var.
0: Olsun, sağlık olsun diyelim. Yine ikinci etaptaki kazandığın ödülü sana tekrardan takdim etmek istiyorum. Güle güle, güzel günlerde kullanman dileğiyle bizlere bir şeyler söylemek istiyor musun?
1: Yarışma için teşekkür ediyorum. Güzel sorular. Bu kadar.
0: Başka sağlık olsun benim. Hoşça kal Bekir.
1: Çok teşekkür ediyorum şans verdiğiniz için. Size takdim ediyorum.
0: Teşekkür ederiz. Hoşça kal. Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
2: Merhabalar.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
3: Merhaba, hoş bulduk.
0: Sizleri tanıyabilir miyiz?
3: Ben Sude, 18 yaşındayım. Mimar Sinan'da şehir ve bölge planlama okuyorum. Kastamonu'yum.
0: Bu kadar mı Sude?
3: Bu kadar.
0: Peki, o zaman hemen rakibine geçmek istiyorum. Efendim, sizleri tanıyalım.
2: Ben Emir Çalışkan, 19 yaşındayım. Aslen Bursalıyım. Makine mühendisliği okuyorum İtalya'da. Hı hı. Bu kadar.
0: Bu kadar.
2: Evet.
0: Hoş geldin, sefalar getirdin Emir, sen de. Şimdi arkadaşlar, sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevabı veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçeceğim. Ve artık o yarışmacım ödüllerimizi kazanmaya başlayacak diyelim. Sizler şu anda rakip olduğunuz için sizlerden biri iddia duymam gerekiyor. Sude, sence kim kazanır?
3: Ben kazanayım.
0: Kazanır diyorsan.
3: İnşallah.
0: Kazanabilir misin?
3: Kazanırım bence ya. Kazanayım.
0: Rakibin şansı var mı?
3: Vardır, bilmiyorum. Vardır. Ama olmasın.
0: Peki o zaman Emir, sence kim kazanır?
2: Ben kazanacağımı düşünüyorum açıkçası.
0: Sude'nin şansı var.
2: Yani çok az.
0: Az.
2: Hiç bilmediğim yerlerden gelirse bir nebze şansı olabilir diye düşünüyorum. Ama genel kültürüme de güveniyorum demek isterim.
0: O zaman iyi olan kazansın diyerek ben ilk sorumla başlamak istiyorum sevgili izleyenler. Bil bilebilirsinin ilk etabı başlıyor diyelim. Sorumuz geliyor. Harita çizimlerinde uygulanan küçültme oranına ne ad verilir? Çift ses geldi, çift ses.
2: Ölçeklendirme, ölçek.
0: Ölçek. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Emir'e gelsin efendim. Şu anda 1-0'lık bir puan tablomuz var. Aslında bölge ve şehir planlaması okuyorsun.
3: Ya senin... Ben geç bastım, o yüzden öyle oldu.
0: Bir kere basar mısın? Bir kere basar mısın? Evet, sen basınca tek ses gelecek. O yüzden bu sesi de duymak istiyoruz. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Emir'i tebrik ediyoruz. İkinci sorumuza geçiyoruz sevgili izleyenler. Genellikle boğaz enfeksiyonlarında ağız içinde bekletilip eritilerek kullanılan ilaç türü... Dedim, kestim soruma.
2: Pastil demek istiyorum.
0: Pastil. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Emir'e göndermek istiyoruz efendim. Evet, 2-0'lık bir puan tablomuz var. Sude, bu soru senin için çok ama çok önemli.
3: Evet.
0: Üçüncü sorumuza geçiyoruz efendim. Suyun kaldırma kuvvetini bulan filozof, matematikçi ve mucit kimdir? Evet, var mı bir cevabınız? Yok mu?
2: Maalesef bilmiyorum sonucunu.
0: Ortak kararsa paslayabiliriz arkadaşlar.
2: Pas geçelim.
0: Pas mı?
2: Pas geçelim.
0: Peki Sude?
3: Pas.
0: Pas. Efendim, artık üçüncü sorumuzu bu soruyla geçmiş olduk. Pas dendi çünkü cevabımız Arşimet olacaktı. Hatırladınız şimdi dilimizi.
2: Evet evet, fizikte görmüştük, hatırlıyorum.
0: Olsun, sağlık olsun diyerek artık yeni bir soruyla devam ediyoruz. Üç tunç tas hasoşaf şeklinde başlayan tekerlemenin devamı nasıldır? Gerçekten çok güzel bir tekerleme sevgili izleyenler. Buradan editörümüze sevgilerimizi ve saygılarımızı göndermiş olalım. Üç tunç tas hasoşaf. Hızlıca söyleseniz bunu bir.
2: Üç tunç hasoşaf. Şey yok, söyleyemem vallahi. Editörümüze
0: aslında
2: ben de sevgilerimi diliyorum.
0: Sorunun cevabı sorunun içinde. Sen söyle bakayım Sule.
3: Üç tunç tas hoşaf.
0: Has?
3: Has hoşaf.
0: Hızlı söyle.
3: Üç tunç. Üç tunç tas hoşaf. Hayır.
0: Olmadı.
3: Olmadı.
0: Ama sorumuzun cevabı tabii ki de bu değil arkadaşlar. Cevap sorunun içinde. İyi düşünün. Neyin bilmem nesi. Ve butonlara basmadan cevap vermeyin ki. Nasıl güzel yardımcı oluyorum ama, değil mi?
2: Gerçekten inanılmaz. Yani son derece yardımcısınız. Teşekkür ediyorum.
0: Evet, elinden yapmaya yani. Çalışıyorum. Teveccühünüz. Bu bir meyve aslında. Meyvenin nesi olur? Malatya'nın nesi meşhur?
4: Kayısı.
0: İlk butona basan cevap alır. Çift ses.
2: Kayısı demek
0: kayısı
2: istiyorum.
0: Ama kayısı ne? Cevap gelmezse geçerim. Duyalım.
3: Hoşafı,
0: kayısı hoşafı. Kayısı hoşafı. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Sude'ye gelsin efendim. Kaçız? 2'ye 1'lik bir puan tablomuz var. Sude kendini şu anda potadan kurtarmış oldu. Efendim 5. ve son sorumuzdayız şu anda. Bir sorumuza pasledik. Sorumuz geliyor. Genellikle haftalık olarak hazırlanan okulda işlenecek konuları kapsayan plana dedim kestim.
2: Hızlı cevap vermek için söyledim. Ders programı olabilir mi ya da ders tak...
0: Ders programı. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız. Emir'e gelsin efendim. 3-1'lik bir puan tablomuz var.
3: Tebrik ediyorum kendisini hızlı davrandığı için oldu. Yoksa...
0: Yoksa ben kazanırım.
3: Evet, Emir ben kim ki? Biliyordum.
0: Biliyorsun gibi. Biliyorsun önce, tabii önce ki de ama bu yarışmadan her şeyden öte bu yarışmada arkadaşlar hızlı olmak da önemli. Çünkü hızlı olamazsanız bilseniz dahi Sude örneğinde görmüş olduğunuz gibi cevaplayamayabiliyorsunuz. Olsun sağlık olsun Sude, biz seninle yarıştığımız için çok keyif aldık.
3: Ben de çok keyif aldım.
0: Bizlere bir şeyler söylemek ister misin? Hayır. Gidiyorum ben.
3: Evet.
0: Evet, Sude'ye hoşça kal derken bizler Emir'le birlikte bir üst etaba geçiyoruz diyelim efendim. Evet sevgili izleyenler, Emir'le birlikte artık ikinci etaptayız. Emir, rakibin Sude'yi 3-1'lik galibiyetle mağlup ettin. Neler söylemek istersin?
2: Yani sorular daha çok bildiğim yerden geldiği için mutluyum. Ama tekerleme sorusu birazcık zordu. Onda biraz zorlandım. Hı-hı. Ama kalan sorular gayet bildiğim yerlerden geldi. Teşekkür ediyorum.
0: Şimdi Emir, bu etabımızda toplamda 3 adet sorumuz var. Bunların 2 adeti boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz var. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak ve dünyanın enleri olacak. Bu etabımızda toplamda 3 sorumuz var. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta değil. Hazır olduğun
2: tamamdır.
0: Zaman ilk sorumuza başlayabiliriz Emir.
2: Başlayalım.
0: Hazır mısın?
2: Hazırım.
0: Peki o zaman efendim ikinci etabımız başlıyor diyelim. Kayseri'de tek parça halinde üretilen rekorlar kitabına giren sucuğun ağırlığı kaç kilogramdır? Süremiz başladı.
2: Ben...
0: Fren geçiyor.
2: 750 kilogram.
0: Çık 750'den.
2: 1500 kilogram.
0: Çık.
2: 1750 kilogram.
0: 1750.
2: 1752.
0: Durdurdum.
2: 58.
0: 1750'de durdurdum. Doğru cevap 1740 olacaktı. Çok yaklaştığın için doğru sayıyorum. Efendim ilk sorumuzun ödülünü de 1740'la kazanmış oldu Emir. Kocaman alkışlar. Emir'e gelsin efendim. Evet hazırsan ikinci sorumuza geçmek istiyorum. Bir şarkı sözümüz geliyor Emir.
2: Gelsin.
0: Sen de biraz naz ediyorsun ama senin bana gönlün var gibi gibi. Yüzüme karşı git diyorsun ama sanki nokta nokta kal der gibi gibi.
2: Barış Manço'nun çok sevdiğim parçası.
0: Süremiz başladı.
2: Sanki gözlerin kal der gibi gibi.
0: Sanki gözlerin kal der gibi gibi. Burada ritimsiz okumak o kadar çok zor ki. Kocaman alkışlar. Temir'e gelsin. Doğru cevap gözlerin olacaktı. Biliyor musun? Biliyorsun bu şarkıyı mutlaka.
2: Tabii ki biliyorum.
0: Duymak isteriz senden. Emir.
2: Sesim de çok kötüdür ama.
0: Olsun biz onu kırparız, keseriz. Kullanmayız belki.
2: Yüzüme karşı git diyorsun ama sanki gözlerin kal der gibi gibi.
0: Kocaman alkışlar Emir'e gelsin efendim. Tekrardan ikinci sorumuzun ödülünü de Emir bu şekilde kazanmış oldu. Efendim artık bu etabımızın son sorusundayız. Bu soruya doğru cevap vermenin takdirinde artık 3. etabın anahtarını kazanmış olacaksın Emir.
2: Çok heyecanlıyım.
0: Sorumuz geliyor.
2: Gelsin.
0: Hastaya bakmaktan nokta nokta olmak yeğdir.
2: Tahmin etmek istiyorum. Hasta olmak yeğdir.
0: Hasta olmak yeğdir. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Emir'e gelsin. Evet bu etapta 3-3 yaparak bütün sorularımıza doğru cevabı verdin. Ve bizden bu ödülü kazanmış oldun. Güle güle güzel günlerde harcaman. Dileğiyle Emir bu ödül sende kalmak şartıyla bir üst etaba geçebilirsin. Tamam mı devam mı?
2: Ben devam diyorum, kendime de güveniyorum.
0: O zaman 3. etapta görüşmek üzere sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler, Emir'le birlikte artık 3. etaptayız. Yüzün kuyruğuna geldin. diyebiliriz. Emir, neler hissediyorsun?
2: Vallahi çok mutluyum açıkçası. İkinci etabı da geçmek beni iyi hissettirdi. Kendime çok güveniyorum. Üçüncü etabı da inşallah geçerek ödülü alacağım.
0: Haydi bakalım inşallah diyelim. Emir, bu etabımızda elinde 3 adet zarf var ve bu zarfların içerisinde sana bu etapta soracağımız soruların konuları bulunmakta.
2: Eyvah.
0: Sana bu etapta Yeşilçam'dan mı soralım, genel kültürle devam edelim yoksa spora mı geçelim?
2: Ben spor konusunda kendime güveniyorum. Ben spora geçmek istiyorum.
0: Emin misin?
2: Eminim.
0: Peki o zaman spor zarfımı alıyorum ve açıyorum. Ben de Emir'le birlikte soruları ilk defa görmüş olacağım. Şöyle uzatalım. Emir, bizden bir joker hakkı da kazandın bu etapta.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Takıldığın veya cevaplayamadığın bir soru için istersen telefonla dostlarını, arkadaşlarını arayarak yardım isteyebilirsin.
2: Tamam.
0: Ya da burada bizi izleyen seyircilerimizden herhangi birine danışabilirsin.
2: Seyircilerimize güvenim tam.
0: Peki o zaman hazırsan ben ilk sorumla başlamak istiyorum.
2: Tabii başlayalım.
0: Sorumuz geliyor. Türkiye'nin ilk kadın rallicisi kimdir?
2: maalesef bilmiyorum ben bu sorunun cevabını.
0: Direkt joker'i kullanacaksın.
2: Yani joker'i kullanmak isterim açıkçası.
0: Tabii kime sormak istiyorsun? Telefon joker'ini kullanacaksın anladım.
2: Evet, evet, telefon joker'imi kullanacağım.
0: Aklına kim geldi?
2: Aklıma sporları yani yarış sporlarını takip eden bir arkadaşım var. Mehmet Kındıroğlu. Kendisini şimdi aramak istiyorum.
0: Peki buyur.
2: Yüksek müsaadenizle.
0: Arayıp hoparlörü alırsan bizler de duyabiliriz.
2: Tamamdır. Arıyorum kendisini.
0: Evet şu anda Emir joker hakkını kullanmış oldu.
2: Mehmet Bey iyi akşamlar.
4: İyi akşamlar.
2: Size bir sorum olacaktı. Telefon jokerime başvurdum. Bilemediğim soruyla ilgili. Umarım doğru cevap verirsiniz diye umuyorum.
4: Ciddi misin sen şu an?
2: Evet. Şu anda yarışmadasınız. Canlı bağlantıyla size bağlandım.
4: İyiyim. İyi yaptınız böyle.
2: Size sorumuzu yönelteceğim birazdan. Ben mi okuyayım, siz mi okumak isterdiniz? Siz okursunuz. Tamamdır. O zaman yönlendiriyorum.
0: Alo Mehmet, merhaba.
4: Merhaba.
0: Sorumu soruyorum hazırsan.
4: Tabii.
0: Türkiye'nin ilk kadın rallicisi kimdir?
4: Vallahi bilmiyorum ya.
0: Süper. Cevabın yok yani.
4: Yok.
0: Peki çok teşekkür ederiz Mehmet. Emin olduk.
2: Can kankam canın sağ olsun ya.
0: Evet,
2: yüzüme kapattı.
0: Yüzüne kapattı. Çok inanmadı gibi geldi bana sanki.
2: Evet ya. Kendisi az önce yanımdaydı ama yani inanmaması gerçekten çok güç.
0: Evet. Bir cevabın var mı? Maalesef joker hakkımızı da kullandık.
2: Maalesef ben çok üzüldüm gerçekten böyle başladığımızda. Rally hiç bilmediğim bir spor. O nedenle yani ilk kadın rallicimize de yani başarılarının devamını falan diliyorum. Tanımıyorum kendisini. Bundan sonra öğrenmiş olacağım.
0: O zaman yarışmadan çekiliyor musun? Yoksa bir cevap verecek misin?
2: Yok vermeyeceğim.
0: Yani vermeyeceksin.
2: Yarışmadan çekiliyorum.
0: Peki,
2: teşekkür
0: maalesef,
2: ederim her şey için.
0: Galiba Emir'e bu üçüncü etapta ilk soruyla veda etmek zorunda kaldık sevgili izleyenler. Keşke bir cevap alabilseydik.
2: Diğer soruları görmek çok isterdim açıkçası ama.
0: Efendim doğru cevabımız Sami Cahit Morkaya olacaktı. Olsun
2: kendisine,
0: sağlık
2: kendisine
0: olsun.
2: Kendisine saygılar diliyorum. Bundan sonra hiçbir yerde atlamam.
0: Süper efendim. Yine ikinci etaptaki ödülümüzü sana tekrardan takdim etmek
2: teşekkür
0: istiyorum.
2: Teşekkür ediyorum.
0: Güle güle güzel günlerde harcama.
2: Ben de iyi bileli programlar dilerim sizlere. Kendinize iyi bakın.
0: Hoşçakal.
2: Hoşçakal.
5: Yangın var diye itfaiyeyi çağıran bu. Trende imdat kolunu çekerek katarı durduran bu. Küçük yaramaz nasıl? Yaramazlar devam ediyor.
6: Mal hazır dediniz. Nerede?
7: Mal kolay. Önce paraları görelim.
8: Öldürdüler adamı.
5: Bıktım artık senin bu yalanlarından. Gözlerimle gördüm.
9: Sen hayal görmüşsün oğlum.
5: Bu gene ne yaptı size?
10: Dediğine bakılırsa komşularınızdan birinde cinayet işlenmiş.
11: Nereden biliyor cinayet işlediğimizi?
12: Seni Hisar'da bekliyor.
13: Ben hemen oraya gidiyorum. Sen git polise haber ver.
14: Yumurcak katillerin elinden kaçarak kurtuldu. Hisar'da bekliyor.
15: Anneciğim canım.
16: Yumurcak Küçük Şahit. Bugün 16.15'te TV4'te.
17: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
18: Baloncuklu Lipton mu?
19: Çok lezzetli.
18: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
17: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'de değişir her şey.
11: ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
12: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
11: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
15: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
20: Geceliği 4200 lira.
21: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
22: Trivago.
23: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
22: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
24: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
25: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
22: Tekrar söylememe gerek var mı?
24: Otel mi? Trivago.

0: Antalya İsmik.
1: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
2: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
1: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
3: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
3: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
4: Ne var ya bu?
5: Blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da da var.
13: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
11: Trivago'da o da var.
14: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
15: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
11: Tekrar söylememe gerek var mı?
14: Otel mi? Trivago.

0: be. Hı. Amerika uzak mı?
1: Oo, çok uzakta bize.
0: İzleyenler mi?
1: Yerler tabii ya, duymaz olurlar mı?
0: Baba, tableti uzatsana. Babana sordum, izleyebiliyor musunuz? İçim hayaller dolu. Beyler, hadi beyler.

0: Ellos nos biliyorum.
1: Kupa yolunda 86 milyon artı Türkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
0: Size güveniyoruz.
2: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
3: Geceliği 4200.

0: 100 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
5: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
6: Hilet'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Platin Haziran sayısı tüm bayilerde.
7: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
8: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
9: Bu da hala peşimde.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Ve Pepsi'niz.
1: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
2: Otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Parasının kıymetini bilenler.
7: Biziz. Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
8: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
7: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
8: Para mı kaybettirir?
7: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
9: Biz en iyisi kalgona geçelim.
7: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
10: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
7: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade,

Harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: Bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
1: Biz en iyisi Kalgon'a geçelim.
0: Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
2: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli raffles'ımız yok.
3: O zaman markete gidelim.
2: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Raffles'ın varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
4: Hoş geldin.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
2: Bakın

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
5: Ama bir mucizeye gerek var.
4: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
5: İşte bu Fairy mucizesi.
4: Fairy 30 dakikada mucize.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
7: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
6: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'de değişir her şey.
9: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
10: Ne belki ben Ela Tokyos.
11: Ben de Sıla Bilgili Tokyos. En sevdiğin meyve hangisidir?
10: Üzüm.
11: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
10: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
11: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
10: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
11: Ceviz de buna çok yakışır bence.
10: Evet, ceviz çok yakışır eğitim.
11: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
9: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.
12: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
13: Merhaba, hoş buldum.
12: Sefalar getirdiniz diyelim.
13: Hoş bulduk.
12: Sizi tanıyabilir miyiz?
13: İsmim Hamza, 20 yaşındayım, Trabzonluyum. Cerrahpaşa'da elektrik elektronik mühendisliği okuyorum.
12: Bu kadar mı Hamza?
13: Yani çok şans eseri geldim buraya, heyecanlıyım şu anda.
12: Hoş geldin, sefalar getirdin. Hemen rakibine geçmek istiyorum. Efendim, seni tanıyalım.
13: Ben Mustafa, 22 yaşındayım, Kastamonluyum. Allah'ına kadar Beşiktaşlıyım. Çalışıyorum, okumuyorum. Buraya doğru bir eğlenmeye geldim. Mali müşavirlik yapıyorum şu an. O kadar.
12: Bu kadar. Bu kadar. Hoş geldin, sefalar getirdin. Sen de. Şimdi arkadaşlar, şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevabı veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçeceğim. Şimdi Hamza, sence kim kazanır?
13: Valla hak eden kazansın ya. Hiç
12: kendine güveniyor musun?
13: Kendime güveniyorum.

0: Akiba bak, kazanabilir mi sen?
1: Kazanabilir, her şey olabilir.
0: Her şey olabilir diyorsun. Peki o zaman hemen sana geçeyim. Sence Hamza kazanabilir mi?
2: Bence dostluk kazansın. Yeterli.
0: Diyorsun.
2: Tabii ki.
0: Sen kendine güveniyor musun?
2: Tabii ki.
0: O zaman iyi olan kazansın diyerek ilk sorumla başlamak istiyorum sevgili izleyenler. Hazırsanız Bil Bilebilirsin'in ilk kitabı başlıyor diyelim. Bisküvi parçaları ile yapılan hafif ve pratik olan kakaolu pastaya ne ad verilir? Çift ses geldi. Çift ses kimdeydi? Mustafa.
2: Mozaik pasta mı?
0: Mozaik pasta. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Mustafa'ya gelsin efendim. Şu anda 1-0'lık bir puan tablomuz var. İlk sorudayız. İkinci sorumuza geçiyoruz efendim hızlıca. Vücutta oksijen, besin maddeleri, hormonlar, vitaminler ve antikorları dokulara taşıyan yaşamsal sıvıya ne denir? Evet, çift ses geldi tekrardan. Mustafa?
2: Kan.
0: Kan. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız tekrardan Mustafa'ya gelsin. Hamza.
1: Ben sorunun bitmesini bekliyordum, o yüzden basmadım açıkçası.
0: Mustafa bayağı hırslı.
2: Kusura bakma.
0: O yüzden üçüncü soru senin için çok önemli. Eğer bu soruya doğru cevap veremezsen otomatik olarak elenmiş olacaksın. Potodasın şu anda, kendini potodan çıkarman gerekiyor.
1: Peki.
0: Sorumuz geliyor efendim. Dünyada en çok çay tüketen ülke hangisidir? Tek ses geldi.
2: İrlanda.
0: İrlanda. Yanlış cevap. Türkiye. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Mustafa'ya gelsin efendim. 3-0'lık bir puan tablomuz var ama sen bu soruya nasıl İrlanda dersin?
1: Türkiye'den sonraki İrlanda'ydı galiba, o aklımda kaldı.
0: Evet, Türkiye. Biz en çok çayı biz içeriz. Evet. Trabzonlusun. Evet. Senin orada da çay çok meşhurdur.
1: Evet.
0: Rize'yle yakınsın.
1: Evet.
0: Hamza şu an çok üzüldü. Bizler de Hamza'ya çok üzüldük. Hamza bir şeyler söylemek ister misin? Çok keyifli bir yarışmaydı.
1: Evet.
0: Biraz butona geç kaldım.
1: Yani dediğim gibi sorunun bitmesini bekliyordum. Yani o yüzden cevaplayamadım, yoksa ben de cevapları biliyordum ama sağlık olsun. Arkadaşı tebrik ediyorum.
0: Çok teşekkür ederiz Hamza, çok memnun olduk. Efendim bizler Mustafa ile birlikte bir üst etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Mustafa ile birlikte artık ikinci etaptayız. Mustafa rakibini 3-0'lık galibiyetle mağlup etti.
2: Biraz kolaydı.
0: Neler söylemek istersin?
2: Kolaydı bir tık. Sorular da kolaydı. Arkadaşıma tekrardan hayatında başarılar dilerim.
0: Bu kadar mı?
2: Bu kadar.
0: Bu etabımızda 3 adet sorumuz var. Bunların 2 adeti boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz var, şarkı sözlerimiz var ve dünyanın enleri olacak bu etabımızda Mustafa. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta sevgili izleyenler ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta. Diyelim hazır olduğun zaman ilk sorumla başlamak
2: Tabii.
0: istiyorum Mustafa. Hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: Süper, sorum geliyor. Dünyanın en uzun saçlı kadınının saçı kaç metredir? Süremiz başladı.
2: 7.
0: 7, düşelim.
2: 5.
0: Çıkalım.
2: 6.5.
0: 6.5'tan düşelim.
2: 6.32.
0: Düşelim.
2: 6.23.
0: Sayalım mı?
2: 6.20.
0: Sevgili yapımcım sayabiliriz dedi. 6 metre doğru cevap olacaktı ama yakın tahminde bulunduğu için doğru cevap olarak sayabiliriz sevgili izleyenler. 6 metre doğru cevap. Kocaman alkışlar Mustafa'ya gelsin efendim. Evet, ilk sorumuzun ödülünü de Mustafa bu şekilde kazanmış oldu. Geliyorum ikinci sorumuza. Bir şarkı sözümüz geliyor.
2: Tabii.
0: Kara tren gecikir, belki hiç gelmez. Dağlarda salınır da derdimi bilmez. Nokta nokta savurur, halimi görmez. Süremiz başladı.
2: Saçlarını savurur.
0: Saçlarını, tren.
2: Tren.
0: Tren
2: duman,
0: neyiz?
2: Duman, duman, kara duman.
0: Duman, duman. Tamam da biliyor musun bu türkü?
2: Yok.
0: Süremizi durduruyorum sevgili izleyenler. Kara tren gecikir, belki hiç
2: yok,
0: gelmez.
2: Yok.
0: Dağlarda salınır da derdini
2: bilmez. Hiç alakam yok Türkiye. Dumanlarını savurur.
0: Ne?
2: Dumanlarını savurur.
0: Larını değil.
2: Duman savurur.
0: Duman ama neyiniz yani tamamla tamamlaman gerekiyor.
2: Dumanını gerek. Savurur.
0: Dumanını savurur. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Mustafa'ya gelsin. Biraz zor oldu Mustafa sanki.
2: Ya
0: zor.
2: Çok türkü dinlemediğimden dolayı o da.
0: Peki o zaman neyse. İkinci sorumuzun ödülünü bu şekilde kazanmış oldun. Şanslıydı. Geliyorum artık üçüncü ve bu etabımızın son sorusuna. Geçmişe mazi, yenmişe nokta nokta derler. Süremiz başladı.
2: Şey,
0: ay, ne derler?
2: Hiçbir fikrim yok ama bunda kalın. Ya nasıl bir şey ya bir...
0: Yok mu? Süren bitti. Geçmişe mazi, yenmişe kuzu derler.
2: Kuzu. Aslında. Güzelmiş. Kim söylemiş bu atasözü?
0: Güzeldi, gayet keyifliydi ama maalesef üçüncü ve son sorumuzda bu etapta Mustafa eğlenmiş oldu ama yine iki adet sorunun ödülünü ben takdim etmek istiyorum.
2: Teşekkür ederim.
0: Güle güle, güzel günler.

0: de harcaman diliyle bize bir şeyler söylemek ister misin?
1: Neyse.
0: Demeyecek misin?
1: Yok.
0: Peki o zaman Mustafa çok memnun olduk.
1: Sağ olun.
0: Hoşça kal. Evet, bir yarışmamızın daha sonuna geldik. Gerçekten çok keyifli bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyif alarak izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Bir başka bilebilirsen de görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.

0: Necip ve Şeyda Nur. Onlar bir hayalin peşinden giderek İstanbul'daki hayatlarını geride bırakıp Zonguldak'ın İhsaniye Köyü'nde yepyeni bir yaşama adım attılar. Şeyda Nur psikolog, Necip ise yüzme antrenörü olarak sürdürdükleri İstanbul'daki düzenli hayatlarını geride bırakarak daha önce hiç deneyimlemedikleri büyükbaş hayvancılığa başladılar.
1: Tahmin edersiniz ki bu kolay bir karar değil. Her şeyin size sunulduğu, sadece tüketici olduğunuz bir yaşamdan her şeyle siz baş etmek zorunda kaldığınız bir hayata geçiyorsunuz.
0: Hayvan bakımı, süt sağımı, ahır temizliği ve bilmedikleri pek çok zorlu işle karşılaştılar. Ancak hiçbir zaman pes etmediler.
1: İlk geldiğimde böyle kocaman bir kütüğe, şu an üstünde oturduğum bu kütüğe çakmak yakıp yakabileceğimi düşünüyordum. Ama öyle olmuyormuş.
0: Bugün Zonguldak'ın İhsaniye Köyü'nde kurdukları huzurlu ve sevgi dolu yaşamlarıyla birçok insana ilham vermeye devam ediyorlar.
1: Bizim hikayemiz soru işaretleri ve çılgınlıklarla başladı ve hala da sürprizlerle devam ediyor.

0: Merhaba, ben Şeyda Nur Koçkaya. 1995 yılında Kocaeli'de doğdum. İstanbul'da psikoloji alanında ve gazetecilik, iletişim alanlarında çalıştım. Şu anda da burada hayvancılık yapıyoruz. Kendimi de okuduğum bölümlerden ziyade çiftçi ve hayvancı olarak tanımlıyorum.
1: Ben Necip Özerkaya, 30 yaşındayım. 3 sene öncesine kadar yüzme eğitmenliği yapıyorken, 3 senedir burada hayvancılık yapıyoruz eşimle beraber.
0: İstanbul'da tam bir İstanbullu gibi bir hayatım vardı. Kadıköy'de yaşıyordum. Hem keyifli hem eğlenceli ama bir yandan da yorucu ve gerçekten insanı tüketen, yani yaşamımı tüketen bir hayatım vardı. Şehirde yaşarken köyde yeni bir hayat kurmaya beni iten en büyük sebep aslında pandemi oldu.
1: Bizi köye yönlendiren en büyük durum bence hayal kuramamaktı. Bunu her seferinde söylüyoruz. Yani şunu düşündük biz Şeyda Nur'la, arkadaşlığımızın 5. 6. senesindeydik ve evliliği düşünüyorduk. Biz ne zaman birlikte görüşebiliriz, evlendiğimiz takdirde? Nerede vakit geçirebiliriz? Çocuğumuz olduğunda onu nerede eğlendirebiliriz? Yani nereye gezmeye çıkarabiliriz gibi şeyler düşünüyorduk. Ama bunların cevabını veremediğimizi fark ettik ve biraz daha alternatif düşüncelere yöneldik. Acaba köy mü derken şakayla başladı aramızda. Şaka bir noktada gerçeğe döndü diyebilirim.
0: Tahmin edersiniz ki bu kolay bir karar değil. Şehirde yaşarken o şehrin konforuna alışmışken her şeyin size sunulduğu sadece tüketici olduğunuz bir yaşamdan üretici olduğunuz bir yaşama geçiyorsunuz. Her şeyin sizin yaptığınız,

0: şeyle siz baş etmek zorunda kaldığınız bir hayata geçiyorsunuz.
1: Neşe Çiftliği neden Neşe Çiftliği diye bize çok fazla soruluyor aslında. Hatta Şeydan Nur'a çoğu zaman Neşe Hanım diyorlar dışarıda görünce ama hikayesi çok daha farklı.
0: Neşe Çiftliği Necip'in neyesi ve Şeydan Nur'un şeysinin bir birleşimi. Necip arkadaşlarımızın ilk başlarında beni etkilemek için hani ileride bir kız çocuğumuz olursa ismini Neşe koyarız diyordu. Sonra bu çiftlik planı da ortaya çıkınca bir çiftliğe bir isim vermemiz gerekiyor. Ne koyalım? Hem böyle bizim karakterimize hem buranın ambiyansına uygun hem de bizi de anlatan bir şey olduğu için Neşe koymaya karar verdik.
1: Köye geldiğimizin ilk günü tabii ki buralar böyle gördüğünüz kadar güzel görünmüyordu. Yani her tarafta yabani otlar, tabii ki bir süredir burada yaşam yoktu. Biz burayı biraz daha çekip çevirmeye çalıştık Şeyda Nur'la.
0: İlk başta iki tane inek aldık. Kesinlikle ne yaklaşmayı biliyorum, ne sağmayı biliyorum, hiçbir şey bilmiyorum. Bence bu delilik, buna cesaret etmek. Yani şu an, şu 3 yıl sonra tekrar aynı senaryo olsa cesaret edemeyebilirdim. Bir delilik anıma denk gelmiş olabilir. Ama hayvanları hep çok seviyordum.
2: Bize hayvancılığa başlarken hep diyorlardı, siz beraber yapacağız diyorsunuz ama günün sonunda hayvancılığı sadece sen yapıyor olacaksın. İş o noktaya geldi. Şu an Şeydan Nur işlerini halletti, bana kaldı. Temizliği yapıp hayvanları çıkaracağım.

0: Merhaba Emine teyze, nasılsın?
1: Hoş geldin. İyiyim, sen nasılsın?
0: İyiyim ben de, afiyet olsun. Allah bereket versin.
2: Köye geldiğimizdeki en büyük zorluklardan birisi bence para kazanmaktı. Hem burada gelip bir noktada hayvancılık diyebilirsiniz ama kendi işinizi kurmak ve esnaf olmak demek aslında.
0: Merhaba abla, nasılsın?
1: İyiyiz, nasılsın?
0: İyiyiz biz de. Afiyet
1: Hoş
0: olsun.
1: Geldiniz.
0: Sağ ol. Allah bereket versin. Görüşürüz.
1: Görüşürüz.
3: Köyde geçimimizi peynir ve süt ve süt ürünlerinden sağlıyoruz. Bir mavi bidonumuz var. O ne kadar süt dolarsa biz o gün o kadar para kazanıyoruz. Sütleri satabildiğimiz perakende olarak sütü satıyoruz. Geri kalanını da peynir ve tereyağı olarak değerlendiriyoruz. Onları satıyoruz.
0: Hey İnci, yapma. İnci.
2: Köyde bir günümüz aslında Şeydanur'la biraz daha farklı geçiyor. Benim iş akışım farklı, Şeydanur'um farklı. Ben ahır kısmını alıyorum. Sabah uyandığımızda ben ahıra doğru yola çıkarken Şeydanur önce ördek ve kanatlara gidiyor. Kazlarımıza, tavus kuşlarımız var. Onların besleme ve açmasını yapıyor. Yani dışarıya havuzlarını salıyor. Daha sonra tavuklarla ilgilendikten sonra o da yanıma geliyor.
3: Endüstriyel olarak bu işi yapmayı tercih etmiyoruz. Hep butik kalmak istiyoruz ki hayvanlarımızla o iletişimimizi devam ettirmek istiyoruz. Onları her zaman merada, dışarıda özgür ve mutlu bir şekilde beslemek istiyoruz. Onların mutluluğu ve konforu bizim de mutluluğumuz ve konforumuz demek oluyor aslında.
4: Her ineğimizi yaz aylarında ayda bir kere yıkamaya çalışıyoruz. Aynur'un da bu son yıkanması olacak çünkü artık kış geliyor. Kışa girmeden önceki son duşu olacak Aynur'un. Aynur sever suyu, diğer bazıları sevmez ama.
0: Şimdi çok sıcak olduğu için yıkanmak biraz, evet, iyi de geliyor hayvanlara.
2: Burada bizim tüm hayvanlarımızın aslında ismi vardır. Bu aramızdaki sıcak bağdan da kaynaklı. Köylerde aslında hayvanlara mal derler. 10 tane malım var, 15 tane malım var derler.
3: Bizim için onlar bir mal değil. Birlikte yaşadığımız canlı onlar bizim için. O yüzden eziyet etmemeye, çok dedim ya hani endüstriyelleştirmemeye çalışıyoruz. Onların mutluluğu ve konforu bizim için önemli. Onlarla ilişki kurduğumuz için de onlar da bize karşılığını vermiş oluyorlar. Hepsi isimlerini bilirler, çağırırız gelirler. Tağım sıralarını bilebilirler, o sırayla gelip sağlarlar.

0: köydeyken ben sabah ve akşam işlerimi hallettikten sonra gün benim. Ve ben bir işim varsa, akşam bir plan yaptıysam arkadaşlarımla hayvanlarımı 2 saat erken ahıra koyabilirim. Ve bunun için hiç kimseye hesap vermek zorunda değil.
1: Sabah 1 saat, 2 saat hayvanlarımızla ilgilendikten sonra benim kendime ayırabileceğim birçok vaktim var. Kendi hobim olan yüzmeyi yapabiliyorum. Aynı zamanda eğer yaz sezonuysa burada Şeyda Nur'la beraber hayvanlarımızı meraya saldıktan sonra gün boyu denizde oluyoruz.
0: Burası tam böyle dağın tepesinde, işte şehre 1 saat uzaklıkta, çok uzak bir yer değil. Gerçekten şehre yakın, denize yakın, çok keyifli bir köy. Burada her günümüz değişiyor. Bazen inek doğuruyor ve bütün günüm farklı bir noktaya gidebiliyor. Bazen bir inek kayboluyor. O gün boyunca, bir gün boyunca köylerde inek arıyorum. Yani burada bir rutinim yok aslında. O gün hayat bana ne verirse onu yaşıyorum. Merhaba.
2: Hoş geldiniz. Evet, buyurun.
3: Vay, Mithat amca. Yine uğraşıyorlar bir şeylerle.
0: Kolay gelsin.
1: Şehir hayatında alışık olduğumuz bazı alışkanlıkları köyde tabii ki bunları biraz daha uyarlayarak yapıyorsunuz. Gezmek, dolaşmak eğer şehirde yaptığımız bir etkinlikse bu artık benim için ormana girmek oldu. Sessizce bir ormana giriyorum ya da yanıma köpeklerimi alıyorum. Onlarla bir orman turu ya da dağa doğru çıkıyoruz. Ya da örneğin Şeyda Nur'la yemek yiyeceksek bir yerde o alışkanlığımız da burada şeye dönmüş oldu. Komşularımıza gidip onlarla yemek yiyoruz ya da onların bahçelerinde bir semaver çayı içiyoruz. Yani bu tarz değişiklikler olabiliyor.
2: Ben size diyorum yemeğiniz olmayınca acıkınca gelin buraya.
0: Olun geçen gün aradım, dedim ki ekmek yoktu evde. Dedim ki Melike ablayı aradım, Melike abla sana kahvaltıya gelebilir miyiz? Necip de bana kızıyor.
4: Şeyda'la Necip'in olması buraya evet tabii ki de neşe kattı. Onlar artık bizim hem komşumuz olduğu hem kardeşlerimiz olduğu, birbirimize yardımcı oluyoruz. Beraber yemek yapıyoruz, denize gidiyoruz, pikniklere gidiyoruz, ormanda buzağı arıyoruz beraber. Yeri geldiğinde bizim de hayvanlarımız var, bale yapıyoruz, onlar bize yardım ediyorlar.
0: Köyde yaşamanın bence en büyük artısı kendinizi tanımak. Doğadan korkardım ya, ormandan falan. Ama ben şu an akşam, gecenin bir vakti, burayı bildiğim için tek başıma ormana girebilirim. Bundan 3 seneki Şeyda Nur'un ödü kopardı böyle bir fikirden. Kendimle olan kendi sınırlarımı keşfetmek bence bu köyde yaşamanın en güzel taraflarından bir tanesi.

0: Sen şeyi gördün mü? Buzağı son anda Aynur'un yanına kaçtı, dışarı çıktı.
1: Ha, gördüm.
0: Adamı ne zaman çıkaracağız diye hesap yaparken kendi karar verdi valla.
1: Evet, böyle hep çıkınca da zıplıyorlar ya, çıkışma gibi.
0: Tabii buzağın şeyidir o, heyecanı.
1: Köye göçmeden önce insanlara önerebileceğim en önemli şey kendi listelerini oluşturmaları aslında. Çünkü köye göçtükten sonra her şey beklediğinizden çok daha zor oluyor ve evdeki hesap çarşıya uymuyor. Hayvancılık ve çiftçilik böyle işleyen bir süreç. Siz işte bir tişört satma işine girecekseniz bunun fizibilitesini yapabilirsiniz. İşte şu kadar tişört satacağım, şu kadar kâr edeceğim. Ama bir inek siz ne kadar fazla çalışırsanız o kadar süt vermiyor. Kendi potansiyeli kadar süt veriyor. Bütün bunları hesaplayıp aslında bir iş yapmış olmanız sizin eşittir para kazanacağınız anlamına gelmiyor maalesef. Önemli olan şey konfor alanından çıkmaya hazır olup cesaretli olmak ve yılmamak, pes etmemek.
0: Yani en başta insanların doğru planlamalar yaparak yola çıkması gerekiyor. Her şey bazen kağıt üzerinde göründüğü gibi olmayabiliyor. Yani biz de bunu çok yaşadık.
1: Yeniden önüme bir senaryo verseler, bunları işte bu şu ana kadar yaşadığım şeyleri tekrar yaşayacaksın deseler, sanırım kabul ederdim ama birazcık daha akılcı olurdum büyük ihtimalle.
0: Ayda bir konuştuğumuz şey, iki haftada bir konuştuğumuz şeye dönüştü. Haftada bir konuştuğumuz şey, artık her gün konuştuğumuz şeye dönüştü ve sonunda gerçek oldu. Ve hikayemiz de böyle artarak, daha fazla insana ulaşarak devam ediyor. Edecek de biz her zaman hayvanın tezeğin içinde olacağız.
1: Bizim hikayemiz soru işaretleri ve çılgınlıklarla başladı ve hala da sürprizlerle devam ediyor.

0: Hazır mı?
1: Ne olur hissettirme.
0: Merak etmeyin. Posta, posta! Kartım var, hem de Almanya'dan.
1: Babamdan!

0: Hala orada mı? Evet, postacıyı bekliyor. Bu sefer mektup yazmakta geç kaldık anne.
1: Artık bu mektup oyununa bir son vermeliyiz kızım.
0: 7 yıldan beri baba hasretiyle postacının yolunu bekliyor. Nasıl söylerim gerçeği? Nasıl yıkarım küçücük dünyasını?
1: Sana babanın ağzından mektuplar yazıyordum de, aslında baban
0: bir sarışınla kaçtı diyeyim. Oğlunu, karısını, yuvasını bırakıp kaçtı diyeyim, öyle mi? Topal karısını bırakıp kaçtı diyeyim, öyle mi?
1: En iyisi öldü de.
0: Çok zayıf, hasta. Dayanamaz buna. Doktorun sözlerini unuttun mu?
1: Unutmadım. Ne yapacağımızı şaşırdık. Doktorun korkusundan çocuğu yalanlarla büyütüyoruz. Bir gün yakamıza yapışıp, nerede benim babam diye soracak. O zaman ne cevap vereceğiz? İkimizden de nefret edecek.

0: Peki anne. Bu gece ona masal yerine babasını anlatacağım. Gerçeği anlatacağım.
1: Anne! Anne! Müjde! Müjde anneciğim! Anne! Anne! Babam geliyor, annen de! Bak, bana telgraf yollamış.
0: Oğlum, hasretine daha fazla dayanamıyorum. Perşembe günü Alman hava yollarıyla 5'te geliyorum.
1: Anneanne, perşembe bugün. Odasını hazırlayalım. Nezihe ablaya haber vereyim.
0: Nasıl olur? 7 yıl sonra nasıl gelir? Kendisinden boşandığımı bilmesi lazım. Bu evde işi yok artık. Onu sen karşıla anne. Onun ağzından Tayfun'a mektuplar yazdığımızı, kendisini evine bağlı karakter sahibi bir baba diye tanıttığımızı söyle. Tayfun'un hasta olduğunu, kedere dayanamayacağını anlat. Para istiyorsa ver. Birkaç gün oğluyla kalıp defolsun.
2: Ya sen?
0: Onu görmek istemiyorum. Berbin'de kalırım o gidinceye kadar.
3: Dikkat, dikkat! Sayın yolcular, saat 5'te alanımıza inmesi beklenen Alman hava yolları uçağının Alpler üzerinde düştüğü öğrenilmiştir. Uçaktakilerin akıbeti hakkında kesin bir bilgi verilmemiştir. Attention please, ladies and gentlemen. The expected German Airlines has crashed on the Alps. We haven't gotten any specific knowledge about the passengers yet.
0: Uçakta kiminiz vardı? Annem vardı. Yıllardır görmediğim annem ölmüş. Hepsi, hiçbiri kurtulamamış.

0: Babamdan mektup gelmedi mi anneciğim? Neden yazmıyor artık bana?
1: Müjde, müjde, müjde! Babam geliyor anne! Anne, babam geliyor! Babam geliyor, babam! Ah, anne, anne, babam geliyor!
2: Çocuk zayıf. Hiçbir şekilde üzülmeyecek, heyecanlanmayacak.
1: Peki doktor.

0: Sana dokunmadım bile. Allah aşkına kendine gel. Çarpmadım ki sana. Ne var, neden düştün? Oh! Söyle, yoksa sana çarptım sanacaklar. Durup dururken niçin düştün?
1: Açım.
0: Aç mısın? Kaç gündür açsınız?
2: 4. Son paramı annemin cenazesine harcamıştım. İşten ayrılalı da 3 ay oldu. Başka bir yemek daha söyleyebilir miyim?
0: Tabii, ne isterseniz söyleyin.
2: Garson!
3: Buyur efendim.
2: Bir bonfile.
3: Evet.
2: Bir salata.
3: Evet.
2: Sonra bir de meyve suyu.
3: Başka.
2: Ha, bonfile pişinceye kadar bir çorba daha.
3: Evet.
2: Hadi. Biraz aşırı gittim galiba.
0: Param var, çekinmeyin. İstediğinizi yiyin.
2: Ne garip. Tıpkı annem gibi konuşuyorsunuz. Sağ ol. Kendi evinde yabancı gibisin. Çekinme oğlum, ye derdi. Sağ ol.
0: Ne iş yaparsınız?
2: Memurdum. Ama çok sürmedi, çıkardılar işten. Annemi yalnız bırakmamak için işe gidemeyince çıkardılar.
0: Ya, mahvol.
2: Bana niçin öyle bakıyorsunuz?
0: Size bir iş teklif etsem. Bir aylık bir iş. 10.000 lira. Ne dersiniz?
2: Ne diyorsunuz? Bu parayı bir yılda kazanamam ben. Kirli bir taraf yok ya bu işin.
0: Tertemiz bir iş. Üstelik bir çocuğu sevindirerek sevaba gireceksiniz.
2: Peki, peki ne yapacağım?
0: Damadım olacaksınız. Ha?
2: Sokaktan koca aradığınıza göre kızınız çirkinin biri olmalı. Hı. Benden paso.
0: Yemeğinizi yeseydiniz bari.
2: Bir ay için dediniz değil mi? 10.000 papel.
0: Masraflarınız hariç, size alacağım yeni elbiseler, ayrıca gezintiler, her şey.
2: Anlatın, anlatın da! Eyvallah, bu iş hoşuma gitmeye başladı.
0: Bu kadarı da yüzsüzlük doğrusu. Demek 7 yıl sonra Avrupa dönüşü, selamsız sabahsız, doğru senin evine geliyor. Onun karakterinde biriyle evlendiğim için affedemiyorum kendimi.
4: Ara haberlerimizi veriyoruz. Bugün saat 5'te Yeşilköy Havaalanı'na inmesi gereken Alman Hava Yolları uçağı Alpler üzerinde düşüp parçalandı. Yolculardan kurtulan olmadığı bildiriliyor. Associated Press ajansının verdiği habere göre uçağın düşme sebebi henüz bilinmemektedir.
0: Gitmeliyim.
4: Alman Hava Yolları'ndan biri.
0: Tayfun, bunu öğrenmeden yetişmeliyim.

0: babacığım. Seni nasıl özledim bilsen. Oh,
1: oh. Oğlum, aslanım, delikanlı oğlum benim.
0: Sana çok kızıyordum baba.
1: Neden?
0: Okulda arkadaşlarım baban seni hiç aramaz mı diye soruyorlardı. Şimdi görsünler bakalım.
1: Her zaman mektup yazıyordum ya, seni özlediğimi anlamadın mı?

0: Hoş geldin kocacığım.
1: Hoş bulduk. Canım, sevgilim benim. Seni nasıl özlediğimi bilemezsin, bilemezsin. Size kavuşmak mutlulukların en güzeli. Şu Almanya denen yerden kurtulup sevgili karıma bir kavuşsam, karımla çocuğumu kollarıma alsam diye yıllardır nasıl çırpındım bilemezsin.
0: Tayfun, neden ağlıyorsun yavrum?
2: Şey, sizi yan yana görünce bilmiyorum işte.
1: Ben ne yapayım? Belki.
3: Ya ya, artık sevgili oğlumla, sevgili karımdan ayrılmaya hiç niyetim yok. Bir arada yıllarca huzur içinde yaşayacağız ya.
0: Nezihe geçen yıl girdi yanımıza. Sen tanımazsın. Yemekleri nefistir oğlum.
3: Ya.
4: Hoş geldiniz beyefendi. Döndüğünüzde hepimiz çok memnun olduk.
3: Teşekkür ederim Nezihe. Doğrusu böyle güzel yemek yaptığını bilseydim daha önce dönerdim.
2: Anne, sen de benim gibi yapsana, ne olur.
0: Tabii yavrum, şey... Almaz mıydın?
3: Nefis.

0: Sevgili karıcığıma hizmet etmek bana zevk veriyor.
1: Hadi bakalım, derslerin de bitti, doğru yatağa.
2: Anneciğim, gitmek istemiyorum ama.
1: Aa, artık babam burada, ayrılmıyor ki.
2: Ben de arkadaşlarım gibi hep annemle babanla yatmak isterdim. Kaç sene bekledim bunu ama.
1: Tayfun, hemen yatağına. Hadi bakayım.
0: Neden bizimle yatmasın karıcığım? Ben de oğlumu masal anlatarak uyutmak isterim, ha?
2: Yaşa babacığım, canım babacığım benim.
0: Sonra korkusuz şövalye kılıcını çekiyor, karşısındaki bütün kötü adamları bir vuruşta yıkıyor yere. Ve prensese diyor ki, ey dünya meleği kadın, evine kötü niyetlerle girdim, ama kötülükler seni sevmeyi öğretti bana. Ya, geçmiş olsun.
1: Aktör olmalıydınız. Rolünüzü pek iyi beceriyorsunuz doğrusu.
0: Fena mı yaptım şimdi? Masal söyledim, uyuttum çocuğu işte. Hadi, iyi geceler.
1: Nasıl yaparsın bunu anne? Neydi belirsiz bir yabancıyı nasıl sokarsın evime?
3: Babasını getiren uçak düşmüştü. Torunum kapıda bekliyordu. Doktor yüreği derdi, dayanamaz deyip duruyordu. Kader bu genci çıkardı karşıma. Hiç olmazsa bir ay baba rolü oynasın diye düşündüm. Sonra gene yurt dışına gitti diyebiliriz Tayfun'a.
1: Ya ayrılmak istemezse, o zaman ne yaparız?
3: Bilmiyorum. Torunumun bir anlık saadeti için her şeyi göze alabiliyorum işte.
0: Aşağıda salonda yatmak için bir battaniye rica edebilir miyim? İsterseniz şimdi gidip sabah geleyim.
1: İyi olur.
3: Hayır, hayır! Tayfun erken uyanıp arayabilir onu kızım.
0: Patron sizsiniz, karar da size ait.
1: Mecbur kalmadıkça yukarı...

0: kadar çıkmamanızı rica edeceğim Hakan Bey.
1: Merak etmeyin hanımefendi, müzelerden hoşlanmam. Hele müzeye kapanan bir antik olmak hiç hoşuma gitmez. İyi geceler.

0: Ben müzeye kapanmış bir antika mıyım anne?
1: Yakalayamazsın işte! Ayağımı çekti! Bir şey demek işte! Dur, kaybol! Nereye?
2: Şimdi geliyorum dur. Baba!
3: Oh, yıllar var ki böyle çocuk olmamıştım.
0: Bana kalırsa hala çocuksunuz.
3: Varlığım sizi rahatsız ediyor, görüyorum. İstediğiniz zaman babalık görevimden istifa edebilirim.
0: Başında kabul etmeyecektiniz bu işi.
3: Çocuğunuzun hayallerini yıkmak istemedim. Annenizin anlattığına göre Tayfun'u yıllardır sahte mektuplarla oyalamışsınız. Oysa kocanız...
0: Kocam beni bırakıp kaçtı. Topalım diye.
3: Bir dakika, kocanız ihtiyar olduğunuz için kaçmış olmasın sakın?
0: İhtiyarım tabii, çünkü anneyim.
3: Anne değil, büyük anne, ninesiniz! Bu kapalı elbiselerinizle, bu topuzlu saçlarınızla ninemden bile yaşlısınız!
0: Rica ederim!
3: Sizi her sabah 10 yaş gençleştirebilirim Pınar Hanım. Gidin, aynaya bakın, hanginiz haklı göreceksiniz, hadi!
0: Beni gençleştirmeyin Hakan Bey. Kendinizi olgunlaştırın biraz.
3: Haklısınız. Sizin gibi ünlü aşk romanı yazarları olgun insanlarla dostluk eder. Sokaktan bulunmuş, elbiseleri bile sizin paranızla alınmış biri nasıl karşınızda durabilir ki, değil mi?
0: İleri gidiyorsunuz. Size çocuğumun hatırı için katlanıyorum. Unutmayın.
3: Bana katlanarak sıkmayın kendinizi Pınar Hanım. Şoförünüzü pansiyonuma gönderin, elbiselerinizi iade edeyim. Bu işi para için değil, baba sevgisini hasret bir çocuğu sevindirmek için kabul ettim Pınar Hanım. Çünkü doğduğumdan beri ben de baba sevgisini hasretim.
2: Baba! Baba! Baba! Baba! Anne, babam nerede?
0: Bak yavrum. Sana babanın hikayesini anlatacağım.
2: Hikaye istemiyorum anne, babamı istiyorum. Beni Luna Park'a götürecekti, söz vermişti.
0: Baban yok senin yavrum.

0: Kavga ettik oğlum. Birbirimize darıldık. Artık gelmeyecek.
1: Neden kavga ettin anne? Neden? Niçin kaçırdın babamı? Niçin? Niçin? Niçin?
0: Ağlama oğlum. Ne olur ağlama. Benden nefret etme.

0: Tayfun'a söz vermişsin de, Luna Park için.
1: Ah, öyle ya. Tabii, söz vermiştim sana. Nasıl oldu da unuttum anlayamadım. Kusura bakma delikanlı.
2: Babacığım, seni bir daha göremeyeceğim diye öyle korktum ki.

0: Hasta mısın yoksa?
1: Hayır, başım döndü. Yükseğe çıkınca böyle olurum.
0: İnelim istersen.
1: Hayır, geçer şimdi. Tayfun ne güzel eğleniyor.
0: Doğru.
1: Bak baba, bak!
0: Doğrusu senin sokağa çıkman büyük hadise. Yakında kıyamet koparsa şaşmam.
2: Nerede kaldınız, merak ettim.
1: Film uzun sürdü anne. Hadi bakalım, doğru yatağa.
3: İyi geceler babacığım.
0: İyi geceler oğlum, güzel rüyalar.
3: Eskiden rüyamda seni görürdüm ama artık görmüyorum.
1: İyi geceler yavrum.
3: İyi geceler anneciğim.
0: Yardım edebilir miyim?
1: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Çok mu kötüydü?
1: Kim?
0: Kocanız.
1: Nereden anladınız?
0: Nefretinizden. Evde bir resmi bile yok.
1: Evde resmi olsaydı size baba diyemezdi Tayfun.
0: Seviyor muydunuz onu?
1: Sadece dürüst bir erkek sandığım için evlendim. Kaza olmasaydı kurtulamayacaktım ondan.
0: Kaza mı?
1: Evet, hem de korkunç bir kazaydı. Bu kadar başka bir insan olabileceğini nereden bilebilirdim? Münakaşasız geçen bir anımızı bile hatırlamıyorum. O meşhum günde gene benden, çocuğundan nefret ettiğini yüzüme haykırırken bir anda bir kamyonun altına girdik. O kaza beni ondan kurtardı ama ayağımı da bu hale getirdi işte. Hastanede ayıldığım zaman kocam yoktu artık. Çalıştığı yerin bir çanta dolusu parasıyla kaçmıştı. Sevgilisiyle beraber. Umarım merakınızı giderebildim Hakan Bey. İyi geceler. Thank you.

0: Niçin uyumuyorsunuz?
1: Bu taktakların sonunu bekliyorum.
0: Başka bir oda verelim size. Arkada, sessiz bir yer.
1: Zahmet etmeyin, anlaşmamız birkaç gün sonra bitiyor zaten. Kuzum, bu yaşlılık hoşunuza mı gidiyor sizin?
0: Kimsenin hoşuna gitmez yaşlılık.
1: Fakir misiniz? Kocanız gittikten sonra roman yazmaya başlamışsınız. Kısa zamanda ün ve servet yapmışsınız, tamam?
0: Hı hı, künyemi iyi ezberlemişsiniz.
1: Ama ün de servet de size bir şey kazandırmamış. İnsanlar canavarmış gibi kaçıyorsunuz onlardan, tamam mı?
0: Tamam.
1: Siz korkak, pısırık, kabuğuna çekilmiş, örümcek kafalı birisiniz.
0: Bırakın.
1: Tamam mı?

0: Tamam.
1: Yazın şimdi. Bu küflü hayalleriniz ölünceye kadar yazın.
0: Siz erkekler hep kahraman olmak, hep son sözü söylemek istersiniz. Kadın fakirse onu hor görür iter kakarsınız. Kadın zenginse parası için önünde diz çöker, sonra arkasından topal diye alay edersiniz. Hepinizin gözleri riya dolu, yalan dolu. Künyenizi iyi ezberlemiş miyim? Tamam mı?
1: Tamam. Ama gene de mutlu olmanızı isteyen iyi insanlar vardır Pınar Hanım.
0: Oğlumla annemle minicik bir dünya kurdum kendime. Yeniden insanların arasına karışıp onları kendime güldürmek istemiyorum. Memnunum hayatımdan, mutluyum.
1: Aksine, mutluluğu hiç ama hiç tatmamışsınız.

0: mutluluğu hiç, ama hiç tatmamışsınız.
1: Geldik işte koca bebek. Hadi bakayım atla şöyle. Ha, geç şuradan. Tamam. Al şu çantanda.
2: Hoşça kal babacığım. Hmm. Hmm.
1: Bana bak, derslerine iyi dikkat et, yaramazlık tamam. etme, değil mi? Tamam mı? Hadi. Eyvallah.
0: Hep eğlenmeye giden insanları seyrederdim tepedeki evimizde.
3: Geceleri öyle çok severdim ki... kaldırımlarda kendi ayak sesimi dinlemekten gurur duyardım.
0: Sonra... yoksulluğun bir yılan gibi yuvamıza çöreklendiğini anladım. 8 yaşındaydım o zaman.
3: O yaşta gazete satardım ben.
0: Şimdi çok param var.
3: Şimdi gazete bile satamıyorum.
0: Ama para hep acı getirdi.
3: Ben mutluluk getirir sanırdım.
0: Belki de aynı çevrede büyüdük seninle. Akşam sisle beraber ne çabuk çöküyor.
3: Bugün hiç bitmesin istiyor insan. Benimle gelir misin? Sabaha kadar aklımıza neresi gelirse oraya gideriz. Sokaklarda bağırır, dans ederiz.
0: Dans mı? Hayır, dans edemem ben.

0: Emriniz efendim.
1: Bize şampanya getir. Ayrılığın şerefine içeceğiz.
2: Ayrılık hoşuna gidiyor Hakan.
1: Başka çare biliyor musun?
2: Evet. Ayrılığı unutmak.
1: Ayrılığı unutmak için beraber...
2: Çok affedersiniz, özür dilerim.
1: Dikkatsiz işte.
2: Ne güzel. Her şey genç kızken hayal ettiğim gibi. Böyle salonlar hayal eder dururdum hep. Bembeyaz elbiseler için. Evlendim. Ama o bir başka dünyadan gelmişti. Sevgisiz insanların hayalleri gerçekleşmezmiş meğer.
1: Teşekkür ederim. Mutluluğun için.
2: Mutluluğun için.

0: sen? Bana herkesi güldürmek mi istiyorsun? Ben dans edemem.
1: Edersin.
0: Yalvarırım, otur.
1: Edeceksin. Yoksa ben de yalnız dans eder, seni göstererek korkusundan ortaya çıkamıyor diye bağırırım.
0: Yok, hayır. Hayır.
1: Hadi gel.

0: arkalarında emeklemeye çalışıyordum. Bana yürümeyi öğrettin.
1: Sen de bana bende eksik olan bir şeyi öğrettin.
0: Nedir o? Nedir öğrettiğim sana?
1: Bir kelime Pınar. Ama çok geç. O kelimeyi söylemek için geç kaldım. Yarın her şeyin sonu gelecek. İyi geceler.

0: Anne, anneciğim.
1: Anne, çocuk gibiyim bu gece. Beni ayıplama ne olur. Seni ilk defa böyle görüyorum. Mutluysan içim rahat olacak yavrum.
0: Biliyor musun anne? Yarın gidiyor. Bir daha dönmemek üzere gidiyor.

0: Tayfun ateşler içinde sizi sayıklıyor.
1: Ne dediniz?
0: Biraz gayret yavrum, doktor da neredeyse gelir canım.
2: Baba!
1: Hey delikanlı! Aç bakalım gözlerini.
2: Baba, babacığım! Anne, hiç iyi değilim. Sizi bir arada görmezsem korkuyorum. Ne olur hep yanımda olun.
1: Sana söz veriyorum şövalye, birbirimizden hiç ayrılmayacağız.
0: Doktor geldi.
2: Allah'ım, oğlumu bana bağışla. Çektiğim dertleri, acıyı, bana verdiğin sakatlığı, her şeyi, her şeyi ancak oğlumun yanında unutuyorum. Bağışla onu bana.
1: Duaların kabul edildi. Tayfun'un ateşi düştü. Allah'tan başka bir şey isteyebilirsin.
2: Verir mi dersin?
1: İstemesini bilirsen. Ne istedin?
2: Verirse anlarsın.

0: okuldan eve dönünce bizi bulamayacak, üzülecek.
1: Aldırma, annen var. Biraz çocuk olmak bizim de hakkımız.
0: Neden öyle bakıyorsun?
1: İnanamıyorum. Karşımdaki gerçekten sen misin? Benimle parklarda çocuklar gibi yan yana yürüyen.
0: Hiç çocuk olmadım ki bugüne kadar. Hep yaşlıların kederini sırtımda taşıdım. Babamın, annemin, kocam...
1: Hayır, artık ondan söz etme. Tanımadan nefret ediyorum ondan.
0: Yalanı hazırladın mı?
1: Yalan mı?
0: Günün doldu ya. Bizden ayrılman için Tayfun'a esaslı bir yalan bulmamız gerekecek.
1: İşimi sevmeye başladım Pınar. Artık kovulana kadar kalabilirim burada. Tabii uzatmalı bir babaya ihtiyaç varsa. Biliyor musun, son gecem olacak bu. Yarın herkes kendi dünyasına doğru yola çıkacak. Yarın olmasını istiyorum Pınar.
0: Yarın olmasın Hakan.
1: Öyleyse gidelim Pınar. Neresi gelirse aklımıza oraya gidelim.
0: Eve gidelim, oğlumun yanına. Ancak onun sevgisi durdurabilir zamanı.
1: Sadece onun sevgisi.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
3: Ve ferah. İçim küpür küpür.
2: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
5: Zor deniz biz.
6: Şöyle yüksek sesle söylemenin zamanı gelmedi mi?
7: Ara bu.

0: geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Pepsi ile hepsi güzel.
5: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
6: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
7: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.

0: Abi ne yapıyoruz biz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsiz bırakmıyoruz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni.

0: Çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
3: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
4: Bakın,

0: ekosisteme büyük zarar veren orman yangınlarının %88'inin insan eliyle ihmalden çıktığını, iklim değişikliğinin de etkisiyle yayılımı ve etkisinin kat kat arttığını biliyor musunuz? Yangın sezonunda pek çok ülke haftalarca, hatta aylarca süren orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Türkiye'de bu mücadelenin yürütücüsü Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü. İnsan gücünün yanı sıra hava ve kara gücümüzün artırılması, ileri teknolojinin kullanımı, insansız hava araçları ve insansız kameralı yangın gözetleme kulelerinin kullanımıyla yangına ilk müdahale süremiz 11 dakikaya düştü. Seferberlik ruhuyla yürüttüğümüz mücadelemize sen de destek ol. Dikkat edelim, duyarlı olalım, uyaralım. Yanan sadece ağaçlarımız değil. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü.
1: Amerika uzak mı?
2: Oo, çok uzakta kızım.
1: İzleyenler mi?
2: Duyarlar tabii ya, duymaz olurlar mı?
1: Baba, tableti uzatsana. Babama sordum, biz duyabiliyor musunuz? İçim hayaller dolu.
3: Fedadır uykularım, umutlarım kalbimde. Hep aşkınla yaşarım, en güzel anıları bize yaşatacaksın. Bak işte biz buradayız, haydi kazanacaksın. Duymak istiyoruz, duymak istiyoruz, her yerde adını.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Size güveniyoruz.
2: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
3: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
4: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
6: O zaman markete gidelim.
5: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
7: Hoş geldin.

0: yolunda leslik.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
2: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
3: Pilet'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Pilet'in Haziran sayısı tüm bayilerde.
4: Bu var ya bu.
5: Blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
1: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
1: Ama bir mucizeye gerek var.
0: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
1: İşte bu Fairy mucizesi.
0: Fairy 30 dakikada mucize. Sen hep...

0: yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
4: Doritos'tan yılın twist'i. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
4: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
5: Hazır değiliz biz.
6: Şöyle yüksek sesle söylemenin zamanı gelmedi mi?
7: Ara bu.

0: trend yol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
2: Ve ferah. İçim küpür küpür.
1: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
4: Yemen İmamı Talha'nın torunu Hüseyin'in kaçırılması devletimizin başına açılan ciddi bir gayedir.
5: Bu yüzük ömrüm boyunca parmağımdan çıkmayacak.
6: Hüseyin'i bırakamam. Emrediyorum, çocuğu kaçır.
7: Ailemin kökünü kurumaktan kurtardınız.
8: Asıl iftihar edilecek asker Murat'tı paşam.
9: Çöl haydutlarından yana değilim.
10: Siz onun bana mukaddes bir emanetisiniz.
11: Sevdiklerim için yaşamıyorum artık.
12: Yaşıyorsun. Benim için yaşıyorsun.
13: Karşımızda uyur bir yılan var.
14: Tam bana göre adamsın.
15: Türk'ü Türk'e vurdurmak aklı sökmez. Evet, ben de bir Osmanlı zabitiyim.
16: Çöl Kartalı. Bugün 18'de TV4'te.
17: Babamla annem iyice barıştılar galiba.
18: Evet canım.
17: Bir daha hiç kavga etmeyecekler değil mi?
18: Hayır canım, etmeyecekler.
17: İyi etmesinler. Anneanne.
18: Efendim?
17: Annem mi babamı daha çok seviyor, babam mı annemi?
18: İkisi de birbirlerini çok seviyorlar yavrum.
19: Pınar, artık git diyeceksin diye yüreğim titriyor.
18: Aynı sevgi iki yürekte birden aynı anda nasıl filizlenir inanamıyorum.
19: Sakın git deme bana sevgilim.
18: Gitsem bile hep kalbimde olacaksın Hakan. Yer ettin içimi. Kara dünyamı ışıttın. Yaşamayı öğrettin bana. Evimin ışığı, biricik yavrumun babası oldun. Git diyebilir miyim sana?
19: Pınar, benimle evlenir misin? İzin verir misin Tayfun'un gerçek babası olayım?
20: Bir ömür boyu yan yana, bütün iyi ve kötü günlerinizde birbirinize destek olmanız dileğiyle sizleri karı koca ilan ediyorum.
19: Teşekkür. Ne dedin Tayfun'a?
18: Babamla iş seyahatine gidiyoruz. Bazı anlaşmalar imzalayacak dedim.
19: İlk anlaşmayı Tayfun'un gerçek babası olmak için imzaladım.

0: Mutlu musun?
1: Çocuklar gibi. İlk dansımızı hatırlıyorum şimdi.
0: Ben de senin haşarı bir çocuk gibi ağlayışın.
1: Evime sıcaklık getirdin. Yavruma pırıl pırıl gülmeyi, bizlere mutluluğu getirdin. Seni nasıl sevdiğimi bilsen kaçardım benden. Kapkara bir duvar vardı dört yanımda. Bir esir gibi üç kişilik küçük bir dünyada yaşardım.
0: Ben de sensiz, susuz kalan bitkiler gibi soluk, anlamsız, gayesizdim. Sonra sen, günün ortasından bir çiçeğin fışkırması gibi çıkan sen.
1: Ne diyordu nikah memuru?
0: Bütün iyi ve kötü günlerinizde sevin birbirinizi diyordu. Sevin birbirinizi bütün iyi ve kötü günlerinizde.
1: Hakan?

Volkan!

0: Meraktan çatlatacaksın bizi. Gülmeyi bırak da anlat.
1: Patlama ya, anlatıyoruz işte. Havaalanından itibaren takip ettim annesini.
0: Oraya kadar biliyoruz. Sonra?
1: Sonra...
2: Üç gün kolladım yaşlı kadını. Arabasıyla önümden geçerken de attım kendimi yere, açım, açım diye inledim. Kadın hem karnımı doyurdu hem de kendisine damat yaptı beni.
3: Ayarladın mı kızı?
4: Ayıp ettin. Tereyağından kıl çeker gibi.
3: Peki, ya nikah?
4: O da tamam. 24 saat oldu.
5: Güzel kadın.
3: Hemen ölürse şüpheyi çeker.
6: Boş ver. İyi bir planla hemen ölsün ki bu parlak herife kalacak 40 milyonluk mirastan biz de acele payımızı alalım ha.
7: Bu işi iyi ayarladın. Kızın nasıl ölünceğini de sen tayin et.
8: Hiçbir iz bırakmayan zehirli bir ilaç kullanmaya ne dersiniz?
5: Neyle ölürse ölsün. Yeter ki ölsün. 10 yıldır aynı elbiseyi giymekten, pansiyon köşelerinde sürünmekten bıktım artık.
6: En iyisi bıçak. Şak, tamam. Sessiz ve derinden.
3: İz bırakmayan bıçak nerede görülmüştür Sersem?

0: Hayrola sevgilim, bu valiz de nesi?
1: Sinirlerim bozuldu Hakan. Tayfun yalnız, hasta da biliyorsun. Hemen dönmek istiyorum.
0: Bensiz mi döneceksin?
1: Sen daha kalabilirsin. Sonra da dönsen
0: olur. Olur mu öyle şey? Söz verdik, yemin ettik. Bütün iyi ve kötü günlerimizde beraber olacağız demedik mi? Ama madem ki istiyorsun, pek. Benim valizim hazır zaten. Hadi, gidelim.

0: ಬೇಡ ಅಲ್ಲಿ. Çabuk bunların hepsini çöp at.
1: Ama Pınar Hanım ekmek bıçağını bile aldı.
0: Ekmeği elimizle böleriz. Hadi çabuk ol.
2: Hey! Kardeş, kendine tek bak yoktu ama ya! Şimdi ben sana gösteririm, şimdi! Dur! Ha?
3: Nen var sevgilim?
0: Başım ağrıyor.
3: Tayfun, annenin başı ağrıyormuşmuş.
2: Gel bakalım şöyle!
0: Hadi bakalım!
3: Öyle kenarda somurtup oturursan tabii başını ağrır, tabii!
4: Anneciğim, babacığım, sizleri nasıl seviyorum bilseniz... İkinizi böyle görünce, dünyada benden daha mutlu çocuk var mı diye düşünüyorum hep!
0: Sor bakalım babana, seni seviyor mu?
3: Hem de delice!
0: Ya beni?
3: Çılgınlar gibi!
0: Hayır!
3: Oyun oynuyoruz canım!
0: Sizden oynayamam! Ha? Başım ağrıyor! Çok ağrıyor!
5: Ayarladın mı kızı? Ayıp ettin, tereyağından kıl çeker gibi!
6: Güzel kadın!
5: Hemen ölürse şüpheyi çeker!
7: Tamam, sessiz ve derinden.
6: Nasıl ölürse ölsün, yeter ki ölsün.

0: Ne mi var sevgilim?
1: Hiç, hiç yok bir şeyim.
0: Bak, baş ağrın için nefis bir ilaç getirdim sana. Neden almıyorsun, alsana. Hadi iç.
1: Şey, içmesem. Sanki yalnız kalırsam geçer sanıyorum.
0: Hadi hadi iç şunu.
1: Hakan, sen...
0: Benim başka odada yatmamla geçmez ama istiyorsan gene de yatarım. Aslında temiz havalı yerlere götürmeliyim seni. Şehrin kokusundan olabilir bu ağrılar.
1: Hakan, sana yardımcı olmak istiyorum ama olmuyor. Bana yabancı gibisin.
0: Seni seviyorum.
1: Biliyorum. Hem de çılgınca seviyorsun. İyi geceler Hakan.
0: Sana da. İyi geceler sevgilim.

0: Niçin getirdin beni buraya?
1: Hava alasın diye. Sinirlerin çok bozuk bu günlerde, herkesi kırıyorsun. Bak ne güzel bir gün, ılık güneş, ılık rüzgar, insan yaşadığını hissediyor.
0: Yaşamaktan hoşlanıyorsun bakıyorum.
1: Tabii, hem de delice tutkunum yaşamaya.
0: Başkaları da hayatı senin kadar sevebilir Hakan. Olamaz mı?
1: Neden olmasın? Gel, gel bak! Bak şuraya, şu güzelliğe bak! Artık elimi tutmaktan bile kaçınıyorsun. Yoksa benimle evlendiğine pişman mısın?
0: Ne münasebet!
1: Öyleyse neden ayrı yatıyoruz? Neden canavar görmüş gibi kaçıyorsun benden? Söyle, söyle! Yoksa oyuncak mı sandın beni ha?
0: Bırak beni!
1: Söyle.
0: Bırak beni!
1: Oyuncak mı sandın?
0: Yalvarırım, bırak! Bırak!

Gel bak manzara ne kadar güzel.

0: Yavrum. Neyin var böyle? Ne oldu? Sarardın, soldun. Yavrum, Ceylan'ım benim. Niçin annene söylemiyorsun derdini? Gücüm kalmadı artık anne, dayanamıyorum. Bu pis oyun bitirdi beni. Anlaşamıyor musunuz yoksa? İster misin konuşayım onunla? Hayır, hayır! Anne! Bak, sana bir zarf vereceğim. Bana bir şey olursa... bunu savcılığa verirsin. İçinde her şey olduğu gibi yazılır.
1: Neler söylüyorsun?
0: Bana bir şey olursa ne demek?
2: Oo, bakıyorum, ana kız baş başa vermişsiniz gene.
0: Yeni romanımı konuşuyorduk. Bitirdim de.
2: Sahi mi? Nasıl oldu?
0: Bir dakika!
2: Ne var?
0: Bu haliyle... okumanı istemem.
2: Konusu enteresan mı bari?
0: Evet. Çok enteresan. Yavru Ceylan isminde talihsiz bir prenses var. Bir gün... yavru Ceylan bir şövalye ile tanışıyor, sevişiyorlar. Sonra prenses anlıyor ki bir aşk tuzağıdır bu. Şövalye prensesi baştan çıkarıp evlenecek... sonra da onu öldürerek servetine sahip olacaktır.
2: Sonra?
0: Yavru Ceylan çok sevdiğini ispat ederek... genç şövalyeyi kötü niyetinden vazgeçiriyor.
2: Saçma! Kötü adamları unutmuşsun. Kendilerine ihanet ettiği için kötü adamlar şövalyeyi öldürürler.
0: Öldürüyorlar zaten. Şövalye hayatını veriyor ama... sevgisini de ispatlıyor prensese.
2: Böyle saçma şeylerle uğraşırsan tabii sinirlerim bozulur.

0: çok iyi bir ilaç, içkiyle de içilebiliyor. Asabi bozukluklara birebir. Sevgilim, nem var, neden içmiyorsun?
1: Burası biraz sıcak mı?
0: Hava almak ister miydin?

0: Nasıl? Geçti mi sevgilim başının ağrısı?
1: Hayır! Hayır!
0: Sevgilim ne var, ne oluyor sana?
1: Hayır!
0: Bak dinle beni, gitme!
1: Hayır!
0: Çıldırdın mı sen? Pınar! Pınar! Pınar! Pınar ne var?
1: Anneciğim, sen de benim gibi hasta mı oldun?
2: Yavrum, biricim, sen artık delikanlı oldun, kuvvetli oldun değil mi?
1: Çok kuvvetliyim anne, bak koluma!
2: Canım yavrum, her zaman kuvvetli oldun. Bir gün annen öldü derlerse, sakın ağlama!
1: Anneciğim!
2: Bütün insanlar bir gün gelir ölürler oğlum!
1: Senin ölmeni istemiyorum anneciğim! İstemiyorum!
2: Allah'ım!
0: Anlıyorum! Anlıyorum efendim! Peki doktor bey, bütün ilaçları sırasıyla veririm, siz hiç merak etmeyin! Teşekkür ederim, sağ olun! Sağ olun! İyi geceler! Ne bunlar?
3: Kasamın anahtarı ile bankadan istediğin kadar para çekebilmen için vekaletname.
0: Neden icap etti bu?
3: Hastayım Hakan. Artık evimin ve işlerimin masraflarını senin yapmanı istiyorum.
0: Hayır!
3: Neden? Kocam değil misin?

0: bize oyun oynamaya kalkıyorsun, öyle mi? Demek bu işte yoksun ha?
1: Evet, yokum. Yokum! İşin başında maksadımız sadece para çekmekti kadından.
2: İyi ya işte, paranın tamamını çekeceğiz sayende.
1: Cinayet yoktu, böyle konuşmamıştık!
0: Paraya tek başına konmaya çalışıyorsun ama bana sökmez dostum.
2: Ya, seni 5 yaşından beri tanırız, parlak herif bize numaran çeker mi ha?
0: Bırakın, öldüreceksiniz! Ölüsü bir işe yaramaz keratanın.
2: Bayıldı abi, ne yapalım he?
0: Bayıltın hergeleyi!

0: aşık mı oldun sevgilim ha? Olur olur, gönül bu.
1: Sana 3 gün müsaade, kadını istediğim yere göndereceksin.
2: Hayır!
1: Ulan Ergele, sana bu lokmayı yutturur muyum sanıyorsun ben ha? Öleceksin! Tunar! Öleceksin, ölecek!
0: Nasıl ölürse ölsün, yeter ki ölsün!

0: En kısa zamanda boşanıyoruz. Haberin olsun.
1: Kötü adamlar boşanmamıza kızmazlar mı?
0: Demek biliyordun. Romanındaki soysuz şövalye ben miydim? Yavru ceylan da sen. Evet. Seni baştan çıkarıp evlenecektim. Paralarını son meteliğine kadar çalıp kaybolacaktım. Bana bak. En kısa zamanda boşanacaksın benden. Sokağa çıkmayacaksın. Ne sen, ne oğlun, ne annen. Evde polis bulunduracaksın. Ta ki mahkeme bizi boşayana kadar.
1: Beni korumaya mı çalışıyorsun?
0: Ölmeni istemiyorum.
1: Ölümüm nasıl olacaktı?
0: Bir küçük mektup gönderecektim sana. Sevgilim, iki gece sonra seni saat 11'de duvarların önünde bekliyorum. Muhakkak gel diyecektim. Oraya geldiğinde bir otomobil seni duvarla birlikte ezip geçecekti.
1: Ölüm korkusu içinde yaşadım aylarca. Hayır, Hakan bunu yapamaz diyordum hep.
0: Senin ve oğlunun yanında sımsıcak bir yuvanın tadını tattım. Mutlu olmayı, sevmeyi öğrettiniz bana.
1: Bir gün bana şövalye prensesi öldürmezse, kötüler şövalyeyi öldürür demiştin. Gene de gidiyorsun. Ölmek pahasına gidiyorsun.
0: Ölsem bile sizin için öleceğim. Ama mutlu olarak, sizin yaşayacağınızı bilerek.
1: Benim ölümüm seni o kötülerden kurtaracaksa.
0: Tayfun'u öp benim için. Sımsıkı sarıl öp. Öylesine seviyorum ki. Tayfun'dan ayrılmak çok acı.
1: Sensiz yaşayamaz ki. Küçücük yüreği baba acısına katlanamaz. Ben dersen, hatırlıyor musun nikah memurunu? Bütün iyi ve kötü günlerinizde birbirinize güç vereceksiniz demişti. Benim ölmem senin kurtulman demek olacaksa gönder mektubu Hakan. Ölüme seve seve giderim. Sırf sen yaşa diye. Oğluma uzun ömürlü bir yuva kur diye seve seve giderim.

0: kaçmış.
1: Üzülme anne, onun nereye gideceğini biliyorum.
2: Söyledim size, yapamam!
3: Bak oğlum, şakayı sevmem ben. Bitirelim şu işi artık, sabrım kalmadı.
4: Bir gelen var şef.
5: Baba, babacığım!
2: Tayfun!
5: Neden bıraktın bizi, neden? Beni sevmiyor musun? Annemi sevmiyor musun artık?
3: Çocuğu neden üzüyorsun anlamıyorum. Ne şirin şeysin sen. Benim senin gibi bir oğlum olsaydı, yanımdan bir saniye bile ayırmazdım. Merak etme küçük, babanı annenle barıştıracağız.
5: Sahi mi baba?
3: Tabii sahi yavrum. Baban annene kısa bir mektup yazacak. Hadi yaz bakalım. Sevgilim, iki gece sonra...
2: Defolun buradan! Kimseyle barışmak istemiyorum.
6: Çocuğu üzüp durma canım. Otur yavrum, sen şuraya bakayım. Böyle

0: güzel çocuk üzülür mü hiç? Merak etme baban, şimdi mektubu yazacak yavrum, değil mi babası?
1: Yazacaksın değil mi?
2: İnsan bu çocuğun annesiyle nasıl dargın durur anlamıyorum.
3: Ha şöyle, yaz bakalım.
0: Ya ben sana babam mektubu yazacak demedim mi?
3: Perşembe gecesi... saat 11'de seni duvarların önünde bekleyeceğim, Hakan. Ha şöyle. Al bakalım delikanlı. Götür bunu annene. Muhakkak gelsin burada yazılan yere. Onları barıştıracağız, sakın merak etme.
1: Ne kadar iyisiniz, teşekkür ederim. Teşekkür ederim babacığım, çok teşekkür ederim.
4: Tayfun. Güle güle yavrum. Annene kendisini çok sevdiğimi söyle.
1: Peki babacığım.
4: Tayfun! Güle güle yavrum. Gelmeyecek işte. Kendinizi boş yere atıyorsunuz.
3: Gelecek. Hem de tıpış tıpış gelecek. Ve sen hiçbir şeye mani olamayacaksın.
5: Yavrum, çıldırdın mı sen? Niye habersiz yalnız başına sokağa çıkıyorsun?
1: Babama gittim. Bak, mektup yazdı sana. Barışmak istiyor seninle.
6: Perşembe gecesi seni saat 11'de duvarların önünde bekleyeceğim.
5: Demek baban yazdı bunu.
1: O yazmıyordu ama iyi amcalar vardı yanında, ille de yazacaksın dediler.
5: İyi amcalar mı?
1: Evet anne, beni de sevdiler. Bir tanesi de kızdı babama, çocuğu üzme diye çıkıştı. Gideceksin değil mi anne? Söz ver, gideceksin değil mi?
5: Sen istiyorsan giderim yavrum. Gidelim.
7: Şövalye prensesi öldürmezse kötü adamlar şövalyeyi öldürür, unutma.
0: En iyisi bıçak, şak, tamam, sessiz ve derinden.
8: Neyle ölürse ölsün, yeter ki ölsün.

0: Allah'ım, benim için kendi hayatını ortaya koyan Hakan'a yardım et. Mutluluğu sadece onunla tattım. Oğlumun ve Hakan'ın daha çok yaşamaları, mutlu olmaları için ben de kendi hayatımı feda etmeliyim.
1: Bir masal anlattım, hemen uyudu.
2: Ne var yavrum?
1: Yavru Ceylan'ım benim. Neden açılmıyorsun annene? Derdini neden söylemiyorsun?
0: Hoşça kal anne. Oğlum sana emanet.
1: Yavrum, sanki ölüme gidermiş gibi konuşuyorsun.
0: Kocama gidiyorum anne. Onu nasıl sevdiğimi bilirsin. Onun, senin, oğlumun mutluluğu için gerekirse ölüme de giderdim.

Artık gül yüzün solmayacak. Ömrünün sonuna kadar sana kanat gerecek bir babam var. İkiniz yıllar yılı mutlu yaşayacaksınız. Elveda yavrum. Ara sıra talihsiz anneni hatırla.

0: canım karıcığım benim, seni nasıl özledim bilemezsin.
1: Benim ölmem senin kurtulman demekse gönder mektubu, gelirim. Senin mutluluğun için, senin yaşaman için gelirim.

0: Nasıl sen?
1: Ölmedim. Karşındayım işte. Seni görmeden içim el vermedi ölmeye.
0: Uçak düşmüştü.
1: Son dakikada binmedim uçağa. Çünkü polisler peşimdeydi. Gene de peşimdeler ya.
0: Ne istiyorsun?
1: Para! Yurt dışına kaçmam için para lazım. Bir de oğlumu istiyorum hududa kadar. Çocuk yanımda olursa polis kurşun sıkamaz peşimden.
0: Defol!
1: Para ve oğlum! Duydum ki milyonlar kazanıyormuş sevgili karıcığım. Avrupa'da bile satılıyor kitapları. Hadi vaktim yok!
0: Yoklar! Gittiler! Avrupa'ya gittiler!
1: Evde başka kimse yoksa o zaman açarsın.

0: Alo.
1: Tayfun, yavrum, ben baban. Çabuk annene koş. Sakın sokağa çıkarma.
2: Demek Avrupa'ya gittiler ha?
1: Eğer çıkmışsa, dur duvarlara.
0: Peki, peki babacığım.
2: Çabuk git para getir. Hadi! Para dedim sana! Hadi!
0: Annem, annem nerede? Annem sokağa çıktı yavrum. Anne!
2: Dur bakalım, lazımsın bana.
0: Bırak beni, annemi bulmam.
2: Babanı bulsan olmaz mı? Hadi ne duruyorsun, çabuk ol!

Hayır. Hayır, hayır, hayır. Benim ölmem gerekirdi Pınar.

0: döner. Hayatım, ömrüm, ömrüm bir tanem.
1: Anne! Anneciğim!
0: Tayfun mu?

0: Typhoon!
1: Hey, ne oluyor?
2: Typhoon! Typhoon!
0: Şartel nerede?
1: Şurada. Nereye gidiyorsun? Bir dakika!
2: Çocuk bana lazım, gelmeyin!

0: benim. Babam benim. Aptal!
1: Ellerim acıyor anne.
2: Dayan yavrum, dayan. Dayan geliyorum.
1: Anne, o adam benim babam.
2: Evet yavrum, benim babam. Ha? Kader. Ha?
1: Bırak beni, hiç sevmek istiyorum.
2: Senin için yaptım yavrum.
3: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
4: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
5: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
4: Üzüm.
5: Kızınla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
4: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
5: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
4: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
5: Ceviz de buna çok yakışır bence.
4: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
5: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
3: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
6: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim.

0: İki yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
1: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
2: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti ülkerden.

0: Bilme partisi veriyoruz. Ruffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
1: Nasılsın?
2: Herhangi bir cips mi?
0: Hayır.
1: Varsa Ruffles maça varız.
0: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
1: Hoş geldin. Kapıyı aç.
3: Merhaba. Nasılsın?
4: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
5: Zor değiliz biz.
6: Şöyle yüksek sesle söylemenin zamanı gelmedi mi?
7: Ara bul.

0: be. Hı. Ama bu kasak mı?
1: Oo, çok uzakta bizim.
0: İzleyenler mi?
1: Yerler tabii ya, duymaz olurlar mı?
0: Baba, tableti uzatsana. Babama sordum, izleyebiliyor musunuz? İçim hayaller dolu.
2: Beyler, hadi beyler.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Size güveniyoruz.
2: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
3: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
4: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
5: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.

0: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Teknolojik babaların hediyesi Teknosa'da. Lenovo Yoga Tab Qualcomm 256 GB tablet. Tekno Club'a özel 24.999 lira.
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Pepsi ile hepsi güzel.

0: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
2: Futbol heyecanı Teknosa'da. Samsung 75 inç 190 ekran 4K Ultra HD QLED TV Tekno Club'a özel 57.999 lira. Tekno.

Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen. Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Hayatının kıymetini bilenler.
2: Biziz.
3: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
2: Sirke kullanıyorum.
3: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Hazır değiliz biz.
4: Şöyle yüksek sesle söylemenin zamanı gelmedi mi?
6: Ara bulun.

0: o ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
2: Ben aynı miktarla çok iş yapan Feyre ekonomisinden yanayım.
3: Feyre'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Feyre soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Feyre, cebinize iyi bakar.

0: Yavrum benim!
1: Tayfun, üzülmene sebep yok. Beni baba olarak kabul etmeye mecbur değilsin.
0: Hakan!

0: Nabal Kes, ben Ela Tokgöz.
1: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz.
0: Annem mutfakta Pokemon'da sevgiler.
1: Evet, kocaman sevgiler gönderiyoruz size. Bugün Ela ile sizler için çok ama çok güzel iki tane tarif hazırladık, değil mi Ela?
0: Evet.
1: Ne onlar? Bu neydi? Hindistan cevizi topları yapıyoruz. Hem de sadece 3 malzemeyle. Ve başka ne yapacağız?
0: Hamburger.

0: hamburger.
1: Evet ve sadece köfteyi evde yaptığımız bir hamburger değil. Ekmeğini de bugün kendimiz yapıyoruz biliyor musunuz? O yüzden çok ama çok lezzetli olacağını garantisini ediyoruz sizlere. Çocuklarımızın aslında beslenme çantasına da çok rahatlıkla ekleyebilirsiniz. Çünkü çok böyle enerji veren, hakikaten de sağlıklı. Götürdüğü zaman böyle çikolata yemek yerine daha sağlıklı bir şey de bulacağı aslında güzel bir tarif olacak. O zaman Ela yine bana yardımcı olacak. Ne yapacağız? Muzları kim doğruyor? Evet. Yine benim muzlarımı Ela'cığım doğruyor olacak.
0: İki tane. De mi?
1: Ben bir tanesini doğrayayım, sen bir tanesini doğra. Birlikte yapalım mı bugün?
0: Ben bunu doğrayayım.
1: Hadi bakalım sana bunu hemen veriyorum. Al bakalım. Burada evinizde eğer varsa, ben evdeyken çok da hani böyle kararmaya yakın muzlar vardır ya, rengi böyle kötüleşmeye başlar, iyice unutulmuş muzlar. İşte onları burada rahatlıkla kullanabiliyorsunuz aslında. O anlamda çok da evdeki malzemeyi kullanmak adına çok iyi oluyor. Burada un yerine Hindistan cevizi kullanacağız. O da yine enerji veren, bir de aynı zamanda glutensiz bir tarif oluyor aslında. Hani çölyak gibi glutene karşı alerjisi olan kişilerde özellikle çok iyi oluyor. O yüzden de hani Hindistan cevizini burada kullanmak istedik ve çok da lezzetli oluyor gerçekten. Oo Ela'cığım ne güzel doğramışsın ya.
0: Doğradım ben bile.
1: Harika, bunun içine dökmek ister misin?
0: Olur.
1: Bunu da karıştıracağız birlikte. Oo ben de doğradım. Dökelim. Biz böyle biraz minik doğruyoruz tabii. Bu arada istiyorsanız hani böyle ezmek zor geliyorsa yine bunu direkt blenderdan da geçirebiliyorsunuz. Sana çatal vermemi ister misin? Ez bakalım, hadi bakalım. Eziyoruz şimdi. Oo, birazcık zor olacak gibi bunu ezmek ama ya. Sertmiş muzlar. Dediğim gibi evde olgunlarını kullandığınız zaman çok daha rahat olur. Burada bunu ezmek birazcık zor oluyor. Devam edelim. Hindistan cevizi. Bir de buna kakao ekleyeceğiz bu arada. Evet, bir de kakao ekleyeceğiz buna. Göstereceğim size şimdi. Ezebildin mi?
0: Ezebiliyorum bir tanesini.
1: Evet evet, ben de ezmeye çalışıyorum. Bu tip şeyler de güzel bir tarifle güzel bir tat veriyor. Koklamak ister misin Ela kakaomuzu? Ne güzel kokuyor. Hı, ya.
0: Koklayamadım.
1: Koklayamadın mı? Ela size bahsetti mi? Kakao neden elde ediliyordu Ela?
0: Ve kakao ağacını,
1: bu
0: kakao
1: ağaçları
0: çekirdekleri.
1: Sen ağacı hiç gördün mü bu arada? Nerede biliyor musunuz? Hindistan'da nerede var? Bu arada bu ağaçlar çoğunu Güney Afrika'da falan da var. Değişik ülkelerde var aslında bu kakao. Çikolatanın ham maddesini oluşturuyor diye söylemiştik belki ama bu şey bizim için şöyle önemli. Aslında hani eğer çikolatalı bir tarif yapacaksak kakaoyu burada kullandığınız zaman o rengi almış oluyorsunuz. Ama biraz normalde tadı acı aslında. O tadı normalde şekerle veriyorlar ama biz burada bu tadı muzdan almak istedik. Biraz da Ela'cığım en sert muzları seçmişiz ya. Ne kadar zor ezildi gerçekten. Sen benim ezdiklerimi
0: anne,
1: daha da küçük hale...
0: Anne böyle ezersen birazcık zorlanabiliyor, böyle ez.
1: Öyle mi? Teşekkür ucuyla ederim verdiğin böyle tavsiye için de ya.
0: Bak,
1: gerçekten
0: böyle birazcık
1: öyle.
0: Ucuyla ez.
1: Tamam, ezdim ama bitirdim zaten. Sen de benim ezdiklerimi biraz daha küçültebilirsin. Bunu şimdi Hindistan cevizi. Bu arada biz burada 8 ila 10 yemek kaşığı arasında Hindistan cevizi kullanabilirsiniz. Ben ölçü yaparken 10 yemek kaşığına kadar buldu. Tepeleme koyuyorsak biraz daha böyle 9 kaşık gibi düşünebilirsiniz aslında. Yani 775 gram gibi bir ölçü oluyor. Şimdi size şunu güzelce ezdik. Evet. Bunlardan toplar yapacağız, yuvarlayacağız, şekillendireceğiz. Harika olacak. Gördüğünüz gibi böyle bayağı yumuşak bir kıvam alacak aslında. Kontrolü ekleyeceğim. Bence bunun kıvamı çok güzel oldu. Biraz da kakao ekleyelim mi? Ne dersin? Şimdi biraz da kakao ekleyeceğiz. Şöyle bakalım. Aşağı yukarı bir yemek kaşığı yeterli. Ben bir ölçmüş olayım onu. Ölçüyle koymuş olalım ki hem izleyenlerimiz de rahatlıkla evlerinde ölçüyü tutturabilsinler. Ne dersin? Pardon. Yani şöyle aşağı yukarı iki tatlı kaşığı gibi düşünebiliriz. Şimdi bunu karıştıralım. Karıştır, karıştır, karıştır. Yetişebiliyor musun? Ama şarkı söyleyeceğim demiştin bize, söylemedin.
0: Anneme yuvarlarken demiştin ya.
1: Doğru, biz bunları şimdi top haline getireceğiz şimdi. Çok güzel toplar olacak. İstiyorsanız biraz böyle yulaf da kullanabiliyorsunuz.
0: Evet,
1: yulaf da onu çok rahat tutabilir. Ama yulaflı tarif yapmak istemiyorum. Biraz daha böyle o çikolata tadını alalım istiyorsak da bu şekilde yapmayı ben de daha çok tercih ediyorum. Şekillendirme zamanı. şimdi minik topçu, sen bunu birazcık karıştır o sırada. Şimdi üzeri tamamen Hindistan cevizli kaplansın istiyorsanız eğer, şöyle bir şey yapacağız. Şimdi kabımıza Hindistan cevizimizi tamamen dökelim. Şöyle.
0: Ben de birazcık daha eziyorum bunu.
1: Ezes güzel olmuş. Şimdi bunlardan böyle minik toplar yapacağız. Değil mi Ela'cığım?
0: Alayım mı elimi?
1: Biraz yapışık ama sen bilirsin. Ben şimdi bunu burada böyle yuvarlayacağım.
0: Çok yapışık değilmiş.
1: Değilmiş, tamam. Yapıyorum. Bunu biraz dolapta dondurmanızı isteyeceğiz. Donduktan sonra çok daha güzel bir şekil almış oluyor. Tam böyle soğuk soğuk gerçekten. Çay yanına, kahve yanına da yapabilirsiniz kendinize. Ama çocuklarımız için çok lezzetli bir alternatif oluşuyor. Ay seninki çok güzel olmuş minicik, harika. Ben yaptım ha, sen de öyle yapabilirsin. Ben biraz büyük büyük toplar yapıyorum. Normalde bir 10 top falan çıkıyor. Ortalama bir tanesi de böyle bir 70 kalori civarına gelmiş oluyor aslında. O anlamda da çok ben düşük bir kalorisi oluyor.
0: Böyle.
1: Tamam. Teşekkür ederim yardımın için. Ama şarkı söylemeyi unuttum.
0: Tamam. Bir sonunda başka yan. Bir sonunda başka yan. Altıda tam. Anne bunu hatırlamıyorum.
1: Evet ben de burasına kadar gayet güzel hatırladım. Bence güzel söyledin. Şimdi bunları kapatacağım şöyle. Kaplara yavaş yavaş dizmeye de başlayalım.

0: Şimdi hamburger tarifimize geçiş yapıyoruz. Öncelikle hamburgerimizin ekmeğini yapacağız. Burada proteinden çok zengin bir peynir olan, yağı çok düşük olan lor peyniri kullanacağız. Şimdi öncelikle kabımıza lor peynirini alalım. Bunu 100 gramlık bir ölçü olarak yaptık. Aşağı yukarı bir dolu su bardağı gibi de değerlendirebilirsiniz. İçerisine de tutucu malzeme olarak yulaf ekleyeceğim. 4 yemek kaşığı kadar da yulafımız var. Tamam. Şimdi yumurtaları da koymak ister misin Elasa?
1: Evet.
0: Ben yumurtayı dökeyim. 2 yumurta ekliyoruz. Sen de yulafı döker misin içerisine?
1: Yulafı mı?
0: Hı-hı. Ver. Al bakalım. Sen de yulafı dök içerisine. Dök, dök, dök.
1: Hepsini mi?
0: Dök, dök, evet.
1: Hepsini mi?
0: Biraz dök. Evet, bence gayet iyi. Ve yarım pakette kabartma tozu ekliyoruz. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun?
1: Ne?
0: Tabii ki ne zamanı? Blender zamanı. Tüm malzemeleri güzelce blenderdan geçireceğiz.

0: Evet, karışımımız hazır. İçinde hem yumurta var, hem dor peyniri var. Gerçekten proteinden çok zengin de bir ekmek. Hani spor yapan çocuklarımız varsa da hani o sporcu beslenmesine uygun bir yemek türü aslında. Onlarda da gayet rahatlıkla bunu tercih edebilirler. Bunu ben şöyle de yapıyorum, size ayrı bir sır da vereyim. Böyle fırın tepsisini eğer güzelce yayarsanız çok güzel bir lavaş da oluyor bundan. Hani bir lavaş dürüm yapayım, okul beslenmesine koyayım derseniz de aslında öyle bir güzel yanı da var bunun. Şimdi pişirmek için ben şöyle bir hani yaparız ya, bir sufle kaplarımız vardır. Böyle bir sufle kabını kullandım. Farklı böyle fırına giren bir kap da burada tercih edebilirsiniz. Şöyle güzel bir kıvamı oluyor. Tam hakikaten kıvamı da güzel tutmuş. Bunu kabımıza koyacağız ve fırında pişireceğiz. Ela nasıl görünüyor sence? Tam lor peyniri var. Beğendin mi görüntüsünü?
1: Evet. Hamur.
0: Evet. Çok güzel bir ekmek hamuru oldu bundan. Şöyle güzel eşit yayalım ki kabarırken de eşit kabarsın. Böyle kocaman bir ekmek oluyor gerçekten. Kıvamı da çok güzel tutmuş. Aynen bu kıvam gibi düşünebilirsiniz. Üzerine süslemek için biraz chia tohumu eklemek ister misin Ela'cığım?
1: Olur.
0: Al bak orada chia tohumu var.
1: Hepsini mi?
0: Evet, dökebilirsin istediğin kadar. Alabildin mi? Harika.
1: Hepsini mi?
0: Dök dök, evet evet. Biraz
1: hepsini
0: dök.
1: Mi?
0: Yani böyle elinle serpebilirsin.

0: Tamam, böyle yani her tarafına mı kıtlayayım?
1: Evet, çok güzel olur. Şimdi yaptığımız bu ekmeği 180 derece fırında aşağı yukarı yarım saat 40 dakika kadar pişireceğiz. Onu pişirmeden önce ben size onun hamburger ekmeğini de pişireyim aslında, kızartmış olalım burada. Hamburger köftemiz var. Onu hemen birazcık zeytinyağı gezdirip burada pişirmiş olalım. Şöyle bir yayalım yağımızı da. Ela'cığım güzel güzel süslerken biz de köftemizi pişirelim. Bunun içinde tabii ki her türlü malzeme olur. Ya isterseniz tavuklu yaparsınız, isterseniz içerisinde peynir eklersiniz, her türlüsü olur. O şimdi pişecek. Ekleyelim onu da. Çok güzel göründü Ela'cığım, teşekkür ederiz. Bakın Ela'cığım sizi süsledim. Bu bizim ekmeğimizin hamuru. Biz şimdi köftemizi bir yandan pişerken bir yandan da ekmeğimizi fırına götüreceğim. Sunumlarda buluşalım. Hamburgerin içerisinde Ela'yla süsleyeceğiz birlikte.
0: Tamam.

0: Evet, ekmeğimiz fırından çıktı. Mis gibi de kokuyor. Şimdi şöyle de göstereyim. Harika da pişmiş gerçekten. Bunu biz şöyle kalıpta olarak çıkartacağım ben sizin için. Çok kolay çıkıyor. Kalıbı yağladığımız için daha da rahat olacak. Şöyle bir ekmek elde ettik, gördün mü Melacığım?
1: Evet,
0: nasıl oldu
1: gördüm.
0: Sence? Gördün. İçine
1: çok
0: şimdi...
1: güzel.
0: Çok güzel. İçine biraz marul, biraz domates ve bir de köfte eklemeye ne dersin?
1: Ana.
0: Çok güzel bir çocuklarda beslenme çantası öğle yemeği menüsü olmuş oldu. Şöyle ortasını kesiyoruz bakın. Şöyle bir görseli de var. Çok güzel değil
1: mi? Küçüğüne mi koyacağız, büyüğüne mi?
0: Şuna koyup kapatırız, ne dersin?
1: Tamam.
0: Tamam. O zaman sen bize böyle biraz şu marul güzel görünüyor. Şöyle marul koyar mısın içine? Yerleştir bakalım marulu. Ben de arasına...
1: Çok büyük oldu.
0: Çok büyük. Biraz küçülteyim istiyorsan. Şöyle yanlarını.
1: Şöyle küçülteyim ister misin? Yanlarını şöyle. Şimdi oldu bence bak. Güzel.
0: Biraz taşabilir bence. Kötü durmadı. Şimdi köftemiz geliyor. Elin yanmasın bir tane. Dikkat edelim. Köftemizi de koyduk. Domates de seçeyim mi sana şöyle?
1: Domates.
0: Çok güzel oldu gerçekten.
1: Bir tane daha marul koysak daha iyi olmaz.
0: Olur tabii ki. Hadi sana biraz daha marul ekleyelim. Gel. Sen birazcık biraz marul seviyorsun. Güzel. Ol bakalım,
1: birazcık
0: koy bunu.
1: Birazcık daha güzel marulla olur.
0: Olur bakalım, koy.
1: Daha güzel marulla olur.
0: Kapatıyorum, hazır mısın?
1: Evet, kapat.
0: Evet, hamburgerimiz gerçekten çok güzel oldu ya. Gördün mü? Evet.
1: Anne ben niye bir daha marul koymak istedim söyleyeyim mi?
0: Söyle.
1: Birazcık daha yüksek olsun diye.
0: Yüksek mi seviyorsun? Tamam evet, gerçekten çok da yüksek oldu. Çok da güzel bir hamburger olmuş oldu. Sunumlarımız hazır. Bugün size 3 malzemeyle Hindistan cevizi toplarını yapmıştık ve çok da güzel ev yapımı bol proteinli bir hamburger yaptık. Şimdi tatlarına bakacağız ama önce toplarla başlayalım. Ne dersin Ela? Deneyelim
1: evet,
0: mi? Hadi bakalım.
1: Deneyelim.
0: Al çatalını orada. Deneyelim.
1: Çatalı buradaymış.
0: Çok güzel olmuş ya.
1: Çok güzel olmuş.
0: Evet, biz gerçekten çok beğendik. Bunları mutlaka denemeyi unutmayın. Daha çok tarif öğrenmek istiyorsanız veya daha çok tariflerle buluşmak isterseniz eğer biz her zaman buradayız değil mi Leyla? Bizi
1: evet,
0: izlemeye devam edin. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.

Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes

0: hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhabalar, benim adım Ayfer, ben 10 yaşındayım. 3. sınıf öğrencisiyim. Hobilerim voleybol oynamak, resim çizmek, bütün yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. İnşallah güzel bir yarışma olur. Bay bay.
2: Merhaba, ben Ada Yıldırımcı. 10 yaşındayım ve 5. sınıfa gidiyorum. Hobilerim voleybol oynamak, dans etmek ve paten sürmek. Bu programı çok severek izliyorum. Tüm yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
3: Merhabalar, ben Meftun Kadir Kahramanoğlu. 10 yaşındayım, 5. sınıfa gidiyorum. Bulgaristanlıyım, yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Hobilerim basketbol oynamak, resim çizmek ve müzik çalmak. En sevdiğim dersler fen bilimleri ve matematik. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
4: Merhaba Süper Kumbara ailesi, ben Miraç Talha Aydın. 10 yaşındayım, 5. sınıfa gidiyorum. Aslında Ordalıyım, İstanbul'da oturuyorum. Hobilerim futbol oynamak, gezdiğe çıkmak ve kitap okumaktır. Ve daha fazlası. Burada yarışmacı arkadaşlarıma başarılar dilerim. Görüşmek üzere.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de her zaman olduğu gibi Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Arkadaşlar hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
0: Birinci masamızda Miraç var bugün, ikinci masamızda Ada, üçüncü masamızda Kadir ve dördüncü masamızda Ayşe. Nasılsınız arkadaşlar?
6: İyi.
0: Çok iyi gözüküyorsunuz. O zaman Miraç'la başlayalım. Miraç'cığım hoş geldin tekrar.
7: Merhabalar, ben ismim Miraç Talha Aydın. Aslen Ordalıyım. İstanbul'da oturuyorum. Hobilerim futbol oynamak, voleybol oynamak, sonra geziye çıkmak ve daha fazlası.
0: Peki ne olmak istiyorsun Miraç'cığım?
7: Büyüyünce subay olmak istiyorum.
0: Subay olmak istiyorsun. Bütün hayallerin gerçek olsun. Teşekkür ediyoruz. Adacığım hoş geldin.
8: Hoş buldum. Merhaba, ben Ada Yıldırımcı. Voleybol oynamayı çok seviyorum. Dans etmeyi çok seviyorum. Paten kaymayı çok seviyorum.
0: Şahane.
8: Bu programı çok seviyorum ve herkese başarılar diliyorum.
0: İyi ki geldin. Sen ne olmak istiyordun?
8: Oyuncu olmak istiyorum.
0: Oyuncu olmak istiyorsun. Sana da başarılar diliyorum Adacığım. Kadir'cim hoş geldin.
9: Hoş buldum. Ben Meftun Kadir Kahramanoğlu. 10 yaşındayım. 5. sınıfa gidiyorum. Bulgaristanlıyım. Hobilerim basketbol oynamak, resim çizmek, müzik çalmak.
0: Peki ne olmak istiyorsun?
9: Bilgisayar mühendisi.
0: Bilgisayar mühendisi. Senin de hayallerin gerçek olsun Kadir'cim ve Ayşe'cim hoş geldin.
10: Hoş bulduk. Benim adım Ayşe Yardımcı. Hobilerim voleybol oynamak, resim çizmek, mutfakta tarifler yapmak. Bütün yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: Peki sen ne olacaksın?
10: Diş doktoru.
0: Diş doktoru. Bütün hayalleriniz gerçek olsun arkadaşlar. O zaman artık hazırsak başlayalım mı?
7: Başlayalım.
8: Başlayalım.
0: Başlayalım. Miraç için geliyor harf tablomuz.
7: Bursa'nın B'si.
0: Bursa'nın B'si 50 puan değerinde ve eş anlamlılardan gelecek sorumuz. Kutlama sözcüğünün eş anlamlısıdır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Kutlama sözcüğünün eş anlamlısı ne olabilir? Bir kutu açalım.

0: Bir kutu daha açalım. Ada?
1: Tebrik.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Bravo, 30 puanı kumbaraya attık arkadaşlar. Şahanesiniz ve adayla devam ediyoruz.
1: Arkadaşım masalın M'si.
0: Masalın M'si 60 puan değerinde ve geleneklerimizden geliyor sorumuz. Bayramlarda saygı göstermek amaçlı yapılan, getirisi çocukları mutlu eden eylemdir. Süremiz başladı.

Olmadı. Haydi ekip çalışması. Miraç. Katılıyor mu arkadaşların sana acaba? Katılıyor musunuz arkadaşlar? Herkes Miraç'a katılıyor. Doğru mu görelim? Bravo.

0: Bayramlarda mutlaka el öpüyoruz arkadaşlar. Getirisi ne oluyor peki? Bayramlarda büyüklerimizi ziyaret ediyoruz, el öpüyoruz, şeker yiyoruz. Sonra harçlık alıyoruz değil mi? Getirisi ne olmuş oluyor? Kadir'le devam ediyoruz. Hangi harf olsun?
1: Iğdır'ın ısı.
0: Iğdır'ın ısı 40 puan değerinde ve araç gereçlerden geliyor sorumuz. Bir şeyin tozunu, kirini temizlerken veya bir yeri boyarken kullanılan araçtır. Süremiz başladı.

0: Olmadı ekip çalışması Fırça. Derken Miraç'tan gelen cevapla kumbaramıza 40 puan ekler miyiz? Bravo. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Isınma turunun 4. sorusu Ayşe için geliyor.
1: Ramazan'ın R'si.
0: Ramazan'ın R'si 40 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. Etin dik bir şişte pişirilip ince ince kesilerek servis edildiği bir yiyecektir. Süremiz başladı.
1: Döner.
0: Cevabımız doğru mu görelim? Bravo. Sever miyiz arkadaşlar döner? Herkes seviyor döneri. Evet. Görselimizi de gördük ve Miraç'la devam ediyoruz.
2: Usta'nın U'su.
0: Urfa'nın mı? Urfa'nın U'su 40 puan değerinde ve enstrümanlardan geliyor sorumuz. Dikdörtgen biçiminde bir köşesi kesik, yassı bir zeminde telleri olan enstrümandır. Süremiz başladı.

0: olmadı. Haydi ekip çalışması ne olabilir? Düşünelim biraz. Dikdörtgen biçiminde bir köşesi kesik, yassı bir zeminde telleri olan enstrüman. Açalım bir kutu. Bir kutu daha açalım. Miraç.
1: Kanun.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Görselimiz de burada. Enstrüman çalan var mıydı arkadaşlar? Miraç, Ada ve Kadir neler?
1: Ben keman çalmaya başladım.
0: Kemana başladın Ada?
2: Eskiden piyano çalıyordum.
0: Eskiden piyano, Kadir?
3: Melodika.
0: Harikasınız ve Ada ile devam ediyoruz.
2: İstanbul'un iyisi.
0: İstanbul'un iyisi 50 puan değerinde ve oyunlardan geliyor sorumuz. Fil dişi, kemik veya tahtadan yapılmış küçük çubuklarla oynanan bir tür oyundur. Süremiz başladı.

0: Olmadı. Haydi ekip çalışması. Güzel bir ekip çalışması yapalım arkadaşlar. Var mı fikriniz? Yok mu? Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Fil dişi, kemik veya tahtadan yapılmış küçük çubuklarla oynanan bir tür oyun. Bir kutu daha açalım. Son kutumuzu da açalım ve düşünelim. Açalım. Var mı tahminler? Hadi bir tahmin yürütelim adam.
1: Mikado.
0: Doğru mu?

0: Bravo. Oynamamıştık değil mi arkadaşlar galiba?
1: Hiç
0: evet,
1: duymadım.
0: Kimse oynamadı. O yüzden duymayanlar da varmış. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi görseli de burada görmüş olduk ve Kadir'le devam ediyoruz.
2: Lüleburgaz'ın L'si.
0: Lüleburgaz'ın L'si 60 puan değerinde ve eşyalardan geliyor sorumuz. Sallandığında küçük bir hava akımı oluşturan ve özellikle yüzü serinletmeye yarayan eşyadır. Süremiz başladı.

0: Miraç'tan gelen salıncak cevabı doğru mu görelim? Olmadı. Hadi ekip çalışması. Yaparız bunu.
1: Yelpaze.
0: Yelpaze mi doğru cevabımız görelim? Şahanesiniz. Ayşe, Kadir, Ada ve Miraç'ın ortak çalışması. Miraç böyle yaptı sana oradan, el sağladı, tebrik etti. Teşekkür ediyoruz Miraç'ım, Ayşe'yi kutladın. Ve Ayşe ile devam ediyoruz.
1: Elif'in E'si.
0: Elif'in E'si 30 puan değerinde ve kumaşlardan geliyor sorumuz. Bir böceğin kozalarının çözülerek çıkarılmasıyla elde edilip işlenen kumaş türüdür. Süremiz başladı.

0: Havadaydı ekip çalışması. Açalım bir kutu. Kadir.
1: İpek.
0: İpek mi doğru cevabımız görelim. 20 puan daha kumbaramıza attık. Arkadaşlar kumbaramız demişken ben şimdi hemen bir kumbaramıza gitmek istiyorum. Görelim bakalım kaç puanımız var. Kumbaramızda 280 puanımız var arkadaşlar ve hedefimiz için 2220 puana ihtiyacınız var. Şahanesiniz. Miraç'la devam ediyoruz.
2: Nane'nin nesi?
0: Nane'nin nesi 50 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Kişinin davranışlarını kendiliğinden değerlendirmesini sağlayan güçtür. Süremiz başladı.

0: Olmadı. Hadi ekip çalışması. Ne olabilir arkadaşlar? Kişinin davranışlarını kendiliğinden değerlendirmesini sağlayan güç. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Ada?
1: Vicdan olabilir mi?
0: Olabilir mi görelim? Bravo! Ve adayla devam ediyoruz.
1: Hilal'in H'si.
0: Hilal'in H'si 50 puan değerinde ve bitkilerden geliyor sorumuz. Sarı çiçekli olan, tohumu tıpta kullanılan turpgillerden bir bitkidir. Süremiz başladı.

0: ama daha iyiydi ekip çalışması. Açalım bir kutu. Öyle düşünelim. Sarı çiçekli olan tohumu tıpta kullanılıyor. Ve turpgillerden bir bitki bu arkadaşlar. Bir kutu daha. Ada.
1: Hardal.
0: Ada.
1: Olmaz aslında.
0: Olur mu olmaz mı?
1: Olur.
0: Olur diyor Ada. Görelim doğru mu? Bravo. Arkadaşlar görselimiz de geldi. Burada görüyoruz bitkimizi ve Kadir'le devam ediyoruz.
2: Şanlıurfa'nın şeysi.
0: Şanlıurfa'nın şeysi 30 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. İsimleri aynı olan kişilere verilen addır. Süremiz başladı.
2: Adaş.
0: Kadir'den gelen bu hızlı cevapla acaba kumbaramıza 30 puan daha ekler miyiz görelim. Bravo. Arkadaşlar son harfimiz Ayşe için geliyor.
1: Yaren'in Y'si.
0: Yaren'in Y'si 50 puan değerinde ve ülkelerden gelecek sorumuz. 60 milyona yakın nüfusu bulunan başkenti Roma olan ülkedir. Süremiz başladı.
1: İtalya.
0: Miraç,
3: İtalya.
0: Son saniyede Ayşe'den de bir cevap gelmişti ama süresi bitti. Miraç da cevapladı. Ayşe ve Miraç'ın ortak çalışmasıyla acaba kumbaramıza 50 puan ekler miyiz? Harikasınız. Artık birbirinizi kutlamanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Yani. Nasıl kutluyorsunuz bir göreyim. Hadi bakalım bir kutluyorlar şu anda ısınma turunun sonunda.
4: Bir, iki, üç, süper kumbara.
0: Şahanesiniz. Arkadaşlar böyle kutlayacağınızı hiç tahmin etmiyordum. Bana da sürpriz oldu, harikasınız. Nasıldı bu tur?
4: Çok iyiydi.
1: Çok iyiydi.
0: Güzel miydi Miraç'cığım? Adacığım?
1: Çok güzeldi.
0: Çok güzeldi Kadir.
2: Güzeldi.
0: Ayşe'cığım?
1: Çok güzeldi.
0: Çok güzeldi. O zaman hadi bir de tahminleri alalım. Sence kaç puan birikmiştir kumbarada?
4: Bence bir 700 falan birikmiştir.
0: 700 olmuş mudur diyorsun Ada?
1: 500.
0: 500 Kadir?
2: 410.
0: 410 Ayşe?
1: Bence de 500.
0: 500 görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 420 puanımız var ve hedefimize kalan puan 2080, harikasınız. O zaman şimdi hızlıca ikinci sıra gidelim mi?
4: Gidelim tabii.
1: Evet.
0: Duyamadım.
4: Gidelim.
0: O zaman biz ikinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbaya'nın süper çocuklarıyla şahane bir ısınma turunun ardından şimdi geldik artık ikinci turumuza. Ve ikinci tura bu şahane ekip hazır değil mi arkadaşlar?
4: Evet!
0: Şahanesiniz. O zaman Miraç için geliyor harf tablomuz.
3: Annem Çiğdem'in Ç'si.
0: Çiğdem Hanım'ın Ç'si 120 puan değerinde ve meteorolojiden geliyor sorumuz. Güneşin kendini tam olarak gösteremediği hava durumudur. Süremiz başladı. Olmadı. Haydi ekip çalışması derken Kadir'den cevap gelir mi?
2: Parçalı bulutlu.
0: Doğru mu görelim? Bravo. 120 puanı kumbaramıza attık arkadaşlar. Harikasınız ve adayla devam ediyoruz.
1: İkizim Deniz'in D'si.
0: Deniz'in D'si 110 puan değerinde ve tabirlerden gelecek sorumuz. Toplu olarak dile getirmeyi ifade eden tabirdir. Süremiz başladı. ekip çalışması ne olabilir? Düşünelim biraz arkadaşlar. Toplu olarak dile getirmeyi ifade eden tabir. Açalım bir kutu.

0: Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım. Var mı fikriniz? Bir kutu daha açalım.
1: Her bir ağızdan.
0: Her bir ağızdan mı doğru cevabımız görelim? Olmadı. Hadi bir ekip çalışsın. Yaparsınız bunu ekip, Ada.
2: Hep bir ağızdan.
0: Arkadaşların katılıyor mu?
1: Ben katılıyorum.
0: Herkes katılıyormuş. Görelim doğru mu? Şahanesiniz. Ekip çalışması olunca ne kadar güzel oluyor değil mi arkadaşlar?
2: Evet, evet.
0: Kadirle devam ediyoruz.
3: Bursa'nın B'si.
0: Bursa'nın B'si 120 puan değerinde ve atasözlerinden gelecek sorumuz. Çalışmanın olduğu yerde bolluk olur anlamındaki atasözümüzdür. Nerede? Nokta nokta, orada nokta nokta. Süremiz başladı.

0: Olmadı ekip çalışması. Hadi bakalım bir ekip çalışmasıyla bulalım. Acaba ne olabilir? Açalım bir kutu. Bir kutu daha açalım. Çalışmanın olduğu yerde bolluk olur. Ne olurmuş? Bolluk. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım.
1: Nerede hareket, orada bereket.
0: Doğru mu görelim? 80 puanı kumbaramıza attık. Harikasınız arkadaşlar. Ve Ayşe ile devam ediyoruz.
2: Babam Mehmet'in M'si.
0: Mehmet Bey'in M'si 90 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. Pasta, kek, kurabiye gibi yiyeceklerin üzerini kaplamak veya süslemek için kullanılan malzemedir. Süremiz başladı.
2: Krem şanti.
0: Krem şanti mi doğru cevabımız görelim? Ada?
2: Şeker hamuru.
0: Şeker hamuru. Ayşe sen de çok seviyordun değil mi yapmayı tatlı?
2: Aa evet.
0: Aa evet, peki kabul ediyor musun bu cevabı?
2: Evet.
0: Ortak cevap. Görelim bakalım doğru mu? Bravo. Harikasınız arkadaşlar. Hadi bir kumbaraya gidelim o zaman. Kumbaramızda kaç puan birikmiş görelim. Arkadaşlar kumbaramızda 780 puanımız var ve bayağı sadece var. 1720 puana ihtiyacımız var. Harikasınız. Evet.
3: Olmuş.
0: Bayağı oldu evet. Miraç'la evet. Devam ediyoruz.
1: Ablam Sümeyye'nin S'si.
0: Sümeyye'nin S'si 90 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. İnsanlar uyurken ortama az miktarda ışık veren cihazın anıldığı isimdir. Süremiz başladı.

0: Hadi ekip çalışması. Gece lambası. Derken Kadir'den gelen cevapla kumbaramıza 90 puan ekler miyiz? Harikasınız. Aday için geliyor harf tablomuz.
1: Iğdır'ın ısı.
0: Iğdır'ın ısı 120 puan değerinde ve eşyalardan gelecek sorumuz. Evlerin dışındaki açık alanlara konulan masa, sandalye, sehpa gibi eşyalara verilen addır. Süremiz başladı.

0: Olmadı. Haydi ekip çalışması. Ekip bir çalışsın bakalım.
1: Sanki başı bahçe.
0: Bir ekip çalışması başladı şimdi. Bakalım ne olabilir?
2: Hadi. Bahçe takımı.
0: Bahçe takımı mı doğru cevabımız, görelim. Olmadı. Miraç.
3: Bahçe ahşapları.
0: Bahçe ahşapları mı doğru cevabımız, görelim. Ekip çok güzel çalışıyor ama. Şimdi adı oradan bir başlangıç yaptı. Acaba ne olabilir?
3: Acaba ne?
0: Açalım bir kutu derken adadan cevap gelir mi?
1: Bahçe süs eşyaları.
0: Bahçe süs eşyaları mı doğru cevabımız? Olmadı. Hadi bir kutu açalım arkadaşlar. Bir kutu daha açalım. Ayşe.
1: Bahçe oturma takımı.
0: Bahçe oturma takımı mı doğru cevabımız? Bir kutu daha açalım.
3: Bahçe modaları.
0: Bahçe modaları mı doğru cevabımız? Olmadı. Ekip çok güzel çalışıyor
1: bahçe
0: şu an.
1: Bahçe mobilya takımı.
0: Bahçe mobilya takımı mı doğru cevabımız? Biraz uzun oldu sanki Ayşe'cim. Görelim. Ada.
1: Bahçe mobilyaları.
0: Doğru mu, görelim? Çok yaklaştık arkadaşlar. Bir kutu daha açalım derken Miraç'tan.
3: Bahçe mobilyası.
0: Bahçe mobilyası mı cevabımız? Ayşe, Kadir, Ada ve Miraç'ın ortak çalışmasıyla kumbaramıza puanımızı ekledik ve Kadir'le devam ediyoruz.
2: Hatay'ın E'si.
0: Hatay'ın E'si 90 puan değerinde ve masallardan gelecek sorumuz. Pamuk Prenses masalında üvey annenin en güzel kadının kim olduğunu sorduğu nesnedir. Süremiz başladı.
2: Ay, sihirli ayna.
0: Cevabımız doğru mu, görelim? Bravo. Harika gidiyorsunuz arkadaşlar. Ayşe ile devam ediyoruz.
1: Lale'nin L'si.
0: Lale'nin L'si 80 puan değerinde ve seyahatten gelecek sorumuz. Küçük çocukların güvenli bir şekilde seyahat etmesi için üretilen gereçtir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması derken.
1: Oto kullanma.
0: Oto kullanma cevabıyla ada kumbaramıza 80 puan ekler mi görelim? Olmadı. Ada?
1: Yok olmaz.
0: Ne düşündün?
1: Oto pilotu düşündün de çok küçük
0: oto az pilotu kaldı. Mu düşündün?
1: Az kaldı.
0: Doğru mu görelim? Olmadı.
2: Oto ne olabilir ya?
0: Oto. Küçük çocukların güvenli bir şekilde seyahat etmesi için üretilen gereç. Çok güzel bir ekip çalışması yine başladı. Herkes düşünüyor şu anda.
2: Oto ne olabilir ya?
0: Açalım bir kutu. Ada?
1: Oto koltukla, oto koltuk.
0: Oto koltuk mu doğru cevabımız? Miraç?
3: Oto koltuğu.
0: Doğru mu görelim? Ayşe, Kadir, Ada ve Miraç'ın ortak çalışmasıyla

0: Yine kumbaramıza puanımızı ekledik ve arkadaşlar ikinci tur içinde sadece kaldı 4 sorumuz. Miraç'la devam ediyoruz.
1: Yaren'in yeğesi.
0: Yaren'in yeğesi 110 puan değerinde ve spordan geliyor sorumuz.

0: acaba ne olabilir? Böyle... Açalım bir kutu.
1: Alt kısmı voleybol galiba.
2: Voleybol ama voleybol.
1: Kum bir alan.
0: Bir kutu daha açalım.
3: Plaj voleybolu.
0: Katılıyor musunuz Miraç
2: evet,
0: arkadaşlar?
2: Evet.
0: Herkes katılıyor. Görelim doğru mu? Bravo. Arkadaşlar ikinci turumuz için de son üç harfimiz ve üç sorumuz görelim.
2: Faruk'un F'si.
0: Faruk'un F'si 90 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. İstifade etmek sözünün anlamıdır. Süremiz başladı.

kalmadı. Şimdi bir ekip çalışması zamanı. Açalım bir kutu.

0: İstifade etmek sözünün anlamı ne olabilir arkadaşlar? Hadi bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım. Ada?
1: Faydalanmak.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Harika gidiyoruz arkadaşlar. Kaldı iki sorumuz ve iki harfimiz Kadir için geliyor.
2: Gaziantep'in G'si.
0: Gaziantep'in G'si 130 puan değerinde ve Türkçeden geliyor sorumuz. Dil bilgisinde fiil, özne, nesne gibi kavramlara verilen genel addır. Süremiz başladı.

0: Hadi ekip çalışması. Açalım bir kutu. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha. Bir kutu daha. Miraç oradan bir şey söyledi. Kadir'in de eli böyle butona gidiyor geliyor. Kadir.
1: Cümlenin ögeleri.
0: Doğru mu görelim? Harikasınız. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Bir kumbaraya gitmek istiyorum. Gidelim mi?
2: Gidelim gidelim.
0: Bir kumbaraya gidelim. Kaç puan birikmiş? Kesin bir puan. Arkadaşlar kumbaramızda 1360 puanımız var ve hedefimiz için kalan puan 1140. Şahanesiniz. Son harfimiz Ayşe için geliyor. Hangi harf Ayşe'cim?
3: Yumuşak G.
0: Yumuşak G 90 puan değerinde ve canlılardan geliyor sorumuz. Tehlike hissettiğinde ve yaralandığında karın kısmını şişiren bir su canlısıdır. Süremiz başladı.
3: Balon balığı.

0: görelim. Harikasınız. Arkadaşlar, görseli hemen yanımda balon balığının, size TÜBİTAK'tan aldığımız bir bilgiyi paylaşmak istiyorum sizlerle. Balon balıklarının derileri pulsuz ve serttir. Bazı türlerinin derilerinin üzerinde küçük iğneye benzer yapılar bulunur. Karın yüzgeçleri yoktur. Sırt yüzgeçleri ise kısadır. Yaralandıklarında ya da korktuklarında av olmamak için karınlarını suyla doldurarak kurbağa gibi şişirebilirler. Bu şekilde normal boyutlarının birkaç katına çıkarak avcıları tarafından yenilmez hale gelirler. Derilerinde veya karaciğerlerinde salgıladıkları zehir hem insanlar için hem de avcı hayvanlar için öldürücü olabilirmiş. Bu bilgiyi de sizinle paylaşmış olduk. Ve nasılsınız arkadaşlar?
1: Çok iyi.
0: Bu tur da bitti, ne diyorsunuz?
2: Evet.
3: Bence başarabiliriz yani.
0: Bence başarabiliriz diyorlar. O zaman hızlıca gidelim mi finale?
3: Evet, gidelim.
0: Biz finale gidiyoruz.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane iki turun ardından şimdi geldik final turumuza ve final turuna hazır mıyız arkadaşlar?
1: Hazırız.
0: Harikasınız. O zaman Miraç için geliyor kategorilerimiz. Türkçe, bilim, spor ve kuşlar hangisi olsun?
2: Türkçe Osman'ın olsun.
0: Türkçe Osman'ın olsun. Sorumuzu görelim. Kendisiyle ilgili örnek verilecek veya açıklama yapılacak cümlenin sonuna konulan işarettir. Süremiz başladı.
2: İki nokta.
0: Miraç'tan gelen bu hızlı cevapla acaba kumbaramıza 200 puan ekler miyiz? Harikasınız. Birbirimizi de kutluyoruz. Çok tatlısınız arkadaşlar. Çok merak ediyorum kumbaramızda kaç puanımız var görelim. Kumbaramızda 1650 puanımız var arkadaşlar ve hedefimiz için kalan puan 850. Yani bu ne demek oluyor? Kaç soru daha bilirsek ödül bizim? 5 soru daha bilirsek ödül bizim. Adayla devam ediyoruz.
3: Bilim Yeliz'in yeğesi.
0: Bilim Yeliz'in yeğesi. Teşekkür ederim. Sorumuzu görelim.
4: Yangın var diye itfaiyeyi çağıran bu. Trende imdat kolunu çekerek katarı durduran bu.
5: Küçük yaramaz nasıl?
4: Yaramazlar devam ediyor.
6: Mal hazır dediniz. Nerede?
7: Mal kolay. Önce paraları görelim.
8: Öldürdüler adamı.
4: Bıktım artık senin bu yalanlarından.
8: Gözlerimle gördüm.
9: Sen hayal görmüşsün oğlum.
4: Bu gene ne yaptı size?
10: Dediğine bakılırsa komşularınızdan birinde cinayet işlenmiş.
11: Nereden biliyor cinayet işlediğimizi?
4: Seni Hisar'da bekliyor. Ben hemen oraya gidiyorum. Sen git polise haber ver.
12: Yumurcak katillerin elinden kaçarak kurtuldu. Hisar'da bekliyor.
8: Anneciğim canım.
13: Yumurcak Küçük Şahit. Bugün 16.15'te TV4'te.
14: Kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
15: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
16: Pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
17: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek. Türk Telekom'luysan, bir de TV Bu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek. Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek. Kere alıp tekrar tekrar sevinebilmek. Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV Bu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.

0: ikonik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
1: Hazır değiliz biz.
2: Şöyle yüksek sesle söylemenin zamanı gelmedi mi?
3: Ara bu.

0: Orul geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: 24 yıl önce o coşkuyu birlikte yaşamıştık. Ve bugün yine ülkece paylaşıyoruz. Geçtiğiniz her yolda hep sizinleyiz çocuklar. 25 yıldır keyfin gelsin, yemeksen be. 25 yıldır hep seninle.
2: Su azizdir, berekettir. Arındıran, temizleyen, geliştirendir. Sonu yokmuşçasına harcadığımız su her geçen gün azalıyor, biraz daha kirleniyor. Oysa gıdayı korumak, toprağı ve suyu korumakla başlıyor. Doğru kullanırsak yeryüzü kaynakları herkesi besler, herkese yeter. Su kuyuları açan, su kemerleri ve çeşmeler yapan, eşsiz bir milletin evlatları olan bizler, bugün de doğru planlamalarla su kaynaklarımızı korumaya devam ediyoruz. Çünkü su hayattır. Su gıda demektir. İsraf etmeden ve kimseyi geride bırakmadan kaynakları doğru ve verimli kullanabiliriz. Yaşamın her alanında azalt, yeniden kullan ve değiştir stratejileriyle tüketim alışkanlıklarımızı değiştirebiliriz. Yaşama dair iyiliklerin, güzelliklerin, umutların tükenmemesi için suda sıfır kayıp. Türkiye yüzyılına bir damla da sen ol.
3: Baba, Amerika uzak mı?
4: Oo, çok uzakta bizim.
3: İzleyenler mi?
4: İzleyenler tabii ya. Duymaz olurlar mı?
3: Baba, tableti uzatsana. Babana sordum. İzleyebiliyor musunuz? İçim hayaller dolu.
5: Beyler, hadi beyler.
6: Fedadır uykularım, umutlarım kalbimde. Hep aşkınla.

0: Biliyorum.
1: Kupa yolunda 86 milyon artı Türkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
0: Size güveniyoruz.
2: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
3: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
4: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.

0: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
3: Kritik dakikalar. İsmail şut ve gol. Maçı kazandırıyor İsmail. İsmail? İsmail nereye? A101'e giriyor. Kazanmaya alıştı bir kere. Cipsi, çerezi, poşet poşet alıyor.
4: İsmail'in gücünü kim 101 yaptı abi?
5: Nasıl ama?
6: Altın değerinde bir gol hocam.
4: Gücümüz 101. Ucuzluğuyla, çeşitliliğiyle bize hep kazandıran A101.
0: Tam da leyslik.
7: Pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.

0: tüy almadan 2 yıl mı? Burak'ın akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
1: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli raffles'ımız yok.
2: O zaman markete gidelim.
3: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
1: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Raffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
2: Nasılsın?
4: Herhangi bir cips mi?
1: Hayır.
3: Varsa raffles, maça varız.
1: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
3: Hoş geldin. Kapıyı aç.
5: Merhaba, nasılsın?
6: A101'de Taze'nin yıldızları. İtal muzun kilosu 109 lira 50 kuruş. Avokadonun tanesi 34 lira 90 kuruş.
7: Pozisyon ekranda. Naz maç havasında. Google Cemina'yı görüyor. Resmini ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemina. Milli futbol takımları resmi sponsoru.

0: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
1: Olmaz ki öyle şey canım.
2: Bir biskrem versem.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
2: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
3: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
5: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
6: Ama bir mucizeye gerek var.
5: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
6: İşte bu Fairy mucizesi.
5: Fairy 30 dakikada mucize.
7: Süper Kumbara başlıyor.
8: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
9: Ben.
10: Kral Şakir.
11: Armut piş ağzıma düş.
8: Dört arkadaşımızla birlikte.
11: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.

0: Yemek arasında çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
1: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
0: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
2: Ben.
3: Botanik.
2: Abacus.
4: Kasa.
2: Marul.
4: Kumbara.
0: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
5: Süper Kumbara.
6: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
7: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
8: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
9: Baloncuklu Lipton mu?
10: Çok lezzetli.
9: Ve ferah. İçim küpür küpür.
8: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
11: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
12: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
13: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
14: Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel POTS, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel POTS.
15: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları onu katlıyoruz.
5: Hazır değiliz biz.
6: Şöyle yüksek sesle söylemenin zamanı gelmedi mi?
7: Ara bu.

0: geri geldi.
1: Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
2: Bakın.
3: Tam da leslik.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Pozisyon ekranda, naz maç havasında. Google Cemina'yı görüyor. Resmini ekledi, isteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemina. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
2: Yemen İmamı Talha'nın torunu Hüseyin'in kaçırılması devletimizin başına açılan ciddi bir gayedir.
3: Bu yüzük ömrüm boyunca parmağımdan çıkacak.

0: şeyi bırakamam. Emrediyorum, çocuğu kaçır!
1: Ailemin kökünü kurumaktan kurtardınız.
2: Asıl iftihar edilecek asker Murat'tı paşam.
3: Çöl haydutlarından yana değilim.
4: Siz onun bana mukaddes bir emanetisiniz.
0: Sevdiklerim için yaşamıyorum artık.
3: Yaşıyorsun, benim için yaşıyorsun.
5: Karşımızda uyur bir yılan var.
0: Tam bana göre adamsın.
5: Türk'ü Türk'e vurdurmak aklı sökmez. Evet, ben de bir Osmanlı zabitiyim.
6: Çöl Kartalı, bugün 18'de, TV4'te.
7: Toplumu, insan ilişkilerini ve kültürel faaliyetleri inceleyen dalların ortak adıdır. Nokta nokta bilimler. Süremiz başladı.

0: olmadı. Haydi ekip çalışması. Ne olabilir? Toplumu, insan ilişkilerini ve kültürel faaliyetleri inceleyen dalların ortak adı. Bir kutu açalım. Ada.
1: Sanayi.
0: Sanayi bilimler mi? Sanayi bilimler mi görelim? Çok emin olmadı Ada ama cevap doğru mu? Değil. Bir kutu daha açalım. Ada.
1: Sosyal bilimler.
0: Doğruysa eğer kumbaramıza 200 puan ekler miyiz? Harikasınız. Şahane gidiyoruz arkadaşlar. Kadir için geliyor kategorilerimiz.
2: Lüleburgaz'ın L'si.
0: Lüleburgaz'ın L'si. Sorumuzu görelim. Farklı türleri olan ve atı üstünde yapılan spordur. Süremiz başladı.

0: Olmadı. Haydi ekip çalışması. Güzel bir final turu. Ekip çalışıyor. Bir kutu açalım. At üstünde yapılan spor. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha. Son 20 saniyemiz. Bir kutu daha açalım. Ada.
1: Binicilik.
0: Kadir'in de eli butona gitti. Ne diyorsun Kadir?
2: Binicilik.
0: Herkes binicilik mi diyor?
1: Evet.
3: Ben katılırım.
0: Görelim bakalım doğru mu? Harikasınız. Şahanesiniz arkadaşlar. Ayşe ile devam ediyoruz.
1: Kuşlardan Ç.
0: Kuşlardan Ç. Sorumuzu görelim. İnsanlara yakın yerlerde yaşayan, genellikle sırtı kahverengi olan ötücü bir kuştur. Süremiz başladı.

0: Eller butona gitti.
1: Serçe.
0: Doğruysa cevabımız kumbaramıza bu harika çocuklar 200 puan daha ekler mi? Şahanesiniz.
2: Helal olsun, hadi.
0: Miraç için geliyor kategorilerimiz.
1: Kuşlar G.
0: Kuşlar G, görelim sorumuzu. Kanatları geniş, tüyleri siyah renkte olan, sesiyle de dikkat çeken bir kuştur. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması Ayşe. Hayda. Ayşe'den gelen bu hızlı cevapla. Acaba kumbaramıza 200 puan daha ekler miyiz görelim? Harikasınız. Arkadaşlar şimdi bir kumbaraya gitmek istiyorum. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikti. Kumbaramızda 2450 puanımız var arkadaşlar ve sadece 50 puana ihtiyacımız var. Yani bu ne demek oluyor? Bir soru daha bilebilirsek eğer ödül bizim adayla devam ediyoruz.
1: Spor üye.
0: Spor üye sorumuzu görelim. Atasporumuz olarak tanınan bir spor dalıdır. Süremiz başladı. Nedir bizim atasporumuz?
1: Güreş.
0: Herkes katılıyor mu?
2: Evet.
1: Evet.
0: Doğruysa ödüle gider miyiz?
2: Şimdi aklıma geldi.
0: Herkesin aklına geldi. Herkes katılıyor Ayşe'ye. Doğru mu görelim? Harikasınız.
3: Oo!
0: Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Miraç. Bravo Miraç. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Ada. Bravo Ada. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Kadir. Bravo Kadir. Ve Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Ayşe. Bravo Ayşe. Arkadaşlar çok güzeldi değil mi? Nasıldı evet. Miraç senin için?
4: Benim için çok iyiydi.
0: Çok iyiydi. Ada?
1: Çok beğendim. Keşke tekrardan yapabilsek.
0: Belki ilerleyen zamanlarda. Kadir?
5: Bence çok güzel ve eğlenceliydi.
0: Harikasın Ayşe.
1: Bence de çok güzeldi. Çok eğlenceliydi.
0: Ben de teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi ki geldiniz. Benim için de çok güzeldi. Arkadaşlar Ödül abla nerede gören var mı?
1: Hayır.
0: Bir baksak mı? Nerede? Bir elinde tabletler varmış. Nerede duruyor? Gören var mı Ödül ablayı? Şu tarafta mıydı? Nerede? Bu tarafta. Buldun.
1: Evet.
0: Buldun. Burada tabii karanlıkta yine her zamanki gibi. Hep bu karanlığa saklanıyorsun. Çocuklar da bulamadı seni bugün. Ödül ablamıza teşekkür ediyoruz tabletler için. Alkışlar. Ödül ablamıza. Ayşe'cim iyi ki geldin.
1: Teşekkür ederim.
0: Kadir'cim iyi ki geldin. Adacığım iyi ki geldin. Ve Miraç'cığım iyi ki geldiniz. Hadi hep beraber hoşça kalın.
4: Hoşça kalın.

Ben de Yiğitçen Merve Bilgi Atalay. Bugün çok lezzetli bir bölüm çekeceğiz. Hepimizin en sevdiği şey waffle. Waffle yemeye bayılıyoruz ama yemeğin üstüne yiyoruz. Waffle düşününce aslında baya baya yemek. Yani kocaman bir hamuru var, üstüne meyveleri var, çikolata sosu var, fındığı var, fıstığı var değil mi? Düşününce ne kadar kalorili, baya bomba. Ve biz bunu böyle gayet yürürken, hiçbir şey ifade etmezken arada öyle laf olsun diye yiyoruz. Ve bunun sonunda kaçınılmaz olarak bel bölgesi çevresindeki yan etlerimizin artması, göbeğimizin artması, işte yağlarımızın artması, burada herkes şimdi göbeğine falan dokunuyor, Allah'ım benim de mi waffle'dan diye, kaçınılmaz son. Niye? İşte kalori hesabı ve zaten hani karbonhidrat, protein, yağ hesabı bu. Eğer siz fazla karbonhidrat alırsanız, fazla yağ alırsanız her şey vücutta yağ dönüşür. Yağ olarak depolanır. Vücudumuzda da yağ

depolanma bölgeleri var. Bu bir gerçek işte. Kollar yağlanır. Biz hiç fark etmeyiz ama sırt çok yağlanır mesela. Lütfen bu programdan sonra aynaya kalkıp bir bakmanızı istiyorum. Bir sırtınıza bakmanızı istiyorum. Çünkü biz sırtımızı genelde çalıştırmayız. Hatta dik de durmayız. Dik durmadığımız için iyice böyle yağlanan bir sırtımız olur. Omurga sağlığımız bozulur falan derken konu nerelere geldi waffle'dan. Ama sağlıklı olmak için daha sağlıklı bir waffle tarifi yapacağız bugün. Fakat Merve, ben normal waffle da yemek istiyorum diyenleriniz olabilir. Ben bu konuda çok açık bir diyetisyenim. Neden? Çünkü ortamlara gidiyoruz, önümüze çıkıyor, mecbur kalıyoruz. Böyle durumlarda ne kadar yiyeceğiz, ne yiyeceğiz ve neler yapabiliriz? Yani normal bir waffle için bir hamur oluşturdum ben. Bir tane bir normal waffle yapacağız, bir tane de daha sağlıklı bir waffle yapacağız. Yani iyi waffle, kötü waffle gibi. Ama bu iyi waffle'ımızın da içeriğini tek tek size göstererek ben yeni yapacağım. Bu kötü waffle olduğu için size örnek olmasın diye hazırladık, koyduk. İkisinin arasındaki farkları anlatacağım bugün. O yüzden hemen kötü waffle'ımızı buraya bir kepçe yardımıyla, Allah elimde waffle hamuru oldu. Bir kepçe yardımıyla döküp hemen o waffle'ımız pişerken ben de iyi waffle'ımın içeriğini hazırlamaya başlayayım. Şimdi hemen hazır waffle makinem de varken şuraya güzelce şöyle bir kepçe kadar waffle'ımı döküyorum. Kötü waffle oldu. Bunu kapağını kapatalım. Bunu olmaya bırakalım. Şimdi ben iyi waffle'ımı yapıyorum. İyi waffle'ımın içinde neler var? İçinde ilk olarak hemen her şeyde ilk olarak biz ne yapıyorduk? Yumurtamızı kırıyorduk. Yumurtamızı hemen kıralım. Yumurtamızı kıralım. Yumurtamızın üstüne normalde şeker kullanılması gerekiyor. Çünkü waffle hamuru az da olsa tatlı tabii ki. Ben burada normalde çok tatlandırıcı sevmiyorum ama biliyorsunuz stevia tatlandırıcı kategorisinde değil. O bir yaprak. O bir gerçek doğal tatlandırıcı. Bu yüzden rahatlıkla, gönül rahatlığıyla kullanabiliyorum. Bir yemek kaşığı kadar steviam var. Ve buradan gelen inanılmaz kokuyu size duymalısınız gerçekten. Waffle bence tadından daha çok kokusu güzel olan bir şey. Yani tadı güzel ama kokusu daha fena bir şey. Stevia ile beraber ben yumurtamı hemen çırpacağım. Hemen hızlıca bir çırpayım onu. Tamam, bu yeterli oldu. Bir yemek kaşığı steviamla bir tane yumurtamı çırptım. Aynı şeker gibi davrandım. Bir tatlı kaşığı kadar burada limon suyu eklemesi yapıyorum. Hemen şöyle şu kadar sıksam yeterli olacaktır zaten. Bu bana yetti. Bunun içine şimdi bir yemek kaşığı kadar yulaf kepeği koyuyorum. Yulaf kepeğimde ne yapacak? Biraz daha kan şekerimin dengelenmesini, biraz daha zor sindirilmesini sağlayacak. Bir yemek kaşığı kadar chia tohumum var. Hemen onu ekledim. Bir yemek kaşığı kadar Hindistan cevizi yağım var. Bunu zaten biraz fazla beklettiğinizde oda sıcaklığında şöyle görüyorsunuz hemen eriyen bir yağ. Şu anda zaten bu erimeye bayağı yüz tuttu. Hafif şöyle bir karıştırıp bunu da bunun içine atıyorum. Bir yemek kaşığı kadar yeterli olacaktır. Bir paketten birazcık az kabartma tozu kullanacağım. Ve bir çay kaşığı kadar da, burada daha fazlası var, tuz ekliyorum bunun içine. Şimdi esas malzemelerim süt ve bu tam buğday unum var ama onlardan önce şöyle hafifçe bir karıştırmak istiyorum. Sağlıklı waffle hamurumu. Şimdi şöyle koyalım. Diğer malzemelerimizi de hemen ekleyelim. Tam buğday unun bir su bardağı kadar. Benim su bardağım biraz büyük olduğu için biraz yavaş yavaş ekleme yapacağım. Bir göreyim kıvamını. Sütümü de koyayım. Gerçi süt bardağım da büyük.
Hemen şimdi waffle'ımıza bakalım. Bu arada bunu yakmayalım tabii. Yayında yaktı demesinler. Spatulam. Şurada bir küçük spatulam var. Hemen ona bakayım. Buradan çıkıyor mu? Çok da güzel olmuş. Nar gibi de kızarmış. Harika. Hemen onu tabağıma alacağım şimdi. Şöyle çıkartayım ve evet tabağıma aldım. Kötü waffle'ım hazır. Kötü dediğim içerik olarak kötü. Çok şekerli, çok beyaz unlu, her şeyi beyaz olan, tamam lezzeti güzel olan bir waffle bu. Bunu hemen kenara alıyorum. Şimdi ben onun muadilini yapmaya geçiyorum. Onun öncesinde ben şu krep waffle hamurumu hemen bir oluşturayım. Şimdi tekrar üzerine ekleme yapacağım. Biraz daha unumu, un ihtiyacımız var ve süt ihtiyacımız var. Şimdi onu hemen bir blenderdan geçirelim.

Bunu bir tık daha kıvamlandırmak için 2 yemek kaşığı kadar, 2-3 yemek kaşığı kadar tam buğday unu ekledim. Ve iyi waffle'ım hazır. İyi waffle hamurum hazır. Şimdi bir kepçe bunun içine koyuyorum. Tamam, buna 1,5 kepçe bütün hepsine yetti resmen. Şimdi hemen kapatıyorum ve iyi waffle'ımın olmasını bekliyorum. Şimdi tat karşılaştırması yapacağız. Bakalım hangisi daha güzel, daha lezzetli ve hangisi daha sağlıklı. Ben bir an önce meyvelerimi doğramaya başlayayım. Çünkü waffle'ım, bizim ülkemizdeki waffle'ım, belki Belçika'daki, Hollanda'daki pek böyle değil, evet biliyoruz, ama bizim ülkemizdeki waffle'ın en önemli özelliklerinden bir tanesi bol meyveli olması. Bu bizi sevindiriyor tabii ki. Niye? Çünkü meyveden tabii ki fazlasından değil, ama en azından böyle çok hamur olmasındansa hamurunu daha az yiyip meyvesini daha bol yemek çok daha mantıklı. Şöyle yapalım, birazcık daha böyle küçük küçük doğrayalım meyvelerimizi ki daha çok gözüksün. Burada bir hilemiz de ortaya çıksın. Yani tabaklarınızı ne kadar çok küçültürseniz, porsiyonlarınızı ne kadar çok keserseniz, bölerseniz o kadar daha az yersiniz. Bizim amacımız, maksadımız daha az yemek, daha dozunda yemek. Çünkü gözümüze o şekilde olursa daha fazla gözükür. Şöyle yapacağım ben. Şuraya waffle hamurlarını koyacağım. Buraya da kestiğim meyveleri koyacağım ve sonrasında süslemeyi tamamen size bırakacağım. Ama burada tabii ki kalorileri de size söyleyeceğim. Ona göre vicdanınızla baş başa bırakacağım sizi. Şimdi bir de iyi waffle kötü waffle dedik ya. Burada benim eklemek istediğim bir şeyler daha var. Bazen insanlar şöyle düşünüyor. İşte kötü waffle'dan hiç yiyemem ama iyi waffle'dan ben çok fazla yiyebilirim. Yani kötü waffle'dan ben bir tane bile yiyemem ama iyi waffle'dan 4 tane yiyebilirim. Asla böyle bir durum yok. Siz bundan 4 tane yerseniz, 6 tane yerseniz, belki 3 tane yerseniz aynı şey gelmiş olacaksınız. Bu yüzden lütfen hani fazla yemeyin. Siz kendinize sağlıklı bir waffle yaptıysanız bundan da bir tane yiyin. Amacımız daha fazla yemek için sağlıklı beslenmek olmasın. Amacımız doymak, sağlıklı yaptığımız ürünlerden zevk almak olsun ve mesela tam buğday da olsa un undur. Yani sonuçta glisemik indeksi çok da düşük değil un sonuçta. Bu yüzden bunlar da her zaman için miktarı minimum dozda tutmak gerekiyor. Bunun haricinde eklemek istediğim şu nokta var. Light bisküvi, işte light ürün diye herkes fazla fazla yiyebileceğine inanıyor. Yani normalde bir bisküviden 3 tane yerken light olunca 6 tane yiyecekmişiz gibi davranıyoruz. Bu arada muhabbete daldık. Waffle'ı unuttuk. Çok güzel gözüküyor, görüyor musunuz? Arada küçük chia tohumları falan da var. Bayıldım. Şu an daha tam olmamış. Tekrar kapatıyoruz. Birazdan tam olacak. Light olunca işler sarpa sarıyor. Sanıyorlar ki light olduğu için çok fazla yiyeceğim. Ya da tam buğday ekmeği ile alakalı da öyle. Tam buğday ekmeği ya ben işte paketi bitireyim. Asla böyle bir durum yok. Yani ya da yapılan sağlıklı tarif.

tarifler içinde, benim yaptığım sağlıklı tarifler içinde fazlasını, hiçbir şeyin çok çok fazlasını yemeyiz. Ama nedir? Siz kötü waffle'dan bir tane yediğinizde, işte doymadığınızda ya da bir tane yediğinizde sonraki öğüne çok daha fazla acıkacaksınız. Çok daha kendinizi kötü hissedeceksiniz. Çok daha fazla yemek yemek isteyeceksiniz. Ama iyi waffle'ı yediğinizde kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Daha çok doymuş hissedeceksiniz ve sonraki gün ve sonraki öğünde daha rahat hissedeceksiniz. Şimdi hemen tekrar bir waffle'ımıza bakalım. Yakmadan. Şöyle bir spatula ile bakalım. Evet, güzel çıkıyor. Kıvamı da çok güzel olmuş. Hemen bunu şuraya alıyorum. Çok güzel koktu bu da yine. İkiye bölüyorum. Ve şuraya da hemen yanına koyuyorum. Bayağı da benziyorlar birbirlerine, fark ettiniz mi? Çok güzel oldu bence. Şunu kapatalım. Waffle'ımızın malzemelerinin bir kısmı hazır. Tabii ki demin dediğim noktalara dikkat ederek rahatlıkla waffle tüketebilirsiniz. Ama Merve, waffle'ı ne zaman tüketeceğiz sorusu da var. İşte hani yemekten, bu kivi de biraz olmamış. Kiviler olmayınca birazcık daha sert olabiliyorlar. O yüzden yumuşak kiviler çok daha lezzetli oluyor ama aslında böyle sert kivilerin de şu iyiliği var. Kan şekerinizi daha yavaş yükseltiyor. Bir de böyle daha ekşi bir tat kattığı için, işte bir ekşi bir tatlı çift taraftan sizin daha kolay doymanızı sağlayabiliyor. Şimdi hemen kivimizi de keserken, ne zaman yiyeceğiz biz bu waffle'ı? Ne zaman yiyeceğiz biliyor musunuz? Kesinlikle yemek sonrası değil. Yemek sonrası yerseniz direkt size artı yarım kilo, artı bir kilo dönebilir. Ara öğün olarak tüketeceğiz. Yani biraz hafif karnımız acıkmaya başlamışken ve yanında mutlaka sütlü, az sütlü bir kahveyle beraber olabilir. Ve bunun akşamında mutlaka sebze, yoğurt, salata, yoğurt şeklinde bir ara yapacağız. Waffle'ımızı neredeyse bitirdik. Şimdi süsleme vakti geldi. Peki, bu kadar güzel iki tane waffle yaptık. Bu waffle'ları hemen elimi bir sileyim. Bu waffle'ları nasıl süsleriz? Bir de temel sorumuz bu. Çikolata erittik. Çikolata çok kötü bir şey değildir. Dozunda ve yerinde yendiğinde ve miktarı iyi olduğunda. Bir yemek kaşığı kadar çikolatayla süsleyebilirsiniz. Zaten burada kötü waffle'ı bayağı yemek kaşığı süreceğiz. Ama iyi waffle'ı şöyle süsleyebilirsiniz. Ev yapımı fıstık ezmemiz var bizim. Bir yemek kaşığı kadar ev yapımı fıstık ezmesi sürersiniz. Bir tatlı kaşığı kadar da sağlıklı bir çikolata kreması sürersiniz. Bolca da meyve koyarsınız. Harika, lezzetli bir waffle elde etmiş olursunuz. Bugün waffle yaparak bu programı bitirdik. İnşallah siz de iyi waffle'ı tercih edersiniz. Kötü waffle'ı çok tercih etmezsiniz. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uğda mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.

0: Hakan abi.
1: Arda, senin ne işin var burada?
0: Abi benim rüyamdayız.
1: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır buraya geliyorum.
2: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
3: Bu rüyanın başı da var. Atağı biz hazırladık.
4: Vay vay vay. Çocuklar.
2: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
4: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Semih, erkencisin.
5: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: Rüya Takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Tam da leslik.
2: Pozisyon ekranda, Nazma çabasında, Google Cemina'yı görüyor, resmini ekledi, isteğini yazıyor, görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemina, milli futbol takımları resmi sponsoru.
3: Tüy almadan 2 yıl mı? Burak'ın akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
4: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
5: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
7: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
6: Her adımda yeni bir mekan.
7: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık çok güzel bir butik.
6: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
7: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
6: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
7: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
6: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
8: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım. Pozisyon ekranda, Nazma çabasında, Google Cemina'yı görüyor. Resmini ekledi, isteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemina. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
9: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
10: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
9: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
11: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.

0: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurbele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
1: Pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi de ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
2: Ama bir mucizeye gerek var.
1: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
2: İşte bu Fairy mucizesi.
1: Fairy 30 dakikada mucize.
3: Abi ne yapıyoruz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
5: Bu da hala peşimde.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
2: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: yıldır hep seninle.
1: Haydi gel.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Express içelim.
3: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli.
5: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
4: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
3: Süper Kumbara başlıyor.
7: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
8: Ben.
9: Kral Şakir.
10: Armut piş ağzıma düş.
7: Dört arkadaşımızla birlikte.
10: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
7: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
10: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
7: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
11: Ben.
12: Botanik.
11: Abaküs.
10: Kasa.
11: Marul.
10: Kumbara.
7: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.

0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
1: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.

0: için grileşiyorsa, yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
0: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
2: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
3: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
4: Haydi gel.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Express içelim.
7: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
8: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
1: Ne kadar emanet tutuyor.
9: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
1: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
10: Bitki diyeceksin. Lan nasıl? Hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
1: Masa yakışıyor mu bana?
9: Sünger çok büyük olan yasınız.
11: Ulan ne yapıyorsun?
9: Hava asacağız mı buraya daha?
1: Eyvah yakalandım.
12: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
2: Pozisyon ekranda, Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi ekledi, isteğini yazıyor, görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
3: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli raffles'ımız yok.
4: O zaman markete gidelim.
3: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Raffles'ın varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
5: Hoş geldin.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
7: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
8: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
9: Çok şükür kira gelirimiz var.
10: Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
9: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
8: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Yemen İmamı Talha'nın torunu Hüseyin'in kaçırılması devletimizin başına açılan ciddi bir gayedir.
1: Bu yüzük ömrüm boyunca parmağımdan çıkmayacak.
2: Hüseyin'i bırakamam. Emrediyorum, çocuğu kaçır.
3: Ailemin kökünü kurumaktan kurtardınız.
4: Asıl iftihar edilecek asker Murat'tı paşam.
5: Çöl haydutlarından yana değilim.
6: Siz onun bana mukaddes bir emanetisiniz.
7: Sevdiklerim için yaşamıyorum artık.
1: Yaşıyorsun, benim için yaşıyorsun.
0: Karşımızda uyur bir yılan var.
2: Tam bana göre adamsın.
3: Türk'ü Türk'e vurdurmak aklı sökmez. Evet, ben de bir Osmanlı zabitiyim.
8: Çöl Kartalı, bugün 18'de, TV4'te.

TV 4 ekranlarından Gezmek Olsun programından bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Avrupa yakasında Fatih ilçesinde Balat'tayız. Muhteşem bir enerjiyle Gezmek Olsun başlasın mı? Başlasın.

İstanbul Avrupa yakasında Fatih ilçesinde Balat'tayız sevgili seyirciler. Hemen Mithat'ın arka tarafında Gudina Caddesi'nin başlangıcı var. Şu anda bulunduğum caddede Ayan Caddesi. Hatta sağ tarafından böyle gittiğiniz zaman Ayan Caddesi'nin bu tarafına doğru. Ben tam ortadayım, Modena Caddesi'nin karşısında kalan kısımda. Arkamda da bu arada Kürkçü Çeşmesi sokağı var. Muhteşem evler var ara sokaklarda. Belki birçoğunuz Balat'ın bu tarafına gelmemişsinizdir. Muhteşem yemek yerleri, kafeler. Yani gerçekten çok gönlü bir yer Balat ve her tarafı farklı keşfedilmesi gereken bir yer. Her tarafında farklı bir şehir var sanki. Ben öyle düşünüyorum açıkçası. Şimdi arka tarafında Kürkçü Çeşmesi sokağı var. Biz böyle gideceğiz. Mithat gelir misin? Şimdi şurada neredeyse 70 seneden fazladır bir karakol varmış. Burası tarihi bir karakolmuş. Restorasyon ve renovasyon çalışması yapılacakmış. O yüzden bekliyormuş. Hemen Modena Caddesi'nin başında olduğumuzu söyledik. Burası Ayan Caddesi. Fazlasıyla turist turları var. Onu da belirteyim sizlere. Hemen Mithat'ın arkasında yabancı turistler Balat'ı gezmeye gelmişler. Tabii burada kilise, patrikhane de olduğu için yabancı turistlerin de buraya oldukça ilgisinin olduğunu belirtmek istiyorum. Yerli ve yabancı turistin. Geçen Vefa'ya gitmiştik. Vefa'ya da gittiğimiz zaman yabancılar değil, özellikle yerlilerin fazla geldiğini söylemişlerdi, değil mi? Bozacı'ya. Hatta ben Bozacı'nın sadece akşam saatlerinde kalabalık olduğunu biliyordum. Gündüz saatleri de Bozacı fazlasıyla kalabalıkmış. Hani biz genelde akşamları gittiğimiz için iş çıkışlarında bize akşam saatleri daha kalabalıkmış gibi geliyordu. Hemen sol tarafımda çok güzel bir kafe var bu arada sevgili seyirciler. Birazdan biz bu kafenin içine gireceğiz, tatlı yiyeceğiz ve kahve çekeceğiz. Kahveci güzeli var burada. Buraya ama birazdan geleceğiz. Siz önce şu çevreye şöyle bir göz atın. Burada da çok güzel evlerin olduğunu belirtmek istiyorum. Sonrasında buraya gelip kahveyle güne başlayalım ama öncesinde

hemen çaprazında Kürkçü Çeşmesi Sokağı'nda muhteşem takı atölyesi var. Takıların satıldığı bir dükkan var. Oraya girelim. Ama önce bu çevreye şöyle bir göz atın.

Şimdi Kürkçü Çeşmesi sokağına girmişken hazır, Mithat'ın şu an oturduğu yere giriş yapacağım ben şimdi. Burası hem bir takı dükkanı hem bir takı atölyesi ama bildiğiniz takılar yok içeride. Değil mi Mithat? Şimdi seni ayağa alalım. Mithat neden oturuyordu? Çünkü beni bekliyordu. Bakın şöyle, burada ince bir işçilik var sevgili seyirciler. Nasıl ki bir danteli örüyorsunuz, bir atkıyı örüyorsunuz, burada da şöyle ince ince örülmüş, muhteşem, birbirinden güzel kolyeler, küpeler, gömleğin üstüne giyilecek şu şekilde takılar var. E o zaman ne duruyoruz? Zuhal Hanım'ın bu muhteşem hem takı atölyesine hem de takı dükkanına giriş yapıyor muyuz Kürkçü Çeşmesi sokağında Balat'ta? Evet, haydi.

Mithat'cığım, kolyem nasıl öncelikle? Peki bilekliğim nasıl? Şimdi şuradakileri çıkarması zor olduğu için aslında bu kolumu da doldurmak istiyordum. Buradaki örme takılarla. Muhteşem bir takı dükkanı ve muhteşem bir takı atölyesindeyiz sevgili seyirciler. Burası haftanın 7 günü açık. Kürkçü Çeşmesi sokağında Balat'ta. Budina Caddesi'nin hemen başlangıç noktasının karşısındaki sokak Kürkçü Çeşmesi Sokağı. Zaten elimizdeki akıllı telefonlardan navigasyona yazdığımız zaman hop bizi buraya getiriyor. Tarihi karakolun başladığı sokak. Şimdi bu takı atölyesi Zuhal Hanım'ın. İçeride gerçekten farklı bir başkasının boynunda, kulağında, bileğinde, parmağında göremeyeceğiniz farklılıkta takılar var. Bu takılar pirinç üstüne altın kaplamada olabiliyor. Var şu an burada. 925 ayar gümüşü de var. Eğer isterseniz ay ben gümüş takmam, pirinç üstüne altın kaplamayı ne yapayım, altından başka bir şey takmam diyorsanız altın kaplama değil, altının kendisini yapıyorlar siparişe göre. Yani burada kendi istediğiniz takınızı da geldiğiniz zaman yaptırabiliyorsunuz. Ha bu arada burası sadece bir takı dükkanı değil, aynı zamanda bir atölye. Burada kurs alıp, kursa katılıp yapmış olduğunuz takıları satışa sundurabilirsiniz. Herhangi bir rafta. Burada öğrencilerin yapmış olduğu takılar da var. Mesela şu kolumdakini bir öğrenci yapmış. Ve satışta burada.

Ben buradan çıkamadım sevgili seyirciler. Çünkü burada yapılan takılar diğer takılara göre gerçekten fazlasıyla farklı. Siparişe göre üstünüze de biraz önce bu arada gösterdiklerimi yaptırabilirsiniz. Zuhal Hanım dedi ki bana boynundakini ve bileğindekini çıkartma, güne böyle devam et dedi. Yıldız Takı Atölyesi'nden çıktım, boynun böyle, kolun böyle diye söylerseniz hemen onun da cevabını vermiş oldum. Takı Atölyesi'nden çıkamadım çünkü bu takıların yapım tekniği kilim dokumaya benziyor. Onun daha böyle minimal, küçültülmüş hali diyeyim ben. Bakın şöyle, şimdi öğrencimiz burada bir halı dokuma yapıyormuş gibi takı dokuyor aslında. Zincirler Çin'den özel olarak geliyormuş, buradan alınmıyormuş. Bu görmüş olduğunuz ipleri de, takı iplerini de, takılarda kullanılan ipleri de Zuhal Hanım kendi üretiyormuş. 350'den fazla öğrenciye atölyede imkan verilmiş. Onun yanı sıra öğrencileri seçiyorlarmış. Hani belki atölyeye gelmek istersiniz, şartlarını merak ediyorsunuzdur. Onun da cevabını vereyim. Yani burada hem üretip hem de satış yapmasını sağlıyorlarmış öğrencilerin. Bu kriterlere uyuyorlarsa, yani hem üretip hem de satış yapacaklarsa, yani bunu bir işe dönüştüreceklerse burada atölyede kurs alabiliyorlarmış. Bence bu çok güzel bir şey ya. Ya gerçekten çok güzel bir şey. Mithat, sen ne düşünüyorsun? Farklı bir hani örme takı aslında, hani bir teknik. Farklı bir teknik ve öğrenciler farklı bir tekniği öğrenip birçok kişiye bunu hem satıyorlar hem de gösteriyorlar nasıl olduğunu. Bence gerçekten çok güzel bir imkan. İnsanlar normalde öğrendiklerini ve bildiklerini karşı tarafa öğretmeyi tercih etmezler. Öğretmek de istemezler. Çünkü herkes her şeyi biliyordur. Çünkü herkes her şeyi en iyi bilen olmalıdır. Çünkü herkes bildiğini bir başkasıyla paylaşmak istemez. Çünkü ondan sonra kimse bilmesin, kendi bilsin. Sadece ben satayım bencilliği ya da hani ben bileyim, benden öğrensinler bencilliği vardır. Bence bu, bilmiyorum, doğru değil. Sizin yaptığınız çok güzel bir şey. Zuhal Hanım'ı da görmüş oldunuz bu vesileyle. Kendisi gerçekten çok tatlı bir hanımefendi. Bu Kürkçü Çeşmesi sokağındaki bu takı dükkanı ve atölyesi bir seneden beri var ama bunun tabii ki öncesi de var. Şunu da sorabilirsiniz Yıldız'cığım, bu takılar kararıyor mu kararmıyor mu diye, kullanıma bağlı, onu belirteyim. Tabii ki gümüşler de belirli bir müddet sonra kararıyor, altın kararmıyor, bunu hepimiz biliyoruz. Şimdi siz bunun üstüne alıp da deterjanı, parfümü sıkarsanız kararır, yalan yok. Benim programda zaten bende de yalan yok. Siz bunun üstüne parfümü getirip akşam eve gittiğiniz zaman bunu yıkayıp kurulayıp kenara kaldırırsanız daha uzun ömürlü kullanırsınız ve bu kararma yapmaz. Tabii kimyasal madde gelmezse hiçbir şekilde kararma yapmaz. Bu arada bakın, benim kolyem kısaltılmış. Şimdi ben bunu beğendim. Ben her girdiğim takı atölyesinden bir şey alıyorum, böyle farklı gördüğüm, ama bunları gerçekten çok beğendim. Şimdi hiçbir yerde görmedim çünkü bu şekilde. Şimdi şunu şöyle beğendim. Bunu alıp çıkacağım. Şöyle bakın. Hop, boynuma şöyle kolye olarak. Bir dakika, takamadım çünkü ben. Takacağım ve çıkacağım. Heh. Taktım. Şöyle bakın. Heh. Gördünüz mü? Tabii bu uzun bir bileklikmiş normalde. Ben bunu kolye olarak takmak istedim. Dilediğiniz bileklik uzatılıyor, kolye yapılıyor. Dilediğiniz hal, kolye. Yani kendinize göre getiriliyor. Kendi şöyle boynunuza, bileğinize göre. Ay, ben burada vakit geçirmeye devam ediyorum. Kahvede buluşalım o zaman.

0: Kürtçü Çeşmesi sokağında, hemen sokağın başında, köşede muhteşem güzellikte bir kahveci hanımefendi var. İsmi Nagihan. Birazdan Nagihan'ın yanına gideceğiz. Burada kumda kahveler. Türk kahvesi var. Şöyle bakıyorum, Kakule kahvesi, Süryani kahvesi, damla sakızlı kahve, Dibek kahvesi var. Onun yanı sıra salep, bitki çayı, sıcak çikolata, latte, filtre kahve, moka çeşitleri var. Onları bir geçin ama burada kumda kahve muhteşem oluyor. Gerçekten. Türk kahvesini seviyorsanız yanında Nagihan'ın güler yüzüyle, muhteşem sohbetiyle daha da güzel oluyor. Ayrıca artı olarak burada kendi yapmış olduğu tatlılar, günlük tatlılar çıkıyor. Her tatlısı ayrı güzel. Gerçekten mevsimine göre burada muhallebiler oluyor. Mesela latteli muhallebiyi siz nerede yediniz? Ben burada yedim daha önce geldiğimde. Rüba tatlısını yediniz mi hiç? Ben burada yedim daha önce geldiğinizde. Her geldiğinizde farklı bir tatlı çeşidi oluyor. Şimdi Nagihan'ın yanına gitmeden önce binayı göstermek istiyorum. Açılışımızı da zaten burada yapmıştık. Ayan Caddesi şu an burası. Aynı zamanda Kürkçü Çeşmesi sokağının da başlangıcı Balat'ta. Tekrar belirteyim. Şimdi bu bina 1895 yılından günümüze kadar gelmiş bir bina sevgili seyirciler. Bu binanın özelliği mozaik olması, çelik üzerine yapılmış olması. Daha önce bu binada Yahudi bir aile yaşıyormuş. Üstünde, altında da tütüncü dükkanları varmış. Sigara sağlığa zararlıdır, tütün mamulleri zararlıdır diye de ekliyoruz. Bu bina günümüze kadar gelmiş ilk bina. Mozaik, çelik üzerine yapılmış. 1895'ten günümüze kadar gelmiş ilk bina. Ve Nagihan, yanıma gelir misin rica etsem bütün gülen yüzünle. Şimdi Nagihan kahveci güzeli olarak geçiyor. Şöyle. Nagihan fazlasıyla güler yüzlü bir hanımefendi. Uzun yıllardır Türk kahvesi yapıyor kumda. Güler yüzüyle bütün müşterileri ağırlıyor. Teşekkür etmene gerek yok. Ben gerçekleri söylüyorum. Hoş buldum. Şimdi Nagihan'ı tanımadan Balat'tan gitmek kesinlikle olmaz. Balat'ın Vodina Caddesi'nin başlangıç noktasında, Kürkçü Çeşmesi sokağının köşesinde anlattığım yer. Şimdi bir sade Türk kahveni içerim.
1: Özlemiştim.
0: Özledim, çok özledim.
1: Hemen hazırlayalım.
0: Hemen hazırlayalım şöyle. Nagihan getirirken burada kahve yaptığını belirtmek isterim Nagihan'ın. Zaten şu an burası sıcak. Kahvenin yapım aşamasını birazdan göstereceğiz. Nagihan haftanın 7 günü burada sevgili seyirciler. Tatlı da koyacağız önümüze. Şu anda taze taze brownie ve yaban mersinli cheesecake var. Onların tadına bakacağız. Şimdi Nagihan burayı getirirken siz de bence buraya şöyle dışarıdan içeriden bir göz atın. Ne dersiniz?

0: Nagencim çok teşekkür ediyorum. Kahve ikram edenlerin sana da çok olsun. Şimdi içerisi de gerçekten çok güzel. Bu arada içeride nostaljiye doğru da gidiyorsunuz. Çok güzel kahve fincanları da var. Mithat gösterdin mi içeriği iyice? Şimdi gösterme, birazdan göster istersen Mithat'cığım. Kahvemi soğumadan bir içeyim. İzleyicilerim içerideki kahve fincanlarını da görsün ama. O kahve fincanlarından seçip de kahveleri de içebiliyorlar mı? Nagihan. Şu an onları seçtirmiyormuş. Çünkü onlar çok değerli, düşürüp kırarlarsa çok üzülürmüş Nagihan, haklı olarak.
1: Değerli
0: oldukları için, antika oldukları için tabii eşi benzeri yok yani. O yüzden sordum zaten. Resmen içeride bir takım var. Takım. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Kahveden bir yudum alayım Mithat.
2: Tamam.
0: Bir dakika alayım.
1: Ben sana yeni tabak getireyim.
0: Hemen. Bu arada yok, getirmene gerek yok. Bizim programımız gayet doğal kısmetini taşırdı. Gene taşırdı. Benim kısmet her yerden taşıyor görmüş olduğunuz gibi. Dökülebilir bu sonuçta, ne var? İnsanlık hali, hatasız kulu olmaz. Hata insanlar için. Bu hata bir kere yapılabilir. Devamı gelirse zaten hata olmuyor bence. Devamı gelirse kızarım Nagihan, ona göre. Şimdi kahvemi içerken günlük burada cheesecake var şu anda, çeşit çeşit. Damak zevkinize göre buradan Nagihan'ın yapmış olduğu cheesecake'lerden yiyebilirsiniz. Brownie'sini yediğinizde gün boyu bir şey yemenize gerek kalmıyor. Şimdi bir brownie istiyorum ben. Bir de yaban mersinli cheesecake istiyorum. Hepsini de Nagihan yapıyor. Burada yediğiniz tatlıları bütün samimiyetimle söylüyorum. Başka bir yerde yemenize imkan yok.

0: Şimdi herkes biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar diyor. Tabii ki Mithat da yiyor. Mithat da bir tatlı sever olarak bu ikisinden payını alacak. Önce Mithat tadına baksın istiyorum. Şöyle brownie'den bir gösterebilir misin? Mithat, bak şöyle. Tabii isterseniz çikolata sos koydurmayabilirsiniz. Şöyle Mithat'a verelim bir hemen. Sevgili seyirciler, kameraman arkadaşımız Mithat yesin. Verdim çatalıyla birlikte. Mithat nereyi çekiyor şu an? Tatlıyı görünce el ayağı titredi Mithat'ın. Efsane. Efsane mi? Alayım. Ha, benim diyor. Yaban Mersinli cheesecake'in de tadına bak diye vereyim dedim. Şöyle. Efsane diyor. Nagihan Hanım bütün tatlıları efsane. O kadar samimiyim bir tatlı sever olarak ve bol bol koyar malzemesini. Kısmaz da. Şöyle. Mithat'a bir de yaban Mersinli cheesecake verelim. Tatlı komasına girmez Mithat sevgili seyirciler. Mithat tatlıyı çok seven bir insan olduğu için geceleri kalkıp çikolata sosu yediği için aynen öyle hiç mesela Mithat bunları yer üstüne bir tatlı çekimi daha yapsak onu da yer. Ben de yerim. Bende de öyle bir potansiyel var. İnsanlar inanmıyor benim de yiyebildiğimi ama var. Şimdi ben de hem bu cheesecake'in şöyle.
1: Tamam,
0: gerçek yaban mersin. Marmelat değil. Efsane. Cheesecake. Bu kadar hafif olamaz bir tatlı. Değil mi Mithat?
1: Tatlıyla ekşi bir arada.
2: Aynen.
1: Tatlıyla ekşi bir arada o.
0: Gerçek yaban mersini kullanıyor. Donmuş değil, ben gördüm. Sossuz da alabilirsiniz. Şimdi ben bir de brownie'nin tadına bakacağım şöyle. Sevgili seyirciler.

0: Muhteşem. Malzemeden de kısmamış bu arada değil mi Mithat? Şimdi ben bunları tabii ki yemeye devam edeceğim. Ama Nagihan.
1: Tatlıya tatlı konuşuyor zaten biz tatlı konuşuyoruz.
0: Gerçekten. Gelin. Nagihan'ın hem sohbetini, hem kahvelerini, hem güzel yüzünü, hem tatlısını görmeye gelin. Haftanın 6 günü sabah 10'dan akşam 10'a kadar açık. Balat, Kürkçü Çeşmesi sokağının köşesindeki bu güzel yer. Kahveci güzeli Nagihan.
1: Oh, adı böyle kalmıştı değil mi? Böyle kalmıştı. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.

Kürkçü Çeşmesi sokağında muhteşem dükkanların yanı sıra gerçekten çok güzel evler var sevgili seyirciler. Kameraman arkadaşımız Mithat Kılıç zaten şu an sizlere gösteriyor. Bu arada sokakta yürürken herhangi bir dizi setine ya da film setine ya da reklam setine de konuk olabilirsiniz. Çünkü buralarda fazlasıyla dizi, filmlerde çekiliyor. Aslında baktığınız zaman tam bir açık hava film platosu gibi de bir yer. Onu da belirtmek istiyorum. Ulaşım da çok kolay bu arada. Metrobüsle gelebilirsiniz, kendi aracınızla gelebilirsiniz. Minibüslerle, otobüslerle gelebilirsiniz. Ya da vapurla gelebilirsiniz. Eminönü'ne de çok yakın olduğu için aslında bir gününüzü dolu dolu da geçirebilirsiniz. Şöyle baktığınız zaman evlerin zaten dizilimi fazlasıyla güzel duruyor değil mi Mithat? Tekrar belirteyim, burası İstanbul Avrupa yakasında Fatih ilçesinde Balat'ta Kürkçü Çeşmesi sokağı sevgili seyirciler. Daha çok yabancı

0: turistlerin ziyarette bulunduğu sokak.
1: Diğer tarafa gittiğiniz zaman Fener tarafına gerçekten de yerli vatandaşlarımız yoğunlukta. Bu tarafta ben bayağı bir yabancı turist gördüm. Şunu da belirteyim. Buraya geldiğiniz zaman herhangi bir müzayedeye ya da işte girebilirsiniz. Antikaya dükkanına da girebilirsiniz. Ama genelde erken saatlerde, hafta içi kolay gelsin, kapalı olduklarını söyleyeyim. Daha çok öğleden sonra açılıyorlar.

Balat'ta Kürkçü Çeşmesi sokağından çıktık. Kürkçü Çeşmesi sokağının hemen sonundan sola döndük. Türkeli sokağındayız. Hemen sağ tarafımda sevgili seyirciler Hacı İsa Camii var. 1465-1466 yılından günümüze kadar gelmiş bir cami. Telefonlarınızın kamera bölümünü açıp QR kodu okuttuğunuz zaman camiyle ilgili bilgileri okuyabilirsiniz. Biraz önce herhangi bir dizi ya da film setine ya da reklam setine konuk olabileceğinizi söylemiştim. Burada da bir dizi çekimi var. Televizyon dizisi. Şu anda bizim çekim yaptığımız sırada biz de bir dizi setine konuk olduk. Diğer sokak aralarına da girdiğiniz zaman gerçekten birbirinden güzel ve renkli evleri görüyorsunuz. Buranın üst kısmının da Kariye Mahallesi'nin olduğunu belirtmek istiyorum.

Türkeli Sokağı'nda yürüdük sevgili seyirciler ve fazlasıyla renkli evlere denk geldik. Senelerdir Balat'a geliyorum, senelerdir İstanbul'un neresinde ne var hepsini çok iyi biliyorum. Fakat ben de Balat'ın bu yüzünü ilk kez görüyorum, sizlere de göstermek istedim. Hacı İsa Camii'nin olduğu sokaktan girdiğiniz zaman Balat'ın Fener tarafının yanı sıra burada da renkli evler olduğunu bilmenizi istiyorum. Burası Türkeli Sokağı diye geçiyor. Tekrar belirtmek isterim ki üst tarafı yine Fatih ilçesine bağlı Kariye Mahallesi. Kariye Mahallesi'nde de gezeceğiniz, İstanbul içinde eski İstanbul'u bulabileceğiniz çok güzel yerler var. Mutlaka gezi rotanızın içine Kariye Mahallenizi de eklemenizi ben tavsiye ediyorum. Ulaşım çok kolay. Kendi aracınızla geldiğiniz zaman böyle yerlere park yerinde sıkıntı yaşayabilirsiniz. Evet, otoparklar var ama yabancı turistlerin ve İstanbul içinde yaşayan insanların da ilgisi fazlalıkta olduğu için park etmekte zorluk çekebilirsiniz. Metrobüsle geldiğiniz zaman belirli bir yere, sonrasında bir minibüs ya da belediye otobüsleriyle buralara ulaşmanız çok kolay. Eski karakolun olduğu yerden, Vodina Caddesi'nin başlangıç yerinden bu tarafa, Balat'ın bu tarafına direkt olarak gezebiliyorsunuz. Onu belirtmek istiyorum. Şimdi Mithat size buradaki evleri göstersin.

Şu anda içine girdiğim sokak Hacı İsa Bostan'ın sokağı. Burada da birbirinden güzel renkli evler var. Sokağın devamında da aynı şekilde. Tekrar belirtiyorum sevgili seyirciler. Balat'a geldiğiniz zaman sadece bir tarafını da fotoğraf çekip gitmeyin. Bence yürüyerek her bir noktasını gezin. Keşfedilmesi gereken gerçekten çok güzel yerler var. Bir de benim her zaman söylediğim şöyle bir düşünce var. İnsanların olduğu yeri güzelleştirmesi. Bu evler düz, tuğla evler olsa kimse dönüp yüzüne bakmazdı ya da kimse fotoğraflarını çekmezdi. Ama bu evlere şöyle baktığınız zaman hem sol tarafımdaki Türkeli sokağındaki evlere hem de sağ tarafımdaki Hacı İsa Bostanı sokağındaki evlere içim açılıyor. İnsanların bulundukları yerleri güzelleştirmesi, farklı insanların da bakış açılarını değiştirmesi bence muhteşem bir şey. Ben sizi buradaki renkli evlerle bırakıp Balat sokaklarını evlerinize gönderiyorum.

Türkeli Sokağı'ndayız. Bu arada evlere bakmaya gerçekten doyamadım. O kadar güzel evler var ki sevgili seyirciler. Böyle bir masaldaki evlere bakıyormuş gibi hissettim kendimi. Şimdi köşede Türkeli Sokağı'nın köşesinde Hacı İsa Camii'nin hemen çapraz tarafında köşede böyle bir züccaciye dükkanı var. Şöyle dışarıdaki ürünler önce dikkatinizi çekiyor. Bu dükkanın özelliği bence ürünlerin fazlasıyla uygun fiyatlı olması. Geçen gün alacağım bütün ürünleri burada daha indirimli görünce şoke oldum ben. Vallahi billahi. Ve ben birazdan kendimi kaybetmiş bir şekilde alışverişe başlayacağım sevgili seyirciler. İnanılmaz. 450 lira şu sunum tabağı. 300 lira şu. Şunlar 30 lira. Bakın şöyle. Şöyle sunumluklar var gene. Şöyle göstereyim. Sunum kağıdı 50 lira. Kaç tane var içinde? 50 tanesi 50 lira. Yani o kadar ucuz ki ürünler. Ben içeriye giriyorum, içeride buluşalım.

0: Ya burada fiyatlar gerçekten çok uygun. Benim izleyicim neden geri kalsın dedim ve sizlere burayı göstermek istedim. Geçen gün alacağım her şeyi burada daha uygun fiyata görmem bir mucize oldu benim için. Hem param cebimde kalmış oldu hem de birazdan burada güzel bir alışveriş yapacağım kendime. Çerçevelerin fiyatları bunlar ne?
1: Nihale.
0: Şöyle. Ha bunu buraya asmışsınız. Ha şöyle gösteriyor zaten. Evet. Şöyle bak Nihale. Hem yer kaplamıyor hem de koyduğunda hop oturuyor.

0: sabah 10'dan akşam 7'ye kadar açıkmış. Şimdi hanımlar, ben size birkaç ürünün fiyatını söyleyeyim. Uygunluğuna siz karar verin. Şu aynaların fiyatı 100 lira. Şunlar. İster duvara asın, ister banyonuzda şu şekilde sunum olarak kalsın. Evet, ne düşünüyorsun? Gayet uygun diyor. Küçücük şöyle yuvarlak aynaları diyor, 200'de satıyorlar diyor. Bakın bu yağdanlık koyma tahtası 200 lira. Şöyle yağdanlıklar var, tahtasıyla birlikte ne kadar? 120 lira bu böyle. Böyle. Böyle. Şaka mı yapıyorsun? Bu böyle 120 liraymış sevgili seyirciler.
1: Şişe suyu 50 liraya satıyorlar küçük.
0: Mithat diyor ki şişe suyu küçük 50 liraya satıyorlar diyor. Al birine hediye götür. Kupalar var burada. Şöyle kupalar da var. Bakın. Böyle kupalar da var. 150. Şöyle pizza kesme ürünü var. Bu ne kadar? 70. Ay yok yok burada. Neyi göstereceğimi şaşırdım fiyat uygunluğundan. Vallahi bak şu sunumluklar mermer. Bunların fiyatı 400 lira. Gerçek mermermiş. Şu tahtaların fiyatı 300 lira. Şöyle yine bakın böyle sunumluklar 400 lira. Yine bu 300 lira. Yine şöyle var. Bakın bunun fiyatı 100 liraymış. Bu 400 lira. Ben birazdan bütün paramı buraya bırakıp gideceğim gerçekten de. Sonra şöyle göstereyim. Başka ne var? Şöyle vazolar var. Yapay çiçekler ne kadar? Vazo 100 lira. Çiçekler? 150. Böyle 150. Şöyle.
1: Çiçeğini 250 liraya alırsın.
0: Sadece çiçeğini 250 liraya alırsın dedi. Bence sen geri gitme de sen bütün o standı alacaksın biz buradan çıkarken.

fiyatlar dışarıda aynı ürünlerin satılan yerlerine göre daha uygun. Uygun olmasının sebebi de tabii ki muhit, diğer yerlerin satış dükkanları. Onu da belirteyim, yoksa her yerde uygun fiyatlı ürün bulabiliyorsunuz bütçenize göre, ama burada bana ekstra uygun geldi fiyatlar. 10 liradan başlıyor, 700-800 liraya kadar çıkabiliyor burada fiyatlar. Evinize ait olan her şeyi görebiliyorsunuz diyelim ve son kez sizi burayla baş başa bırakıp Balat sokaklarına kendimizi bırakalım.

Kürkçü Çeşmesi Sokağı'nda başlamıştık programa. Hemen arkamda görmüş olduğunuz sokak Kürkçü Çeşmesi Sokağı. Duriye Sokağı girdik şu anda. Kürkçü Çeşmesi Sokağı'nın üzerinde bulunan Türkeli Sokak'la devam ettik. Daha sonrasında Balat sokaklarındaki renkli evleri sizlere göstermeye devam ettik. Şimdi ben Duriye Sokağı da sizlere göstermek istiyorum. Sokağın bu arada köşesinde fazlasıyla meşhur bir burgerci var. Hamburger yemeği seviyorsanız, tavuk burger yemeği seviyorsanız burayı tercih edebilirsiniz. Bir gelen bir daha geliyormuş. Her boyuttan burgerler varmış. Sadece pazartesi günleri kapalıymış ve bayağı meşhur bir yermiş. Duriye Sokağı'nın hemen köşesindeki bu yer. Böyle devam ettiğiniz zaman yine renkli evler sizleri misafir edecek. Biz ilerleyen zamanlarda buraya tekrar geleceğimiz için ben ileriye doğru devam etmiyorum açıkçası sevgili seyirciler. Şimdi burası pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü sabah 11'den akşam 10'a kadar açık bir yer. Buraya geldiğiniz zaman tavuk burger ya da et burgerin yanı sıra eğer vejeteryansanız vejeteryanlara özel burger çeşitlerinden de yiyebiliyorsunuz diyelim. Ve ne yapalım Mithat'cığım? Buraya oturalım. Biz de güzelce hamburgerlerimizi sipariş edip yemeye başlayalım.

0: ıskara.
1: Bu moon burger, bu...
0: ızgara ananaslı dimple burger.
1: Izgara ananaslı dimple burgermiş. Evet. Şimdi ananası seviyorsanız ananasın yemeklerdeki lezzeti de daha bir güzel oluyor. İsterseniz büyük boyunu, yani etin gramını göre değişiyor. İsterseniz bir küçük boyunu da tercih ediyorsunuz. Burada eldiven koymuşlar. Ay benim elim batmasın diyorsanız eldiveninizi takıp yiyebiliyorsunuz. Ben eldivenle yemeği tercih edeceğim. Ay benim elim batmasın yani. Mithat, yarı yarıya yiyeceğiz bunları. Tamam mı? Ne oldu Mithat?
2: Ameliyata mı giriyorsun?
1: Ameliyata mı giriyorsun diye. Evet, hamburger ameliyatı yapacağım. Buranın hamburgeri gerçekten çok meşhurmuş. Kürkçü Çeşmesi Sokağı'nda, Duriye Sokağı'nın da tam böyle başında köşede. Dimple Moon, Dimple Moon. Hangisinden başlayayım? Dimple'dan. Ananaslı. Merak ettim ananasın nasıl oldu. Şöyle göstereyim. Bu da Moon Burger. Bir de bunun tadına bakalım. Bu arada damak zevkinize göre, şimdi bize etli geldi. Tavuk burger de tercih edebilirsiniz. Et yemiyorsanız vejeteryan da tercih edebilirsiniz. Ben Dimple Burger'e bayıldım. Moon Burger'e de bayıldım. Sevgili seyirciler, Balat'a yolunuz düşerse mutlaka buraya gelmenizi tavsiye ediyorum şiddetle. Pazartesi günleri kapalı sadece. Onun dışında 6 gün boyunca 11'den akşam 8'e kadar açık ama müşteri kaçta giderse o saatte kapatılıyor. Değil mi beyefendi?
0: Evet.
1: Ağırlığımı da koydum buraya. 9-10'a kadar buradayız dedi. Efsane. Efsane yani. Şimdi ben bunun ikisini, hepsini normalde bitiririm. Yarısını Mithat'a vereceğim.
2: Bitiremezsin.
1: Bitiririm.
2: Hadi.
1: Beni gaza getirmene gerek yok. Bitireceğimi sen de biliyorsun. Mithat da buraya kadar yersin diyor zaten. Buraya kadar dolu olduğu için o da yemekten kaçıyor ama yediğinde iyi ki yemişim diyecek Mithat da. Biz geçtiğimiz günlerde Galata'da balık dürüm çektik. O balık dürümün de yarısını Mithat'a vermiştim. Verdiğime pişman oldum sevgili seyirciler. O kadar güzeldi. Bunlar da efsane. Şimdi ben hamburgerimi yiyorum. Sonrasında tekrar sizleri karşılıyorum.

Hamburgeri yedikten sonra Kürkçü Çeşmesi sokağına geri çıktım. Bu arada Dimple Gamze demekmiş. Buranın sahibinin ismi de Gamze olduğu için hamburgerin ismini Gamze koymuşlar. Gamze Hanım öperim. Çok güzeldi Dimple. Gamze Gamze muhteşemdi. Niye söylemiyorsunuz Dimple'ın isminin bir yandan da Gamze olduğunu beyefendi? Kıskançlıktan söylemedim diyor. Unuttum diyor. Unutabilir tabii ki ama gerçekten Dimple hamburger muhteşemdi. Mithat da çok beğendi diyelim. Ve sizi buranın en eski dükkanına götürelim. Kürkçü Çeşmesi sokağındaki en eski esnaflardan birini de size göstermek istedim. Mehmet abi burada 70 seneden fazladır kömür satıyor. Buraya geldiğinizde kömürünüzü Mehmet abiden alabilirsiniz. Her zaman burada oturuyor. Terzi de varmış. Burada bayağı eskiymiş köşede. Kürkçü Çeşmesi sokağında ama terzi şu an kapalı. Onu belirteyim. Buraya geldiğiniz zaman Mehmet abiyi de ziyaret edebilirsiniz. İlla kömür almanıza gerek yok. Hayırlı işler, nasılsın Mehmet abicim dersiniz, gidersiniz. Bunu da sizlere söylemek istedim ve sizi Balat sokaklarına gönderiyorum. Bize ayrılan sürenin de sonuna geldi. Balat sokaklarına şöyle bir göz atın son kez, sonrasında tekrar sizleri karşılayalım.

Bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. İstanbul Avrupa yakasında Fatih ilçesinde Balat'taydık. Tam Balat'ın merkezinde Balat mahallesindeydik. Sizler de bugün benim yaptıklarımı yapabilirsiniz. Amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın efendim. Öpüyorum efendim hepinizi. Hoşçakalın.

0: tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumbanın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.

0: Hakan abi.
1: Ardan, senin ne işin var burada?
0: Abi benim rüyamdayız.
1: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır bu rüyaya geliyorum.
2: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
0: Bu rüyanın başı da var. Atağı biz hazırladık.
3: Vay vay vay. Çocuklar.
2: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
3: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Semih, erkencisin.
4: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: Milli takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: A101'de haftanın yıldızları. Fairy sıvı sabunlar 79 lira.
2: Pozisyon ekranda, Naz maç havasında, Google Cemina'yı görüyor. Resmini ekledi, isteğini yazıyor, görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemina, milli futbol takımları resmi sponsoru.
3: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
4: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
5: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
6: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
7: Olmaz ki öyle şey canım.
8: Bir biskrem versem.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Primayla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
2: Futbol heyecanı Teknosa'da. Samsung 75 inç 190 ekran 4K Ultra HD QLED TV Tekno Club'a özel 57.999 lira.
3: Pozisyon ekranda, Naz maç havasında, Google Cemina'yı görüyor, resmini ekledi, isteğini yazıyor, görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemina, milli futbol takımı.

0: 바로.
1: 네,
2: 오토사들 좀 애만했다 그런 뉴스 한 파악한 거 있어.
1: 잠깐 잠깐 옆에 소름돋이 아니 소름돋이. �ir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitti diyeceksin. Lan nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben
1: nasıl yakışıyor mu bana?
2: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
4: Ulan ne yapıyorsun?
2: Hava asacağız bu sırada.
1: Eyvah yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
0: Pozisyon ekranda, Naz maç havasında, Google Cemina'yı görüyor, resmini ekledi, isteğini yazıyor, görsel geldi. Haydi Türkiye sıra sende, işte bu Google Cemina, milli futbol takımları resmi sponsoru.
5: Hayata bir twist lazımsa, yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist denemen lazım.
6: Yeni Magnum Signature, ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
7: Teknolojik babaların hediyesi Teknosa'da. 10 bin lira ve üzeri ev aletleri ve kişisel bakım alışverişlerinizde Philips QP2724 One Blade tıraş makinesi 1499 lira yerine 499 lira.
8: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut, havlular sermeyi de, çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
9: Yemen İmamı Talha'nın torunu Hüseyin'in kaçırılması devletimizin başına açılan ciddi bir gayedir.
10: Bu yüzük ömrüm boyunca parmağımdan çıkmayacak.
11: Bu şeyi bırakamam. Emrediyorum, çocuğu kaçır.
12: Ailemin kökünü kurumaktan kurtardınız.
13: Asıl iftihar edilecek asker Murat'tı paşam.
14: Çöl haydutlarından yana değilim.
13: Siz onun bana mukaddes bir emanetisiniz.
15: Sevdiklerim için yaşamıyorum artık.
14: Yaşıyorsun. Benim için yaşıyorsun.
13: Karşımızda uyur bir yılan var.
11: Tam bana göre adamsın.
12: Türk'ü Türk'e vurdurmak aklı sökmez. Evet, ben de bir Osmanlı sabitiyim.
5: Çöl Kartalı bugün 18'de TV4'te.
16: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
17: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Anında nemlendirme ve parlaklık.
1: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
2: Bravo valla.
3: Sen de sadece Duru'la.
4: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: Markete gidelim.
1: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
2: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Ruffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
0: Nasılsın?
3: Herhangi bir cips mi?
2: Hayır.
1: Varsa Ruffles, maça varız.
2: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
1: Hoş geldin. Kapıyı aç.
4: Merhaba, nasılsın?

0: Yangın var diye itfaiyeyi çağıran bu. Trende imdat kolunu çekerek katarı durduran bu.
1: Küçük yaramaz nasıl?
0: Yaramazlar devam ediyor.
2: Mal hazır dediniz. Nerede?
3: Mal kolay. Önce paraları görelim.
4: Öldürdüler adamı.
0: Bıktım artık senin bu yalanlarından.
4: Gözlerimle gördüm.
5: Sen hayal görmüşsün oğlum.
0: Bu gene ne yaptı size?
6: Dediğine bakılırsa komşularınızdan birinde cinayet işlenmiş.
2: Nereden biliyor cinayet işlediğimizi?
4: Seni Hisar'da bekliyor.
0: Ben hemen oraya gidiyorum, sen git polise haber ver.
4: Yumurcak katillerin elinden kaçarak kurtuldu. Hisar'da bekliyor.
0: Anneciğim canım.
7: Yumurcak Küçük Şahit. Bugün 16.15'te TV4'te.
8: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın, mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında. Akım.

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek... Türk Telekom'luysan bir de TV Bu Go indirdiysen... ...tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek... ...kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek... ...geri alıp tekrar tekrar sevinebilmek... Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV Bu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.
2: ...24 yıl önce o coşkuyu birlikte yaşamıştık. Ve bugün yine ülkece paylaşıyoruz. Geçtiğiniz her yolda hep sizinleyiz çocuklar. 25 yıldır keyfin gelsin, yemekse be. 25 yıldır hep seninle.
3: Pozisyon ekranda, Naz maç havasında, Google Cemina'yı görüyor, resmini ekledi, isteğini yazıyor, görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemina, milli futbol takımları resmi

Binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu toprakları, dünyanın tarihsel olarak en önemli coğrafyalarının başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen detayları keşfe çıkacağız.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde Üsküdar Zeynep Kamil semtindeyiz. Yolculuğumuz Çinil Camii ile başlayacak. Arada birkaç yapı gördükten sonra da son durağımız Atik Valide Sultan Camisi olacak. Ama her zaman olduğu gibi efsaneler, rivayetler ve söylenceler bizlere eşlik edecek.

Üsküdar'da Zeynep Kamil semtinde yapıların, apartmanların arasına saklanmış çok önemli camiler ve mimari eserler var. Bunlar biraz boğulmuş durumda ama bütün bu karmaşıklığın içinde birer vaha gibi karşımıza çıkıyorlar. İşte onlardan biri halk arasında Çinili Cami olarak anılan, hemen önünde bulunduğum ve biraz sonra içeriye gireceğim cami. İsminin sebebi içerideki Kütahya işi Çinliler. Onlardan bahsedeceğim. Ama asıl önemlisi bu camiyi yaptıran kişi. Burayı yaptıran kişi 1. Ahmet'in eşi, 4. Murat'ın ve aynı zamanda Sultan İbrahim'in annesi Mahpeyker Kösem Sultan. İşte onun yaptırdığı bu küçük ama bir o kadar da önemli ve güzel eserin yapım yılı 1640. Yapan kişinin Kasım Ağa adlı bir mimar olduğu söyleniyor. Ve Kasım Ağa muhtemelen çok yetenekli bir mimar. Çünkü arazinin koşullarına uydurarak tam bir köşeye yerleşen külliyeyi o kadar güzel yerleştirmiş ki. Bir tarafında kütüphanesi, hamamı, öbür tarafta medresesiyle küçük ama bir o kadar da aslında mimari olarak büyük bir külliye ortaya çıkmış. Dilerseniz o mimari detaylardan öne çıkan özellikle Çinlilere gelin yakından bir bakalım.

Çinili Cami, Türk cami mimarisinin sembolik anlamlarla donatılmış yapısına iyi bir örnektir. İşte Türk cami mimarisinde var olan yapıların dışarının sade olması tam da burada karşılığını bulur. Bu söylediğim klasik dönem camileri içindir. Daha sonra batılılaşma döneminde biraz süsü artar camilerin, dış cephelerde özellikle. Ama klasik dönemde dışarısı oldukça sade ama içeriye girdiğinizde daha zengin Çin'i örnekleriyle, hat sanatıyla karşılaşırsınız. Peki bu ne anlatır? Bu iç güzelliği anlatır. İnsanın dışarıdan çok da zengin, varlıklı ya da süslü püslü görünmesine gerek yoktur. Asıl olan iç güzelliktir. İşte camilerdeki bu tip yaklaşımlar bize bunu anlatırlar. Bu da dediğim gibi iyi bir örnektir. Dışarıdan baktığınızda oldukça sadedir. Bir takım şahane mimari çözümler vardır ama süs yoktur. İçeriye girdiğinizde ise bambaşka bir dünyayla karşılaşırsınız. Özellikle Kütahya Çinli sanatının son dönem örneklerini burada görmeniz mümkün. Bunlar Kütahya'da yapılmış, yıl 1640. Çünkü İznik biraz daha kan kaybetmeye başlamış, o eski kalitesi pek de yok. Yerine yavaş yavaş Kütahya ikame edilmeye başlanıyor. Bunlar da Kütahya işi ağırlıklı mavi ve beyazın olduğu Çinliler. Üstünde sümbül, lale gibi betimlemeler var ve Türk Çinli sanatının da son iyi örneklerinden biri olarak duruyorlar burada. Onun haricinde özellikle minberin mermer işçiliği muhteşem. Ve özellikle o boyamalısı yaldızlar, altın yaldızlarla tam bir sanat eseri.

önemine dönüşmüş. İşte gerek mermer işçiliği, gerek çini işçiliği caminin ve oradan gönderme yaparak da insanın iç güzelliğini anlatır. İşte burayı yaptıran mapeker Kösem Sultan'dır. Peki Kösem Sultan kimdir?

Kürsem Sultan, Bosna'da doğmuş bir Ortodoks papazın kızıdır. Daha sonra çok genç yaşta esir alınır ve Osmanlı Sarayı'na getirilir. Hareme girer ve burada zekasıyla, güzelliğiyle kısa zamanda padişahın ilgisini çeker. O kişi Sultan 1. Ahmet'tir. Onunla evlenir. Ancak Ahmet tahta çıktığında 14 yaşındadır. Saltanatı da 14 yıl sürer. İşte bütün bu süre yanında Kösem Sultan yanındadır. İlk isminin ne olduğunu bilmiyoruz ama ona Kösem ismi sarayda verilmiştir. Kösem, sürüye liderlik eden koyunun adıdır. O da ismi gibi lider yaratılışlı bir kadındır ve bunu da onun 40 yıl boyunca Osmanlı'nın en çalkantılı dönemlerinde iktidara ve ülkeye zaman zaman liderlik etmesinden anlıyoruz. Kendisi 1. Ahmet'in eşi ve daha sonra tahta geçecek 4. Murat'ın ve Sultan İbrahim'in de annesi. Ve daha sonra torunu 4. Mehmet de tahta geçecek. Ancak çok küçük olduğu için yaklaşık 20 yıl boyunca naiplik yapıyor. Yani yönetim aslında onunla. Ancak yönetimi paylaştığı biri daha var. 4. Mehmet'in eşi Hatice Turhan Sultan. Ve onunla ilk dönemlerde iyi giden ilişkisi Turhan Sultan biraz daha palazlandığı, biraz daha saraya hakim olduğu ve yaşının da ilerlemesiyle artık onlar bir işbirliği yapan kişiler değil, birbirlerine rakip olmuşlardır. Ve bu rekabet Kösem Sultan'ın ölümüyle son bulur. 1651 yılına gelindiğinde artık bu rekabet zirveye ulaşmıştır ve saray içi çekişme devam etmektedir. Kösem Sultan, Hatice Turhan Sultan'a bir suikast planlamakta ve sarayın bazı kesimlerini yanına almıştır. Ancak Turhan Sultan da boş durmamış ve o da bir takım kişilerle işbirliği yapmıştır saray içinde. Ve Kösem Sultan'dan daha önce davranır. Ve 1651 yılında sarayda boğularak öldürülür Kösem Sultan. Ve daha sonra eşi 1. Ahmet'in olduğu yerde, aynı türbede o da defnedilir. Ve sarayda öldürülen ilk Valide Sultan olarak da tarihe geçer.

Her ne kadar küçük ölçekli bir mahalle camisi gibi görünse de masrafları çoktu bu caminin. Hamamdan gelen para yetmemiş olmalı ki Mahmut Paşa da Kösem Sultan bir de büyük han yaptırdı. Ve oradan gelen gelirle buranın giderleri karşılanıyordu. Valide Kösem Sultan aynı zamanda çok hayırsever bir kadındı ve bu nedenle de halk arasında çok sevilirdi. Neler yapmazdı ki? Evlilik yaşına gelmiş, hali vakti olmayan kızlarının çeyizlerini hazırlar ve onları evlendirirdi. Yine Ramazan aylarında borç yüzünden hapis yatanların borçlarını öder ve onların özgür olmasını sağlardı. İşte böylesi bir kadının yaptırdığı bu pırlanta gibi parlayan camiden artık ayrılıyoruz. Ve yolculuğumuz Atik Valide Sultan Camii'ne doğru devam ediyor. Ancak arada göreceğimiz çok ilginç şeyler var.

Çinili Camii'nin hemen ön tarafında bir eski İstanbul konağını hatırlatan bir yapı var. Tam da köşeye konumlanmış. Arkasında da geniş, cennet gibi bir bahçesi var. Her ne kadar restorasyonla biraz değişime uğramış olsa da aslında burası bir tekke. 1792 yılında inşa edilmiş. Özbekler Tekkesi, Hindiler Tekkesi ya da Afganlar Kalenderhanesi ismiyle anılıyor. Afganlar Kalenderhanesi denmesinin bir sebebi var. Buradaki tarikat mensupları, bu tekkenin mensupları öyle tarikat inancını yaymak için çalışan kişiler değil. Bunlar hac yolculuğu sırasında İstanbul'a uğrayan ve o geldiklerinde de onların konaklamasına olanak sağlayan bir tekke binası bu. Daha çok Orta Asya'dan gelenlerin kullandığı için Afganlar Tekkesi olarak anılmış. Kalenderhane ismi nereden geliyor? Onunla ilgili net bir şey yok. Ama her şeye rağmen bugün restore edilerek en azından görsel olarak bize o günleri anımsatması açısından önemli.

Zeynep Kamil semtine adını veren Zeynep Kamil Hastanesi hemen arkamda. Her birimiz belki de ya da pek çoğumuz Zeynep Kamil'i tek bir isim zannederiz. Oysa bunlar iki ayrı isimdir ve bir aşkın iki kahramanıdır. Hikayeye geçmeden önce 1862 yılında yapılan hastaneden biraz bahsetmek istiyorum. Pek çok ünlünün doğduğu ve 1,5 milyon doğumun yapıldığı bu İstanbul'un en kadim ve önemli hastanelerinden biri. Ve burada doğan çocuklar eğer kızsa Zeynep, erkekse Kamil adını alırdı. Böyle de bir gelenek oluşmuştu. Ama bizim hikayemiz hemen bahçesinde türbesi bulunan ve buraya gömülmüş olan Zeynep Hanım'la Yusuf Kamil Paşa'nın hikayesi. Yusuf Kamil Paşa Arapkir'de doğmuştur ve eğitimini tamamladıktan sonra 21 yaşına İstanbul'a gelip burada katip olmuştur sarayda. 4-5 yıl bu görevde çalıştıktan sonra çalışkanlığı becerikliğiyle öne çıkar ve kendisi Mısır'a, Hidiv'in sarayına, Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın yanına gönderilir. Orada onlara hizmet edecektir. Çeşitli görevlerde bulunur ve 30'lu yaşlarına geldiğinde paşanın kızı Zeynep Hanım'la birbirlerini görürler ve aşık olurlar. Bunu öğrenince babası Kavalalı Mehmet Ali Paşa her ikisini de bir araya getirir ve evlendirir. Ama bir problem vardır. Züleyha Zeynep Hanım Hidiv prensesidir. Yusuf Kamil Paşa ise yoksul bir köylü çocuğudur. Her ne kadar eğitim almış olsa da bir problemdir bu. Ve doğal olarak Zeynep Hanım'ı, babasını her ne kadar rahatsız etmemiş olsa da hanedan mensuplarını ve devletin ileri gelenlerini rahatsız etmektedir. Söylentilerin önü arkası alınamaz. Çözümü onu İstanbul'a göndermekte bulurlar. Bu onların yaşayacağı kötü günlerin başlangıcıdır.

İstanbul'da bir süre kalır Yusuf Kamil Paşa ve bu sırada Abdülmecit'le yakın ilişkileri olur. Ondan çok hoşlanır Abdülmecit ve ona Beylerbeyliği unvanını da verir. Bir süre sonra tekrar geri döner ve eşinin yanına gittiğinde görür ki hiçbir şey değişmemiş. Hala ondan çok da hoşlanmamaktadır hanedan halkı. Bu sırada da Mehmet Ali Paşa ölmüş, yerine Abbas Paşa geçmiştir. Ve o da Yusuf Kamil Paşa'dan hiç hoşlanmamaktadır. Ve evlilikte direndiğini görünce onu Asuan'a sürgüne gönderir. Ve kendisine iki seçenek sorarlar. Ya sürgünde kalacaksın ya da boşanacaksın. Önce boşanmak istemez. 3 ay kadar orada sürgünde kalır. O sırada kendisine Zeynep Hanım bir hediye göndermiştir. Bir terlik ama terliğin içinde bir mektup vardır. Ve o mektupta lütfen kendine de bana da eziyet etme. Boşanma belgesini imzala. Ömrüm boyunca ben seni seveceğim der. Ve buradan yola çıkarak da boşanma belgesini imzalar. Boşanırlar ve Abdülmecit'in de araya girmesiyle sürgünden kurtulur. Ve İstanbul'da

İstanbul'a gelir. Ancak bir süre sonra Abdülmecid öğrenir ki bunların aşkları büyük ve tekrar bir ferman gönderir Mısır'a ve Zeynep Hanım'ı da İstanbul'a göndermelerini ister. Bu bir emirdir ve uygulanır. Zeynep Hanım İstanbul'a gelir ve ikinci kez nikah kıyılıp sonunda bir araya gelir. Ve hiç çocukları olmamıştır. Ve bu nedenle de hem çocuklarla ilgili hem de başka işlerde pek çok hayır işiyle uğraşırlar. İşte onlardan biri de bu hastanedir. Burayı 1862 yılında yaparlar ve böylece gerçekten İstanbul'un önemli bir hayır kurumu devreye girmiş olur. Vefat ettikten sonra da hastanenin hemen bahçesindeki türbelerine gömülürler.

Üsküdar sokakları tarihi yapılar konusunda birer hazine. Apartmanların arasına sıkışmış, birdenbire karşınıza çıkan çeşmeler, camiler, külliyeler ve Sıbyan mektepleri. Şimdi o çeşmelerden birinin önündeyim. Yakup Ağa Çeşmesi. 17. yüzyılda yapılmış. Ve buranın suyu aslında daha yukarıdan, Bulgurlu'dan doğuyor. Ve o Bulgurlu'daki bir kuyunun yanında bir zamanlar bir kitabe varmış. Bugün mevcut değil ama o kitabede şu yazıyor. Buradan doğan su daha sonra Yakup Ağa Çeşmesi'nden çıkıyor, cereyan ediyor diye. Yani orada kaynağından su buraya kadar taşınıyor ve buradan da halkın hizmetine sunuluyor. Tabii ki eskiden her evde su yok. Mahalle çeşmeleri bu anlamda çok önemli. Çünkü buradan su alıp evinize götürüyorsunuz. Varlıklıysanız saka getiriyor suyunuzu. Bunun dışında yine bir başka şey daha söylemek istiyorum. Bu tip hayır yapılarını, çeşmeleri, Sıbyan mekteplerini, daha küçük camileri yaptıran kişiler genellikle sarayın ağaları. Bunlar kapı ağaları. İşte Yakup Ağa da bunlardan biri. Babüssade ağası kendisi. Yani Topkapı Sarayı'nın en önemli kapısı olan Babüssade'nin girişinden çıkışından sorumlu. Ve bu kişiler çok para kazanıyorlar. Kazandıkları parayı da genellikle hayır işlerine yatırıyorlar. Çünkü sarayda çok da giderleri olmuyor. İşte onlardan birinin önündeyim. Babüssade Yakup Ağa'nın yaptırdığı çeşme. Ancak bu göründüğü gibi sadece bir çeşme değil. Çok fonksiyonlu bir yapıdan bahsediyoruz. Bu çeşmenin bir de üst katı var. Üst katı ise bir zamanlar mahallenin ilkokulu olan Sıbyan Mektebi olarak tasarlanmış. Dilerseniz biraz da Sıbyan Mekteplerinden bahsedeyim.

Sıbyan Arapça'da sabi kelimesinin, çocuk kelimesinin çoğul hali. Burası da çocukların okulu, mektebi, Sıbyan Mektebi. Fatih Sultan Mehmet'le İstanbul'a giriyor bu mektepler ve Fatih Sultan Mehmet bir şart koşuyor. Bu okullara mutlaka mahallenin öksüz ve yetim çocukları da alınacak diyor. Onların da eğitim hakkı böylece elde edilmiş oluyor. Buraya çocuklar belli bir yaşta alınıyor. O yaşta tamı tamına şöyle, 4 yıl, 4 ay ve 4 gün. Çünkü o eşref saati dediğimiz, uğurlu saat ya da uğurlu zaman dediğimiz bir çocuk için bu zaman olduğu tespit edilmiş. Ve o nedenle de 4 yıl, 4 ay ve 4 gününü dolduran çocuklar okula alınıyor ve 7 yaşına kadar burada eğitim görüyorlar. Eğitim Kur'an okuma da dahil olmak üzere pek çok alanda yapılıyor. Ve bunun sonunda da 7 yaşa geldiğinde artık burayı bitirenler dilerlerse medreseye devam ediyorlar. Medresenin öncülü diye düşünmek lazım burayı. Ve işte bu Sıbyan Mektepleri bütün mahallelerde bulunuyor ve bunların da hali vakti yerinde biraz da okumuş yazmış mahallenin ileri gelenleri ve tabii ki yaş almış olanları burada hocalık yapabiliyor. Ayrıca devletin de görevlendirdiği hocalar var burada. Ve bu eğitimin sonunda dediğim gibi dileyen çocuklar medreseye devam ediyor. Ve altlarında da bu yapıları

muhakkak bir çeşme ya da zebil oluyor. Önceleri çeşme var. 17-18. yüzyıl itibariyle artık Osmanlı hayatına zebiller de girmeye başlayınca altlarına halka su dağıtan zebiller inşa ediliyor. Bu çeşmelerin önemli bir özelliği var tabii ki. Bunlar dışarıda. Çocuklar gün boyu ders görüyorlar, koşuyorlar, oynuyorlar ve kirleniyorlar. İşte hem burada ellerini yüzlerini temizlesinler, bir de namaz vakitlerinde abdest alabilsinler diye yapılmış. Ve sadece Sıbyan Mektebi'ne hizmet etmiyor. Az önce de söyledim, mahallenin su ihtiyacı da yine bu çeşmelerden karşılanıyor.

Yakup Ağa Çeşmesi ve Sıbyan Mektebi'ni artık geride bırakıyoruz ve Zeynep Kamil'in en önemli yapısı Atik Valide Sultan Camisi'ne gidiyoruz. Bir Mimar Sinan eseri, muhteşem bir yapı. Şimdi gelin ona yakından bir bakalım.

Üsküdar, Osmanlı döneminde ve Bizans döneminde de her zaman kentin doğuya açılan kapısı olmuş. Karşı kıyıdan kayıklarla, gemilerle getirilen mallar Üsküdar Meydanı'nda hazırlanır ve kervanlar buradan yola çıkıp doğuya doğru yolculuk yaparmış. İşte böyle olunca da özellikle meydan civarında pek çok cami, külliye, medrese, kervansaray gibi yapılar inşa edilmiş. Tabii ki hamamları da unutmamak gerekiyor. Tabii ki orada bütün bunlar olurken Üsküdar'ı biraz daha yukarılara doğru genişletmek ve bu tepeleri, bu sırtları da şenlendirmek adına başka camiler de inşa edilmiş. İşte onlardan biri Atik Valide Sultan Camisi. Mimar Sinan'ın son eseri. 1583 yılında burayı tamamlıyor, zaten ondan sonra da vefat ediyor. Yaptıran kişi ise 2. Selim'in eşi Nurbanu Valide Sultan. Burayı yaptırdığında henüz Üsküdar Meydanı'nda bir cami yok. Sadece Mirmah Sultan'ın camisi var. Ama daha sonraki dönemlerde oraya Günlü Şemetullah Sultan da bir cami yaptırıyor. Ve aynı bunun gibi o da Valide Sultan Camisi olarak biliniyor. İkisini birbirinden ayırt edebilmek için de ona yeni valide, buna da Atik Valide, yani eski Valide Sultan Camisi adı halk arasında veriliyor. Bu cami aslında Mimar Sinan yapsa da daha sonraki dönemlerde eklemelerle üç aşamalı olarak değişime uğramış. Mimar Sinan'ın öğrencisi Davut Ağa daha sonra bu camiyi biraz daha genişletmiş. İkinci Mahmut döneminde özellikle İstanbul konaklarını anımsatan ahşap, hünkâr mahfili ve kasrı eklenmiş. Ancak bu külliyenin çok önemli bir özelliği daha var. Şehrimizde nadir olarak tek parça kalabilmiş ve bütün parçalarını muhafaza eden belki de tek yapı. Onun için bu cami çok önemli, bu külliye çok önemli ve onu uzun uzun anlatmak gerekiyor. Ama bizden önce Ahmet Hamdi Tanpınar, Beşşehir adlı kitabında bakın bu külliyeyi nasıl anlatmış. Üsküdar'da güzelliğini Yahya Kemal'den tanıdığımız eski Valide Camii, Sinan'ın son eserlerindendir. Bu cami ve etrafı hayrata yapılan ve manzarayı bir tarafından kapayan ilavelere rağmen hala Türk İstanbul'un en güzel köşelerinden biridir. Bu camide semt ile çok iyi anlaşan bir kendi içine çekiliş vardır.

Nurbanu Valide Sultan, 2. Selim'in eşidir. 3. Murat'ın da annesi. Aynı zamanda bir Valide Sultan. Hem padişah eşi hem daha sonra bir çocuk doğuruyor ve oğlu tahta geçiyor. İşte böylesi önemli bir kadın. Ancak geçmişiyle ilgili, kökeniyle ilgili çeşitli rivayetler var. Kimileri Paros Adası'nda, Yunanistan'ın Paros Adası'nda Venedikli bir ailenin kızı olarak doğduğunu söylüyor. Kimileri de Korfu Adası'nda bir Grek aileden geldiğini. Ama onunla ilgili başka söylentiler de var. Ahmet Refik onun Musevi

kökenli olduğunu, Yahudi olduğunu iddia ediyor. Her ne olursa olsun İtalyan, Grek ya da Musevi. Sonuç itibariyle 10 yaşında saraya geliyor ve Hürrem Sultan'ın dikkatini çekiyor. Manisa Sancağı'na gönderiliyor. İkinci Selim'le orada tanışıyor ve ikinci Selim'le evlendikten sonra da o artık bir sultan oluyor. Ve böylece ikinci Selim'in eşi olarak iktidar yolculuğuna devam ediyor. İşte o sırada yaptırdığı eserlerden biri. Sadece bu değil, Nurbanu Valide Sultan'ı önemli kılan. Hayır işlerinin yanında ismi de dikkat çekiyor. Afife Nurbanu Sultan. Bu ismi ona Hürrem Sultan vermiş. Afife namuslu demek. Nurbanu ise ışık saçan kraliçe anlamında. İşte bütün bu ismiyle anılan Nurbanu Valide Sultan Üsküdar'a bu şahane külliyeyi kazandırmış. Yapısı olarak zaten muhteşem ama içerisi de bir o kadar dikkat çekici detaylar barındırıyor.

Atik Valide Sultan da klasik Osmanlı camilerinin o önemli özelliklerini barındırıyor. Yine burası da dışarıda oldukça sade, içeride ise özellikle Çin'i süslemeyle biraz daha süslü. Ve özellikle mihrap kenarlarında ve üstünde var olan Çinliler 16. yüzyıl İznik çiniciliğinin en iyi örnekleri. Mercan kırmızısı, turkuazlar, maviler öne çıkıyor. Ve biraz da pütürlü olduğu için ışık gölge oyunlarıyla nefis bir sanat eseri olarak karşımızda duruyor. Özellikle mihrabın üstünde Ayetel Kürsi var. Ve Celi Sülüs olarak yazılmış. Lacivert zemin üzerine beyaz olarak. Ve bütün orayı fırdola dönüyor mihrabın üstünü. Bunun haricinde yine kapaklarda sedef kalkmalar, bahalar dikkatimizi çekiyor. Süsleme dediğim işte bu kadar. Yine de sade sayılabilecek bir camideyiz. Ancak süs yerine ışık kullanılmış. Bu Sinan'ın her zaman yaptığı bir şey. 114 pencere var ve buradan süzülen gün ışığı burayı bir ışık cenneti haline getiriyor. Onun için burada süsten çok ışığa dikkat edilmiş. Fazlasıyla ışık alan bir eser. Bir de buranın daha sonradan 2. Mahmut döneminde eklenen Hünkâr Mahfili ve Kasrı var. O da bambaşka bir dönemi işaret ediyor bize. Dönem demişken tabii ki daha sonradan eklenen şeyler de var buraya. Sadece Hünkâr Mahfili ve Kasrı değil. Özellikle minareler. 1766'daki depremde onlar da yıkılmış. Ve onlar da işte 18. yüzyılın bir takım bezeme ve süsleme öğelerini barındırıyor. Üstündeki girlandlar ve süslemeler batılılaşma döneminin izlerini taşıyor. Hal böyle olunca da bu cami 16. yüzyıl, 17, 18 ve 19. yüzyıldan pek çok mimari detayı barındıran bir eser. Şimdi dilerseniz Hünkâr Mahfili'nden biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü orası özel ilgiyi hak ediyor.

Bu tip anıtsal külliyelerle ilgili muhakkak birkaç rivayet vardır. İşte burası ile ilgili anlatılan bir rivayete göre Sinan'ın çıraklarından, kalfalarından biri, bir mimar, yardımcısı. Buradan kalan malzemelerle gidiyor Üsküdar'da bir mahalle camisi inşa ettiriyor. Ve Debbahlar Camisi olarak anılan bu cami bugün hala var. Ancak bu öğrenilince, bu çalınan mallarla cami yapıldığı öğrenilince yaptıran kişi idam ediliyor. Ve Nasuh adını taşıyan bu kişi daha sonra Kurban Nasuh adıyla anılıyor. Ama bütün bunların dışında bu külliyelerin rivayetlerden uzak gerçek yanları da vardır, somut yanları da vardır. İşte onlardan biri de arkamda gördüğünüz Hünkâr Mahfili. Hünkârın namaz kılması, cuma selamlıklarında geldiğinde namaz kılabilmesi için yapılmış görece güvenlikli ve kafesli bölüm. Hemen arkasında bir de hünkârın kasrı var. Kasır dediğimiz köşk anlamına geliyor ve tipik bir İstanbul konağı şeklinde inşa edilmiş. Namaza gelen sultan orada bir süre dinleniyor, namaz vaktini bekliyor ve namaz vakti geldiğinde de hemen bu kafesli bölüme geçip namazını icra ediyor. Ama ilginç olan bu kasrın ya da bu hünkâr mahfilinin içindeki süslemeler geç dönemde yapılmış ve içeride duvar resimleri var, İstanbul'dan çeşitli manzaralar. Ve Tophane'deki Nusretiye Camisi olduğu söylenen bir de cami resmi yapılmış. Onun için içeriye girdiğinizde bir sanat galerisi, bir resim galerisi görmüş gibi oluyorsunuz. Bu caminin vakfının önemli hayır işleri de var. Tabii ki bunun nedeni Nurbanu Sultan'ın hayırseverliği. Nedir o? Yılda iki defa Üsküdar çevresindeki okullardaki okuyan çocuklara iki defa elbise dağıtılıyor. Bir Mevlid kandilinde, bir de Ramazan aylarında. Böylece onların giyim kuşam sorunu ortadan kaldırılmış oluyor.

Atik Valide Külliyesi neredeyse bir mahalle kadar alan kaplıyor. Medresesi, imareti ve onun yanında pek çok yapısı var. Ve mahallenin girişini çıkışını engellememek için arkamda gördüğünüz gibi çözümler de üretilmiş. Altından bugün bile artık yayalar, araçlar geçmeye devam ediyor. Ancak işin ilginç yanı bu külliyenin bir parçası, medresesi bir zamanlar hapishane olarak kullanılmış. Ve yıllarca da Toptaşı Cezaevi olarak hizmet vermiş. Neyse ki sonradan kaldırıldı ve bugün orası yine asli işlevine döndü ve bir eğitim kurumu olarak hayatına devam ediyor. Atik Valide Külliyesi'ni en iyi anlatan şiirlerden, metinlerden biri Yahya Kemal'in Kendi Gök Kubbemiz adlı kitabındaki Atik Valide'den inen Yokuşta adlı şiiridir. Bakın o şiirde neler söylüyor. İftardan önce gittim Atik Valide semtine. Kaç defa geçtiğim bu sokaklar, bugün yine sessizdiler. Fakat Ramazan maneviyeti bir tatlı intizara çevirmiş sükuneti. Semtin oruçlu halkı süzülmüş benizliler. Sessizce çarşıdan dönüyorlar birer birer. Bakkalda bekleşen fıkara kızcağızları. Az çok yakından sezdiriyor top ve iftarı. Meydanda kimse kalmadı artık bütün bütün. Bir top gürültüsüyle bu sahilde bitti bir gün, diyor Yahya Kemal. Bizim de programımız burada bitiyor. Yolculuğumuz Çinili Cami'den başladı ve Atik Valide Külliyesi'nde son buldu. Yine rivayetler, söylenceler ve tabii ki tarihi gerçekler bizlere eşlik etti. Bir başka bölümde buluşana dek hoşça kalın.

0: Nuray Yücebuda. Namı diğer Otokuin. Sekreterlikten muhasebeye, pazarlamadan müşteri temsilciliğine birçok meslek dalında çalıştı. Fakat hiçbiri onu mutlu etmedi.
1: Hareketli olmam lazım. Bir yerlere koşturmam lazım. Bir yerleri sıkıştırmam lazım.
0: Bazı insanlar hayatın onlara çizdiği yollarla yetinir. Ama bazıları o yolları kendi elleriyle çizer. Tıpkı Nuray Yücebuda gibi.
1: Bazen ikna olmuyorlar, hani inanmak istemiyorlar. Yapabileceğin çünkü emin değiller.
0: Kendi tamir atölyesini kurarak

0: yalnızca bir işletme değil, kadınlara özgürce var olabileceği bir alan yarattı.
1: Kadınlar sadece direksiyon başında değil, iş hayatın her alanında olmalı.
0: Bugün hala araçların arasında tutkuyla çalışan bir kadın olarak birçok kadına ilham olmaya devam ediyor.
1: Kadın isterse dünya değişir, kadın isterse dünya güzelleşir.

0: İsmim Nuray Yücebudak. 21 Mart 1978 yılında Almanya'da doğdum. 3 çocuklu ailenin en son çocuğu ve tek kızı olarak dünyaya geldim. 6 yaşında Almanya'dan Türkiye'ye dönüş yaptık. Anaokulunu Almanya'da okudum. Annem ev hanımıydı, babam çalışıyordu. Almanya'da daha doğrusu araba fabrikasında çalışıyordu. Sonrasında Türkiye'de farklı işlerde, farklı sektörlerde iş yaptı. Emekli oldu daha sonrasında. Otomobillere olan ilgim, merakım çocukluk yaşlarında başladı. 10-12 yaşlarında başladı. Babam 14 yıl araba fabrikasında çalıştığından sebep oradaki bütün takım taklavatları merakından kendisine ilgisi vardı. Evimizin bir odası komple araç malzemeleriyle doluydu. Ona yardım ederdim. Kendisi kaportanın haricinde servise götürmezdi. Evin önünde kendisi yapardı. Malzemelerini alıp takım taklavatları var sonuçta. Burada gördüğünüz takım taklavatların 3-5 katı bizim evde mevcuttu. Hala benim eksiklerim var. Daha yetişemedim. O kıvama gelemedim takım taklavat konusunda. Çocukken sorguluyordum yani kadının da iki el ayağı var, erkeğin de iki el ayağı var. Neden bu cinsiyet ayrımcılığı? Ben büyüdüğüm zaman eğer bir gün çalışacak olursam erkeklerin egemen olduğu bir sektörde iş yapacağım diyordum. Hayalimde 3 meslek vardı. Ototamirciliği, inşaat ustalığı, tır şoförlüğü.
1: Ne yapıyorsun?
0: ...1984 yılında Almanya'dan Gaziantep'e, Türkiye'ye dönüş yaptık. Dönüş yaptığımız yıl ilkokula başladım. 1989 yılında ilkokulu bitirdim. İlkokul mezunuyum aslında. İlkokulu bitirdikten sonra bazı nedenlerden dolayı okuyamamıştım ama içimde de bir ukde kalmıştı. Abimin bir sözü beni durdurdu. 13 yaşındaki boyumla şu anki boyum aynı, bir anda uzadım ben. 13 yaşında da 1.73'tüm, şu anda da 1.73 boyundayım. Utanmayacak mısın ortaokul 1. sınıftan başlamaya bu boyunla çocukların arasında demesiyle orada geri kaldım. Ama okuma aşkını yaşamak istedim. Hep o içimde kalmıştı zaten. 21 yaşında tekrardan ortaokul, açıktan da olsa okul hayatına başladım. İlerleyen yıllarda orta ve liseyi dışarıdan bitirdim. Üniversite sınavına hiç çalışmadan bir şansımı denemek için üniversite sınavına girdim. Çok iyi bir puan olmasa da barajı bayağı bir üzerinde sınavı verdim. Gündüz çalıştım, akşamları ikinci öğretim olarak üniversiteyi 2009 yılında kazandım. 2009'dan 2011 yılında 2 yıllık dış ticaret bölümünü özel bir üniversitede bitirdim. 2003 yılında iş hayatına girdim. İş hayatında aslında bir mağazada tezgahtarlık olarak işe başladım. 2 yıl kadar orada çalıştım satış danışmanı olarak. Sonrasında muhasebeye geçtim. Muhasebeden satın almaya, idari işlere kadar farklı sektörlerde, farklı iş alanlarında görev aldım. Ama yaptığım hiçbir iş beni mutlu etmiyordu. Hareketli olmam lazım. Yani bir yerlere koşturmam lazım, bir yerlere sıkıştırmam lazım. Bir şeyler yapmam lazım ama nasıl bir şey yapayım düşüncesi hep vardı zaten. Hoş geldin Ömer abi.
2: Merhaba Nuray Usta, nasılsın?
0: İyiyim, sen nasılsın?
2: Sağ olasın, ben.
0: Hayırdır?
2: Periyodik bakımı olacak aracın.
0: Öyle mi?
2: Bir de ön taraftan ses geliyor.
0: Nasıl bir ses geliyor? Gıcırtı mı, vurma mı?
2: Direksiyonu çevirince böyle tıkırtı geliyor. Çukurlardan geçerken böyle tıkırtılar geliyor.
0: Tam sağ, tam solda ses geliyor.
2: Sağda yapıyor.
0: Yo yo, çevirirken yapıyor değil mi?
2: Evet, evet.
0: Muhtemelen amortisör takozlarındandır ama yine kontrollerini sağlarım.
2: Tamamdır.
0: Tamamdır. Rica ederim. Ne demek? Haber veririm size akşama doğru.

0: 见。
1: 2011 yılında oto sektörüne tesadüfen gördüğüm bir ilanla giriş yapmış oldum. Aslında pazarlamacı olarak girdim. Zaten geçmişimde de otomobillerle olan merakım, el becerim olduğu için pazarlamacı olarak girdim ama hafta sonları, cumartesileri hobi olarak yine servis bölümüne geçip liftin altına girip araçları tamir ediyordum. Hiç unutmuyorum. İlk girdiğim gün birkaç gün sahaya çıkmamıştım. Normalde pazarlamacı olarak girmiştim. Canım sıkılıyor, servis bölümüne geçtim. Birilerine hani bir tulum, yelek, üzerim kirlenmesin diye. Liftin altına geçtim. O sırada patronun kardeşi geldi, diğer patron geldi. Sen ne yapıyorsun dedi. Hani bir durdu, birkaç saniye bana baktı. Sen ne yapıyorsun dedi. Araba tamir ediyorum dedim. Ellerim simsiyah, tırnaklar ojeli. Anlıyor musun? Anlamasam liftin altında ne işim var? Fiziksel anlamda çok zorlanmadım bu işi yaparken çünkü yardımcı ekipmanlarımız var, liftimiz var, kirikomuz var. Güç gerektiren işlemler hani şöyle, yardım dahi olsa ekipmanların iki kişinin taşıyabileceği aracın şanzımanı dediğimiz parça mesela onu yerleştirirken iki kişinin, üç kişinin gücü gerekiyor. Araçların mekanik olarak beni yormuyor, beni yoran insanlar. İnsanlara aracın durumunu anlatabilme.

0: sektörde kadın olmanın dezavantajı, bazen ikna olmuyorlar. Hani inanmak istemiyorlar yapabileceğin, çünkü emin değiller. O gün hasbelkader adam getirdi. Bir tane de elemanım vardı o dönem. Bir iki kişi var böyle aracını getirip de beni görüp tekrardan aracını alıp giden, işlem yaptırmadan giden. Onları da çok önemsemiyorum. Neden önemsemiyorum? Motivemin, enerjimin düşmesine izin vermem. Aslında araba yapıyorum. Müşteri araç şeyde masada oturuyor. Direkt hani onu usta zannediyor. Eğer ki müşteriyi ustasa, ustam diyor. Ben usta değilim. Usta diyor orada diyor. Nasıl ya diyor. Dönüp bana bakınca hani yüzüme de bakmıyor. Direkt usta yok mu? Daimi müşterilerim var. Sektöre ilk girdiğim yıldan itibaren, 2011 yılından itibaren müşterilerim de mevcut. Ben nereye gittiysem oraya gelen müşterilerim de var.
1: Abla merhabalar.
2: Merhaba, hoş geldin.
1: Hoş buldum, nasılsın?
2: İyiyim, sen?
1: İyilik olsun. Geldin mi benim parçama?
2: Geldi, geldi. Şu iki parça İyi. İçin bir haftadır seni
1: zaten
2: bekliyorum.
1: Ben de aylarca bulamadım ya. Hiçbir yerde yok, zaten eski araba.
2: Benim bulamayacağım parça var mı?
1: Yok.
2: Yok.
1: Merhaba, ben Ozan Sözstanlar. 10 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Ya buraya geldiğimden beri zaten hep Nuray Hanım'ın yanına gelirdik. Ya bunun öncesi de amcamlar, babamlar da zaten benden daha uzun yıllardır İstanbul'da yaşıyor. Yani gerek bakımı olsun, gerek herhangi bir yedek parçası olsun, her seferinde hep Nuray Hanım'a geldik. Hiçbir sıkıntıda yaşamadık gayet. Güler yüzlü, normal bir şekilde sorunlarımızı hallettik.
0: Altı buçuk gibi uyanırım. Evde bir kahve içerim ve arabaya atladığım gibi soluğu burada alırım. 7-7.30 maksimum açmış olurum ben. Erkenciyimdir genelde. Köpeklerim var. Onlar rahat rahat sanayide gezsinler diye. Onlar gezerken ben burada tekrardan bir kahvemi yaparım. Kişisel bakım alanına geçerim. Saçım fönlenecekse orada fönümü yaparım. Makyaj yapmam gerekiyorsa makyaj. Makyajımı genelde hep burada yapıyorum. Evde yapıp çıkmıyorum. Bütün kişisel bakımlarımı genelde, daha doğrusu tamirhanede. Biraz garip gelecek, kulağa garip geliyor ama tamirhanede yapıyorum. Randevulu çalıştığımdan sebep, işte hangi saate aldıysam aracı, eğer saati yaklaştıysa, sabah saatindeyse onu beklerim kahvemi içerken. Geldiyse işlemeye başlarım. Biraz sistemli çalışıyorum, yani randevulu çalışıyorum. Genelde bu 6-7'ye kadar randevulu bir şekilde araçların tamir bakımlarını yaparım. Araba kalacaksa, yetişmeyecekse, ertesi güne kalacaksa o şekilde kapatıp çıkarım.
2: Serkan Usta, ürün geldi. Parça geldi.

0: sanayide bu işi yapmanın temizlik bakımından değerlendirecek olursak biz kadınlar daha titiz çalışırız. Bir araç geldiğinde yaptığım ilk iş koltuğa kılıf geçirmek ama sanayideki tamirhanelerde genelde kılıf geçirmeden arabaya oturuyorlar, ileri geri yapıyorlar, direksiyonu yağlı ellerle sürüyorlar. Biz kadınlar daha tertipli, düzenli olduğumuz için yaratılış gereği hani titizlik bizim kanımızda var. Kadın elindeydi, her yer güzeldir, özeldir. Ustam merhaba.
1: Merhaba ustam, teşekkürler. Size de kolay gelsin. İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız?
0: İyi ben de.
1: Nasıl gidiyor işler?
0: İyi, çok şükür. Sende nasıl?
1: İyi, yoğunluk var.
0: Var mı? Ağır işler mi var? Hafif işler mi var? Neler
1: yani
0: var?
1: Yani karışık. Hafif de oluyor, ağır da oluyor. Rutin. Yaz geldiği için insanlar memleketine gitmek istiyor vesaire. Biliyorsun
0: evet,
1: zaten.
0: Ağır bakımlar.
1: Bir yoğunluk var ama bir iniş çıkışlarımız mevcut. Merhabalar, ben Emrah Eroğlu. Uzun yıllardır otomotiv sektöründe çalışmaktayım. Nuray Hanım'la da burada esnaf arkadaşıyız. Sanayimize geldiğinde ilk başlarda tabii ki bir kadın olarak ön yargılar oldu. Esnaflar olarak veya müşteriler olarak vesaire. Ama tabii ki benim şahsi düşüncem hiçbir şekilde ön yargılı bakmadan kadınların da her işi yapabileceğini düşünüyorum.
2: Merhabalar, Alper Ozan Ersoy. Biz yaklaşık 8 yıldır Nuray Hanım'la çalışıyoruz. Zaten karşıdayız. İlk bir acaba dedim. Yani sonuçta bir hani erkek usta olsa daha mı iyi, ne kadar anlar falan. Ama hiç öyle bir şey olmadı açıkçası. Yani gayet ben artık abla arabada şu var, siz halledin deyip bırakıp akşamını alıyorum. Sormuyorum bile. Artık o seviyeye geldik yani.
0: Hayatımda keşkelere yer yok ama daha önce keşke yapsaydım, keşke daha erken başlasaydım diyorum kendime. Ama hiçbir şey için geç değil. Yaş kaç olursa olsun bir insan istedikten sonra 60 yaşında da olsa, 70 yaşında da olsa yapmak istedikten sonra yapabilir diye düşünüyorum. Buna inanıyorum. Kadınlar sadece direksiyon başında değil, iş hayatının her alanında olmalı. Bir vinç operatöründe olmalı, bir liftin altında olmalı, tırın başında olmalı. İş hayatı, yani erkeklerin egemen olduğu sektörün her alanında kadınlar iş yapabilir. Yeter ki istesinler. Ve yeter ki hem kendileri isteyecekler hem önüne erkekler tarafından engel konulmayacak. Bu da çok önemli. Şimdi kapıdan bir kız girse, ben bu işi öğrenmek istiyorum, usta olmak istiyorum dese, onu kolundan tuttuğum gibi önce tulumu giydiririm, eline takım taklavatları veririm. Aracın başına geçiririm.
3: Yangın var diye itfaiyeyi çağıran bu. Trende imdat kolunu çekerek katarı durduran bu. Küçük yaramaz nasıl? Yaramazlar devam ediyor.
4: Mal hazır dediniz. Nerede?
5: Mal kolay. Önce paraları görelim.
6: Öldürdüler adamı.
3: Bıktım artık senin bu yalanlarından. Gözlerimle gördüm.
7: Sen hayal görmüşsün oğlum.
3: Bu gene ne yaptı size?
8: Dediğine bakılırsa komşularınızdan birinde cinayet işlenmiş.
9: Nereden biliyor cinayet işlediğimizi?
3: Seni Hisar'da bekliyor. Ben hemen oraya gidiyorum, sen git polise haber ver.
6: Yumurcak katillerin elinden kaçarak kurtuldu. Hisar'da bekliyor.
10: Anneciğim canım.
11: Yumurcak Küçük Şahit. Bugün 16.15'te TV4'te.
12: Biz iki ortak 30 yılı geçtik.
13: Kapıdan çırak girdik, usta olduk. Yarın birimize bir şey olur, burası diğerimizin sigortası.
14: Bu dükkan dostluğumuzun sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
15: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum, gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
16: Bu otel harika.
17: Evet ve geceliği sadece 13.500.
18: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
16: Trivago'ya bakmalısın.
19: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi?
11: Trivago.
10: Pozisyon ekranda. Naz maç havasında. Google Gemini'yi görüyor. Resmini ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
13: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık.
19: Yok, ben doymalık takılıyorum.
13: Bir şey diyeyim mi?
20: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
13: Abi bu adam ne yiyor ya?
21: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
22: Hazır değiliz biz.
23: Şöyle yüksek sesle söylemenin zamanı gelmedi mi?
24: Ara ara bu.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: 24 yıl önce o coşkuyu birlikte yaşamıştık. Ve bugün yine ülkece paylaşıyoruz. Geçtiğiniz her yolda hep sizinleyiz çocuklar. 25 yıllık keyfin gelsin yetmezse be. 25 yıldır hep seninle. Obsessor.
6: Silverman. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
7: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
8: Pozisyon ekranda. Naz maç havasında. Google Cemina'yı görüyor. Resmini ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemina. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
9: Yemen İmamı Talha'nın torunu Hüseyin'in kaçırılması devletimizin başına açılan ciddi bir gayedir.
10: Bu yüzük ömrüm boyunca parmağımdan çıkmayacak.
11: Hüseyin'i bırakamam. Emrediyorum, çocuğu kaçır.
12: Ailemin kökünü kurumaktan kurtardınız.
13: Asıl iftihar edilecek asker Murat'tı paşam.
14: Çöl haydutlarından yana değilim.
15: Siz onun bana mukaddes bir emanetisiniz.
16: Sevdiklerim için yaşamıyorum artık.
14: Yaşıyorsun. Benim için yaşıyorsun.
17: Karşımızda uyur bir yılan var.
18: Tam bana göre adamsın.
19: Türk'ü Türk'e vurdurmak aklı sökmez. Evet, ben de bir Osmanlı sabitiyim.
20: Çöl Kartalı bugün 18'de TV4'te.

0: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
1: Pozisyon ekranda, Nazmaç havasında, Google Gemini'yi görüyor, resmini ekledi, isteğini yazıyor, görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini, milli futbol takımları resmi sponsoru.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
1: Ama bir mucizeye gerek var.
0: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
1: İşte bu Fairy mucizesi.
0: Fairy 30 dakikada mucize.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
8: Trilya'nın seyir terası diyebileceğimiz çamlı kahvenin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
9: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
7: Rivayetleri.
8: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
7: Söylenceleri.
8: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
7: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
8: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
7: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
10: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
11: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
12: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
13: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
12: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
13: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
14: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
15: Otel harika.
16: Evet ve geceliği sadece 13.500.
17: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
15: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
19: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
18: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
19: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
18: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
20: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
21: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
22: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
23: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakın.

0: tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. 2 bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
3: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
4: Bitti diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitti ya?
3: Nasıl yakışıyor mu bana?
2: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
5: Ulan ne yapıyorsun?
2: Hava asacağız bu sırada.
3: Eyvah yakalandım.
6: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
2: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
3: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
4: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
5: O zaman markete gidelim.
6: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
4: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin.
5: Nasılsın?
7: Herhangi bir cips mi?
4: Hayır.
6: Varsa raffles, maça varız.
4: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
6: Hoş geldin. Kapıyı aç.
8: Merhaba, nasılsın?
9: Pozisyon ekranda, Naz maç havasında, Google Cemina'yı görüyor, resmini ekledi, isteğini yazıyor, görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemina, milli futbol takımları resmi sponsoru.
10: Otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Birikim yapmak yetmiyor.
15: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
16: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
17: Benim hikayem Almanya'daki evimizin garajında başladı. Şu anda kendi atölyemde, kendi mutfağımda devam ediyor. Kadın isterse dünya değişir, kadın isterse dünya güzelleşir.

0: Kolay insan mı Tuğba? Kolay insan mı Tuğba? Kolay insan mı Tuğba? Kolay insan mı Tuğba? Ne güzel. Kolay insan mı Tuğba?
1: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün yeni işler öğreniyorum. Her gün bir yerlerde çalışıyorum ve inanılmaz keyif alıyorum. Çünkü her gün yeni bir şey öğrenmek o kadar güzel ki. Ben bugün ne yapacağım? Koz yatağına geldim. Diş laboratuvarında çalışacağım. Diş teknikeri olmaya çalışacağım. Yani öyle bir günde olunacak bir şey değil de. Böyle biraz ucundan bakacağım neler oluyor, bir diş nasıl yapılıyor, hepsini öğreneceğiz bugün. Kolay mı sandın? Başlıyor.
2: Tuğba bugün diş teknikeri olmaya çalışacak. Merakla bekliyoruz.
1: Merhaba, kolay gelsin.
3: Merhabalar, nasılsınız? Hoş geldiniz. İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim. Bize bugün Erkan Bey eşlik edecek. Yani bana işi kendisi öğretecek.
3: Tabii
1: nasılsınız,
3: ki.
1: Nasıl gidiyor?
3: İyi vallahi, çalışıyoruz.
1: Çalışıyorsunuz.
3: Yoğun bir tempoyla.
1: Valla böyle bir laboratuvarda çalışmak beni heyecanlandırdı. Çünkü her bir istasyonda hummalı bir çalışma var. Öyle hemen pat diye olmuyor efendim dişler. Değil mi?
3: Tabii.
1: Ölçümleri alınıyor orada dişçiler.
3: Kesinlikle tarafından. Uzun bir süreç vardır. Uzun süre provaları devam ediyor. Çok hassas bir çalışmalar üzerinde duruyoruz.
1: O zaman hemen başlayalım mı?
3: Tabii.
2: Tuğba hemen başlayalım mı dedin. Çalışmaya olan hevesin şaşırtıyor bizleri. Bakalım neler yapacaksın.
1: Şimdi Erkan Bey ile birlikte alçı odasına geldik. Burada döküm yapılıyor ve sonrasında ölçü alınmış şeyin üzerine dolduruluyor değil mi?
3: Evet, kalıp oluşturuluyor.
1: Çok hakim olmadığım için böyle şey falan diyorum.
3: Ben size yardımcı olacağım o konuda. Evet. Şimdi burada hazırlanmış bir alçımız, özel bir alçımız. Bu kalıpların sert.
1: Aa, ne değişik. Şunlar şey oyun hamuru gibi.
3: Evet, aynen.
1: Öyle
3: aynen,
1: mi?
3: Aynen. Hamura, oyun hamuruna yakın bir şey.
1: Ha, evet. Anladım. Bu sabit dursun
3: bunu,
1: diye.
3: Evet, hareket etmesin, sabit dursun diye. Sonra da...
1: O böyle diş hekimleri şununla bir ölçü alıyorlar ya böyle... Evet. Laps diye. Onu hiç sevmiyorum ya. Bayağı bir ortodontik falan tedavilerim vardı.
3: Tabii.
1: Erkan Bey. Orada bayağı zorlanmıştım. Sürekli bir ölçü alımı, sürekli bir şey. Şu an çok şükür hiçbir sorunum yok. Eksik dişim olsaydı da burada tamamlayabiliriz herhalde.
3: Evet, olur muydu? Diş hekimlerimiz tamamlıyor, evet.
1: Hacıdan biz yapardık bir şey.
3: Evet.
1: O zaman...
3: Şimdi ben size bir ön nasıl yapılıyor akışını
1: tamam,
3: ben size göstereyim.
1: Bir şey olmaz değil mi dökersen?
3: Yok, bir sorun olmaz. Devam edin.
1: Şöyle.
3: Alçının da evet donma süresi var.
1: Hemen
3: sıkıntı
1: donar mı?
3: Yok, çok hemen donmaz.
2: Ama yine de hızlı olman lazım Tuğba. Fazla da beklememelisin.
3: Kalıptan ayırdıktan sonra plaklar halinde daha sonra bu şekilde bir model
1: olur. Bu şekilde olacak değil mi en son?
3: Tabii da. En son hali bu şekilde.
1: Ne güzel, her gün bir şey öğreniyoruz. Her gün bir yere gidiyoruz kameraman arkadaşlarımla birlikte. Onların da özel istekleri oluyor. Şunu yapmanı istiyoruz, bunu görmek istiyoruz yakından diye. Biz de bu şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
3: Şimdi yeterli. Bu bekleyecek belli bir süreden sonra.
1: Böyle.
3: Tamam.
1: Alçıyı döktüm ben. Yaklaşık bir 20 dakika kadar bekleyecek ki
3: tamamen,
1: şu evet. Şekle girsin değil mi?
3: Tamam, bu kalıba gelmesi için.
1: Böyle olacak. Evet.
3: Tamam.
1: Kolay mı sandın Tuğba?
2: Evet, kolay mı sandın Tuğba? Gerçi olay şu ki sen her işi kolay sanmasıyla meşhur olmuş bir kişiliksin. Senin her işi kolay sandığını herkes biliyor artık. Bu arada ben de buradayım. Unuttun beni az önce, hatırlatırım.
1: Şimdi tasarım odasına geldik değil
3: evet,
1: mi?
3: Evet, ikinci aşamaya geldik. Şimdi Fatih Bey zaten yapıyor.
1: Fatih Bey burada çalışıyor. Merhaba, evet. Kolay gelsin. Şu anda siz tasarım yapıyorsunuz değil mi? Önünüzdeki kalıplara göre mi?
4: Evet.
3: Siz de denemek isterseniz şöyle
1: ben yapabilir miyim ki? Benlik bir şey var burada.
3: birkaç hareket yaparsınız ama diğer süreç gerekebilir.
1: Şey böyle gönlü olsun hadi. Evet. İki tuşa basabilir mi abisi falan diye. Misafir çocuğu olur ya böyle.

0: ben böyle çocukluk anılarıma gittim şimdi. Böyle ilkokulda Erkan Bey, böyle 5. sınıfta falan bilgisayarım oldu. O zamanlar tabii her evde yok bilgisayar. Şimdi böyle misafir geldiği zaman direkt olarak bilgisayarla oynamak istiyor misafir çocuğu. Herkes de bu klişedir, herkeste olan bir şey bu. Bir kere bir tuşa basabilir mi ablası falan modu. Ben de öyle oldum şimdi. Bilmiyorum yani benim yapabileceğim bir şey var mı?
1: Buyurun isterseniz.
2: Şöyle bir modelimiz var.
3: Tuğba, bu çok değişik bir iş. Dikkatli olman gerekli, baştan söyleyeyim.
0: Evet, şimdi ben oturdum bilgisayarın başına, çok biliyor gibi. Evet Fatih Bey, şimdi böyle bir modelleme var değil mi?
1: Sol taraftaki dişimize gelelim. Sağ tıklayarak.
0: Buraya mı?
1: Mouse'da. Sağ tıklayarak durduğumuz yerde. Sağ tıklayın.
0: Evet, tamam.
1: Buradan materyal ekle kaldırı seçerek.
0: Artık burada çalışabiliyoruz.
1: Evet, morflamayı seçiyoruz. Şimdi dişimizin bu mezel yüzeyini şöyle mouse'la beraber evet çekerek
2: evet.
1: Düzeltmeler.
0: Ne güzel.
1: Biraz eğlenceli oluyor.
0: Evet, bu bana şey eğlence olsun. Maksat eğlence olsun bana yani.
3: İşin gücün eğlence oyun zaten Tuğba, biliyoruz.
1: Evet, şu anda mouse'a basarak komple dişin yüzeyini gezdiğimizde düzeltmiş oluyoruz. Hani gerçi biraz fazla düzeldi ama hani eklediğimiz yerler alındı. Oraları kaybetmemiz gerekiyor.
0: Şimdi burada patladı. Bir yerde patlaması gerekiyordu.
1: Tekrar bir morflama yaparak şu tutmuş olduğumuz bölgeyi hafif sağa doğru çekerek.
0: Şöyle.
1: Evet.
0: Buna nasıl karar veriyoruz büyük olup küçük olmasına?
1: Yani şimdi dişin her hastanın farklı bir ağız yapısı olduğu için biz o ağız yapısını şimdi yapacağımız porselen aşamasına altyapısını daha uygun hale getirmemiz gerekiyor ki üzerine işlediğimiz porselenlerde ağız, hasta ağızda çiğneme yaparken, ısırma yaparken kırılmalar vesaireler olmasın diye. Yani altyapıyı destekli yapmamız lazım.
3: Her işin bir püf noktası, bir inceliği var Tuğba.
1: Vesaire. Tamam, yok okeylenmiş oldu. Oradan çıktı, bitti o diyelim.
0: Mesela... Kimin dişi olacaktı? Bu sadece burada, bana göstermek için.
1: Burada ara bağlantılarımız var. Yani iki dişi, üç dişi birbirine bağlamamız için, köprü dediğimiz sistemi uygulamamız için. Şimdi bağlantıları düzeltmemiz lazım. Bağlantı üzerine gelip sağa tıklayalım. Bağlantıları düzenle diyor mesela. Evet.
3: Fatih Bey, sizden ricam Tuğba'dan sonra işlemleri lütfen kontrol edin. Tuğba bu. Eminim yanlış bir şeyler yapmıştır.
0: Ben burada bayağı bir çalıştım şu an.
1: Distal bölümüne geçelim. Dişin diğer bölümüne. Burada da aynı. Diğer farklı dişin bağlantıyı düzeltmemiz gerekiyor. Mesela burada bize hata verdi. Bağlantıda çok dışarı açtık diye. Buradan mouse'un. Şimdi buradan tekrar koymuş olduğumuz bağlantıya bakıyoruz. Mesela burası biraz yukarıda olmuş. Yani bunu tekrar bu taraftan tutarak...
0: Of, çok ince işler ya.
1: Aşağıya çekeyim.
0: Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz?
1: 22 yıl olmuştur.
0: 22. Kaç yaşınızdasınız?
1: 36 yaşındayım.
0: Oo, bayağıdır yapıyorsunuz.
1: Yani çocukluğumdan beri çekirdekten
0: geçiyor. Öyle mi? Ne güzel. Benlik bir şey kalmadı herhalde burada artık.
1: Yani şu anda aşamalar var gerçekten. Daha yapılması gereken çok şey. Sadece üstü koru geçtik biz burada.
0: Evet.
1: Görmeniz açısından hani inceliği daha var. Yapılması gereken işlemler var. Evet. Ama yine de fena olmadı yani. Evet. Güzel oldu.
0: Öyle mi?
1: Evet.
2: Sizi fazla görmeyelim o zaman.
0: Ben göreceğimi gördüm o zaman.
2: Evet.
0: Gidiyorum. Hadi.
3: Tekniker Tuğba Hanım sanatını konuşturdu, tasarımını tamamladı ve başka bir aşamaya doğru devam ediyor.
0: Az önce Fatih Bey'in yapmış olduğu tasarımı ben de dahil olmuştum biliyorsunuz sevgili seyirciler.
2: Evet.
0: Şimdi oradaki tasarım buradaki makineye aktarıldı. Benim tek tuşumla, tek bir hareketimle somut bir hale gelecek. Buradaki makine onu yapacak. Değil mi?
2: Evet,
0: benim
2: evet,
0: tabirlerimle
2: aynen.
0: Böyle tıbbi
2: doğru
0: şeyler bilmediğim için.
2: Aynen. Şimdi sizden bekliyoruz.
0: Basıyorum o zaman.
2: Kontrol düğmesine. Evet, start kontrol. Evet, ay. Şimdi.
0: Ne
2: makine.
0: Oluyor?
2: Evet, şimdi göreceksiniz.
0: Yavaş yavaş başlayacak. Başlıyor.
2: Evet.
0: Şey böyle, film seyreder gibi de başladı falan diye. Ne kadar sürede yapıyor?
2: 6 ve 7 dakika içerisinde o şeyi bize materyali veriyor. 6-7 dakika.
0: Daha çok önce güzel. Nasıl yapıyordunuz bu makineleri olmadan?
2: Çok ilkel, yani ilkel bir manuel dediğimiz çalışmalarla yapıyorduk. Ama şimdi makineye bırakıyoruz. Size bir işi yok. O zaman... Sonra da bu bitirdikten sonra makinenin içerisinde çıkartmak kalıyor size.
0: Anladım. O zaman biz gidelim çayımızı içelim Erkan Bey. Evet, yaptıktan şimdi... sonra geliriz.
3: Evet. Evet sevgili izleyicilerimiz, Tuğba Hanım kalıp yaptı, tasarıma yardım etti ve yoruldu tabii. Bir çay içmeyi hak etti elbette. Afiyet olsun.
0: Evet biz çayımızı kahvemizi içtik. Dişimiz de olmuş.
2: Aynen.
0: Ben
2: şimdi,
0: çıkaracağım
2: Tuğba
0: şimdi.
2: Tuğba Hanım dikkatli bir şekilde çıkartırsanız, evet. Evet yavaşça biraz ağırdır.
0: Şöyle.
2: Evet aynen. Aynen.
0: Şöyle ters çevirirsem göreceğiz.
2: Evet, dişimizi yaptık.
0: Şurada. Çok tatlı.
2: Ufak bir dişimiz var, evet orada. Şimdi bunu biz kalıbını oluşturduk. Çalışma masasına bırakacağız. Ondan sonra bunun üzerindeki seramiği devam ettireceğiz.
0: Daha bitmedi mi?
2: Yok, bitmedi. Devam.
0: Aa, tamam.
2: Seramik odasına gidelim.
0: Hadi buyurun o zaman.
2: Evet.
0: Evet, şimdi en önemli yere geldik. Burada estetik yapılıyor. Yani son çıkış. Porselen çalışacağız. Hayır ben buradayım.
2: Burada kullanacağınız malzeme bunun solüsyonları. Fırçanızı alıyorsunuz. Fırçanız daima ıslak oluyor ucu. Sizin deminki kazıdığımız zirkonyumu burada devam ettiriyoruz. Bakın çıktı son hali bu. Bunu elinize alıyorsunuz. Ben ilk önce bir solüsyon porselen tozunuzu karıştırayım.
0: Tamam.
2: Size yardımcı olayım bu konuda.
0: Teşekkürler. Ne kadar da sakin bir yer öyle değil mi?
2: Şimdi fırçanın ucuyla bu porselen tozu dediğimiz uygulamayı şöylece yapıyoruz.
0: Bunu kaplayacak mıyım?
2: Aynen yandaki dişin şeklini vererek kaplamasını yapıyoruz. Siz nasıl bir rahat bir çalışma
0: yapmak... Ay bozdum yapmak... ben direkt alır almaz.
2: Şimdi buradaki koyduğum maddenin üzerine madde. Evet çok güzel bakın alabildiniz. Bunu ilk etapta kimse alıp da üzerine koyamıyor.
0: Gerçekten.
2: Kesinlikle bakın biraz daha yukarıya kaldırabilirsiniz. Evet evet. Evet, olacak gibi.
0: Umudunu kaybetmeyenler de bugün.
2: Evet, biraz daha alın. Evet, çok Mazar çok değiliz. İyi, çok iyi.
0: Evet. Şimdi neresini doldurabilirim?
2: Bakın, bu üstü. Boyu kısa kalmış. Evet.
0: Ha, anladım.
3: Evet. Evet Tuğba, görünüşe ve uzmanımız Erkan Bey'in söylediklerine bakılırsa bu işi başaracak gibisin. Ha gayret Tuğba, sergile teknikar ruhunu ve bir diş nasıl yapılır göster bizlere.
0: Profesyonel olarak yapanlar bu işi bana çok gülecekler. Tuğba biz onu öyle mi yapıyoruz diye. Olabilir. Her türlü yoruma açığım.
2: Tuğba Hanım çok başarılısınız. Yani bayağı şeysiniz. Yani malzemeyi koyup oluşturabiliyorsunuz.
0: Bu bir kişinin üst çenesi mi alt çenesi mi? Alt gibi
2: bu
0: sanki.
2: Bu üst tek diş.
0: Tek diş eksikti.
2: Kaybetmiş hastamız.
0: Sonra onun dişi burada. Ben evet. Tarafından yapılmadı. Bu göstermelik. Hiçbir hastaya ait değil. Evet. Ben burada mantığını öğreneyim diye bu şekilde evet. Yapıldı. Sonra evet. Bu fırınlanacak. Evet. Daha birçok aşaması var. Evet. Değil mi?
2: Rengine gelecek.
0: Evet. Ve final. Ama benim yaptığım final değil. Çünkü az önce yapmış olduğum işlemin daha birçok aşaması var. Ben somut olarak örnek göstermek istiyorum. Yapımı tamamlanmış diş bu şekilde oluyor. Yani az önce benim böyle pembe bir alçı gibi değil mi malzemeyle evet, doldurduğum evet. Şey aslında buna dönüşüyor.
2: Tabii
0: sevgili
2: ki kesinlikle
0: seyirciler.
2: Bu hale geliyor.
0: Evet.
2: Güzel bir görüntü, güzel bir esinlik diş çıkıyor.
0: Çok teşekkür ediyoruz size profesyonelinizin kapısını bize açtığınız için. Güler yüz gösterdiğiniz için tüm personelinize çok teşekkür ediyoruz efendim. Evet.
2: Bugün Tuğba Hanım'la birkaç aşama yaptık. Kendisi başarılıydı. yaptığı işlerden kendisine çok teşekkür ediyoruz. %70 üstünde başarılıydınız.
0: Çok teşekkür ederim.
2: İlk defa gelmeniz, ilk defa yapmanızın gerçekten güzel yani.
0: Çok teşekkür ediyorum. Tabii. Çok sağ olun.
2: Ben de teşekkür
0: tekrar
2: ediyorum.
0: Görüşmek üzere.
2: Sağ olun.
0: Efendim ben bugün kolay mı sandığında diş teknikeri nasıl olunur? Kolay mıdır, zor mudur? Hangi aşamaları zordur? Hangisi kolaydır derken hepsi zordu efendim. Bunu söylemekte fayda var. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Kolaysa sen yap.
1: Ya kolay mı sandın? Aman da kızlar neyse o iyiymiş. Şambel takması. Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Her gün bir yerlerde çalışmaya, yeni işler öğrenmeye, bir günlüğünü sizin yerinize geçmeye tüm hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyim, ne yapacağım onu sorarsanız efendim bana, Sultanbeyli'deyim. Bisiklet hastanesinde çalışacağım. Bir sürü bisiklet var yapılması gereken, tamir edilmesi gereken. Onur Usta beni bekliyor. Hemen yanına gidelim ve kolay mı sandın başlasın.
2: Bisiklet mi? Çok severim Tuğba.
1: Evet efendim, Onur Usta'mın yanına geldim ben. Nasılsınız bugün?
0: Sağ olun, siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim. Böyle hava günlük güneşlik, ben daha iyi motive oluyorum çalışmak için. Aslında çalışmanın havası yok değil mi?
0: Evet.
1: Her hava koşulunda çalışmak lazım. Efendim, burada bir kocaman bir bisiklet var. Burada küçücük bir beyefendi var. O getirmiş bisikletini tamir olsun diye. Nasılsın?
3: İyiyim.
1: Ben de iyiyim. Ne sorunu var bu bisikletin? Şimdi ben neyini yapacağım?
3: Tekeri patlat.
1: Tamam.
3: Frenleri tutmuyor.
1: Sonra?
3: Bir de şu direksiyonu. Kastığı da boyanacak.
1: Bence de mantıklı. Sonra koltukta da bir sorun var galiba.
3: Koltukta yatırdık.
1: Bir de bunun böyle durması için şey yok. Ne derler ona? Ayaklığı yok. Önce onu yapalım olmadı. Çünkü bu bisikleti kim tutacak değil mi?
0: Evet.
1: Doğru mu teşhis ettim?
0: Evet. Hastayım. İlk önce ayaklığını yapalım.
1: Tamam. O zaman hemen başlayalım. Ben eldivenlerimi takıyorum ve işimin başına geçiyorum.
2: Tuğba Usta eldivenleri taktı. Çalışmak için hazırız. Hadi başlayalım o vakit.
1: Ayaklığım bu mu oluyor?
0: Evet, ayaklığınız o.
1: Başka ne lazım?
0: Anahtar. Bana? 15 anahtar alacaksınız.
1: 15 anahtar. Evet. Dur bakayım hangisi 15?
2: Bulamazsın ki Tuğba.
1: 14'müş 14. Pardon. 15. Nerede?
0: Ben yardımcı olabilirim isterseniz. Gösterebilirim.
1: Ben bunu yapabilirim. Hayır, 16. Ha şu. Tamam.
0: Evet, şu anda anahtar ve ayaklığınız.
1: 25 dakikada bunu bulabildim.
2: Hiç umudum yoktu aslında Tuğba.
1: Tersini çeviriyorum. Yo, bir dakika. Kayıtta mıyız? Niye açılmıyor bu usta?
0: Ben yardımcı olabilirim.
1: Önce bir siz açar mısınız ya?
2: Onur Usta, siz yapmayın. Tuğba'nın kendisi yapsın. Çok iddialı malum her işi yapmak konusunda.
1: Bu da bir 25 dakika etti. Ondan sonra şunu şuraya geçireceğim herhalde değil mi?
0: Evet. Şimdi vidasını tekrar takıyorsunuz.
1: Şöyle mi tutturacağım? Evet,
0: böyle.
1: Nasıl gidiyor?
0: Güzel. Biraz yavaş ama.
1: Olacak o kadar. Yani her işte hızlı hızlı yapamıyorum. Elimle bir yere kadar sıktım. Sonra anahtarla anahtarla sıkıyorum. Oldu mu?
0: Evet, şu anda tamam.
1: Bu kadar kolaymış bu ya. Kolay mı sandın? Şimdi ben bunu yerine bırakayım
0: evet,
1: tekrar.
0: Evet, yerine bırak.
1: Ortalığı dağıtmayalım. Sonra giderken demeyin Tuğba buraları dağıttı gitti. Toplamadan gitti. Evet.
0: Sonra diğer işlemimiz lastiği patlak.
1: Tamam, bayılırım. Ya yani çocukken böyle kendi işimi kendim yapmaya çalışırdım böyle lastiğiyle falan filan uğraşırdım. İşin içinden çıkamayınca böyle mahallede yakın bir yere götürüp yaptırırdım kendim. Bunun

0: niye anlattım bilmiyorum. Ne yapıyorum şu an? Lastik nerede?
1: Şu anda ilk önce bisikleti ters çeviriyoruz.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Aa.
1: Şimdi tekrar 15 alıp anahtarla açıyoruz.
0: Tekrar 15'i. Nereye koymuştum? Ha şu.
1: Evet.
0: Ha bir tarafın bir şey soracağım ya. Bir tarafında 14. Bir tarafında 15 yazıyor. Ben herhalde tek noktasına bakıyordum hep. Onun için karıştırdım.
1: Şimdi vidaları söküp lastiği çıkartıyorsunuz.
0: Ha yine bununla şey yapacağım.
1: Evet.
2: Bak öyle değildi diyemedin Tuğba.
0: Yanınızda var mı çırağınız?
1: Yok.
0: Düşünür müsünüz benimle çalışmak?
1: Bu yavaşlıkta hayır tabii. Da hayır tabii.
3: Da hayır tabii.
1: Da hayır tabii. Da hayır tabii.
3: Da hayır tabii.
0: Aa! Ya ama şey yeni öğreniyorum ya ben. Ondan böyle.
2: Sen bisikleti yapana kadar bisiklet sezonu geçer Tuğba.
0: Yavuz da böyle meraklı gözlerle bizi izliyor. Acaba bisikletime ne yapıyorlar diye. Ne oluyor benim bisikletime diye merakla izliyor. Bunu da şöyle şuraya bırakayım değil mi?
1: Evet.
0: Çok düzenli çalışırım. Sonra?
1: Freni çıkartıyoruz.
2: Yavuz kardeşimizin hislerini çok iyi anlıyorum Tuğba.
0: Aa çıktı. Şimdi?
1: Şimdi tekeri çıkartıyoruz yerine.
0: Tamam.
1: Ama iki tane tornavida kullanarak. Evet.
0: Ben böyle laps diye bunu buradan çıkarmaya çalışıyorum. Tabii ki olmaz.
1: İki tane düz tornavida alıyorsunuz, şimdi çıkartıyorsunuz.
2: Çıkaramazsın Tuğba. Bence boşuna uğraşıyorsun.
0: Bir dakika. Ortalığı da dağıtmasaydım iyiydi.
2: Dikkat et Tuğba.
1: Evet ama iki tane tornavida kullanarak...
0: Nasıl yapacağım peki? Hangi elimle?
1: Ben gösterebilirim isterseniz.
0: Tamam.
1: İlk olarak.
2: Gösterin Onur Ustam. Yoksa bu iş bitmez.
0: Ben nereden gelebilirdim ki?
1: Şu anda elinizi çıkartabilirsiniz.
0: Tamam.
1: Yok benim açtığım yerden doğru devam edin. Elinizle.
0: Şuradan mı?
2: Hadi ama Tuğba. Yavuz seni bekliyor.
0: Bayağı efor sarf ettim ben.
2: Yorulmadan iş mi olur Tuğba?
1: Bu
0: altındaki
1: tamam.
0: Parça ne?
1: Bu da şambeyle iç lastiği yandım.
0: Ha, onu da çıkartıyoruz.
1: Evet.
0: Şimdi oldu. O şişirilen şey değil mi?
1: Evet.
0: Bu ne oldu? Şimdi çöp mü?
1: Evet, bu da çöp, o da çöp.
0: Yeni lastiğin nerede?
2: Yeni lastik mi takacaksın Tuğba ablası Yavuz'un bisikletine?
0: Çıkardım. Şöyle size tekrar vereyim. Bir sakinlik var değil mi? Sevgili seyirciler, bir sakin çalışıyoruz sanki. Bunun iç lastiği nerede? Artık konuya çok vakıf oldum yani iç lastiği nerede falan.
2: Tabii bilmez miyiz? Konuya hakim olmak senin işin Tuğba. Bugüne kadar konuya hakim olduğun tüm işlerde kaçar gibi ayrıldık mekanlardan. Umarım burada da benzer sonu yaşamayız. Zira koşmaktan yorulduk çünkü.
0: Yerde bir oto lastiği falan da değiştirmişliğim vardır. Ama
1: daha önce bisiklet tamir ettiniz mi?
0: Yok, ilk defa buraya geldim. Şimdi ne yapacağım?
1: Şimdi ilk önce dış lastiği takıyorsunuz.
0: Aa!
1: Evet.
0: Ben zannediyorum ki mantıken önce içi takacağız, sonra dışı takacağız diye.
1: Yine bir tarafını takıyorsunuz, bir tarafı açıkta kalıyor.
0: Nasıl? Bir yapabilir misiniz önce?
2: Hani biliyordun sen bu işi Tuğba?
1: Şimdi sivop yeri var zaten. Onu
0: ha tamam. Şöyle için, alttan mı?
1: Yok, içinden.
0: Bir mantık hatasıdır gidiyor bende ama. Kısmet ne olacak bilmiyorum yani.
1: Tamam, şimdi jantı yatırıp şambel içine yerleştirebilirsiniz.
0: Şambel. Aman da kızlar ne zor iyiymiş. Şambel takması. Kaç yaşınızdasınız?
1: Şu an 25 yaşındayım.
0: Ben sizden büyüğüm. Ben sizden şu an büyüğüm. Bir ustamdan ilk defa büyüğüm sevgili seyirciler. Ve bu benim çok hoşuma gitti. Bundan sonra ben ablayım.
2: Zanaat işinde, sanatta, ticarette ağabeylik, ablalık yoktur Tuğba. Onur usta ustandır haberin olsun.
1: Tornavida kullanmadan kapatıyoruz. Tornavida kullanırsak zarar veririz.
0: Evet. Kesin ben zaten o konuda çok profesyonelim. Zarar verme konusunda.
1: Şu an kaldırıp hava basıyoruz ve yerine takıyoruz.
2: Oluyor gibi sanki Tuğba. Aferin.
1: kolaysa sen yap.
0: Ya kolay mı sandın? Tamam.
1: Şimdi hava basıyoruz.
2: Kolay mı sandın Tuğba?
0: Basacak mı bu evet. Şimdi kendiliğinden?
1: Evet. Tamam, tamam, tamam.
0: Ne oldu?
1: Şu an tamam, hava doldu.
0: Bitti mi yani?
1: Evet.
0: Ben bunu araba tekeri gibi zannettim. Böyle saatlerce hava basacağız falan zannediyorum.
2: O kadar da değil Tuğba. Bisiklet tekeri küçüktür araba tekerinden.
0: Ön lastiğimiz tamam değil mi?
1: Evet. Şimdi kaldırabilir bisikleti.
0: Birlikte kaldım. Ben şey, hep böyle bir destek istiyorum. Desteğe ihtiyacım var. Şimdi sıra eski koltuğu değiştirmekte ve direksiyonu boyayacağız evet. Değil mi?
1: Şimdi 13 anahtarı alarak koltuğu söküyoruz.
0: 13 anahtarını evet. Alıyoruz. Ha. 13. Küçük olduğu için şu olabilir mi acaba? Yok. Ha şu. Tamam.
1: Evet.
0: Nasıl bir mantıksa.
2: Neyse, anahtarı 15 dakikada bulabildin Tuğba. Bu da iyi bir gelişme.
1: Şu anda koltuğu alabilirsiniz.
0: Bir koridoru,
1: evet.
0: Ben öbür tarafında da var zannettim. Bir yandan da onu düşünüyordum nasıl çıkaracağım diye.
1: Şu anda bunu takıyorsunuz aynı şekil.
0: Şurada vidası var. Ay, düşüyordum. Biraz kilo vermem gerekiyor herhalde rahat çalışabilmem için.
2: Kiloyla ilgili bir sıkıntın yok Tuğba. Rahat ol.
1: İsterseniz bisiklet hakkında bilginiz var mı? Onu test edebilirim. Mesela bu ne işe yarar?
0: Hangisi?
1: Bu.
0: Şu.
1: Evet.
0: Ne o? Neydi? Amortisör falan
1: evet.
0: Mı? Gerçekten evet. Mi? Vallahi attım ya. Bilgi yarışmalarına katılabilirim ben. Pası salladım tutuyor zaten.
1: Peki dişli pedal olarak?
0: Şey, nasıl?
1: Hangisi dişli?
0: Şu mu?
1: Evet.
0: Ay bir şey söyleyeceğim, ben boşa mı sardım şu zamana kadar? Niye olmadı bu?
1: Boşandırıyorsunuz öyle.
0: Öne mi getireceğim?
1: Evet.
0: Aa vallahi kafam çorba oldu bugün. Başım döndü ya.
2: Bir vidayı sıkamadın Tuğba. Yavuz'un gözleri endişeyle sana bakıyor.
0: Ustasından Tuğba'ya büyük ders falan diye. Evet.
1: Şu anda tamam, anahtarı yerine koyabilirsiniz.
0: Tamam. Yerinde olmadı ama neyse.
1: Son evet. Olarak boya.
0: Boyaya. Evet, boyaya geçiyoruz sevgili seyirciler. Evet, şimdi son aşamaya geldik. Boya. Boyada herhalde zorlanmam. Biraz tecrübem var bu konuda. Direkt sıkacak mıyım yoksa?
1: Hayır, ilk önce temizliyoruz.
0: Neyle?
1: Fırçayla, ter fırçayla.
0: Ha şu herhalde değil mi?
1: Evet.
2: Boya tutsun diye daha fazla kazımalısın Tuğba.
0: Bu da senin için Alper. Ve en önemli yere geldik. Böyle direkt sıkacak mıyım?
1: Evet, direkt.
0: Siz bir yapın isterseniz, ben yanlış bir şey yapmayayım. Şimdi bisikleti boyamayayım.
1: Sadece paslı olan yerleri.
0: Ha öyle mi?
1: Evet.
0: Oo yeni gibi oldu. Aa çok güzel.
2: Az daha sabret Yavuz. Bitiyor şimdi bisikletin.
1: Gayet güzeldi. Başarılı bir şekilde bisiklet tamirimizi yaptık. Lastiğimizi değiştirdik, koltuğumuzu değiştirdik. Boyamızı yaptık. Gayet başarılıydı.
0: Efendim ben bugün kolay mı sandığında bisiklet tamircisi oldum. Onur Ustam'la birlikte çalıştım.
1: Evet.
0: Değil mi? Bir şekilde bir şeyler yapmaya çalıştık. Ön lastiğini değiştirdim. Buraları evet. Boyadım. Sonra ne yaptım? Koltuğunu değiştirdim. Ne yaptım ben bile bilmiyorum. Çok keyifliydi benim için. İnşallah tekrardan.
1: Biraz zor oldu ama.
0: Evet biraz zor oldu ama benim için her zaman ilkler zordur. Çok teşekkür ediyorum her
1: rica
0: şey için.
1: Ederim.
0: Yavuzcuğum sana da çok teşekkürler. Bisikletini de alıp gidiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: emanet tutuyor.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
2: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitti diyeceksin lan. Nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
2: Nasıl yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
4: Ulan ne yapıyorsun?
1: Hava atacağız mı buraya da?
2: Eyvah yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te. Süper Kumbara başlıyor.
6: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
7: Ben.
8: Kral Şakir.
9: Armut piş ağzıma düş.
6: Dört arkadaşımızla birlikte...
9: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
6: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
9: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
6: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
9: Ben.
8: Botanik.
9: Abacus.
10: Kasa.
6: Marul.
9: Kumbara.
6: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
11: Süper Kumbara.
5: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
2: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: hep seninle.
1: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
2: Ama bir mucizeye gerek var.
1: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
2: İşte bu Fairy mucizesi.
1: Fairy 30 dakikada mucize.
3: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
4: Beyler, koltuk takımı alacağınız zaman en rahatını alın. Çünkü eşinizle tartıştığınızda o koltukta siz yatacaksınız.
5: Şey mi dedin aşkım?
4: Yo, ben seninle konuşmuyorum. Chatman'de en rahat koltuk takımları 1420 liradan başlayan taksitlerle. İşte Chatman, işte
6: hayat. Bu otel harika.
7: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
1: Peki ya sadaka kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakın. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
6: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Sadece durulalım.
8: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
9: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
10: Bravo vallahi.
11: Sen de sadece Duru'la.
12: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.

0: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
1: Parasının kıymetini bilenler.
2: Biziz.
3: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
2: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
3: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
2: Para mı kaybettirir?
3: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
4: Biz en iyisi kalgona geçelim.
3: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
5: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
6: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
7: Çetmen çıldırdı. Vina Bohem koltuk sadece 18.260 lira.
8: İşte Çetmen, işte hayat.
9: Bu otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Uğurcan'ın gücünü kim 101 yaptı abi?
1: Abi hocam affetmez.
0: Gücümüz 101. Bize hep kazandıran A101.
2: Maç keyfine Cips O Tüp Cips 89 lira 50 kuruş. Gücümüz 101. Bize hep kazandıran A101.
3: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
4: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go'yla maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Günün sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
6: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
5: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
6: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
7: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
8: Lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
9: Dondurma gibi değil, dondurma.
10: A101'de haftanın yıldızları. Fairy sıvı sabunlar 79 lira.
11: Otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
15: Parasının kıymetini bilenler.
16: Biziz.
17: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
16: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
17: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
16: Para mı kaybettirir?
17: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
18: Biz en iyisi kalgona geçelim.
17: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
19: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutarsa

0: Obsessor, let's go. Yeah, silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Sütten gelen yoğun kıvam ve Antep fıstığı lezzetiyle yeni Obsesso Creamy Latte. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
7: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
8: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
9: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.

Tüy almadan 2 yıl mı? Burak'ın akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
2: Yemen İmamı Talha'nın torunu Hüseyin'in kaçırılması devletimizin başına açılan ciddi bir gayedir.
3: Bu yüzük ömrüm boyunca parmağımdan çıkmayacak.
4: Hüseyin'i bırakamam. Emrediyorum, çocuğu kaçır.
5: Ailemin kökünü kurumaktan kurtardınız.
6: Asıl iftihar edilecek asker Murat'tı paşam.
7: Çöl haydutlarından yana değilim.
8: Siz onun bana mukaddes bir emanetisiniz.
9: Sevdiklerim için yaşamıyorum artık.
7: Yaşıyorsun, benim için yaşıyorsun.
10: Karşımızda uyur bir yılan var.
11: Tam bana göre adamsın.
12: Türk'ü Türk'e vurdurmak aklı sökmez. Evet, ben de bir Osmanlı zabitiyim.
13: Çöl Kartalı, bugün 18'de, TV4'te.

0: Ben Özer Bingöl. Hiç aklımda bir aşçı olmak yoktu. Bir şeyler beni mutfağa itti. Denize olmayan bir yerde doğdum. Ama denizden çıkan o balıkları en iyi ben pişiririm. Beni diğer bütün balıkçılardan ayıran temel özellik bol çeşit ve hiç kimsenin bir yerde yiyemeyeceği lezzetler.
1: Evet, sözünü döküyorlar.
0: İstanbul'un en iyi balıkçısıyım diyebilirim.

Merhabalar, ben Özer Bingöl. 1978 Ardahan Deyimliköy'de doğdum. 13 yaşına kadar orada yaşadım. Ondan sonra İstanbul'a geldim. İstanbul'a geldiğimde önce Esenler'de bir fabrikaya başladım ve ondan sonra Sarıyer Rumeli Kavağı'nda bir balık restoranına başladım. Tabii bunu yaparken de hiç aklımda bir aşçı olmak yoktu. Hele bir deniz ürünleri üzerine bir aşçı olmak yoktu. Biraz da sanki böyle bir şeyler beni o şeye itti, mutfağa itti. 17 yaşıma kadar hiç hala böyle bir aşçı olacağım falan böyle aklımda yoktu. Hep başka bir şey olmak istiyordum ama bir şeyler beni hep böyle mutfakta tuttu.

Orada tatlı su balıkları falan yakalardık ve onları getirdik. Annemiz bize onları pişirirdi. Ve balıkla temasım o kadardı. Sonra işte İstanbul'a geldiğim zaman o Rumeli Kavan'da bahsettiğim restoranda abim çalışıyordu ve beni yanına aldı. Datça'ya gittiğim zaman orası benim için mesleki anlamda bir dönüm noktası oldu. Orada biraz da böyle kendimi keşfettim diyebilirim. Çünkü o yaşta biraz da böyle bir mutfak sorumluluğu falan bana vermişlerdi. Özgüven geldi ve orada aslında artık mutfakta olmam gerektiğini anladım. İlk restoranımızı Tuzla'da açtık. Amacımız şuydu, herkesin yiyebileceği balıklar yapalım. Kılçıksız, soslu balıklar, yani bunun içinde ızgarada olsun, tavada olsun, fırında olsun, bütün çeşitleri falan yapalım. Geniş bir yelpaze. Şunu çok rahatlıkla iddia edebilirim. Hiç balık sevmeyen bir arkadaşınız, dostunuz ya da çocuğunuz varsa getirin. Onlara kesin gözüyle bakıyorum, kesin söylüyorum bunu, balık sevdireceğiz. Ben tezgaha gittiğim zaman almak istediğim balıkları gidip bir önce alırım. Balığın kulağına bakarım, yani solungaçlarını şöyle açarım bakarım. Kıpkırmızı ve canlıysa, gözleri parlaksa, eti zaten ellediğiniz zaman böyle elastik bir eti olur taze balığın. Taze olmayan bir balık mayışır böyle. Elinizde böyle bir sanki böyle bir hamurumsu bir hali olur. Dalgıçlık şöyle bir şey, bir kere bir daldığınız zaman, o deniz suyu bir kulağınıza kaçtığı zaman öyle bir tabir vardır. Artık oradan çıkmak istemezsiniz. Çok apayrı bir dünyaya yolculuk ediyorsunuz. O kayalıkların arasından, o resiflerden, o mercanların arasından falan gittiğinizde böyle apayrı bir dünya görürsünüz. Orada kendine has bir dünya, bir gezegen görmüş olursunuz. Gerçekten de daha denizlerde keşfedilmemiş o kadar çok fazla canlı, o kadar çok fazla tür var ki inanılmaz bir görüntü, inanılmaz bir manzara. O yüzden o hep insanı çekiyor oraya. Ve oraya gittiğiniz zaman daldığınızda balıklar orada sizden korkup kaçmıyorlar. Yani onlarla birlikte yüzüyorsunuz.

bizim burada yaptığımız farklı soslarla farklı balıkları birleştiriyoruz ve sunumlar farklı ve çoğu insan biraz böyle önünde bütün balık falan görmeye tahammül edemez ve biz onu da bu şekilde çözdük. Ve herkesin burada kendi keyfini, kendi zevkini, kendi damak tadına göre bulabileceği çok fazla lezzetler var. Beni diğer bütün balıkçılardan ayıran temel özellik bol çeşit ve hiç kimsenin bir yerde yiyemeyeceği lezzetler. Sadece burada yiyebileceği ve burada bulabileceği lezzetler sunacağız onlara. Ve bunları sunuyoruz. Bu kadar da iddialıyım ve bu kadar da kesin konuşuyorum.

0: Emin abicim günaydınlar.
1: Hoş geldin.
0: Hoş bulduk. İyisin. Çok iyi, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: Allah'a çok şükür.
0: Bugün neler var?
1: Çok güzel levreğim var, hamsim var, sinekopum var, kalkanım
0: harika,
1: var.
0: Harika. O zaman alalım.
1: Ne vereyim o zaman?
0: Şimdi levrek alalım.
1: Levrekleri var.
0: Evet, levreği alalım.

0: Şufrayı bir alalım.
1: Evet.
0: Emin ustam.
1: Balık çok güzel balık.
0: Çok güzel,
1: Karadeniz
0: evet.
1: Karadeniz balığı çok güzel, evet. Lezzetli balık.
0: Zaten balığa şöyle baktığınızda evet. Elastik, değil mi? Sert, gözler parlak.
1: Aynen öyle.
0: Kurşunlu renk. Çupra da harika görünüyor.
1: Çok güzel.
0: Çok güzel. Şöyle görüyor musunuz? Karnı sert, eti mermi gibi. Kulaklar çok iyi. Gözler parlak, çok iyi. Evet. Tamam, bu ikisini alalım. Hamsi, yeryüzünde bulunan balıklardan biri, en çok bulunan balıklardan biri, denizin leblebisi diyelim. Bu hem karadaki insanlar hem de deniz canlıları falan komple hamsiyle beslenir ve bununla yaşamaya devam ederler. Şimdi bundan da biraz alacağız. Gördüğünüz gibi parlak ve eti çok serttir, elastiktir. Bundan da güzel yemekler yapacağız. Emin abi, biraz bundan da alalım. Biraz istavrite karışık gibi.
1: Evet, çekiyor.
0: Evet. Burada da istavrit var. Yine istavrite yaz kış bunları bulabiliyoruz. Yazın balık yasa girdiği zaman da olta balıkçılığıyla istavrit avlanıyor ve yazın yani 12 ay boyunca istavrite ulaşabiliyoruz. Gördüğünüz gibi ne kadar canlı, taze ve güzel. İstavritin bu boyu çok idealdir. Bu boy çok lezzetlidir.
1: Bu boy çok güzel, lezzetli.
0: Evet.
1: Kıraça daha lezzetli.
0: Evet, kıraça daha lezzetli fakat biraz yemesi biraz zordur onun. Çünkü çok ince olduğu için eti az kalınca biraz bol oluyor ama bu boy harikadır.
1: Doğru.
0: Çok ideal bir boy. Bu sarı kuyruk değil mi o cinsten?
1: Evet, evet,
0: çok güzel. Şeye baktığımızda kıpkırmızı, capcanlı, efsane bir balık. Evet, şimdi hangi balıkları alacağımızı seçtik ve yola çıkıyoruz.

Evet, alışverişimizi yaptık, balıklarımızı aldık ve şimdi mutfaktayız. Şimdi size güzel ve temiz bir filato nasıl yapılır onu ufaktan bir göstereceğim ve ondan sonra devam edeceğiz. Şimdi balığımızı ayıkladık çok fazla zaman kaybetmemek için. Balığımızı ayıkladık, içini aldık ve pullarını aldık. Eğer balığın pulunu almazsanız bıçağınız o balık pullarını kesemez ve zorlanırsınız. O yüzden çok temiz bir şekilde pullarını almış olmanız gerekir ki rahat bir filato çıkarabilirsiniz. Şimdi genelde eğer sağ ile çalışıyorsanız balığın kuyruk tarafı sağ tarafa bakması gerekir. Çünkü kuyruktan gireceğiz temiz bir filato çıkarabilmek için. Ama solaksanız da tam tersi balığınızı çevirebilirsiniz. Balığın sırt kısmı bana bakıyor, kuyruk tarafı sağ ve kafa tarafı sol tarafa bakıyor. Şimdi bu şekilde bıçağımı aldım. Rahat bir duruş. Balığı hafif bir fake verdim. Düz durmuyor da hafif bir fake verdim. Burada bir kavis verdim. Şimdi burada elinizi koyarken şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Çok bastırmıyorum. Bastırdığınızda balığı ezersiniz. Bu balığı ızgara ya da tava yaptığınızda bu sefer balığınız dağılır. O yüzden ne yapıyoruz? Çok hassas bir şekilde balığımıza bastık. Kuyruk tarafından girdim. Bıçağa farkındaysanız bu şekilde girmedim. Yatay. Girdim. Rahat bir pozisyon. Burada bir yol açtım. Kafa kısmına doğru geliyorum. Şöyle bir yol açtık. Olabildiğince burada az fire vermeye çalışacağız. Yani kemikte fazla bir et bırakmamaya çalışacağız. Şöyle temiz bir filato çıkaralım. Bıçağın ucuyla bu sefer kemikteki sesi duyuyorsunuz. Bıçağımı taktım kuyruk kısmına doğru. Yine elim balığın üstünde kaymasın bir tarafa diye. Ve aldım. İşte gördüğünüz gibi balığımı kaldırdım. Bıçağımı ters çevirdim, tak bıraktım. Devam. Kemiklerini aldınız. Eğer kafa üstünde bir filato istiyorsanız direkt bu şekilde devam edebilirim. Ama ben diyorum ki kılçıksız, derisiz bir filato yapacağım. Buradan kanatları gördüğünüz gibi bıçağın üstüne bıraktım ve buradan

enseye doğru bıçağımı indirdim ve kestim. Burada bir yarım filetomuzu çıkardık. İşte gördüğünüz gibi balık hiç zedelenmeden, ezilmeden bir fileto çıkardık. Geri kalan kısmını da bu şekilde aldım. Hop, balığın kafasını şöyle bu şekilde kestim. Şimdi bu kafa kısmını, yaka kısmını çorba yapabilirsiniz. Şimdi burada da tersten bu sefer kafa kısmından giriyorum. Yine güzel bir yol açtım. Pürüzsüz bir fileto çıkarmak için balığı ezmeden. Yine buradan bıçağımı taktım kuyruğa doğru. Geldim. İşte gördüğünüz gibi hop tekrar bıraktım ve devam ediyorum. Kemikleri görüyorsunuz sesini. Evet, kılçık kısmı, iki tane fileto. Şimdi burada bütün balıklarda bir yaka kılçığı var. Şurada da şimdi bıçağımı bu şekilde yatay tutuyorum. Balığı ezmeden yine aynı şekilde. Hop, bu şekilde güzel bir. Buraya kadar geldim. Şimdi burada şöyle yapabilirsiniz. Elle çekebilirsiniz ya ben bıçağın ucuyla şöyle işaret parmağımla itiyorum. Niye? Çünkü balığın yaka kısmı biraz ince olduğu için eğer bıçakla devam etmiş olsaydım burayı kesip götürebilirdim. Hem görüntüsü bozulurdu hem et kaybı olurdu. Ve şimdi tekrar kuyruk kısmı sol tarafıma geldi ve buradan girdim. Olabildiğince sıfırdan giriyorum. İşaret parmağımı bastım kuyruk kısmına, deriye buradan bir yol açtım. Şimdi artık işim çok kolaylaştı. Çünkü artık balık benim kontrolümde. Hop derisini tuttum. Tuttum ve geriyorum kendimi. Görüyorsunuz. Gerdim. Devam ettim. Şöyle göstereyim size. Hiç et bırakmadan, file bırakmadan devam ediyorum. Şöyle göstereyim size. Görüyor musunuz? Evet. Gördüğünüz gibi geriyorum. Devam. Evet. Şu derisini de buraya bıraktık. Ve gördüğünüz gibi güzel temiz bir fileto. Ve burada şöyle yaklaşık bir 5 santim gibi bir yaka kılçığı daha oluyor. Şunu da bıçağın ucuyla işte gördüğünüz gibi bir küçük bir V harfi çizer gibi oradan şu kılçığı da alıyorum. Kestim, aldım. Şimdi biz buna tam fileto diyoruz. Yani sıfır kılçık. Şimdi bu balıkta en ufak bir kılçık bile kalmadı. Bunu bu şekilde bebeklere, çocuklara rahatlıkla yedirebilirsiniz. Ve şimdi bundan özel yemekler yapacağız.

Evet, ilk tarifimiz olan balık simide başlıyoruz. Başlamadan önce ne yaptık? Temiz, güzel bir balık fileto yaptık. Ve şimdi içeriğini bir göz atalım. Neler kullanıyoruz? Yumurta, 2 adet yumurta, süt, un, tuz, çörek otu ve susamımız var. Ve şimdi başlıyoruz. Balık simidi başlarken temiz, güzel bir balığımızı aldık burada. Şimdi burada uzun, bir parmak genişliğinde şeritler yapıyorum. Şöyle. Bu bir. Eşit parçalarda olması önemli. İki. Üç. Evet, ve böldük. Şimdi bu balıklarımızı terbiye etmek için şöyle biraz tuz, süte karıştırıyorum. Biraz lezzetlendiriyorum. Çünkü balık denizden çıktıktan sonra birkaç sudan geçiriyoruz, yıkıyoruz. Ve dolayısıyla balık tuzunu kaybediyor. Ve o tuzu tekrar kazandırmak için burada genelde deniz tuzu kullanıyoruz. Ve tekrar balığı lezzetlendirmek için biraz tuz attım. Evet, süte batırdım. Hafif biraz yüzdürüyorum. Ve bir yandan da yumurtamı çırpıyorum. İşte gördüğünüz gibi yumurta bütün olarak kullandım. Sarısı, beyazı hepsi içinde. Güzelce çırptım. Evet, iyice birbirine geçsin diye güzel çırptım. Şimdi bu da tamam. Ve balıklarımızı aldık. Unladık. Direkt unun içine. Evet. Burada irili ufaklı simitler elde edebiliriz. Çünkü balığın sırt kısmıyla karın kısmı biraz büyüklük olarak birbirinden farklıdır. O yüzden hepsi muntazam şekilde çıkmayabilir. Kimi büyük, kimi biraz küçük olabilir. Çok normal. Evet, güzelce unladık. Her tarafa iyice yedirdik. Buradaki önemli olan unsurlardan biri de balığı iyice unlayıp hiçbir tarafı açık kalmaması gerekir. Çünkü eğer

yakınlamazsanız bu sefer susam tutmaz. Balığınız orada bir çıplak kalır ve iyice unladık. Evet, şimdi direkt çırptığımız yumurtanın içine. Güzelce çırptım burada. Fazla ununu aldım. Evet, şimdi burada iyice boca ediyorum. İyice yumurtayı yediriyorum. İşte gördüğünüz gibi her tarafını güzelce unladık ve yumurtayı buladık. Şimdi burada simit şeklini veriyoruz. Balığınızı aldınız. İki tane ucunu birleştirdiniz. Burada hafif bir bastınız. Balık burada biraz birbirini artık tutuyor. Ve koydunuz susamın üstüne. Tekrar aynı şekilde devam ediyoruz. Burada bastırdım. Bastırınca balık yapışıyor, birbirini tutuyor. Devam. Evet, şu ufak balıklardan da güzel simitler çıkıyor. Şöyle yaka kısmı. Bu yaka kısmı biraz ince, o yüzden biraz geniş tuttuk. Bir etli olsun diye. Evet. Şimdi bunları güzelce susamla, çörek otuyla bağdaştırıp iyice bulayacağız ve sonra kızgın yağda pişireceğiz. Ve evet. Evet, son parçamız. Evet. Şimdi bunu ıslak elle değil de kuru bir elle bunları boza etmemiz gerekiyor ki yoksa balıktan çok sizin elinize gelir susamlar. Evet. Şimdi şurada yediriyorum. İşte gördüğünüz gibi ne güzel susam topluyor. Evet. Bu bir. Enfes bir koku ve tat çıkacaktır biraz sonra. Evet. Güzelce her tarafını buluyorum. Ve burada da eğer balınız açılırsa, ki bunlar açılmadı, diyelim ki açıldı. Bunun için de açıyorum bir tanesini, göstereyim. Açın. Burada da yapıştırabilirsiniz bu şekilde. Bastırın ve yapışır. Aynı şekilde bunu da açalım. Gördüğünüz gibi açılmıyor. Açtım. Göstermek amaçlı. Tekrar buladım. Ve iki ucunu getirdim. Üste koydum. Biraz bastırdım. Ve tuttum. Evet. Şimdi bunları kızgın yağda pişirmeye başlıyoruz. Yağımız muhtemelen kızgın yağ olması önemli. Eğer soğuk yağ atarsanız hem üstündeki o faneyi, çörek otunu, unu komple bırakır ve balığınız orada çıplak çıkar. Ve o yüzden kızgın yağ çok önemlidir. Balıkta kızgın yağda işlem yapmak çok önemlidir. Yağın kızmasını bekliyorum şimdi.

Evet, yağımız şu anda hazır. Tam istediğimiz sıcaklığa geldi. Ve şimdi simitlerimizi yağla buluşturuyoruz. Evet, yavaş bırakıyorum. Hemen kızarmaya başladılar. Evet, sırasıyla hepsini bu şekilde birbirine yapışmayacak şekilde yağın içine bırakıyorum. Yavaş bir şekilde. Evet. Şimdi yaklaşık 5 dakikada balığımız pişmiş olacak ve yemeğe hazır hale gelmiş olacak. Evet, balık simitlerimiz pişti ve şimdi onları yağdan alıyorum. İşte gördüğünüz gibi nar gibi kızardılar. Şu kıtırlığa geldiği zaman, şu rengi yakaladığınızda artık simitleriniz olmuş demektir. Ama bundan daha fazla da pişirmeyin. Çünkü bu sefer simidin o acı tadı ortaya çıkar. Keyif almazsınız. En güzel şekli şu nar gibi kızarmış olanıdır. Evet, balık simidimiz hazır ve şimdi ikinci tarifimize geçiyoruz.

Evet ve diğer tarifimize geçtik. Mantarda somon yapıyoruz. Bunun için de malzemelerimizi bir tanıyalım. Zeytinyağıyla bunu yapacağız. Zeytinyağı, pul biber, tuz, karabiber, kekik, taze soğan, kuru soğan, kapyöver, 2 adet büyük mantarımız var. Yeşil biber, burada kaşar peyniri ve maydanoz var. Kaşar çok ince rendeledik ve somonumuz var. Şimdi buradan başlıyoruz yavaş yavaş. Yağımın altını, tavanın altını açtım. Zeytinyağımı hemen biraz döktüm. Ne kadar arzu ediyorsak o kadar döküyoruz. Evet. Ve şimdi sırasıyla soğanla başladım. Bunu sotelerken bir yandan da ben balığımı doğramak istiyorum. Evet. Bu bir dilim somondan bunu elde ettik. Şimdi sizi çok fazla yormamak adına baştan kemiğini, derisini aldım. Şimdi bu yine somonu ezmeden, gördüğünüz gibi çok fazla güç kullanmadan somonu bu şekilde şerite haline getirdim. Şimdi ters çevirdim. Bunları yavaş yavaş doğruyorum. Küçük küpler halinde doğruyorum. Balığı ezmeden, o formunun bozulmasını istemiyorum. Çünkü balığın mantarın içinde daha güzel görünmesi için, daha tane tane kalması için balığı gördüğünüz gibi ezmeden doğruyorum. Evet, bir yandan da soğanlarımın kokusu gelmeye başladı. Ve hafif soteliyorum. Evet. Ve şimdi sırasıyla kapya biber,

bir yandan da mantarımın içini boşaltmak istiyorum. Çünkü daha fazla iç aldırmak için, daha fazla malzeme koyabilmek için mantarı biraz derinleştirip ve genişletiyorum. Evet, içini aldım. Kase şekline getiriyorum onu. Evet, ikinci mantarımı aldım ve içini boşaltıyorum. Güzelce boşalttım içini, kase şekline getirdim. Evet. Evet, mantarlarımız şöyle hazır. Bunu sotelemeye devam ediyorum. Ve şimdi yavaş yavaş artık balıkla buluşturma zamanı geldi. Evet, küp şekilde doğradığım balıkları ve bu harcın içine alıyorum. Tek gördüğünüz gibi hepsi birbirine yakın boyuttalar. Hani biri çok büyük, biri çok küçük falan değil. Boyları neredeyse birbirine eşit şekilde malzemelerin hepsi. Daha böyle bir homojen bir görüntü alması için, daha şık olması için bunlar önemli. Evet, mantarlarımızı aldık ve yavaş yavaş artık buluşturuyoruz. İşte gördüğünüz gibi balık pişmeye başladı bile. Belki de birkaç tane oldu ve balık pişmeye başladı. Şimdi balığı çok fazla kurutmadan buradan yavaştan tuzumu attım. Sırasıyla biraz kekik. Efsane bir koku gelecektir bu kekikten. Kekik. Çok az bir şey karabiber. Çok acı olmasını istemiyorum çünkü. Hafif o karabiberin tadı gelsin yeterli olur benim için. Ve bu pul biber hem ona güzel bir renk verecek hem hafif bir acımsı bir tat verecek ve soteliyor. İşte gördüğünüz gibi balığımız hazır. Şimdi bu içimi aldım bu tarafa.

Efsane bir iç. Kokusu muhteşem. Şimdi bu güzel bir harç olunca yaptığınız yemekler de efsane olur. İşte gördüğünüz gibi hepsi aşamalı olarak önemli detaylar. Biri olmadan diğeri mükemmel olamaz. O yüzden bunların hepsi güzel detaylar ve sıralama da çok önemli. En son balığı koyduk ve balığı koyduktan sonra baharatlarını attık ve işi bitirdik. Şimdi mantarlarımız burada hazır, doldurduk ve şimdi sırada kaşar peyniri. Bunu çok ince bir rende ağzıyla rendeledim ki çok kalın, kaba durmasın ve onunla özdeşleşsin. Biraz sonra bunları pişireceğim bununla birlikte ve yavaş yavaş içini doldurduğumuz mantarın üzerine kaşarları bu şekilde koyuyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir dağ şeklini verdim. Biraz sonra bu kaşar peyniri eriyecek ve aşağı doğru akacak. Apayrı bir lezzet verecek o da. Evet. Evet, gördüğünüz gibi somonumuz ve mantarımız hazır. Şimdi pişiriyoruz. Hafif bir zeytinyağı tavanın altını ıslatacak kadar, çok fazla koymuyorum bu şekilde. Yağımın altını açtım. Ama bunu açarken çok harlı bir ateş istemiyorum. Çünkü yavaş yavaş pişsin. Hem mantar pişsin, hem üzerindeki bu kaşar erisin, aşağı aksın. Şimdi mantarlarımı yavaşça bırakıyorum. Evet, tavada bıraktım ve şimdi üzerine yapışmayacak şekilde kapağımı kapattım. Kendi buharıyla, tadıyla, kokusuyla ve ateşiyle erisin, pişsin istiyorum. Bu yemeğimizin kapağını kapatırken üçüncü tarifimize geçiyoruz.

Evet, o nefis tariflerden sonra yanına da harika bir soğuk meze yapalım. Yoğurtlu bir meze olacak. Şimdi hemen malzemelerini sayıyorum. Kuru soğan, havuç, ıspanak, ceviz, fındık, karabiber, toz biber, pul biber, kekik, tuz ve zeytinyağı kullanacağız. Ve ondan sonra süzme yoğurtta bunu buluşturacağız. Evet, başlıyorum. Şimdi zeytinyağı ile başladım. Önce malzemelerimi bir kavurayım güzelce. Evet. Altını açtım. Ağırlı bir şekilde. Soğanla başladım. Şimdi hafif soğanı bir karamelize ettikten sonra diğer malzemelerime geçmek istiyorum. Şimdi buradaki meze gördüğünüz gibi çok besleyici. Bir soğuk mezenin biraz ötesinde bir şey aslında. Bu fındıkları ve cevizi de ayrıca kavurup üzerine çekeceğim. Ve şu güzel baharatlarla birlikte. Efsane bir koku, tat ve lezzet ortaya çıkıyor. Çünkü bu şeylerin birleşimi gerçekten de olağanüstü bir şey ortaya çıkıyor. Hem görüntü anlamında çok güzel bir meze, hem de lezzet anlamında çok güzel bir meze. Çünkü burada bir sürü tat var. Havuç ayrı bir tat ve koku veriyor ve aynı zamanda güzel bir renk veriyor. Ispanak başlı başına bir tat, lezzet ve diğerleri de efsane bir kombinasyon yaratıyor. Evet, soğanı hafif öldürdük. Ve havucu koydum, devam ediyorum. Evet. İşte gördüğünüz gibi burada biraz da renklerin de ahenkini görüyorsunuz. Beyaz, kırmızı, yeşil ve sırasıyla diğerlerini devam edeceğim. Evet. Şöyle biraz daha bunu sotelemek istiyorum. Hani havucun çok fazla diri kalmasını istemiyorum. O dişe çok fazla gelmesin. O süzme yoğurdun içinde şöyle güzelce bir kremamsı bir şey istiyorum, doku istiyorum. O yüzden şöyle güzelce bir kavurdum ve ıspanağı ilave ettim. Evet, ıspanağı çok fazla kavurmamıza gerek yok. Zaten çok narin bir bitki. Hemen gördüğünüz gibi sönmeye başladı. Evet, ve şimdi bu burada kavrulurken yavaştan baharatlarımızı atıyorum. Pul biberle başladım. Biraz kekik. Harika bir koku. Havada uçuşurken efsane bir koku yaratıyor gerçekten. Evet, ve karabiberle devam ediyorum. Kırmızı toz biberi bu tarafa ayırıyorum. Çünkü bunu ceviz ve fındıkla birlikte kullanmak istiyorum.

fındığımı ve cevizimi kavurmak istiyorum. Yine zeytinyağını tavama aldım. Önce fındıkla başlıyorum çünkü ceviz çok fazla ateşe karşı dayanıksız, öyle söyleyeyim. Fındık daha dayanıklı. Şimdi fındığı biraz kavurduktan sonra hafif bir ona bir renk ve o kıtırlığı vereceğim. Ve sonra cevizi ilave edeceğim. O şekilde devam edeceğiz. Bunu fındığı kavurup o kokusu bir yayılsın şöyle. Hafif bir renk de alacak, böyle kıpkırmızı bir renk. Şimdi bunları kavurduktan sonra o mezemizin üzerine falan çekeceğiz. Efsane bir görüntü alacak. Biraz devam ediyorum. Evet, yavaş yavaş rengi dönmeye başladı. Yalnız

Bunu kavururken de apayrı bir keyif alıyorsunuz. Fındığı kavuruyorsunuz. Bu su çıkardığı ses ve o yaydığı koku efsane bir şeydir. Kesinlikle bunu denemelisiniz. Ve gördüğünüz gibi rengi kızarmaya başladı, biraz dönmeye başladı. Evet, biraz daha istiyorum. Çünkü biraz daha kavrulduğu zaman o mezenin üstünde olağanüstü bir tat alacaksınız. O kavrulmuş fındığın tadı, kokusu harika bir kombinasyon yaratacaktır. Evet, şu rengi gördük. Şimdi cevize devam ediyorum. Cevizi ilave ettim ve kavurmaya devam ettim. Cevizi çok fazla kavurmayacağım çünkü kavurduğunuzda ceviz çok fazla bir acımsı bir tat alır. O yüzden iş oraya varmadan konuyu kapatacağız. Şimdi cevizi biraz kavruldu ve tatlı kırmızı toz biberi ilave ettim ve altını kapatıyorum. Evet. İşte gördüğünüz gibi efsane bir renk ortaya çıktı ve şimdi bunları birleştiriyoruz. Yoğurdumu aldım, gördüğünüz gibi hafif sebzem de burada soğudu ve şimdi bunu buraya boca ediyorum. Karıştırdım. İşte gördüğünüz gibi renkler efsane. Şimdi mezemiz hazır ve şimdi bunu cevizle fındıkla buluşturuyoruz. İşte gördüğünüz gibi efsane bir koku, tat ve kıvam elde ettik. Şimdi bunu yavaş yavaş tabağıma alıyorum. Evet, ıspanak, havuç, baharatlarla şöyle güzel bir tabağıma yayıyorum bunu. Şöyle bir görüntü. Hafif ortasını açmak istiyorum. Çünkü o ceviz ve fındığı biraz böyle bir ortaya hapsetmek istiyorum. Şöyle güzel bir yuva yapıyorum ona. Evet, şöyle açtım. Şimdi sıra geldi o efsane buluşmaya. Şimdi gördüğünüz gibi kavurduk. Ne çok fazla yağ yaktık ne de fazla çiğ bıraktık. Şu kıpkırmızı görüntüyü elde ettik ve şimdi bunları buluşturuyorum. Şimdi yavaşça başladım. Dış taraftan içe doğru. Evet. Şu sesleri görüyorsunuz buluşma anında. Evet, bunu etin yanına yapabilirsiniz, balın yanına yapabilirsiniz ama balığa efsane yakışıyor. Bir soğuk meze olarak hem masada güzel bir dekor, güzel bir süs olarak da kalıyor ve efsane bir tat. Evet, yemeklerimiz hazır. Şimdi sunum sofrasında buluşalım.

Deniz benim çocukluğum. Masmavi sonsuzluğa bakıp kurduğum hayallerdi. Kendimi her zaman denizin sunduğu sonsuz lezzetlerin peşinde koşarken, keşfederken ve yeni şeyler denerken buldum. Bugün denizin mavisinden esinlendiğim, hayallerimin gerçekleştiği yerdeyim. Bugün kendi reçetelerimi misafirlerimle paylaşmanın ve onların beğenisini hissetmenin mutluluğu içerisindeyim. Deniz benim çocukluğum, masmavi sonsuzluğa bakıp kurduğum hayallerdi. Kendimi her zaman denizin sunduğu sonsuz lezzetlerin peşinde koşarken, keşfederken ve yeni bir şeyler denerken buldum. Bugün denizin mavisinden esinlendiğim, hayallerimin gerçekleştiği yerdeyim. Bugün kendi reçetelerimi misafirlerimle paylaşmanın ve onların beğenisini hissetmenin mutluluğu içerisindeyim.

0: Nabal Kes, ben Ela Tokgöz.
1: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz.
0: Annem mutfakta Pokemon'dan sevgiler.
1: Evet, kocaman sevgiler gönderiyoruz size. Bugün Ela ile sizler için çok ama çok güzel iki tane tarif hazırladık değil mi Ela?
0: Evet.
1: Ne onlar? Bu neydi? Hindistan cevizi topları yapıyoruz. Hem de sadece 3 malzemeyle. Ve başka ne yapacağız?
0: Hamburger.
1: Evet. Ve sadece köfteyi evde yaptığımız bir hamburger değil. Ekmeğini de bugün kendimiz yapıyoruz biliyor musunuz? O yüzden çok çoma çok lezzetli olacağını garantisini ediyoruz sizlere. Çocuklarımızın aslında beslenme çantasına da çok rahatlıkla ekleyebilirsiniz. Çünkü çok böyle enerji veren, hakikaten de sağlıklı. Götürdüğü zaman böyle çikolata yemek yerine daha sağlıklı bir şey de bulacağı aslında güzel bir tarif olacak. O zaman Ela yine bana yardımcı olacak. Ne yapacağız? Muzları kim doğruyor? Evet. Yine benim muzlarımı Ela'cığım doğruyor olacak.
0: İki tane.
1: Ben bir tanesini doğrayayım, sen bir tanesini doğra. Birlikte yapalım mı bugün?
0: Ben bunu doğrayayım.
1: Hadi bakalım, sana bunu hemen veriyorum. Al bakalım. Burada evinizde eğer varsa, ben evdeyken çok da hani böyle kararmaya yakın muzlar vardır ya, rengi böyle kötüleşmeye başlar, iyice unutulmuş muzlar. İşte onları burada rahatlıkla kullanabiliyorsunuz aslında. O anlamda çok da evdeki malzemeyi kullanmak adına çok iyi oluyor. Burada un yerine Hindistan cevizi kullanacağız. O da yine enerji veren, bir de aynı zamanda glutensiz bir tarif oluyor aslında. Hani çölyak gibi glutene karşı alerjisi olan kişilerde özellikle çok iyi oluyor. O yüzden de hani Hindistan cevizini burada kullanmak istedik ve çok da lezzetli oluyor gerçekten. Oo Ela'cığım ne güzel doğramışsın ya.
0: Doğradım ben bile.
1: Harika, bunun içine dökmek ister misin?
0: Olur.
1: Bunu da karıştıracağız birlikte. Oo ben de doğradım. Dökelim. Biz böyle biraz minik doğruyoruz tabii. Bu arada istiyorsanız hani böyle ezmek zor geliyorsa yine bunu direkt blenderdan da geçirebiliyorsunuz. Sana çatal vermemi ister misin? Ez bakalım, hadi bakalım, eziyoruz şimdi. Oo, birazcık zor olacak gibi bunu ezmek ama ya. Sertmiş muzlar. Dediğim gibi evde olgunlarını kullandığınız zaman çok daha rahat olur. Burada bunu ezmek birazcık zor oluyor. Devam edelim. Hindistan cevizi, bir de buna kakao ekleyeceğiz bu arada. Evet, bir de kakao ekleyeceğiz buna. Göstereceğim size şimdi. Ezebildin mi?
0: Ezebiliyorum bir tanesini.
1: Evet evet, ben de ezmeye çalışıyorum. Bu tip şeyler de güzel bir tarifle güzel bir tat veriyor. Koklamak ister misin Ela kakaomuzu? Ne güzel kokuyor. Hı, ya.
0: Koklayamadım.
1: Koklayamadın mı? Ela size bahsetti mi? Kakao neden elde ediliyordu Ela?
0: Kakao ağacını.
1: Bu ağacı sen hiç gördün mü?
0: Çekirdekleri.
1: Sen ağacı hiç gördün mü bu arada? Nerede biliyor musunuz? Hindistan'da nerede var. Bu arada bu ağaçlar çoğunu Güney Afrika'da falan da var. Değişik ülkelerde var aslında bu kakao. Çikolatanın ham maddesini oluşturuyor diye söylemiştik belki ama bu şey bizim için şöyle önemli. Aslında hani eğer çikolatalı bir tarif yapacaksak kakaoyu burada kullandığınız zaman o rengi almış oluyorsunuz. Ama biraz normalde tadı acı aslında. O tadı normalde şekerle veriyorlar ama biz burada bu tadı muzdan almak istedik. Biraz da Ela'cığım en sert muzları seçmişiz ya. Ne kadar zor ezildi gerçekten. Sen benim ezdiklerimi
0: anne istiyorsan böyle ezersen birazcık zorlanabiliyor böyle ez.
1: Öyle mi? Teşekkür ucuyla ederim verdiğin böyle tavsiye içinde ya.
0: Bak, gerçekten böyle birazcık öyle. Ucuyla ez.
1: Tamam ezdim ama bitirdim zaten. Sen de benim ezdiklerimi biraz daha küçültebilirsin. Bunu şimdi Hindistan cevizi. Bu arada biz burada 8 ila 10 yemek kaşığı arasında Hindistan cevizi kullanabilirsiniz. Ben ölçü yaparken 10 yemek kaşığına kadar buldum. Tepeleme koyuyorsak biraz daha böyle 9 kaşık gibi düşünebilirsiniz.

0: aslında. Yani 775 gram gibi bir ölçü oluyor. Şimdi size şunu güzelce ezdik. Evet. Bunlardan toplar yapacağız, yuvarlayacağız, şekillendireceğiz. Harika olacak. Gördüğünüz gibi böyle bayağı yumuşak bir kıvam alacak aslında. Kontrolü ekleyeceğim. Bence bunun kıvamı çok güzel oldu. Biraz da kakao ekleyelim mi? Ne dersin? Şimdi biraz da kakao ekleyeceğiz. Şöyle bakalım. Aşağı yukarı bir yemek kaşığı yeterli. Ben bir ölçmüş olayım onu. Ölçüyle koymuş olalım ki hem izleyenlerimiz de rahatlıkla evlerinde ölçüyü tutturabilsinler. Ne dersin? Pardon. Yani şöyle aşağı yukarı iki tatlı kaşığı gibi düşünebiliriz. Şimdi bunu karıştıralım. Karıştır, karıştır, karıştır. Yetişebiliyor musun? Ama şarkı söyleyeceğim demiştin bize, söylemedin.
1: Anneme yuvarlarken demiştin ya.
0: Ha, doğru, biz bunları şimdi top haline getireceğiz şimdi. Çok güzel toplar olacak. İstiyorsanız biraz böyle yulaf da kullanabiliyorsunuz. Evet, yulaf da onu çok rahat tutabilir. Ama yulaflı tarif yapmak istemiyorum. Biraz daha böyle o çikolata tadını alalım istiyorsak da bu şekilde yapmayı ben de daha çok tercih ediyorum. Şekillendirme zamanı. Şimdi minik top, sen bunu birazcık karıştır o sırada. Şimdi üzeri tamamen Hindistan cevizli kaplansın istiyorsanız eğer şöyle bir şey yapacağız. Şimdi kabımıza Hindistan cevizimizi tamamen dökelim. Şöyle.
1: Ben birazcık daha eziyorum bunları.
0: Ezes güzel olmuş. Şimdi bunlardan böyle minik toplar yapacağız. Değil mi Ela'cığım?
1: Alayım mı elimi?
0: Biraz yapışık ama sen bilirsin. Ben şimdi bunu burada böyle yuvarlayacağım.
1: Çok yapışık değilmiş.
0: Değilmiş, tamam. Yapıyorum. Bunu biraz dolapta dondurmanızı isteyeceğiz. Donduktan sonra çok daha güzel bir şekil almış oluyor. Tam böyle soğuk soğuk gerçekten. Çay yanına, kahve yanına da yapabilirsiniz kendinize. Ama çocuklarımız için çok lezzetli bir alternatif oluşuyor. Ay, seninki çok güzel olmuş minicik, harika. Ben yaptım ha, sen de öyle yapabilirsin. Ben biraz büyük büyük toplar yapıyorum. Normalde bir 10 top falan çıkıyor. Ortalama bir tanesi de böyle bir 70 kalori civarına gelmiş oluyor aslında. O anlamda da çok ben düşük bir kalorisi oluyor.
1: Böyle.
0: Tamam. Teşekkür ederim yardımın için. Ama şarkı söylemeyi unuttum.
1: Tamam. Bir sonunda başka yan yan yan yan yan yan yan yan yan. Bir sonunda başka yan yan yan. Altıda tat. Anne, bunu hatırlamıyorum.
0: Evet, ben de burasına kadar gayet güzel hatırladım. Bence güzel söyledin. Şimdi bunları kapatacağım şöyle. Kaplara yavaş yavaş dizmeye de başlayalım.

0: Şimdi hamburger tarifimize geçiş yapıyoruz. Öncelikle hamburgerimizin ekmeğini yapacağız. Burada proteinden çok zengin bir peynir olan, yağı çok düşük olan lor peyniri kullanacağız. Şimdi öncelikle kabımıza lor peynirini alalım. Bunu 100 gramlık bir ölçü olarak yaptık. Aşağı yukarı bir dolu su bardağı gibi de değerlendirebilirsiniz. İçerisine de tutucu malzeme olarak yulaf ekleyeceğim. 4 yemek kaşığı kadar da yulafımız var. Tamam. Şimdi yumurtaları da koymak ister misin Ela sen?
1: Evet.
0: Ben yumurtayı dökeyim. 2 yumurta ekliyoruz. Sen de yulafı döker misin içerisine?
1: Yulafı mı?
0: Hı-hı. Al bakalım. Sen de yulafı dök içerisine. Dök dök.
1: Hepsini
0: dök,
1: mi?
0: Dök dök. Evet.
1: Hepsini mi?
0: Biraz dök. Evet, bence gayet iyi. Ve yarım pakette kabartma tozu ekliyoruz. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun?
1: Ne?
0: Tabii ki ne zamanı? Blender zamanı. Tüm malzemeleri güzelce blenderdan geçireceğiz.

0: Evet, karışımımız hazır. İçinde hem yumurta var, hem dor peyniri var. Gerçekten proteinden çok zengin de bir ekmek. Hani spor yapan çocuklarımız varsa da hani o sporcu beslenmesine uygun bir yemek türü aslında. Onlar da gayet rahatlıkla bunu tercih edebilirler. Bunu ben şöyle de yapıyorum, size ayrı bir sır da vereyim. Böyle fırın tepsisini eğer güzelce yayarsanız çok güzel bir lavaş da oluyor bundan. Hani bir lavaş dürüm yapayım, okul beslenmesine koyayım derseniz de aslında öyle bir güzel yanı da var bunun. Şimdi pişirmek için ben şöyle bir hani yaparız ya, bir sufle kaplarımız vardır. Böyle bir sufle kabını kullandım. Farklı böyle fırına giren bir kap da burada tercih edebilirsiniz. Şöyle güzel bir kıvamı oluyor. Tam hakikaten kıvamı da güzel tutmuş. Bunu kabımıza koyacağız ve fırında pişireceğiz. Ela nasıl görünüyor sence? Tam lor peyniri var, beğendin mi görüntüsünü?
1: Evet. Hamur.
0: Evet, çok güzel bir ekmek hamuru oldu bundan. Şöyle güzel eşit yayalım ki kabarırken de eşit kabarsın. Böyle kocaman bir ekmek oluyor gerçekten. Kıvamı da çok güzel tutmuş. Aynen bu kıvam gibi düşünebilirsiniz. Üzerine süslemek için biraz chia tohumu eklemek ister misin Ela'cığım?
1: Olur.
0: Al bak, orada chia tohumu var.
1: Hepsini mi?
0: Evet, dökebilirsin istediğin kadar. Alabildin mi? Harika.
1: Hepsini mi?
0: Dök dök, evet evet. Biraz
1: hepsini
0: dök
1: mi?
0: Yani böyle elinle serpebilirsin.
1: Tamam, böyle yani her tarafına mı kıtlayayım?
0: Evet, çok güzel olur. Şimdi yaptığımız bu ekmeği 180 derece fırında aşağı yukarı yarım saat 40 dakika kadar pişireceğiz. Onu pişirmeden önce ben size onun hamburger ekmeğini de pişireyim aslında, kızartmış olalım burada. Hamburger köftemiz var. Onu hemen birazcık zeytinyağı gezdirip burada pişirmiş olalım. Şöyle bir yayalım yağımızı da. Ela'cığım güzel güzel süslerken biz de köftemizi pişirelim. Bunun içinde tabii ki her türlü malzeme olur. Ya isterseniz tavuklu yaparsınız, isterseniz içerisine peynir eklersiniz, her türlüsü olur. O şimdi pişecek. Ekleyelim onu da. Çok güzel göründü Ela'cığım, teşekkür ederiz. Bakın Ela'cığım sizi süsledim. Bu bizim ekmeğimizin hamuru. Biz şimdi köftemizi bir yandan pişerken bir yandan da ekmeğimizi fırına götüreceğim. Sunumlarda buluşalım. Hamburgerin içerisinde Ela'yla süsleyeceğiz birlikte.
1: Tamam.

0: Evet, ekmeğimiz fırından çıktı. Mis gibi de kokuyor. Şimdi şöyle de göstereyim. Harika da pişmiş gerçekten. Bunu biz şöyle kalıpta olarak çıkartacağım ben sizin için. Çok kolay çıkıyor. Kalıbı yağladığımız için daha da rahat olacak. Şöyle bir ekmek elde ettik, gördün mü Melacığım?
1: Evet,
0: nasıl oldu sence? Gördün. İçine
1: çok
0: şimdi...
1: güzel.
0: Çok güzel. İçine biraz marul, biraz domates ve bir de köfte eklemeye ne dersin?
1: Ana.
0: Çok güzel. Bir çocuklarda beslenme çantası öğle yemeği menüsü olmuş oldu. Şöyle ortasını kesiyoruz bakın. Şöyle bir görseli de var. Çok güzel değil
1: küçüğüne
0: mi?
1: Küçüğüne mi koyacağız, büyüğüne mi?
0: Şuna koyup kapatırız, ne dersin?
1: Tamam.
0: Tamam. O zaman sen bize böyle biraz şu marul güzel görünüyor. Şöyle marul koyar mısın içine? Yerleştir bakalım marulu. Ben de arasına...
1: Çok büyük oldu.
0: Çok büyük. Biraz küçülteyim istiyorsan. Şöyle yanlarını.
1: Şu alayını şu alayını
0: şöyle
1: yanacağım.
0: Şöyle küçülteyim ister misin?
1: Yanlayını şöyle bir
0: şimdi oldu bence bak güzel. Biraz
1: da
0: taşabilir bence. Kötü durmadı. Şimdi köftemiz geliyor. Elim yanmasın bir tane. Dikkat edelim. Köftemizi de koyduk. Domates de seçeyim mi sana şöyle?
1: Domates.
0: Çok güzel oldu gerçekten.
1: Bir tane daha marul koysak daha iyi olmaz.
0: Olur tabii ki. Hadi sana biraz daha marul ekleyelim. Gel. Sen biraz marul seviyorsun. Ol bakalım,
1: birazcık
0: koy
1: bunu. Daha güzel marulla olur.
0: Olur bakalım, koy.
1: Daha güzel marulla olur.
0: Kapatıyorum, hazır mısın?
1: Evet, kapat.
0: Evet, hamburgerimiz gerçekten çok güzel oldu ya. Gördün mü? Evet.
1: Anne ben niye bir daha marul koymak istedim söyleyeyim mi?
0: Söyle.
1: Birazcık daha yüksek olsun
0: yüksek
1: diye.
0: Mi seviyorsun? Tamam, evet, gerçekten çok da yüksek oldu. Çok da güzel bir hamburger olmuş oldu.
2: Yangın var diye itfaiyeyi çağıran bu. Trende imdat kolunu çekerek Katar'ı durduran bu. Küçük yaramaz nasıl? Yaramazlar devam ediyor.
3: Mal hazır dediniz. Nerede?
4: Mal kolay. Önce paraları görelim.
5: Öldürdüler adamı.
2: Bıktım artık senin bu yalanlarından. Gözlerimle gördüm.
6: Sen hayal görmüşsün oğlum.
2: Bu gene ne yaptı size?
7: Dediğine bakılırsa komşularınızdan birinde cinayet işlenmiş.
4: Nereden biliyor cinayet işlediğimizi?
2: Seni Hisar'da bekliyor. Ben hemen oraya gidiyorum, sen git polise haber ver. Yumurcak katillerin elinden kaçarak kurtuldu. Hisar'da bekliyor.
5: Anneciğim canım.
8: Yumurcak Küçük Şahit. Bugün 16.15'te TV4'te.

0: Hakan abi.
1: Ardan, senin ne işin var burada?
0: Abi benim rüyamdayız.
1: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır bu rüyaya geliyorum.
2: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
3: Bu rüyanın başı da var. Ata biz hazırladık.
4: Vay vay vay. Çocuklar.
2: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
4: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Semih, erkencisin.
5: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: Rüya Takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Ne kadar emanet tutuyor.
2: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
1: Tamam tamam yaparım. Sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitti diyeceksin lan. Nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
1: Nasıl yakışıyor mu bana?
2: Sünger çok büyük kullanacaksınız.
4: Ulan ne yapıyorsun?
2: Hava asacağız bu sıraya daha.
1: Eyvah yakalandım.
0: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Otel harika.
6: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Huzur değiliz biz.
11: Şöyle yüksek sesle söylemenin zamanı gelmedi mi?
12: Ara ara bulurum.

0: dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
2: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
3: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
4: Ama bir mucizeye gerek var.
3: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
4: İşte bu Fairy mucizesi.
3: Fairy 30 dakikada mucize.

0: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
7: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
8: Baloncuklu Lipton mu?
9: Çok lezzetli.
8: Ve ferah. İçim küpür küpür.
7: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
10: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
11: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
10: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
11: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi?

0: yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
1: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
0: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
3: Chatman çıldırdı. Boho yatak odası sadece 43.650 lira.
4: Süper Kumbara başlıyor.
5: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
6: Ben.
7: Kral Şakir.
8: Armut piş ağzıma düş.
5: Dört arkadaşımızla birlikte...
8: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
5: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
8: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
5: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.

0: ekip ruhunu paylaşıyoruz.
1: Süper Kumbara!
2: Deniz Bozkurt'un sunumuyla

0: var. Otel mi? Trivago.
1: Beyler, koltuk takımı alacağınız zaman en rahatını alın. Çünkü eşinizle tartıştığınızda o koltukta siz yatacaksınız.
2: Bir şey mi dedin aşkım?
1: Yok, ben seninle konuşmuyorum. Chatman'de en rahat koltuk takımları 1420 liradan başlayan taksitlerle. İşte Chatman, işte hayat. Obsessor.
3: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
4: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
5: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
6: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
7: Günün sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
8: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
7: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
8: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
9: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
10: TÜY almadan 2 yıl mı? Burak'ın akıllı IPA'li keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. TÜY yok, TÜY alma yok.
11: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
12: Baloncuklu Lipton mu?
13: Çok lezzetli.
12: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
11: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'de değişir her şey.
14: Geceliği 4200 lira.
15: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
16: Trivago.
17: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
16: Trivago'da o da var.
0: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
18: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek. Türk Telekom'luysan bir de TVBu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek. Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek. Geri alıp tekrar sevinebilmek. Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.
19: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
9: Sunumlarımız hazır. Bugün size 3 malzemeyle Hindistan cevizi toplarını yapmıştık ve çok da güzel ev yapımı bol proteinli bir hamburger yaptık. Şimdi tatlarına bakacağız ama önce toplarla başlayalım. Ne dersin Ela? Deneyelim
1: evet,
9: mi? Hadi bakalım.
1: Deneyelim.
9: Al çatalını orada. Deneyelim.
1: Çatalı buradaymış.
9: Hı. Çok güzel olmuş ya.
1: Hı, çok güzel olmuş.
9: Evet, biz gerçekten çok beğendik. Bunları mutlaka denemeyi unutmayın. Daha çok tarif öğrenmek istiyorsanız veya daha çok tariflerle buluşmak isterseniz eğer biz her zaman buradayız değil mi Leyla? Bizi evet. İzlemeye devam edin. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Hoşça kalın.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhaba, ben İpek Rüya, 11 yaşındayım. 6. sınıfa gidiyorum. Sporla ilgileniyorum. Jimnastik ve tekvando yapıyorum. Bu yarışmayı çok severek izliyorum. Arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
2: Merhaba arkadaşlar, ben Ela Yıldırım. Bu yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum ve 6. sınıfa gidiyorum. Resim yapmayı, film seyretmeyi ve özellikle şarkı söylemeyi çok seviyorum. Bu yarışmadaki arkadaşlarıma başarılar dilerim. Yarışırız.
3: Merhaba, ben Uygar Turgut. 6. sınıfa gidiyorum, 11 yaşındayım. Top oynamayı bir de Süper Kumbara yarışmasını seyretmeyi çok seviyorum. Hayalim Rafa Silva ile birlikte top oynayabilmek. Bakalım sağlantıdaki hızım kadar sorulara da hızlı cevap verebilecek miyim? Hoşça kalın.
4: Merhaba, benim adım Alp Çınar, soyadım Alkan. 11 yaşındayım. Hobilerim arasında futbol oynamak, oyun oynamak ve ders çalışmak vardır. Bu yarışmaya katılma sebebim kendimi denemek ve başarılı olabileceğime inanmak. Buradan diğer yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de her zaman olduğu gibi Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Arkadaşlar hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
0: Harika geliyor sesiniz. Bugün birinci masamızda Ela'yı misafir ediyoruz. İkinci masamızda Alp Çınar, üçüncü masamızda Uygar ve dördüncü masamızda İpek. Nasılsınız arkadaşlar?
5: İyi.
0: Şahane gözüküyorsunuz. Ela ile başlayalım. Ela'cığım seni daha yakından tanıyalım. Hoş geldin.
6: Merhabalar, ben Ela Yıldırım. İstanbul'dan katılıyorum bu yarışmaya. 6. sınıfa gidiyorum. Hobilerim resim yapmak, film seyretmek ve özellikle şarkı söylemek. Yarışmacı arkadaşlarıma da başarılar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Peki ileride ne olmayı düşünüyorsun Ela'cığım?
6: Belki tıp okuyacağım ya da hukuk.
0: Tıp ya da hukuk başarılarının devamını diliyoruz.
6: Teşekkürler.
0: Bol şans program için ve Alp Çınar hoş geldin.
7: Merhaba, adım Alp Çınar, soyadım Alkan. 11 yaşındayım. Hobilerim arasında futbol oynamak, oyun oynamak ve ders çalışmak vardır. Buradan yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: Harikasın. Bütün ekip arkadaşlarına başarılar diledim. Peki sen ne olmak istiyorsun Alp Çınar'cığım?
7: Futbolcu olmak istiyorum.
0: Futbolcu. Uygar'cığım hoş geldin.
8: Hoş bulduk. Adım Uygar Turgut, 11 yaşındayım. 6. sınıfa gidiyorum. Hobilerim top oynamak, resim çizmek ve müzik söylemek. Buradan diğer yarışma arkadaşlarıma da selam gönderiyorum.
0: Teşekkür ederiz Uygar'cığım. Sen de futbolcu olmak istiyordun değil
8: evet.
0: mi? Ve İpek'le devam ediyoruz. İpek'cim hoş geldin.
9: Merhaba, ben İpek Rüya. 11 yaşındayım. İstanbul'dan katılıyorum. 6. sınıfa gidiyorum. Arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: Biz de sana başarılar diliyoruz. Sen ne olacaksın İpek'cim?
9: Ben jimnastikçi olmayı düşünüyorum.
0: Seni de tebrik ediyoruz. Arkadaşlar hazırsanız o zaman artık başlayalım mı? Ne dersiniz?
5: Başlayalım.
0: Hadi bakalım o zaman Ela için geliyor harf tablomuz.
10: Adana'nın A'sı.
0: Adana'nın A'sı 70 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. Şekerli sütün veya meyve sularının soğuk ortamda tutulmasıyla hazırlanan yiyecektir. Süremiz başladı.
11: Thank you.

0: çalışması derken İpek'ten gelen bu cevapla kumbaramıza 70 puan ekler miyiz görelim. Bravo, harikasınız. İpek ve Ela'nın ortak çalışmasıyla başladık arkadaşlar ve Alp Çınar'la devam ediyoruz.
1: Elmanın E'si.
0: Elmanın E'si 70 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. Etkinlik anlamına gelen kelimedir. Süremiz başladı.
1: Bilmece olabilir.
0: Bilmece. Bilmece mi doğru cevabımız görelim? Olmadı. Haydi ekip çalışması, en sevdiğim kısım. Ne olabilir etkinlik anlamına gelen kelime İpek?
2: El işi.
0: El işi mi doğru cevabımız görelim? Olmadı. Sonu E. Bir kutu açalım.
1: Aktivite.
0: Doğru mu görelim? Bravo, harikasınız. Uygar'la devam ediyoruz.
2: Ceylan'ın C'si.
0: Ceylan'ın C'si 40 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. Genellikle çocuklar için kullanılan ufak tefek ve kısa boylu olmayı ifade eden kelimedir. Süremiz başladı.

0: Alpçınar.
1: Bücür olabilir.
0: Doğru mu görelim? Bravo.
2: Ben de bücür diyecektim.
0: Ela da diyor ki ben de bücür diyecektim diyor. Harika bir takım çalışması arkadaşlar. İpek'le devam ediyoruz.
3: Arkadaşım Büşra'nın B'si.
0: Büşra'nın B'si 80 puan değerinde ve kitap karakterlerinden geliyor sorumuz. Zenginden alıp fakire vermesiyle bilinen meşhur karakterdir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Bu karakter kim olabilir? Zenginden alıp fakire vermesiyle bilinen meşhur bir karakter. Açalım bir kutu.
1: Dilimin ucunda. Of.
0: Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha. Alpçınar.
2: Robin Hood.
0: Doğru mu görelim? Bravo, 50 puanı kumbaramıza attık. Harikasınız arkadaşlar. Çok merak ediyorum kumbaramızda kaç puan birikti. Görelim. Arkadaşlar kumbaramızda anlık puanımız 220 ve hedefimize kalan puan 2280. Harikasınız. Ela ile devam ediyoruz.
3: Babam Gökhan ve annem Gülce'nin G'si.
0: Gökhan Bey ve Gül?
3: Gülce.
0: Gülce Hanım'ın G'si 80 puan değerinde ve atasözlerinden gelecek sorumuz. Birinin yaşadığı kötü durumu başkası da yaşayabilir anlamındaki atasözüdür. Nokta nokta nokta nokta yarın sana. Süremiz başladı.
1: Baş cümle bugün müydü?
0: Haydi ekip çalışması.
2: Bugün bana.
0: Ela orada bir şey, çalışma başlattın. Ne dedin
1: bugün,
0: Ela?
1: Bugün dedim. İlk kelime bugün ama diğerini hatırlamıyorum.
0: Ela bugün dedi. Alpçınar da ne dedi?
2: Bugün bana
0: dedi. Doğru mu görelim? Harikasınız. Alpçınar ve Ela'nın ortak çalışmasıyla kumbaramıza puanımızı ekledik ve Alpçınar'la devam ediyoruz.
2: Martı'nın M'si.
0: Martı'nın M'si 40 puan değerinde ve bitkilerden geliyor sorumuz. Palmiyegillerden uzun gövdeli, yaprakları büyük bir ağacın ve meyvesinin adıdır. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Ela?
1: Palmiye gibi bir şey olabilirim ama sözcük yetmiyor.
0: Palmiye mi görelim? Yetmiyor, evet. Olmadı. Düşünelim, palmiyegillerden uzun gövdeli, yaprakları büyük bir ağacın ve meyvesinin adıdır. Var süremiz, düşünün arkadaşlar, ne olabilir?
2: Hindistan cevizinin yetiştiği ağacın adıdır.
0: Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım.
1: Hurma.
0: Uygar, senin de elin butona gitti. Katılıyor musun? Herkes evet. Katılıyor mu Ela'ya?
2: Evet.
0: İpek, Uygar, Alp, Çınar ve Ela'nın ortak çalışmasıyla kumbaramıza 20 puan ekler miyiz görelim? Harikasınız. Çok iyi gidiyorsunuz arkadaşlar. Alp, Çınar seni kutlamak istedi Ela'cığım.
1: Ay, görmedim, özür dilerim.
0: Çok tatlısınız, teşekkür ederim. Herkes birbirini kutluyor şimdi de. Harikasınız, bir alkış bu güzel takım için. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, hurma görseli de hemen yanımda ve Uygar'la devam ediyoruz.
2: Kemal'in K'si.
0: Kemal'in K'si 40 puan değerinde ve canlılardan gelecek sorumuz. Kedigillerden ormanlık ve kayalık alanlarda yaşayan bir etobur canlıdır. Süremiz başladı.

0: Olmadı. Ekip çalışsın bakalım. Ne olabilir?
1: Uygar. Geyik. Geyik.
0: Geyik mi doğru cevabımız görelim? Hadi ekip çalışması. Ne olabilir? Bir kutu açalım.
1: Vaşak. Vaşak.
0: Doğru mu görelim? Bravo Ela. Harikasınız. Arkadaşlar görüntümüz de geldi ekrana. Ne diyorsunuz? Çok güzel gözükmüyor mu?
1: Çok evet,
0: çok, çok güzel değil mi? Tam kedigillerden. O zaman ben size vaşaklarla ilgili bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. TÜBİTAK'tan aldık bu bilgiyi. Yetişkin olanların kütlesi 10 kilogramla 30 kilogram arasında değişir. Kulakları sivridir ve üzerinde siyah püsküller bulunur. Güçlü bacaklara sahiptirler. Bu nedenle ağaçlara tırmanabilir ve kayalık alanlara kolayca sıçrayabilirler. Görme duyuları çok gelişmiştir. Yaklaşık 75 metre uzaklıktaki bir fareyi bile görebilirler. 75 metre arkadaşlar inanabiliyor musunuz? Çok 75 büyük. Metre çok uzak değil mi? Ve oradaki bir fareyi bile görebiliyorlarmış. Kediler gibi miyavlama, mırlama ve tıslama seslerine benzer sesler çıkarabilirlermiş. Bu bilgiyi de paylaştıktan sonra İpek'le devam ediyoruz.
1: Ümmü'nün Üyüsü.
0: Ümmü'nün Üyüsü 40 puan değerinde ve müzikten geliyor sorumuz. Halk ezgileriyle bestelenmiş eserlere verilen addır. Süremiz başladı.

0: Türkü.
1: Türkü mü doğru cevabımız? Bravo. Arkadaşlar çok iyi gidiyoruz. Isındık galiba değil mi?
2: Evet. Ben hala heyecanlıyım.
1: Hala heyecanlı mısın Ela'cığım? Kaç soru kaldı ısınma turu için? 4 sorumuz kaldı ve Ela için geliyor harf tablomuz.
2: Selma'nın S'si.
1: Selma'nın S'si 40 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. Kıyılmış etin baharatla yoğrulduktan sonra doldurulmasıyla hazırlanan bir yiyecektir. Süremiz başladı.
2: Etle hiç ilgim yok ki.
1: Ama eminim denemişsindir diye düşünüyorum. Haydi ekip çalışması. Kıyılmış etin baharatla yoğrulduktan sonra doldurulmasıyla hazırlanan. Dolduruluyor. Bir kutu açalım.
2: Sosis.
1: Doğru mu görelim? Bak hiçbir fikrin yoktu ama şimdi bir fikrin oldu Ela'cığım değil mi? Alpçınar'la devam ediyoruz.
3: Şahin'in şeysi.
1: Şahin'in şeysi 50 puan değerinde ve giyimden geliyor sorumuz. Genellikle kısa kollu olan bir giysidir. Süremiz başladı.
3: Tişört.
1: Doğruysa eğer Alpçınar kumbaramıza 50 puan ekler mi görelim? Harikasınız. Kaldı 2 sorumuz ve Uygar için geliyor harf tablomuz.
4: Iğdır'ın ısı.
1: Iğdır'ın ısı 50 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. Çok tekrarlanması veya sürüp gitmesi nedeniyle bir şeyi artık istememektir. Süremiz başladı.

0: ekip çalışması derken?
1: Bıkmak.
0: Herkes katılıyor mu Alpçınar'a?
2: Evet.
1: Evet.
0: Doğru mu görelim? Bravo, harikasınız ekip. Ve son harfimiz İpek için geliyor.
2: Rüyanın R'si.
0: Rüyanın R'si 40 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Topluluğa karşı konuşma yapanların önünde bulunan yüksekçe yerdir. Süremiz başladı.

0: Kürsü.
1: Doğru mu görelim? Bravo. Arkadaşlar nasıl hızlı geçti? Isınma turu bitti. Ne diyorsunuz? Nasıldı? Güzel miydi?
2: Güzeldi.
1: Ben çok merak ediyorum. Kumbaramızda kaç puan birikti? Ela'cığım hemen hızlıca bir tahmin.
3: 510.
1: 510 Alpınar.
0: 620.
1: 620 Uygar.
0: 540.
1: 540 İpek.
4: 700.
1: Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 560 puanımız var ve hedefimize kalan puansa 1940. Harikasınız. Şimdi nereye gidiyoruz?
3: İkinci tura.
1: İkinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane bir ısınma turunun ardından şimdi geldik ikinci turumuza. Arkadaşlar hazır mıyız?
2: Hazırız.
1: Harikasınız. Ela için geliyor harf tablomuz.
3: Yeliz ablanın Y'si.
1: Yeliz ablanın Y'si. Teşekkür ederim Ela'cığım. 150 puan değerinde ve futbolculardan geliyor sorumuz.
3: Ay ben yandım.
1: Adana Spor, Göztepe ve Fenerbahçe formaları giymiş kalecidir. Süremiz başladı. Ay ben yandım mı dedin Ela'cığım?
3: Hiç alakam yok.
1: Olsun, Yeliz'in Y'sini söylemiş oldum değil mi? Teşekkür ederim.
3: Umarım erkekler bilir.
1: Bence şimdi ekip bulur bunu. Ne diyorsunuz arkadaşlar Alpçınar?
0: İrfan Can Eğri Bayat.
1: Doğru mu cevabımız görelim? Arkadaşlar görsel de geldi. Buradan kendisine sevgilerimizi iletiyoruz ve Alpçınar'la devam ediyoruz.
0: Annem Zehra'nın E'si.
1: Zehra Hanım'ın E'si. 130 puan değerinde ve masallardan geliyor sorumuz. Kay ve Gerda karakterlerinin yer aldığı masaldır. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Kay ve Gerda. Nerede bunlar? Hı? Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Düşünelim biraz arkadaşlar. Ne olabilir? Bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha. Bir kutu daha açalım. Şekillenmeye başladı. Şimdi Ela bir ekip çalışması başlattı. Ne diyorsunuz arkadaşlar?
1: Sonu kraliçesi ama...
0: Bir kutu daha açalım.
2: İpek. Kar kraliçesi.
0: Kar kraliçesi mi görelim? Sanki eksik vardı.
1: Karlar kraliçesi.
0: Doğru mu görelim? Harikasınız. İpek ve Ela'nın ortak çalışmasıyla kumbaramıza puanımızı attık ve Uygar'la devam ediyoruz.
2: Bursa'nın B'si.
0: Bursa'nın B'si 90 puan değerinde ve turizmden gelecek sorumuz. Bazı otellerde küçükler için eğlendirici aktivitelerin düzenlendiği yerdir. Süremiz başladı.
2: Oyun parkı.
0: Oyun parkı mı cevabımız? Görelim. Olmadı. Haydi ekip çalışması. Parkı için sanki biraz değil mi? Uzun kaldı. Açalım bir kutu.
1: Sonu kulübe olabilir mi?
2: Çocuk kulübü.
1: Evet.
3: Ya tam da onu.
0: Çok güzel bir ekip çalışması oldu arkadaşlar. İpek, Uygar, Alp, Çınar ve Ela'nın ortak çalışmasıyla kumbaramıza 80 puan ekler miyiz görelim. Şahanesiniz. Birbirinizi de kutlayın o zaman. Hadi bakalım. Birbirinizi nasıl kutluyordunuz? Şahanesiniz arkadaşlar. Ve İpek'le devam ediyoruz.
2: Çekirgenin çeyesi.
0: Çekirgenin çeyesi 120 puan değerinde ve atasözlerinden geliyor sorumuz. İnsan yakınlarından güç alır anlamındaki atasözüdür. Nokta nokta nokta nokta güzeldir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması.
1: Baş kelimesi genç olabilir mi? Belki.
0: Olabilir mi acaba? Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım.
1: Genç ışığıyla güzeldir.
0: Genç ışığıyla mı güzeldir? Görelim. Alp Çınar?
3: Genç güzelliği yok.
0: Genç
3: güzelliğiyle.
0: Güzelliğiyle güzeldir mi görelim? Olmadı. Ne olabilir arkadaşlar? Hadi bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım. Gençten vazgeçtik şimdi değil mi?
1: Ay bir dakika. İlk kelime ağaç değil mi?
0: 55 saniyemiz var. Düşünelim. İpek.
2: Ağaç yaşken eğilir.
0: Ağaç yaşken eğilir mi? Görelim. Olmadı. O zaman şey gibi olacaktı. Ağaç yaşken eğilir güzeldir. Hadi bir kutu daha açalım. Bir kutu daha derken bu ekipten cevap gelir mi Uygar'cığım?
2: Ağaç yapraklarıyla güzeldir.
0: Ağaç yapraklarıyla güzeldir mi? Olmadı Ela.
1: Ağaç yaprağıyla güzeldir. Ha.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Arkadaşlar harika bir ekip çalışması yaptınız. Şahanesiniz. Kumbaraya gidiyorum. Kaç puan birikmiş görelim. 930 puanımız var. Şahanesiniz ve 1570 puana ihtiyacımız var. Bu ekibi alkışlıyorum. Ve Ela ile devam ediyoruz. Hangisi olsun Ela'cığım?
1: Fındık Kıran'ın F'si.
0: Fındık Kıran'ın F'si 140 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Bina dışındaki kişiyle iletişimi sağlayan, tanıyıp tanımadığımızı anlamamıza yardımcı olan cihazdır. Süremiz başladı.
1: Güvenlik kamerası? Hayır. Baş kelimesi güvenlikle bir ilgisi var.
0: Güvenlik kamerası mı dedi? Olmadı İpek.
2: Telefon.
0: Telefon tek başına oldu mu? Görelim. Olmadı. Ne olabilir arkadaşlar? Bina dışındaki kişiyle iletişimi sağlayan, tanıyıp tanımadığımızı anlamamıza yardımcı olan cihazdır. Hadi bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha. Son bir dakikamız. Bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha. Kırk saniye. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha. Bir kutu daha açalım. Ne olabilir?
1: Görüntülü. Baş kelime görüntülü. Görüntülü.
0: Ekip çalışıyor. Evet. Sonra.
2: Görüntülü da neydi o ya? Görüntülü şey. Aa. Unuttum devamını. Day.
0: Görüntülü ne olabilir Uygar'cığım? Olmadı.
2: Görüntülü diyafon. Görüntülü diyafon.
0: Görüntülü diyafon mu cevabımız? Olmadı Alpçınar.
3: Görüntülü duyufon olabilir.
0: Görüntülü duyofon mu doğru cevabımız? Duyufon. Olmadı.
2: Görüntülü diyafon.
0: Görüntülü diyafon mu görelim? Olmadı. Bir kutu daha açalım. Ela?
1: Görüntülü diyafon.
0: Doğru mu görelim? 50 puanı. Kumbaramızı attık ve harika bir ekip çalışmasıyla attık. Size alkışlıyorum arkadaşlar. Ve Alp Çınar'la devam ediyoruz.
3: Lale'nin L'si.
0: Lale'nin L'si 110 puan değerinde ve araç gereçlerden geliyor sorumuz. İçinde özel bir mürekkeple dolu ince boru bulunan yazı gerecidir. Süremiz başladı.
3: Tükenmez kalem.
0: Cevabımız doğruysa kumbaramıza 110 puan ekler miyiz? Harikasınız. Bravo Arpçınar. Uygar için geliyor Arp tablomuz.
2: Ordunun oğusu.
0: Ordunun oğusu 110 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. Çeşitli yemişlerle hazırlanan karışıma verilen addır. Süremiz başladı.
2: İlk başı çerez ama devamını çerez.
0: Doğru mu görelim? Haydi ekip çalışması Ela.
1: Çerez torbası.
0: Çerez torbası mı doğru cevabımız? Olmadı.
2: Çerez çorbası.
0: Ne çorbası?
2: Çerez çorbası.
0: Ke?
2: Çerez çorbası.
0: Çerez çorbası mı doğru cevabımız?
2: Çerez.
0: Görelim. Olmadı.
2: Aa, ben bunu biliyorum. Çerez. Ya neydi?
0: Ne olabilir? Bir kutu açalım.
2: Karışım. Çerezden vazgeçtim.
0: Çeşitli yemişlerle hazırlanan karışıma verilen addır. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım.
1: Dilimin ucunda. Alt kelime.
0: Yemişler neler? Onları düşünelim arkadaşlar. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha.
2: Ne?
0: Son 50 saniye, 51 hatta. Uygar'dan cevap gelir mi?
2: Aşağısı kokteyl ama yukarısı...
0: Olmadı. Ekip çalışmasına başladı Uygar. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Bir kutu daha açalım.
2: Meyve kokteyli.
0: Herkesin eller butona gitti. Cevap herkeste var mıydı?
2: Evet.
0: Bir daha söyler misin Uygar'cığım?
2: Meyve kokteyli.
0: Kokteyli.
2: Ya da kokteyl.
0: Meyve hangisi?
2: Kokteyl olsun.
0: Meyve kokteyl mi görelim? Olmadı Alp.
3: Meyve kokteyli.
0: Meyve kokteyli mi görelim? Olmadı. Meyve. İpek.
2: Meyve kokteyli.
0: Ne mi?
2: Kon. Evet, ne?
0: Aynısı oldu. Doğru mu görelim?
3: Ne? Meyve kokteyni.
0: Yine aynısı oldu arkadaşlar. Kokteyni. O ne değil de başka bir şey olsa acaba?
3: Kokteyni.
0: Kokteyni. Demin de onu sorduk. Başka bir şey olabilir mi arkadaşlar?
2: Ne?
0: Olmadı. Hadi bir düşünsün bu ekip. Ben bir kutu açayım mı İpek?
2: Meyve kokteyni.
0: Meyve?
2: Kokteyni.
0: Kokteyni mi cevabımız? Bir kutu açmak istiyorum Ela. Tamam, söyle.
1: Meyve kokteyli.
0: Doğru mu görelim?
1: Hep basıyor. Hep onlar basıyor.
0: Orada biliyorsun bir hız var. Senden önce basarlarsa onlar söylemiş oldu ama güzel bir ekip çalışması oldu arkadaşlar. İpek'le devam ediyoruz.
2: Iğdır'ın ısı.
0: Iğdır'ın ısı 90 puan değerinde ve sağlıktan geliyor sorumuz. Bir hastalığı başka kişilere yaymaktır. Süremiz başladı.
2: Mikrop kaptırmak.
0: Mikrop kaptırmak mı doğru cevabımız? Olmadı Ela.
1: Bulaştırmak.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Bak bu sefer hızlı bastın Ela'cığım, gördün mü?
1: Tutuyorum elim basayım diye.
0: Senin için geliyor Arp tablomuz.
1: Bir değişiklik yapıp yumuşak G'nin yumuşak G'si.
0: Yumuşak G 90 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz.
1: Ne güzel.
0: Seslere ve notalara olan duyarlılığa, yatkınlığa verilen isimdir. Süremiz başladı.
1: Birincisi müzik büyük ihtimalle ama ikincisi yok şu an bende.
0: Olmadı. Ekip çalışsın bakalım.
1: Birincisi müzik gibi.
0: Seslere ve notalara, duyarlılığa, yatkınlığa verilen isim. Bir kutu açalım.
4: Müzik kulağı.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Alp Çınar için geliyor Arif ablamız. Hangisi olsun Alp Çınar'cığım?

0: Şarkının şeysi.
1: Şarkının şeysi 110 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Biri bize iyilik yaptığında, güzel davranışta bulunduğunda kullandığımız nezaket ifadesidir. Süremiz başladı.
0: Teşekkür etmek.
1: Cevabımız doğruysa eğer, kumbaramıza 110 puan ekler miyiz görelim. Şahanesiniz. Bravo, teşekkür ederiz ve Uygar'la devam ediyoruz.
2: Pelin'in P'si.
1: Pelin'in P'si 110 puan değerinde ve deyimlerden gelecek sorumuz. Bir konu üzerinde çok düşünmektir. Süremiz başladı.
2: Başı patlamak.
1: Başı patlamak mı doğru cevabımız, görelim. Olmadı kafa derken.
2: Kafa patlatmak.
1: Kafa patlatmak mı doğru cevabımız, görelim. Şahanesiniz. Arkadaşlar çok iyi ve çok hızlı gitmedik mi? İkinci evet. Turumuzun da sonuna geldik ve son harfimiz İpek için geliyor.
2: Ray'ın R'si.
1: Ray'ın R'si 110 puan değerinde ve deyimlerden geliyor sorumuz. Düşüncesizce davranışta bulunmak anlamındaki deyimdir. Aklını nokta nokta nokta nokta yemek. Süremiz başladı.
2: Peynir ekmekle yemek.
1: Cevap doğruysa 110 puanı kumbaramıza ekleyip finale gider miyiz görelim. Bravo. Arkadaşlar hemen kumbaramıza gitmek istiyorum. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Kumbaramızda 1640 puanımız var arkadaşlar ve sadece 860 puana ihtiyacımız var. Yani bu da demek oluyor ki finalde eğer 5 soru cevaplarsak ödül bizim. O zaman hızlıca finale gidelim mi?
3: Gidelim.
2: Gidelim.
1: Finale gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane iki turun ardından şimdi geldik final turumuza. Hazır mıyız arkadaşlar?
3: Hazırız.
1: Şahanesiniz. Ela için geliyor kategorilerimiz. Coğrafya, balıklar, araç gereçler, mektup. Hangisi olsun?
4: Araç gereçler A olsun.
1: Araç gereçler A, sorumuzu görelim. İnsan taşıyacak biçimde yapılmış, kürekle hareket ettirilen deniz aracıdır. Süremiz başladı.
4: Kano değil miydi ya? Bir dakika.
1: Haydi ekip çalışması İpek.
2: Kayık.
1: Cevabımız kayık mı görelim?
2: Uygar. Sandal.
1: Alp Çınar'la Uygar. Böyle hızlı hızlı davrandılar. Alp Çınar'da da cevap var mıydı? O da varmış, o da söylüyor. Doğru cevabımız sandal mı görelim? Şahanesiniz. Beylerin eli orada butona gitti gitti heyecanla ve Alp Çınar için geliyor kategorilerimiz.
0: Coğrafya H.
1: Coğrafya H, sorumuzu görelim. Havaların ısınmaya başladığı kışla yaz arasındaki dönemdir. Süremiz başladı.
0: İlkbahar.
1: Düşündü, taşındı, kararını verdi. Peki cevap doğru mu görelim? Bravo. Biraz arkadaşlar hadi bir kumbaraya gidelim. Bir kumbaraya gidelim, görelim bakalım kaç puanımız var.
4: Gelelim.
1: Gidelim. Kumbaramızda 2040 puanımız var arkadaşlar ve 460 puana ihtiyacımız var. Yani 3 soru bilirsek ödül bizim, harikasınız. Uygar'la devam ediyoruz.

0: Coğrafya T.
1: Coğrafya T. Sorumuzu görelim. Gülleri meşhur olan Akdeniz bölgesindeki ilimizdir. Aa, süremiz başladı.
0: Hayır. Biliyordum, unuttum ya.
1: Haydi ekip çalışması.
0: Gülleri meşhur olan.
1: Bir kutu açalım.
0: Ya biliyordum.
1: Bir kutu daha açalım derken.
0: Isparta'm. Evet.
1: Ela'dan gelen bu cevapla. Acaba kumbaramıza 200 puan ekler miyiz? Ne diyorsun Ela, ekler miyiz?
0: Başarım.
1: Görelim bakalım. Bravo. Arkadaşlar çok iyi gidiyoruz. İpek için geliyor kategorilerimiz.
0: Balıklar Z.
1: Balıklar Z. Sorumuzu görelim. Tatlı sularda yaşayan, sırt yüzgeci uzun ve kılçıklı bir balık türüdür. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Bir kutu açalım derken.
1: Sazan.
0: Kutuyu açmadan Ela'dan gelen bu cevapla acaba kumbaramıza 200 puan daha ekler miyiz görelim. Şahanesiniz. Arkadaşlar kaç soru bilirsek ödül bizim olacak.
1: Bir.
0: Bir soru o zaman Ela için gelsin kategoriler.
1: Yine ben.
0: Hangisi?
1: Mektuba üzüldüm ama ben yine araç gereçlerden U diyeceğim.
0: Mektuba üzüldün ama araç gereçler U. Görelim sorumuzu.
2: Yangın var diye itfaiyeyi çağıran bu. Trende imdat kolunu çekerek katarı durduran bu.
3: Küçük yaramaz nasıl?
2: Yaramazlar devam ediyor.
4: Mal hazır dediniz. Nerede?
5: Mal kolay. Önce paraları görelim.
6: Öldürdüler adamı.
2: Bıktım artık senin bu yalanlarından. Gözlerimle gördüm.
7: Sen hayal görmüşsün oğlum.
2: Bu gene ne yaptı size?
8: Dediğine bakılırsa komşularınızdan birinde cinayet işlenmiş.
9: Nereden biliyor cinayet işlediğimizi?
2: Seni Hisar'da bekliyor. Ben hemen oraya gidiyorum. Sen git polise haber ver.
6: Yumurcak katillerin elinden kaçarak kurtuldu. Hisar'da bekliyor.
10: Anneciğim canım.
11: Yumurcak Küçük Şahit. Birazdan TV4'te.

0: Hakan abi.
1: Arda, senin ne işin var burada?
0: Abi benim rüyamdayız.
1: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır bu rüyaya geliyorum.
2: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
3: Bu rüyanın başı da var. Atağı biz hazırladık.
4: Vay vay vay. Çocuklar.
2: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
4: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Semih, erkencisin.
5: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: Rüya takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
2: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
3: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
2: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre 1 değil, 2 değil, 3 kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar. Obseso. Yeah. Obseso. Let's go.
4: Sütten gelen yoğun kıvam,

0: ve Antep fıstığı lezzetiyle yeni Obseso Creamy Latte. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Tılım'la günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
9: Pepsi ile hepsi güzel.
10: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
11: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum, gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
12: Beyler, koltuk takımı alacağınız zaman en rahatını alın. Çünkü eşinizle tartıştığınızda o koltukta siz yatacaksınız.
8: Bir şey mi dedin aşkım?
12: Yok, ben seninle konuşmuyorum. Chatman'de en rahat koltuk takımları 1420 liradan başlayan taksitlerle.

0: eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Otel harika.
2: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
6: Chatman çıldırdı. Vina Bohem koltuk sadece 18.260 lira. İşte Chatman, işte
7: hayat. Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.

0: Beko'da yılın değişim kampanyası başladı. Eski ocağını getirenlere Beko indüksiyon ocaklı Ankastre setlerde 20 bin lira indirim.
1: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli raffles'ımız yok.
2: O zaman markete gidelim.
3: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
1: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Raffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
2: Nasılsın?
4: Herhangi bir cips mi?
1: Hayır.
3: Varsa raffles, maça varız.
1: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
3: Hoş geldin. Kapıyı aç.
5: Merhaba, nasılsın?
6: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
7: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
8: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Denemen lazım.
9: Otel harika.
10: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Baba bu ne bayramı?
1: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
7: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
6: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'de değişir her şey.
9: Tam da lezzetli.
10: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Harika anları keşfet. Jacobs.
7: Servis geldi. Çanta hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
9: kurdu. Birikim yapmak yetmiyor.
10: Değerlendirmek de lazım.
11: Piyasaları takip et.
12: Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış.
13: Bu kadar mesai harcayamam ben.
14: Günlük hesapla günün sonunda hep kazançlı çıkıyor.
15: Siz de Vakıf Katıl'ın mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katıl'ın.
16: Bir yerin elektrikle aydınlatılması için kullanılan camdan yapılan nesnedir. Süremiz başladı.
17: Dilimin ucunda ya.
16: En sevdiğim kısım. Ekip çalışması. Haydi ekip. Bulalım bu cevabı ve gidelim ödüle. Bir kutu açalım derken İpek.
18: Abajur.
16: Abajur mu? Yetiyor mu abajur acaba bakalım? Abajur mu doğru cevabımız, görelim. Hadi ekip yaparsınız, bir kutu açalım.
18: Ampul. Ampul.
16: Ne diyorsunuz arkadaşlar?
18: Evet doğru.
16: Herkes Uygar'a katılıyor mu?
18: Evet. Evet.
16: Herkes katılıyor o zaman. İpek, Uygar, Alp, Çınar ve Ela'nın ortak çalışmasıyla ödüle gider miyiz görelim. Harikasınız.
19: Ooo! Süper kumbara!
16: Şahanesiniz. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Ela. Bravo Ela. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Alp Çınar. Bravo Alp Çınar. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Uygar. Bravo Uygar. Ve süper kumbaranın bugünkü birincisi İpek. Bravo İpek. Arkadaşlar harikaydı benim için. Sizin için nasıldı?
18: Çok güzeldi.
16: Çok eğlendik değil
18: çok
16: mi?
18: Güzeldi, evet.
16: O zaman hızlıca hemen ödüle gidelim mi?
18: Gidelim. Evet,
16: nerede gidelim. Ödül?
18: Ödül ablada.
20: Ödül ablada.
16: Ya ben neden göremiyorum? Hep önce siz görüyorsunuz. Bir gün de Ödül abla şu tarafa gelse olmaz mı acaba?
20: Ona bu sormalısınız bence.
16: Ona sormalısınız dedi Ela. Ben gidiyorum Ödül ablaya doğru, duygucuğum. Ödül ablamız her zamanki gibi tabletleriyle bizi bekliyor. Bir gün de seni şuradan bekliyoruz artık. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar... Çok güzel bir ekip çalışması yaptık. Sizleri tebrik
18: çok
16: ediyorum.
18: Çok teşekkür ederim.
20: Ama sanki bir hareketi de unuttuk.
16: Aa, neyi unuttuk acaba?
20: Bir hareketi unuttuk.
16: Sonra biz onu... Neymiş o? Sonra konuşuruz biz artık çıktıktan sonra o hareketi.
20: Böyle bir çakma hareketimiz falan var.
16: Doğru, birbirinizi galiba çok az tebrik ettiniz. Birbirinizi çok az tebrik ettiniz. Finali böyle bitiriyoruz. Biz harikasınız, ben sizi alkışlıyorum. Hadi hep beraber el sallayalım. Hoşçakalın.

Alo, ilk yardım hastanesi mi? Çok ağır bir hastamız.

0: Brasil.
1: Ne var yumurcak, bir şey mi olmuş?
2: Bilmem, benim hiçbir şeyden haberim yok.
3: Kimdir bu apartmanın kapıcısı?
4: Buyurun beyim, kapıcı benim.
3: Burada bir cinayet işlenmiş.
4: Cinayet mi?
3: Hangi katta yangın var?
4: Ne? Yangın mı var beyim?
3: Yangın tabii.
5: Ceset nerede?
4: Hangi ceset?
5: İntihar eden kadının cesedi.
4: Yanlışınız var beyim, burada öyle bir vukuat yok. Olsa ilk evvela benim

0: Haberim olur.
1: Kutlu Sokak, Mutlu Apartman burası değil mi?
0: Aa, evet, burası.
1: Buradan telefon ettiler, ihbarda bulundular.
0: Kim demişse halt etmiş. Hamdolsun bizim apartmanda asayiş Berkemal'dir.
1: Anlaşılan bize bir oyun oynandı. Kim olabilir?
0: Böyle oyun olur mu hiç? Onun kim olduğunu çok iyi biliyorum. Bakın, işte yukarıda.
1: Bu kaçıncı beyim? Bıktık, usandık artık.
2: Bacak kadar çocuğun oyuncağı oldum.
3: Özür dilerim komiser bey. Ben bu çocukla daha fazla baş edemeyeceğim artık. Her dakika yeni bir muzurluk düşünüyor. Bir odayken bile aklım hep onda. Babasız bir erkek çocuk büyütmenin ne kadar zor olduğunu tahmin edemezsiniz.
4: Sizi çok iyi anlıyorum hanımefendi. Yumurcak! Annene yazık değil mi oğlum? Neden üzüyorsun onu?
5: Bir gerçeği anlamak istemiştim.
4: Hangi gerçeği?
5: İşte bunu! Polis can kurtaran itfaiye, halkın en yakın dostlarıdır.
3: Bilemezsiniz ben bu çocuktan neler çekiyorum. Akşama kadar yapmadığı yaramazlık kalmıyor. Yangın var diye itfaiyeyi çağıran bu. Trende imdat kolunu çekerek Katar'ı durduran bu.
6: Korkunç.
3: Gemi batıyor diye liman idaresini telaşa veren bu. Uydurma ihbarlarla uçakları yollarından döndüren bu. Yapmadığı yok. Boru patladı diye mahallenin bütün suyunu kestiriyor. Bıktım usandım. Artık ne yapacağımı bilemez oldum.
6: Bir çocuğu şımartırsanız sonunda yüzsüz olur. Anlamıyorum efendim. Siz buna hiç ceza vermiyor musunuz?
3: Vermez olur muyum? Şu anda cezalı zaten. Sokak, oyun yasak artık ona. Bundan sonra okullar açılıncaya kadar her gün benimle beraber gelecek, burada yanımda oturacak.
7: Selma Hanım, telefon!
3: Geliyorum, pardon.
6: Aman ne ayıp, ne ayıp! Ne yaramaz çocuksun sen!
3: Olur, peki ben ararım.
6: Ben annenin yerinde olsam, her zaman aç bırakır, her gün döverdim seni!

Thank you.

0: Nihayet çalıştığım yerde de beni rezil ettin. Bu gidişle öldüreceksin anneni. Hem de çok yakında. Kendimi sana adadım. Karşılığında ne buldum? Sadece dert, üzüntü ve yala. Bıktım artık, bıktım senden.
1: Artık beni sevmiyor musun?
0: Neyini sevecekmişim senin? Yalancılığını mı yoksa yaramazlığını mı? Hayır, istemiyorum senin gibi evladı.
1: Keşke babam sağ olsaydı.
0: Baban sağ olsaydı bugün bir arabada dayak yerdin ondan.
1: Şimdi hiç kimse sevmiyor beni. Ben de yemek yemeyeceğim işte.
0: Ya öyle mi? Doğru yatağı öyleyse gözüm görmesin seni.

0: Günaydın.
1: Aha, günaydın. Nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Gördüğünüz gibi uğraşıyoruz işte. Hep öyle.
0: Küçük yaramaz nasıl?
1: Yaramazlığa devam ediyor.

0: diyor. Okullar açılırsa rahat edeceğim ama tatil bir türlü geçmek bilmiyor.
1: Üzülmeyin, o da geçer.
0: İşe giderken aklım hep evde kalıyor. Mümkünse ben yokken ona göz kulak oluverin.
1: Siz hiç merak etmeyin, ben onu sık sık yoklarım.
2: Hadi çabuk
0: olandan
2: geç kalıyorum.
0: Geliyorum!
1: İyi günler.
0: Güle güle, size de.
3: Uçağın inmesine tam bir saat var, sen hala sallanıyorsun.
1: 2 dakikaya kadar hazırım. Kenan, ama daha vaktimiz var. Hakikaten kararlı mısın bu işi yapmaya?
3: Sen telaşlanma, ben yapacağımı bilirim. Her şey yolunda gidecek.
1: Nasıl bir adam bu Marcel?
3: Karaktersizin biri. Para babası. Tam bizim istediğimiz gibi. Rahat yaşayabilmemiz için de bol paraya ihtiyacımız var.
1: O halde daha temkinli olalım.
3: Marcel uçaktan inip de bizi karşısında bulamazsa pekala başka biriyle anlaşabilir.
4: Anneciğim, oğlunuzu öpmeden mi gidiyorsunuz?
0: Senin gibi bir oğlum yok artık benim.
4: Sanki siz doğurmadınız mı beni?
0: Doğurdum ama bin pişman oldum.
4: Ne olur anneciğim, affedin beni.
0: Asla! Affettikçe daha beter oluyor, tepeme çıkıyorsun.
4: Ama... Anne! Anne!
1: Lütfen dikkat! Paris, Marsilya, Roma, Atina üzerinde...

0: çok azıtıyorsun. Haksız mıyım be Çitlenbik? Annem beni her gün çalıştığı daireye götürecekmiş. Sabahtan akşama kadar onunla kalacakmışım. Yılan hikayesiyle bu işkenceden kurtuldum.
1: Ama koca dairenin altını üstüne getirmişsin.
0: Bir de dairedeki koca karıya kafam bozuldu. Anneme akıl veriyor. Yok şöyle yapsınmış, yok böyle yapsınmış.
2: İstanbul'da mümkün olduğu kadar az kalmak istiyorum. Bu işi ne zaman hallederiz?
3: Ben hazırım.
2: Güzel. İşi çabuk halletmesini severim.
3: O halde bu akşam Galata Kulesi'nde buluşuruz.
2: Gece kulübünde mi?
4: Evet, benim çalıştığım yer.
3: Güzel bir programı var.
4: Şık giyinmiş bir yabancı, gece kulübünde dikkati çekmez. Soyunma odamda bu işi hallederiz.
3: Bu sıralarda polisler son derece kuşkulu. Ben de Mal'la beraber soyunma odasında olacağım.
2: Tamam, anlaştık.
5: Hop hop hop hop hop! At bir gibicik evladım! Göster bakalım kendini! Kaynanan sana niye diyordu, anlat bakalım!
0: Çitlenbik, annemle barışmak için bir şeyler düşünmeliyiz.
1: Gidelim af dileyelim, bir daha yapmayacağız diye söz verelim.
0: Kaçıncı af dileme, kaçıncı söz verme?
1: Evi terk edeceğim, sokaklarda yatacağım diye korkut.
0: Onu çok sevdiğimi, evi terk edemeyeceğimi bilir.
1: Öyleyse halin fena senin.
0: Hah, aklıma bir şey geldi, gel benimle!
4: Anlamadım. İlker mi dediniz? Ne? Hastaneden mi? Hemen geliyorum.
1: Tamam, annen hemen hastaneye gidiyor. Ama yaptığımız doğru mu? İyi düşündün mü?
0: Tabii, böylece annemin beni sevip sevmediğini hemen anlamış olacağım.

0: Affedersiniz efendim.
1: Buyurun.
0: Biraz evvel buraya ağır yaralı bir çocuk getirdiler.
1: Yukarıda olacak.
0: Yukarıda mı?
1: Evet efendim.
0: Teşekkür ederim. Affedersiniz doktor bey, ağır yaralı bir çocuk gelmiş buraya. Acaba hangi koğuşta? Ben annesiyim.
2: Yukarıda dövüşü doktoruna sorun.

Thank you.

0: Boyacı gel boya bakalım.
1: Geldim abi.
0: Bu zengin şımarık çocuklar yüzünden bu zavallılar ya da para kazanıyorlar.
2: Yakaladım seni yumurcak!

0: Bugün işler fena değil.
1: Düne nazaran iyi. 5 ayakkabı boyadım. Halbuki dün 2 ayakkabı boyayabilmiştim.
0: İnşallah yarın daha iyi olacak.
1: İnşallah.

0: 18 gün olacağım, şu gördüğün hisarı satın alıp annemle orada oturacağım.
1: Bana da bir oda verecek misin?
0: Belki, çok oda olursa veririm. Ama sakın kimseye bir şey söyleme.
1: Söylemem. Aa, şu eşeğe bak! Neşir'in değil mi?
2: Hadi!

0: bulduk yavrucuğum.
1: Anneciğim, seni bir kere öpebilir miyim?
0: Tabii canım evladım.
1: Anneciğim, bugün her günkünden güzelsin.
0: Öyle mi? Teşekkür ederim. Ama senin dilinin altında bir şeyler var. Yoksa gene bir yaramazlık mı yaptın ha?
1: Yok, hayır anneciğim. Yalnız müsaadenle eve bir misafir getirdim.
0: Misafir mi? Kim o? Nerede?
1: Kızmayacağına söz verirsen misafirimle seni tanıştırırım.
0: Misafire herhalde kızmam. Yeter ki sen yaramazlık yapma. Her zaman misafirdir.
1: Canım anneciğim, gel göstereyim.
2: Merhaba efendim.

0: oğlum. Sen deli misin? Eve eşek sokulur mu hiç?
1: Anne, okulda hayvanları sevin demiyorlar mı?
0: Hayvanları sevin diyorlarsa, eve getirip baş köşeye oturtun demiyorlar herhalde.
1: Evlerde kedi köpek besliyorlar. Ben de değişiklik olsun diye eşek getirdim.
0: Oldu olacak, bari hayvanat bahçesinden bir fil getirip eve soksaydın.
1: İstesen verirler mi anne?
0: Münasebetsizliğin lüzumu yok. Şimdi uyku saati.
1: Çişim var.
0: Allah'ım bana kuvvet ver, ben bu çocukla nasıl uğraşacağım?
2: Çok nefis bir danstı. Çok heyecanlandırdınız beni. Çok güzelsiniz. Kenan Bey yok mu acaba? Burada randevuleşmiştik.
3: Maalesef yeri değiştirmek zorunda kaldık. Çünkü önemli bir işi çıktı. Bizi evde bekliyor.
2: Ya, sinirlerim çok bozuk. O halde biz de arabada kalan zamanı değerlendirip birbirimizi daha iyi tanımaya çalışalım.
4: Hey! Kesin lan! Kesin be! Kardeşim ya, nedir bu rezalet ya? Babamız dinleyemeyecekmiş be ya! Sabahtan beri yorulmuşuz, gelmişiz. İki tek atalım, sükunetle

0: Peki Kenan Bey, mal hazır dediniz. Nerede?
1: Mal kolay, önce paraları görelim. Hı hı.
0: Pekala.
2: Oh.

0: Bir içki almaz mısınız Monsieur Marcel?
1: Memnuniyetle.
0: Bu program değişikliği için özür dilerim. Ama dedi. Çünkü üzerinizde hakikaten çok para varmış.
1: Sizi gayet iyi anlıyorum. Bu işleri yürütmek kolay değil.
2: Buz ister misiniz?
1: Evet, lütfen. Buyurun, sayın isterseniz.
0: Lüzum yok.
1: Merci. Şerefe.
2: Şerefe.
0: Sıhhatinize Monsieur Marcel. Ben gidip malı getireyim. Hemen gelirim.
1: Buyurun.

0: Anneciğim kalkın, uyanın anne!
1: Ne var, ne istiyorsun?
0: Cinayet anneciğim, cinayet! Öldürdüler adamı!
1: Bıktım artık senin bu yalanlarından!
0: Yalan değil anne, vallahi değil!
1: Git başımdan, beni rahat bırak!
0: Doğruyu söylüyorum anneciğim, gözlerimle gördüm, yemin ederim! Vallahi doğruyu söylüyorum, ne olur kalk anne, kalk!
1: Git dedim sana, anlamıyor musun? Hadi durma git!
0: Nereye giderim anneciğim, katiller yanı başımızda!
1: Hastayım oğlum, yorgunum, uykusuzum! Sabah erkenden işe gideceğim, git odana yat, uyu artık!
0: Fakat anneciğim!
1: Git dedim sana, git! Yoksa karışmam! Of!

0: içinde kalmışsın, ateşin mi var?
1: Cinayet anneciğim, rüyamda cinayeti gördüm, çok korktum.
0: Sen artık gerçekle rüyaları iyice birbirine karıştırmaya başladın. Kötü bir rüya görmüşsün oğlum. Ama artık çok geç oldu, kendine gel, güzel güzel uyu.
1: Ama cinayet bir gerçek anneciğim, öldürdüler onu. Adam iple boğdu, kadın da kalbine kocaman bir bıçak soktu.
0: Kimden bahsediyorsun?
1: Yanımızdaki dairede oturanlardan.
0: Yeter artık, benim çalışmaya gitmem lazım. Sen de yalan söylemekten vazgeç, uslu uslu otur, benim dönüşümü bekle. Tamam mı?
1: Peki anneciğim.

0: Sen sakın rüya görmüş olmuyorsun.
1: Evet doğru, o korkunç cinayet rüyama da girdi.
0: Seni gidi.
1: Ama daha önce gözlerimle gördüm.
0: Sen hayal görmüşsün oğlum.
1: Hayal değil komiser amca, yemin ederim gerçekti.
0: Yo yumurcak, bir daha beni Tonga'ya bastıramazsın.
1: Yalvarırım komiser amca, isterseniz dövün, hapse atın, cezalandırın beni. Ama ne olursunuz, bir kerecik daha inanın bana.
0: Ne dersin?
2: Yalan söylediğine bahse girerim.
0: Bir git bak bakalım, her ihbarı değerlendirmek zorundayız.
2: Peki efendim.
1: Yaşa komiser amcam!
3: Deli olacağım, deli olacağım, deli olacağım! Çok korkuyorum, bir an evvel şu cesetten kurtulmalıyız.
4: Gündüz çıkaramayız onu buradan, gece olmasını beklemeliyiz.
3: Öldürdükten sonra hemen başımızdan atmalıydık onu.
4: Sakin ol yavrucuğum, her şey yolunda gidecek. Bu gece motorla denize açılıp onu atacağız. Ondan sonra zenginiz, sen şimdi paraları düşün.
3: Kim olabilir?
4: Kim olursa olsun, sakın renk verme, sonra her şeyi mahvedersin. Hadi şimdi git kapıyı aç.

0: Elektrik memuruyum. Apartmanın elektriğinde kısa devre varmış. Acaba sizin katta mı? Evinizi görebilir miyim?
1: Elbette, buyurun. Elektrik memuru, kaçak varmış, kontrola gelmiş.
2: Buyursun, buyurun.
0: Burada bir şey yok. Bir de banyoya bakabilir miyim?
2: Tabii tabii, buyurun. Buyurun.
1: Ortalık dağınık, kusura bakmayın, henüz toplayamadım.
0: Estağfurullah.
1: Prizler şurada olacak.
0: Burası da tamam efendim.
1: Şurada.
0: Orada ne var?
1: Çamaşır makinesi.
0: Görebilir miyim?

0: yazma.
1: Güle güle.
2: Şüpheli bir şeye rastlamadım komiserim. Karı koca gayet nazik ve kibar insanlar.
0: Gene bize yalan söyledin. Bak gayet nazik insanlarmış.
3: Siz onların kibarlığını dün gece görmeliydiniz. Zavallı adamcağıza hiç de nazik davranmadılar. Acımadan öldürdüler onu.
0: Bana bak yumurcak! Bakmam gözünün yaşına, alırım elime sopayı, bir güzel döverim seni!
4: Nöbeti teslim ettim, başka bir emriniz var mı?
0: Ne tarafa gidiyorsun?
4: Etilere.
0: Şu çocuğu da geçerken evine bırakıver.
4: Emredersiniz. Gel bakalım yumurcak!
3: Komiser amca, bana inanmıyorsunuz ama sonra çok pişman olacaksınız!
0: Artık senin Allah bir dediğinden gayrısına inanmam yumurcak!
3: Kimse bana inanmıyor! Hatta annem bile! Ne olur polis abi, yakalayın!

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Kız kardeşiniz nasıl? Rahatsızlığı geçti mi? Biraz daha iyi. Fakat bir müddet daha tedavi altında kalması gerekiyor. Neyse, geçmiş olsun. Ucuz atlat.
1: Teşekkür ederim.
0: Selam söyleyeyim. Size.
2: Bize çok önemli bir ihbarda bulundu. Dediğine bakılırsa komşularınızdan birinde cinayet işlenmiş.

0: Nereden biliyor cinayet işlediğimizi?
1: Dün gece terastan bizi görmüş olmalı.
0: Terasta mı? Terasta ne işi varmış o saatte?
1: Bilir miyim ben? Çocuk değil ki, şeytanın ta kendisi.
0: Evet, galiba tehlikenin tam içindeyiz. Belki de gelen adam elektrikçi değil, polisti.
1: Ben zaten tehlikeli olduğunu biliyordum. Sana da kaç defa söyledim.
0: Başlama gene, zaten moralim bozuk.
1: Bu işin şakası olmaz. Eğer işlediğimiz cinayet meydana çıkarsa asarlar bizi. Hemen kaçalım buradan.
0: Kapaşı uğursuz seneni!
1: Beni susturacağına git o**sunu sustur!
0: Sakin ol. Bu kadar kritik bir anda kendimizi kaybetmemeli, toparlanmalıyız. Şayet elektrikçi polis olsaydı bile bir şey anlamadı. Onun için herkes bunu da yumurcağın her zamanki yalanlarından biri sanacak.
1: Şu anda inanmıyorlar ama konuşmaya devam ederse ve elinde bir delil varsa ne yaparız?
0: Ne güzel, her şey yolundaydı, Allah kahretsin! Nereden çıktı bu velet başımıza?
1: Derhal bir karar vermeliyiz.
0: Onu da öldürmeliyiz.
1: Yumurcağı öldürmek mi? Ama iyi düşündün mü?
0: Bu işe girdik bir kere, artık geri dönemeyiz. Bu gece ondan kurtulacağız.
1: İyi ama annesinin yanında öldüremeyiz ki onu.
0: Kolayı var. Önce annesini uzaklaştırırız.
1: Nasıl?
0: Bir fikrim var.

0: Alo, evet benim. Kardeşim mi? Yoksa bir şey mi oldu? Teşekkür ederim, hemen geliyorum. İlkerciğim, teyzen ağır hastaymış, komşusu telefon etti. Ben teyzene gidiyorum. Sen nereye, neden hazırlanıyorsun?
1: Ben gelmiyor muyum?
0: Sen burada kalacak, uslu uslu oturup beni bekleyeceksin.
1: Beni de götürün anneciğim.
0: Götüremem, hava yağmurlu. Gece yollarda üşütür, hasta olursun.
1: Bırakma beni anneciğim, korkuyorum.
0: Yaramazlık yaparken korkmuyorsun ama. Hem sen artık kocaman adam oldun.
1: Anlamıyorsun anneciğim. Cinayeti karakola haber verdiğimi öğrendiler. Artık yaşatmazlar beni.
0: Ey Allah'ım, sen bana sabırlar ver.
1: Ne olur yalnız bırakma beni, korkuyorum.
0: Of, İlker kes artık. Üzerine kapıyı kilitliyorum, uykun gelince yatarsın. Ben hemen döneceğim.

0: Hoş geldin.
1: Sen hasta değil misin?
0: Yo, tamamen iyileştim, hiçbir şeyim kalmadı.
2: Bu ne güzel sürpriz.
1: Siz telefon ettirmediniz mi?
0: Ne telefonu?
2: Yo, biz telefon ettirmedik.
3: Ne olur yalnız bırakma beni! Korkuyorum! Korkuyorum anne!
0: Ne diye dışarıda duruyorsun?
2: Girsene içeriye!
1: Hayır, hemen dönmem lazım. Nerede taksi bulabilirim?
2: Bu saatte buralarda bulmak çok zor. Belki aşağıda istasyonda bulabilirsin.
1: Peki!
2: Dur, bekle! Üstüme bir şey alayım, ben de geleyim!

0: Şeker benim yavrum, ben anne.
1: Anne, anneciğim. Anneciğim, hemen eve dön. Çok korkuyorum.
0: Sakin ol yavrum. Korkma, taksi bekliyorum, hemen geleceğim. Sen beni bekle.
1: Acayip sesler duyuyorum anneciğim. Kapıyı açmaya çalışıyorlar anneciğim.
0: Merak etme yavrum, kapılar kilitli. Kimse açıp giremez içeriye.
1: Gürültüler arttı anneciğim.
0: Ne oldu söyle?
1: Işıklar söndü anneciğim, geliyorlar.

0: Ne var yumurcak, ne oldu?
1: Beni öldürmek istiyorlar.
0: Kim öldürmek istiyor?
1: İşte bu!

0: Merhaba.
1: Polis abi kurtar beni! Kurtar polis abi!
0: Gene mi sen? Helal olsun, gene yaptın numaranı.
1: Numara değil abicim, katil bunlar, katil!
0: Siz akrabası değil misiniz?
2: Amcasıyım, bırak. Evden kaçtı. Onu buluncaya kadar akla karayı seçtik. Çocuk işte.
0: Yolunuzdan alakoyduğum için özür dilerim. Gidebilirsiniz.
2: Rica ederim, eyvallah.
0: Güle güle. Ne gidi yumurcak seni.

Sen git anahtarı ara.

0: Çitlendi! Çitlendi! Çitlendik! Aç kapıyı! Çitlendik! Aç! Çitlendik!
1: Saatin kaç olduğunu biliyor musun?
0: Kapıyı aç da içeri gireyim!
1: Allah Allah! Bu saatte mi?
0: Saklanmalıyım! Beni öldürmek istiyorlar!
1: Gecenin bu saatinde mi öldürecekler?
0: Zaten onlar gece öldürüyorlar! Ne olur içeri al beni!
1: Olmaz! Annem kızar! Yarın görüşürüz!

0: korkuyorum.
1: Hadi canım, dur bir dakika. Yemin ederim sana.
0: Yüzüne ne oldu senin?
1: Katiller yaptı.
0: İmkansız. İnanmıyorum sana.
1: Doğru söylüyorum. Katillerin elinden kaçıp kurtuldum ama eve gidemiyorum. Beni yakalamak için muhakkak yolumu bekliyorlardı.
0: Ben ne yapabilirim?
1: Sen git anneme haber ver. Onu bu hisarda saklanıp sizi bekliyorum. Ama sen anneme hemen haber ver.
0: Peki.
2: Bu çocuk değil, şeytanın ta kendisi.
3: Bu işin sonu kötü. Çok kötü. Ben biliyordum böyle olacağını.
2: Kapa hırsız çeneni be!
3: Hırsızlık bende mi? Senin yüzünden hapse gireceğiz.
2: Hapishane uzak bir ihtimal, her şeyi atlattık. Yumurcaktan başka yolumuzda engel kalmadı.
3: Peki nerede bulacağız şimdi onu?
2: Evin önünde beklemekten başka yapılacak şey yok. Nasıl olsa er geç dönecek.

0: Allah, ses gelmiyor! Sırası mı şimdi bunun?
1: İsterseniz gidip başka bir yerden telefon edelim.
0: Kaybedecek vaktimiz yok kurban efendi, çocuğum katillerin ha? Elinde! Beni yumuşak yolladı buraya, dedi ki katillerin elinden kurtulup kaçmış. İlker'im nerede şimdi? Katillerden korktuğu için buraya gelemedi. Seni Hisar'da bekliyor.
2: Ben hemen oraya gidiyorum, sen git polise haber ver.
0: Tamam Selma abla.
3: Demedim mi ben size yumurcağa bir şey olmaz diye? Ya? Ben burada kalıyorum. Belki buraya dönerler.
4: Dur, nereye gidiyorsun?
0: Polisi.
4: Polisim, söyle.
0: Ne oldu? Yumurcak katillerin elinden kaçarak kurtuldu. Hisar'da bekliyor. Annesi de oraya gidiyor.
2: Bunu senden başka bilen var mı?
0: Kapıcıya da söyledik, o da biliyor.
4: Bin arabaya yumurcağı kurtarmaya gidelim. Ben şimdi geliyorum.

0: hale gelmişsin. Bir şeyin yok ya.
1: Yok anneciğim. Yalnız çok korktum.
0: Canım yavrum.
1: Artık bana hep inanacaksın değil mi anneciğim?
0: Tabii. Tabii yavrum.
1: Anneciğim.
0: Canım. Canım evladım benim.
1: Anneciğim.
0: Bir tane yavrum benim.

0: Ben Hisar'a gidiyorum. Siz cesetle meşgul olun.
1: Ya, müsaade edin efendim, çekilin!
2: Ya, öyle zannediyorum, öyle
0: diyorlar. Dikkat, dikkat!
3: Öleli 20 saati geçmiş. Otopsiden sonra tam saatini söyleyebilirim size.
4: Ambulans hazır. Cesedi morga kaldırın.
5: Baş üstüne.
6: Amcam, seni istemedi.
7: Ben ikna ederim onu.
8: Amcanız sizlere umur olup vefat etti.
9: Nihat Bey'le evlenecek olursanız bu 55 milyon hayır cemiyetlerine kalacak efendim.
7: Şimdi hemen gidip idama mahkum edilmiş birini bulacağız.
10: Ne iştir ya? Böyle fıstık gibi bir karın olsun, iki gün sonra da asıl.
11: Hakiki katil gelip teslim oldu, itiraf etti.
12: Sevgili karıma kavuştum artık.
6: Edepsizlik etmeyin lütfen.
13: Geleceği varsa göreceği de vardır.
12: Neymiş göreceğimiz?
5: O amca niye yatıyor öyle?
12: Uykusu gelmiş de evladım şey.
0: Kemal mi?
7: Evet.
0: Kahvede de ölümle tehdit etmiş.
12: Lafın gelişi.
13: Vallahi oğlum, kendi elimle yerleştirdim abi.
11: Bu gece eve gidip cesedi bulmamız lazım.
4: Bu suya düştük abi.
7: Şefik nerede?
12: Yakalandı.
7: Acaba neden Şefik tam katilin adını söylerken öldürüldü?
0: Orasını polis bulsun artık.
12: O gece hiç evden dışarı çıkmadım.
7: Leyla uyuduktan sonra çıkmıştır mutlaka. İsterseniz ona sorun.
6: Olamaz.
14: Bebek gibi maşallah. Yarın 16.15'te TV4'te.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
2: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
3: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
4: Servis geldi. Çanta hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
7: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
8: Yaşanacaksa. Yaşanacak.
9: Abi, ne yapıyoruz şu an?
10: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
11: Bu da hala peşimde.
12: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
6: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
7: Volkan. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkan.
8: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
9: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
10: Süper Kumbara başlıyor.
11: Hedefim.

0: numaramızı doldurmak.
1: Ben.
2: Kral Şakir.
1: Armut fiş ağzıma düş.
3: Dört arkadaşımızla birlikte.
1: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
3: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
1: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
3: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
4: Ben.
2: Botanik.
4: Abacus.
1: Kasa.
5: Marul.
1: Kumbara.
3: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
6: Süper Kumbara.
7: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
13: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
14: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
15: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
16: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli Ruffles'ımız yok.
17: O zaman markete gidelim.
18: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
16: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Ruffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
17: Nasılsın?
2: Herhangi bir cips mi?
16: Hayır.
18: Varsa Ruffles, maça varız.
16: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
18: Hoş geldin. Kapıyı aç.
19: Merhaba, nasılsın?

0: emanet tutuyor.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
2: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
2: Nasıl, yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok büyük olan yasınız.
4: Ulan ne yapıyorsun?
1: Hava asacağız mı buraya daha?
2: Eyvah, yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
6: Bu otel harika.
7: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.

0: günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Aa, baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
3: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
2: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
5: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: 25 yıldır ev, yemek sepeti seninle. 25 yıldır ev.
11: Yıldır hep seninle.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları onu katlıyoruz.
5: Yemen İmamı Talha'nın torunu Hüseyin'in kaçırılması devletimizin başına açılan ciddi bir gayedir.
6: Bu yüzük ömrüm boyunca parmağımdan çıkmayacak.
7: Hüseyin'i bırakamam. Emrediyorum, çocuğu kaçır.
8: Ailemin kökünü kurumaktan kurtardınız.
9: Asıl iftihar edilecek asker Murat'tı paşam.
10: Çöl haydutlarından yana değilim.
11: Siz onun bana mukaddes bir emanetisiniz.
12: Sevdiklerim için yaşamıyorum artık.
10: Yaşıyorsun, benim için yaşıyorsun.
5: Karşımızda uyur bir yılan var.
13: Tam bana göre adamsın.
5: Türk'ü Türk'e vurdurmak aklı sökmez. Evet, ben de bir Osmanlı zabitiyim.
14: Çöl Kartalı, birazdan TV4'te.

0: Yumurcak! Yumurcak! Arkadaşım neredesin? Yumurcak!
1: Korkma Çerik!
0: İlker, çitlendik! Geldiler!
2: Çitlendik! Buradayım!
3: İşte oradalar!

Polisler. Polisler, eyvah, mahvolduk.

geberteceğim. Öldüreceğim sizi.

0: Balkan dağlarında Bulgar komitecilerine karşı yapılan harekatta gösterdiğiniz büyük kahramanlık ve şecaatten dolayı milletimiz sizlerle iftihar etmektedir. Vatanımız sizlerden böyle daha nice büyük hizmet diliyor.
1: Ah be! Canını sevdiğim Boğaziçi! Kaderde gene sana kavuşmak varmış.
2: Balkan dağlarında bir yıl komitacı kovaladıktan sonra şimdi bir süre yan gelip yatmak hakkımız.
1: Yan gelip yatmakla kaybedilecek vaktim yok benim.
2: Peki, kıymetli vaktinizi nasıl geçireceğinizi öğrenebilir miyim?
1: Şimdi olmaz. Zamanı gelince anlatırım.
2: Vay! Can yoldaşımın benden gizlisi de mi var?
1: Bak Muratçım, seninle ömrümüz mahalle mektebinde falaka yemekten harbiyeye, harbiyeden de siperlere kadar omuz omuza beraber geçti. Ama şu anda öyle bir sırrım var ki senden bile saklı.
2: Haklısın. Bazen insan yakın dostuna bile açamayacağı durumlar içine giriyor.
1: Sakın gücenme bana. Bilesin benim ağzımda bakla ıslanmaz. Sırası gelince her şeyi öğreneceksin. Ama şimdi ısrar etme. Hoşça kal.
2: Keyfine bak Faruk'cum.
3: Ablacığım, seni gören bayram var sanır. Neredeyse kanatlanıp uçacaksın. Sebebini bilsen bari.
4: Sen küçüksün daha. Bazı şeyleri büyümeden anlayamazsın.
3: Sen öyle zannet bakalım.
1: Merhaba Leyla.
4: Hoş geldiniz Faruk Bey.
3: Hoş geldin Faruk abi.
1: Hoş bulduk Ayla. Maşallah görmeyeli ne kadar büyümüşsün.
3: Ah, çok teşekkür ederim. Ablacığım bak sen de işin.
4: Babam kahramanlıklarınızı anlata anlata bitiremiyor. Dün madalyalarınızı eliyle takmış.
1: Eksik olmasın. Biz de Kamil Paşa'yı öz babamız gibi severiz. Şu tesadüfe bakın, ben de biraz evvel buradan geçiyordum.
3: Beşir abi, sandala binelim de kayıkçı hazır olsun.
1: Ne iyi oldu da karşılaştık Leyla Hanım. Sizinle konuşmak istiyordum bir hususta.
4: Akşama yalıda konuşuruz. Babamın davetini unuttunuz mu yoksa?
1: Hiç unutur muyum? Ben demek istemiştim ki yani şey yolunuza mani olmayayım efendim.
4: Estağfurullah Faruk Bey. Allah'a ısmarladık.
1: Güle güle efendim. Hay Allah! Size deliler gibi aşığım Leyla Hanım, diyemedim bir türlü.
5: Vay benim küçük hanimişileri gelmiş, benim elmas parçalarım gelmiş, maşallah!
3: Ay bacım, başladın gene, paşa babam geldi mi?
5: Geldi, yukarıda, harem dairesi.
4: Merhaba paşa babacığım,
3: good morning.
0: Vay vay vay vay, bu ne biçim selam yahu? O Amerikan mektebinde Osmanlı adetlerini hepten unuttunuz galiba.
4: Hiç unutur muyuz paşa babacığım?
0: Vay benim başıma gelenler! Bir selam vermeyi bile beceremiyorsunuz. Mahvettiniz güzelim Osmanlılığı. Biliyorsunuz akşama misafirimiz var.
4: Biliyoruz babacığım.
6: Kadehimi Florina dağlarında destanlar yaratan Murat ve Faruk beylerin şerefine kaldırıyorum.
7: Murat ve Faruk beylerin şerefine.
0: Afiyet olsun efendiler. Sizlere değerli bir misafirimizi tanıştırmak istiyorum. Osmanlı Devleti'nin Yemen vilayetinin hakimi İmam Talha'nın torunu Veliaht Hüseyin Efendi. Küçük aslanımız Kuleli Askeri Mektebi'nin en gözde talebelerindendir. Yarın da yaz tatilinden bir istifade, uzun müddetten beri hasret kaldığı dedesine kavuşmak üzere Yemen'e doğru yola çıkıyor. İstanbul'daki son gecesini kahramanlık destanlarını duyduğu Faruk ve Murat yüzbaşıların yanında geçirmek istedi.
2: Yüksek müsaadelerinizle şunu arz etmek isterim paşam. Arap Yarımadası'nda İngilizlerle İtalyanların bazı çöl kabilelerini devletimize karşı kışkırttıkları bir sırada böyle bir yolculuk muhterem misafirimiz için tehlikeli olabilir.
8: Murat Bey'in endişeleri çok yerinde. Fakat muhterem veliahtın geçeceği yol güzergahından haberi olan yok aşiretler arasında.
0: Alman İstihbarat Teşkilatı'ndan Herr Jacobi.
3: Ben de sizin mektepte okuyorum. Ben de sizler gibi cesurum. Hem üstümde bu üniforma varken kimse dokunamaz bana.

0: Kerime'nin hanımefendi görmeyeli epey gelişmişler paşa hazretleri.
1: Onlar büyüdükçe de biz ihtiyarlıyoruz. Bu unutulmaz gecenin şerefine şerbetleri ve şekerlemeleri kızların bizzat kendi elleriyle hazırladılar.
2: Sağ olun Leyla.
3: Estağfurullah efendim.

0: Kahramanlarımızı merak ediyordun, gördün. Sabah erken yola çıkacağınız için vaktinde yatman lazım. Sabit abilerinle vedalaş, ablaların odana götürsünler.
1: Sizleri tanıdım. İnşallah sizler gibi şanlı bir zabit olacağım. Hepinize iyi geceler dilerim.
0: Hadi bakalım, ablaların geldi.

0: sonra bir yıl ayrılık beni kahretti. Demin herkesin içinde sana sarılmamak için zor tuttum kendimi.
1: Ben de.
0: Hiç kavuşmayacağız sanıyordum.
1: Şimdi kollarımdasın ya.
0: Ama her tanrının günü ölüm korkusuyla kahrolarak, her saniye sensizliğin acısıyla eriye eriye.
1: Sana asker sözü vermiştim. Döneceğim dedim ve döndüm.
0: Ama giderken bu yoktu.
1: Biz harp ederken düşmanın eli darmut toplamıyordu. Yara bir zabitin en kıymetli madalyasıdır.
0: Gönül isterdi ki üzerinde düşmanın zalim eli değil, benim okşayıcı ellerim dolaşsın. Sen uzaklardayken sana hasret kalan ellerim.
1: Artık o güzel eller avuçlarımda.

0: İşte şimdi kafana kısıldı. Söyle bakalım, niye kaçtın benden?
1: Yakalayacağını bildiğim için.
0: Ya hiç bırakmazsa?
1: Allah'tan tek niyazım da bu zaten. Beni ömrümüz boyunca hiç bırakmaman.
0: Çoğu bitti, azı kaldı Leyla. Mektepten mezun olmana 3 ay var. Şehadetnameni alır almaz doğru babanın karşısına. Rab bir selam, ilk işim seni istemek olacak.
1: O gün bir gelse.
0: Pek yakında yavrum.

0: Allah ne güzel isim. Önce ismini övmekle başlayalım. Bütün Leyla'ların en Leyla'sı Leyla Hanım. Aferin oğlum Faruk. Başlangıç güzel. Siz gönlümün zindanında açan ziyayı aşkı nevin Hande Pare'yi şafaksınız. Hey be, Fuzuli misin mübarek? Girdabı mestaveri aşikanenize düşeli garkeyi keyfi tarik oldum. Yahu dikkat etsenize biraz, bakın mektubum mahvoldu.
1: İşkembe-i Kübra'dan büyüdü, ne olmuş yani?
0: Bunca güzel lafı nasıl bulurum bir daha ben?
1: Korkma, arayan Mevlasını da bulur, belasını da.
0: Ha. Öyleyse sen buldun bile.
2: Bana bak arkadaş, burada hır çıkarma.
0: Ya, yok canım. Yetiştim ben Faruk!
3: Sen de bunca adamı neden dövdük anlasam.
0: Güzelim mektubumu mahvettiler.
3: Ne mektubu?
0: Sevgilime yazdığım mektup.
3: Vay, demek senin bir sevgilin var ve benim de bundan haberim yok.
0: Öyle. Gizli bir aşk bu. Hem öylesine gizli ki daha sevdiğim kızın bile bundan haberi yok.
3: Aklıma her şey gelirdi de senin benden gizlin olacağı gelmezdi.
0: Sen sanki anlatıyorsun her şeyi. Kaç gündür nerelere kayboluyordun, onu söyle. Mesela, bugün neredeydin? He?
3: Bugün mü? Büyük anneme gitmiştim. Bana aile yadigarı bir yüzük verdi. Bak. Bir gün bu yüzüğü sevdiğim ve hayatı boyunca bana bağlanacağına inandığım bir kızın parmağına takacağım.

0: İşte İmam Talha'nın torunu Veliaht Hüseyin elimizde.
1: Osmanlı'yı kuyruğundan ateşe verdik. Başını da yakmamız yakındır. Zaferimizi kutlayalım arkadaşlar.
2: Yemen İmamı Talha'nın torunu Hüseyin'in kaçırılması devletimizin başına açılan ciddi bir gailedir. Seyit İdris kabilesinin bu hareketi düpedüz bir isyan vakasıdır. Bütün kervancılar

0: Muhafızları ile birlikte kamilen kılıçtan geçirilmiş.
1: Bu yolculuğun tehlikesini önceden tahmin etmiştim efendim.
2: Asilerin şartları nedir?
0: Kaçırılan Hüseyin'in hayatına karşılık Seyit İdris Osmanlıların Yemen'den çıkarılmalarını şart koşmuş.
1: Osmanlı Devleti Yemen'den çekilirse, Yemen'de İngilizlerin maşası olan İdris'in eline geçer.
2: Bu çöl haydudunu yok etmek için derhal harekete geçmek icap ediyor paşam.
0: Bu mevzuda son derece temkinli hareket etmek mecburiyetindeyiz efendiler. Zira hem küçük veliahtın hayatını emniyete almak, hem de nazarları her an üzerimizde olan düveli muazzamaya karşı itiyadı elden bırakmamak lazım. Düşman devletlerinin Osmanlı'ya saldırmak için fırsat kolladıkları nazik bir devirde, bu hadiseyi ortalığı velveliye vermeden bastırmamız icap ediyor. Bu görevi size vermeyi düşünüyorum. Veliaht Hüseyin'i İdris eşkıyasının pençesinden kurtaracaksınız. Kızlarım yemekleri sizler için kendi elleriyle hazırladılar.
2: Bu ne şeref!
3: İnşallah beğenirsiniz.
1: Ellerinizden çıkan bir şeyi beğenmemek mümkün mü Leyla Hanım?
3: Çok naziksiniz.
2: Yemen'de çok arayacağız yemeklerimizi.
3: Yemen'e mi gidiyorsunuz?
0: Padişah'tan ferman çıktığı an Murat'la Faruk beyler devletimize Yemen'de hizmet edecekler.
3: Aman Allah'ım! Ne müthiş!
1: Ne o? Sen yatmak niyetinde değil misin yoksa?
2: Hayır, mektup yazacağım.
1: Ne mektubu?
2: Aşık olduğum bir kıza mektup yazıp bütün hislerimi açıklamak istiyorum.
1: Hadi Allah zihin açıklığı versin.
2: Alayı bırak da biraz yardım et bana.
1: Ne demek istiyorsun?
2: Senin kalemin kuvvetlidir. Mektepte de tahrirden iyi not alırdın hep.
1: Peki öyleyse. Sevdiğin kızı söyle de sana oturaklı bir mektup düşünelim.
2: Yok, kim olduğunu söylemem, sırdır. Yalnız şunu bil ki, aşık olduğum kız, dünyadaki kızların en güzeli, en hanımefendisidir.
1: Peki, yaz bakalım. Sevda ummanlarının biricik ilahisi. Gözlerine kurban olduğum eşsiz güzel. Size rastladığım andan itibaren hayatımın akışı değişti. Bütün varlığım hayaliniz ve sevginizle doldu.
2: Hay çok yaşa sen Murat, ilaç gibi sözler bunlar.
1: Devam et öyleyse. Şu anda ben kalbi binlerce aşk okuyla yaralı bir sevda kazazedesiyim. Çok uzaklara gitmek için hazırlanırken gönlümün bu gizli sırlarını size açmadan edemedim.
2: Size milyonlarca güzel söz hazırladığım halde her defası candan dilim tutulduğu için bir türlü açılamadım. Lakin sanırım gözlerimdeki sevda dolu yalvarıştan kalbimin nicesine aşkla dolu olduğunu anlamışsınızdır. Dönüşümde ilk işim muhterem paşa pederinizin huzuruna varıp desti izdivacınızı talep etmek olacak. Ebedi sevgilerimle, Faruk.
3: Faruk abiden mi? Sen her şeye burnunu sokmasan olmaz değil mi? Peki abla, kızma hemen. Murat! Murat! Nereden çıktı bu Yemen işi? Duyunca deliye döndüm, gözüme uyku girmez oldu.
1: Ağlama yavrum. Kendine hakim ol. Son dakikalarımızı gözyaşlarıyla mı geçirir?
3: Bilmiyorum Murat, bilemiyorum. Sadece korkuyorum, müthiş bir korku var içimde.
1: Senin gibi bir asker kızına yakışmıyor korku.
3: Daha yeni dönmüştün Balkanlardan. Tam birbirimize kavuştuk sanırken şimdi Yemen'e gidiyorsun. Keşke vaziyetimizi açsaydık babama, damadı olacak birini. Herhalde böyle bir tehlikenin içine atmazdı.
1: Buna alışmalısın Leyla. Beni her şeyden önce asker olarak sevmen lazım. Bir askere cepheden kaçmak yaraşmaz.
3: Haklısın Murat. Ben de bir asker kızıyım, bunları bilmez miyim? Ama bu sefer gideceğin yer Yemen. Ateş dolu, ölüm dolu bir yer, yolu uzun. Giden geri dönmüyor.
1: İnan bana, ben döneceğim ve benimle iftar edeceksin.

0: abi, merhaba.
1: Nasılsın Ayla?
0: Teşekkür ederim.
1: Leyla Hanım nerede?
0: O mektepte kaldı ders çalışmak için. Allah'a ısmarladık Faruk abi.
1: Güle güle.
2: Bu yüzük bana büyük annemden kaldı. Aile yadigarıdır. Beni sevdiğin müddetçe parmağında taşımanı dilerim.
0: Bu yüzük ömrüm boyunca parmağımdan çıkmayacak. Senden ayrılmanın acısına nasıl dayanacağım?
2: Bir gün kavuşacağımızı düşünerek.
0: Ne olursun bana dön.
2: Döneceğim.

0: Torunum ailemin hayatta kalan tek ferdidir. O kurtarılamazsa kanımız kurur. Yemen halkı başsız kalır.
1: Müsterih oldunuz efendim.
2: İstanbul'dan Yemenlere sırf Veliaht Hüseyin Hazretlerini kurtarmak için gönderildik.
0: Zaten vazifeniz yüzbaşı. Ben Osmanlı Devleti Ali'sinin yüksek himayesine sığınmışken malımın, mülkümün ve canımın emniyetini sağlamak size düşer.
2: Şeref sözü veriyorum İmam Hazretleri. Her ne bahasına olursa olsun torununuz kurtulacaktır.
3: Günlerdir sadece kum, kum, kum. Bir de kahrolası güneş. Nerede bu şeytanlar?
4: Elbet bulacağız.
5: Ne var Leyla? Sen tabağa bakıyorsun, tabak sana. Yesene yemeğini.
6: İştahım yok babacığım. Biraz da başım ağrıyor. Müsaade ederseniz ben kalkayım.
5: Peki bir hekim getirteyim sana.
6: Hekimlik bir şeyim yok baba. Allah rahatlık versin.
5: Ve subhanallah. Haftalardır nesi var bu kızın anlayamadım.

0: Ablacığım, neden derdini bana açmıyorsun? İnan ki ben çocuk değilim artık. Aklın Yemen'de değil mi? Evet.
1: İçimde garip bir his var. Sanki bir felaket olacakmış gibi.

Regardez ce tapis.

0: Ne var abla? Ne oluyorsun?
1: Bilmiyorum Ayla. Anlatamam. Garip bir his var içimde.
2: Çocuğu kaçır! Seni bırakamam! Emrediyorum, çocuğu kaçır! Al sende kalsın tabancam!

0: Kaçırdık. Allah kahretsin.
1: Yüzbaşım! Yüzbaşım! Yüzbaşım!
0: Yardım et. Bu cehennemden kurtulmamız lazım.

0: evladım, yavrum, Hüseyin'im, bir tanem.
1: Dedeciğim.
0: Sağ olun yüzbaşım. Ailemin kökünü kurumaktan kurtardınız. Padişahım, çok yaşa.
2: Gayret Mehmet'im, gayret et. Ayşen'i düşün. Baba diye bekleyen çocuklarını düşün. Sabrımız güneşi de yener, çölü de.
3: Ne ölmüş?

0: Geçti ablacığım, korkma.
1: Şu hapı da al kızım, bir şeyin kalmayacak. Hanım kızımız ruhi bir sarsıntı geçiriyor. Düzelene kadar katli bir istirahate muhtaç.

0: kadın.
1: İlk işim sana koşmak oldu.
2: Gel aslan, gel evladım, seni ben de kucaklayayım. Öz oğluma kavuşmuş gibiyim. Dinle, iftihar ediyorum.
1: Asıl iftihar edilecek asker Murat'tı paşam. İmamın torununu kurtarmak için o kendini feda etti. Şanı şerefi de bana düştü.
2: Murat'ı öz oğlum gibi severdim. O değerli askeri kaybetmek beni büsbütün hırslandırdı. Bu müziç meseleyi kökünden halletmek için Yemen kuvvetlerinin idaresini bizzat ben alacağım üzerime.
1: Benim de fikrim yangın fazla yayılmadan ateşin söndürülmesidir.
2: Yalnız beni Leyla düşünüyor. Bir takım ruhi sarsıntılar geçirdi. Bu halde Yemen'e gitmesi mahsurludur.
1: Leyla Hanım'ın sıkıntılarına ortak olmak isterdim. Sizden haddim olmayarak Kerime'niz hanımefendinin deste izdivacını talep etsem?
2: Bir asker için en büyük bahtiyarlık kızını kahraman bir askerle evlendirmektir. Gel oğlum, seni kucaklayayım.
1: Can yoldaşım Murat'ın da hayatta olmasını ve bu sevincimi paylaşmasını ne kadar isterdim.
3: Faruk Bey'i hem bu izdivacından hem de kazandığı ikinci madalyadan ötürü iki kere tebrik ederim.
4: Bütün kalbimle tebrik ederim Faruk.
1: Hayatımın en mesut dakikalarını idrak ediyorum.
5: Sizin gibi kahramanlar her cihetle saadete layıktırlar.
1: Sağ olun efendim.
6: Güzel gelinimin şerefine el cazımla yaptım şerbetleri. İçin, için de dua edin.
7: Affet beni Murat'ım. Beni anlamaya çalış. Bu evliliği kendin için. Zavallı babamın yüreği rahatlasın. Yemen'e giderken gözü arkada kalmasın diye yaptım. Allah'ım sen bana yardım et. Sen bana kuvvet ver. Yüreğim Murat'ımla doluyken evlenmiş bile olsam bir başka erkek bana ateş, bana ölüm gibi gelecek. Dayanamayacağım ya Rabbim.

0: Gönceniz mübarek ola.
1: Düğünümüz var ki maşallah ile.
2: Paşa hazretlerinin kerimeleri evleniyorlar.
1: Leyla Hanım, Yemen kahramanı Faruk Bey'le evleniyor.

0: Maşallah böyle gelir dostlar başına.
1: Sus atılmaz, kimseye de miras kalmaz.
2: O saatte Hamza kahvede tavla oynadığını söyledi.
3: Yalan söylediği besbelli.
4: İyilik ben verin toprağa dedik.
5: Babasının mezarı yanına şimdiden bir çukur kaz.
6: Kaçtı dedefem kimseye.
3: Vuracaklar seni dönersen.
1: Anamın kılına dokunursanız, bacınızın başına geleceklerden ben suçlu değilim. Çıkarmayın bunu aklınızdan.
7: Suç olsalar uçamazlar.
5: Ayşe'yi teslim et, bağışlayalım canını.
6: Merak edilecek bir şey yok. Çok seviyor seni.
8: Allah hayırlı geçinmeler versin.
3: Nikahlandık Ali ile. Karnımda çocuğunu taşıyorum.
1: Nasıl, nasıl yaptın bunu? Neredesin?
9: Buradayım.
10: Büyük Yemin yarın 18'de TV4'te.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Tam da leslik.
2: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Servis geldi. Çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.

0: be. Hı. Amerika uzak mı?
1: Oo, çok uzakta bize.
0: İzleyenler mi?
1: Yerler tabii ya, duymaz olurlar mı?
0: Baba, tableti uzatsana. Babama sordum, izleyebiliyor musunuz? İçim hayaller dolu. Beyler, hadi beyler.

yaşatacaksın. Bak işte biz buradayız, haydi kazanacaksın. Duymak istiyoruz, duymak istiyoruz, her yerde adını.

0: Duydunuz, biliyorum.
1: Kupa yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
0: Size güveniyoruz.

0: Ve Pepsi'niz.
1: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
2: Haydi gel.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Express içelim. Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli Ruffles'ımız yok.
5: O zaman markete gidelim.
6: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
4: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Ruffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
5: Nasılsın?
7: Herhangi bir cips mi?
4: Hayır.
6: Varsa Ruffles, maça varız.
4: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
6: Hoş geldin. Kapıyı aç.
8: Merhaba, nasılsın?

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
2: Haydi gel.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Express içelim.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Baloncuklu Lipton mu?
7: Çok lezzetli.
6: Ve ferah. İçim küpür küpür.
5: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
8: Emanet tutuyor.
9: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
8: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
10: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti?
8: Masa yakışıyor mu bana?
9: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
11: Ulan ne yapıyorsun?
9: Hava asacağız bu sırada.
8: Eyvah, yakalandım.
12: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
4: Ben aynı miktarla çok iş yapan Feyre ekonomisinden yanayım.
3: Feyre'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Feyre soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Feyre, cebinize iyi bakar.
5: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
6: Tam bir vitamin.

0: en güzel reçellerinden birisi.
1: Trevoo da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
0: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
2: Mutlu Kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
3: Süper Kumbara başlıyor.
4: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
5: Ben.
6: Kral Şakir.
7: Armut piş ağzıma düş.
8: Dört arkadaşımızla birlikte.
7: Stay diyor.
9: Ay dilimin ucunda.
8: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
10: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
8: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
11: Ben.
12: Botanik.
11: Abacus.
13: Kasa.
14: Marul.
15: Kumbara.
8: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
16: Süper Kumbara.
3: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek. Türk Telekom'luysan bir de TV bu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek. Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek. Geri alıp tekrar tekrar sevinebilmek. Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV bu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.

0: Leyla Hanım'ı hitap odasına götüreceğiz.
1: Maşallah.

0: Leyla. Ayrılırken ardından gözyaşı döken Leyla. En yakın arkadaşımla evlenmek için ölmemi bekliyor musun? Faruk, benim yüreğim kanı alarken ne mesutsun şimdi diye. Hatırlar mısın mektuplarını bana yazdırırdın? Canını tehlikeye atmaman için senden gizlemiştim aşkım. Demek kader böyleymiş. Arsın ölü bilsinler beni. Geldiğim yere, çöllere, mezarıma dönüşüm.
1: Leyla, saadetimin güneşi bir tanem. Sana ebedi saadetimizin nişanesi olarak bir yüzük takmak istiyorum. En mesut gecemin naçiz bir hatırası.
2: Bu yüzük?
3: Evet. Murat Bey'in yüzüğü. Giderken o takmıştı.
2: Yoksa...
3: Evet. Daha fazla gizlememin doğru olmadığına inanıyorum. Murat'la birbirimizi çok seviyorduk. Evlenecektik. Kendisini sevdiği müddetçe bu yüzüğü parmağımdan çıkartmamamı söylemişti.
2: Parmağınızda durduğuna göre hala seviyorsunuz onu.
3: Ölene kadar da seveceğim Faruk Bey. Bunu bilmenizi istiyorum.
2: Peki ya ben, benimle neden evlendiniz?
3: İyi insan olduğunuz için, babam istediği için, başka çarem olmadığı için.
2: Peki ya Yemen dönüşünde bahçede beni görünceki sevinciniz, ya sarılışınızdaki sıcaklık?
3: Murat'a aşkımın şuursuzluğuydu o, onu bekliyor. Hep onu düşünüp baktığım yerlerde onun hayalini görüyordum. İtiraf etmeliyim ki, kalbim son nefesine kadar Yemen çöllerinde kaybolan Murat için çarpacak. Bu yüzük ölene dek çıkmayacak parmağımdan.
2: Açık konuştuğunuz için teşekkür ederim Leyla Hanım. İffetli bir kızdan bunu beklerdim. Size sevgim kadar saygım da büyük Leyla Hanım. Parmağınızda Murat'ın yüzüğünü taşıdıkça... zevcem dahi olsanız sizden uzak duracağım. Münasebetimiz hiçbir vakit dostluk hudutlarını aşmayacak. Çünkü Murat benim için de aziz bir hatıra. Şurada bulunuşumu dahi Murat'ın kendisini feda etmesine borçluyum. Siz onun bana...

0: Çabuk saklan, buraya geldiler!
1: Getirdin mi bana?
0: Geldiler dedim, duymadın mı? Sırası mı şarabın? Bırak içmeyi de saklan!
1: Görmüyor musun, bitti! Akıl vereceğine ver bana!
0: Sarhoşsun! Geldiler diyorum, anlamıyor musun Murat? Seni öldürecekler!
1: Sanki yaşıyor muyum ki ölümden korkayım? Ben çoktan öldüm Hacer! Sevdiklerim için yaşamıyorum artık!
0: Yaşıyorsun, benim için yaşıyorsun! Ben seviyorum seni!
1: Hey yancı! Ver bana işte! Seviyorum dedim!
2: Bırak usta! Ver şunu bana!
0: Onu affedin efendimiz! Sarhoşluk başına vurdu! Ne yaptığını bilmiyor! O bir garip derviştir! Merhamet edin, bağışlayın!
1: Garip derviş ha?
0: Kulunuz köleniz olayım, bağışlayın onu! Ona hiddet buyurmayın!
1: Ne oluyoruz ya?
0: Acıyın ona, merhamet edin!
3: Sarhoşun kadılığını yapmak sana mı düştü, savun!
4: Merkep gibi herifsin Gaffar, eğlenceden hiç nasibin yok! Can alırken tadını çıkarmak gerek! Söyle, bu deliyi canından çok mu seversin?
0: Dünyalardan daha çok!
4: Gel öyleyse!

0: Başındaki bardağı vur. Al.
1: Sarhoşum. Kızı vururum.
0: Öyleyse bunu talihine küs. Kızı da vursan gene alırsın.
1: Demek öyle. Bir cesede bir testi fena değil.

0: Testi gelsin bakalım.
1: Aferin be derviş, sevdim seni. Tam bana göre adamsın. Benim yanıma gelir misin?
0: Varsa elbet.
1: Böyle Allah'ına kurşun sıkan bizde ***'la yıkanır. ***'da gani, kadın da.
2: Paşa babacığım, ne olursunuz beni de götürsenize saraya.
3: Şimdi işimiz var, başka zaman. Buraları tekin yerler değildir, pek ortalıklarda dolaşma.
2: Peki babacığım.
3: Sen de etrafa iyi göz kulak ol. Şüpheleri kimse görürsen nöbetçilere haberdar et.
4: Baş üstüne Paşa Hazretleri.

0: Sana en kıymetli hediyeyi getirdim ya Seyit. Paşa kızının kellesini.
1: Paşa kızının mı?
0: Gövdesini Osmanlı paşasına bıraktım. Kızıdır, insaflı olmak lazım. Pederane bir hisle bağrına bassın diye.
1: Paşanın kızı ikileşti desene. Güzel! Seyit İdris'e bulaşmak ne demektir, bellesin Osmanlılar!
2: Ne var, ne oldu Faruk Bey?
3: Metin olabilir misiniz?
2: Babamdan kötü bir haber mi var?
3: Hayır.
2: Ayla mı? Söyleyin, ne oldu kardeşime? Hasta mı? Cevap verin Faruk Bey! Yoksa daha kötü bir şey mi?
3: Yemen'de şehit edilmiş.
2: Aylam! Güzel kardeşciğim, nasıl kıydılar sana, nasıl? Allah'ım! Bu Yemen belasını ne musallat ettin başımıza! Kimi sevsek alıyor, biz de oraya gidelim! Yalvarırım, tayinini Yemen'e çıkart!
3: Sakin olun Leyla Hanım!
2: Kardeşimin intikamı içimi yaktıkça buralarda kalamam! Gidip orada, babamın yanında harbe katılmak istiyorum! Bir nefer gibi!
0: Bu kara yüzünden içimiz dışımız oldu. Kılıçlarımız paslandı işretten.
1: Ne olacaktı ya?
0: Vakit öldürmeyecektik boş yere.
1: Hadi be kafasız! İçsem de içmesem de mecburuz beklemeye.
0: Neden?
1: Osmanlı ile harp etmenin şakası yoktu ondan. Kaleye varıp Osmanlı'nın top ateşiyle mi yanalım? Gebermeye mi ustadım be?
0: Sen kocamısın İdris. Tekmil kof olmuşsun. Reisin ama kanın uyuşmuş. Aşireti idare etmekten acısın artık. Sana karıların dizi dibinde pineklemek yakışır. Burada çöl kanunları söker. Çölde en kuvvetli kimse aşirete o hükmeder.
1: Öyledir Gaffar.
0: Öyleyse göster kendini. Sana meydan okuyorum. Çık dövüşelim. Zayıf olan geberir, kuvvetlisi aşiretin reisi olur.
4: Kuvvet lafı olunca önce benden boy ölçüşmen gerek.
0: Sen kimsin be?
4: Çık karşıma, öğren meraklıysan. Tabii, ömrün yeterse.
0: Eceline susamışsın sen, sapıtmışsın! Senin gırtlağını doğrayıp köpeklere yedirmezsem, gaffarlığıma yuh olsun! Getirin kılıçları!

0: Sabreden derviş muradına ermiş. Osmanlı'nın da suyu ısındı artık, yakında bitiktir işleri. Osmanlıları söküp def edince yalnız Yemen'e değil, tekmil Arabistan'a hakim olacağım. İngiliz sarayından da süt gibi bir kız getireceğim kendime. Kurallık bu, böyle lazım. Nasıl fikrim ha?
1: İyi, iyi biliyorsun işini.
0: Bilirim Zahir, her bir altı bilirim. Senin ne mal olduğunu bile. Sen İngilizsin. Beni kontrol et diye soktular aramıza.
1: Yamansın. Benim İngiliz olduğumu anlamak için kafa ister.
0: Ne sandın ya?
1: Peki, nereden anladın bunu?
0: Gözlerinden anladım. Renginden. Bir de çevirdiğin dalaverelerden. Tam İngiliz oyunu. Benden bir şey kaçmaz. Ama aramızda ha, gene ben bilmemiş olayım. Oh. Şimdi El Yakup'la buluşacağım. Osmanlı'yı kıstırmak için beraber hazırlayacağız taarruz planını.
1: Ben de gelsem?
0: Hayır, aşireti boş bırakamayız. Dönene kadar reisliği sen yapacaksın burada.
2: Ben buraya kardeşimin intikamını almaya geldim baba. Ama eve tıkılıp kaldım. Ne biçim harp bu böyle?
3: Karşımızda uyur bir yılan var. Çöle çöreklenmiş sinsice bekliyor.
4: Sanki yok oldular paşam. Silindiler dünyadan. Ne gören var ne de duyan.
3: Ama aldanmamak lazım. Çünkü uyanıklar. Her an gözleri üstümüzde. Kulakları burada. Her bir hareketimiz malum onlarca.
2: Öyleyse biz uyuyoruz demektir.
3: Hayır kızım. Yersiz bir aceleyle Mehmetçiklerimizin kanını çöle zebil edemeyiz. Biz de hazırlanıyoruz. Şimdilik tek ipucumuz El Hazm adındaki köyde kabile şeyhlerinin eğlence tertipledikleri.
5: Osmanlı paşasının gavur kızı.

0: Seyyid efendimiz emir buyurdular. Türk sabiti kadınını alıp uzaklaşsın. Çöl kadınlara tekin değildir diyorlar.
1: Böyle bu çöl küstahını. Bir Osmanlı sabitine akıl vermek serserilere düşmez.
2: Zaten sıkıldım. Davet bile etseler kalmaya niyetim yok. Lütfen gidelim.

0: yerinden değiştin. Sebebi nedir acaba bunun?
1: Saçmalıyorsun Hacer.
0: Sen istersen akıllanırım. Sen iste, yalnız senin malın, senin kölen olayım, senin için yaşayayım.
1: Boş konuşuyorsun hala.
0: Boş konuşan sensin. Senden istediğim ne ki? Kölelik, sana yük olmak değil. O kadar kaçtığına göre benden, çöl seni erkekliğinden etmiş herhalde. Gözü Osmanlı Paşası'nın kızında, ben sana gösteririm.

0: Uyumamışsınız gene. Renginiz kireç gibi.
1: Aylanın katilleri çölde kadın oynatırken gözüme kolay uyku düşer mi?
0: Haklısınız Leyla Hanım. Ama elden ne gelir? Şimdilik yapacak bir şey yok.

0: Varsa söyleyin. Öldüğün öleyim.
1: Şimdilik sadece yalnız kalmak istiyorum Faruk Bey.

0: Buraya niçin geldin?
1: Öldürülen kardeşinizdi, değil mi?
0: Evet, katilinden intikam almak için geldim buralara.
1: Anlamıştım.
0: Onun katilini tanıyor musun?
1: Evet. Onu handa gördüğünüz şeyh öldürdü.
0: Beni ona götür.

0: Tanrı Paşası'nın gavur kızı.
1: Gebertelim!
2: Parçalayın! Durun, bırakın!
0: Senin intikamını alalım.
2: İntikamım bana düşer. Çöl kanununa göre ben yakaladım. Benim malım demektir. Beni yalnız bırakın. Önce bir sorguya çekeceğim.
3: Hem ölümüne ağladığım, hem kardeşimi öldürdüğü için kin beslediğim iki insan da sensin, ha? Ölüm maskesi altında vaatlerini unutup sevdiğinden kaçan bu ahlaksız sensin demek!
2: Leyla!
3: Sana ölümün için gözyaşı döküyordum Murat.
2: Sen de aşık rolünde bir arkadaş hırsızı. En sevdiğim arkadaşımla evlenmek için ölümü fırsat bilen macera düşkünü.
3: Hayır Murat, öyle değil! Ama sen yaralısın, kan kaybediyorsun.
2: Bu basit sıyrık çabuk geçer. Ama gönlümde açtığın yaranın acısı ömür boyu sürecek.
3: Hayatta olduğunu bilseydim ömür boyu beklerdim seni. Benimki evlilik değil, yaşlı babamın saadeti uğruna yaptığım bir fedakarlıktır. Faruk seni sevdiğimi bilerek kabul etti bu işi. Sevgimize hürmet gösterdi. Ama sen sahiden sevseydin, çöl maceralarını bana tercih etmez... dönerdin.
2: Döndüm Leyla. Hem de aşkla dolu koştum sana. Ama karşıma gelinlikli bir kız çıktı, gülüyordu, eğleniyordu. Sanki bütün dünyalar onundu. O an artık hayatımda bir yerim kalmadığını anladım. Artık sen arkadaşımın karısısın. Bense kızgın kumlarda avare bir Osmanlı fedaisi. Şimdi tek emelim, Osmanlılara ölüm saçan bedevileri kendi kazdıkları kuyuya düşürmek.
3: Şimdi anlıyorum her şeyi. O gece handa gördüğümde tanıyamamıştım seni. Ama gene de içimi garip bir his sarmıştı. Sabahlara kadar tesirinden kurtulamadığım bir his. O esrarengiz adam büyülemişti beni sanki.
2: Sus Leyla, yeter! Evli bir kadına yakışmaz böyle sözler.
3: Ben nazarında sadece evli bir kadın mıyım Murat?
2: Evli ve üstelik de arkadaşımın karısısın.
3: Anlayışsız olma Murat! Kuru kelimelerle öldürmeye kalkma her şeyi.
2: Aramızda ne kaldı ki zaten? Bu yüzük...
3: Senin hatıran Murat.
2: Onu çıkarman lazımdı.
3: Neden?
2: Beni sevdiğin müddetçe takacaktın.
3: Evet Murat. Onun için çıkartmadım zaten. Hep sevdim çünkü. Ölene kadar da seveceğim. Bu yüzük hiç çıkmayacak. Hiç, hiç.
2: Uzak dur benden Leyla. Faruk'a dön.
3: Faruk seni sevdiğimi biliyor. Ona her şeyi anlattım.
2: Benim yaşadığımı kimse bilmemeli.
3: Ama niye? Neden hala kaçıyorsun? Gidelim Murat, her şey düzelir inan.

0: kalmam lazım. Osmanlıların kuyusunu kazıyorlar burada. Arkada İngilizlerin parmağı var. İdris'i maşa edip saldıracaklar.
1: Ah Murat! Ya biz? Biz ne olacağız?
0: Önce vatan, sonra biz. Bedeviler bilmediğim bir yerde silah ve cephane yığınağı yapmaktalar. Şimdiye kadar yaklaşmaya cesaret edemedikleri şehirdeki müstahkem mevkilere taarruz için hazırlıkları tamamlanmak üzere. Muhakkak karargaha dönüp Kamil Paşa'yı haberdar etmelisin durumdan. Kuvvetlerimiz gafil avlanmamalı. Benimse buradaki görevim gizli silah ve cephane deposunun yerini tespit edip tesirsiz hale getirmek.
1: Göz göre göre seni burada nasıl ölüme bırakabilirim Murat?
0: Kafama vurun lan! Beni bayılt, sonra da atını gizlediğin yere koş.
1: Olmaz, yapamam, seni incitemem.
0: Hadi, elini çabuk tut, gün ağaracak neredeyse.
1: Hayır, hayır, elim sana kalkamaz.
0: Eğer memleketini seviyorsan, eğer gerçekten masum kardeşinin intikamının alınmasını istiyorsan, bunu yapmalısın. Hadi vur!

0: Küçük hanımı gördün mü bacı?
1: Geceleyin erkenden yatıyor. Odasında yok mu?
0: Hayır, yok.

0: Osmanlı paşasının kızını yakaladık garip derviş. Onu aramaya çıkan kocası olacak sersem de elimize geçti. Her şey yolunda. El Yakup gelir gelmez taarruza geçeceğiz.
1: Kadınla kocası nerede?
0: Benim çadırdalar.
1: Onunla yalnız konuşmak istiyorum.
0: Yaman İngiliz gavurusun. Kafanda kim bilir gene ne tilkiler dolaşıyor. Bu sefer kapıya sırtını dönme sakın.
2: Faruk Bey! Faruk Bey!

0: gözlerime inanamıyorum.
1: Evet, benim Faruk. Can yoldaşım.
0: Kardeşim, sen de mi esir düştün?
1: Onun gibi bir şey. Ama seni ve karını kurtaracağım.
0: Leyla benim karım değil Murat. O bana her şeyi anlattı. Aranızdakileri daha önce bilseydim, bu münasebetsiz duruma hiç düşer miydim? Ne olursun affet beni.
1: Affedecek bir şey yok Faruk. Kısmet böyleymiş.
0: Çölde senin yerine ben kalmalıydım Murat.
1: Hissiyatın sırası değil kardeşim. Şu anda Leyla'nın hayatını nasıl kurtaracağız onu düşünmeliyiz.
2: İdris buyurdu, esir siyaset meydanına götürülecek.
3: Konuş köpek! Kale içinde kaç Osmanlı askeri var?

0: buradan geberteceksin iti! Türk zabitini dayakla söyletemezsin! Ama onun dilini açacak başka yollar da vardır! Bu kadın senin avradın değil mi zabit efendi? Allah için de güzel kadın! Onu sevmeye dokunmaya kıyamaz insan! Burada kanları kızgın çölün ateşiyle tutuşan sayısız bedevi var! Hepsi kadına susamışlar! Onların arasına bırakıversem karını... Şuracıkta, gözünün önünde! Onu yiyip bitirmelerini seyretmek ister misin?
1: Ya Allahsız kitapsız çöl domuzu! Harp dediğin yürekle yapılır, erkekçe dövüşülerek yapılır! Anan çölde hangi canavardan peydahladı seni? Ha?
0: Önce benim olacaksın, sonra herkesin! Bu kadına ilişme Seyit! Osmanlı'nın namusunu korumak sana mı düştü? Yoksa doğru mu Hamza'nın anlattıkları? Sizi çadırda Türkçe konuşurken dinlemiş. Yoksa sen de mi Osmanlı zabitisin?
2: Ben ne Osmanlıyım ne zabit. Sadece şu kadına aşığım. Onun güzel gözlerine tutuldum.
0: İspat et Osmanlı olmadığını... O zaman sana bu kadını bağışlayacağım.
2: Nasıl?
0: Vur şu herifi! Kadını da kurtar, canını da! Bağışlarım ikinizi de, karar ver! Bir Osmanlı zabitine karşı ikinizin hayatı!
2: Bir Osmanlı zabitinin ölmesi mühim değil. Ama yakalamışken konuşturalım onu. Vurursak Osmanlı kuvvetleri hakkında bilgi toplayamayız.
0: Boş ver bilgiyi! Paşanın kızı elimizdeyken canımız emniyettedir. Hadi dayan amlı herifin şakağına!

0: Bas tetiğe. Bir kurşun her şeyi halledecek. O köpeği vurmazsan ben seni burada parçalatırım. Kadın da bizlere kalır.
1: Yeter artık, oyun bitti İdris. Türk'ü Türk'e vurdurmak aklı sökmez. Evet, ben de bir Osmanlı zabitiyim. Sana son darbeyi vuracak anı bekliyordum. Gebermek için vaktin geldi. Sana abdest alacak fırsat bile vermeyeceğim. Cehenneme mundar gideceksin.
0: Hamza'nın söylediklerinden sonra senin eline dolu tabanca verecek kadar budala mı sandın beni? Yakalayın şunu!
2: Çabuk!
0: Tam zamanında geldin Ali Yakup. Şimdi olacakları seyret ki yüreğin yufka mı değil mi anlayalım.
3: Bu ne tesadüf? Yalıdaki davetten sonra demek kısmet yeniden burada karşılaşmakmış. Aramızda bir paşa hazretleri eksik, bir de kaçırdığınız Veliaht Hüseyin.
0: Onlar da ele geçecek.
3: Ama bunun için kanlı eğlencenin biraz ertelenmesi gerekiyor Seyit İdris. Bu son derece değerli misafirlere iyi bakmak lazım. Çünkü kaleye taarruzda onlar bize kalkan olacaklar. Paşa hazretleri herhalde ne kızını ateşe tutmak ister, ne de damatlarını.
0: Top ve cephaneden ne haber?
3: Buraya ona haber vermeye geldim. Dağ kalesinde kabilelere dağıtım başladı. Biz de oraya gitmeliyiz.
0: Öyleyse hemen gidelim. Hamza! Esirler sana emanet. Ben dönene kadar iyi muhafaza et onları.

Meyvelerinin en lezzetlisi.

0: Kan şehvetlendirdi beni. Kan kadın istetir bana. Oyna. Oyna da gözlerim dolsun.
1: Haluk!
0: Oyna!
2: Thank you.

0: Shalom, shalom.
1: Oh!

0: Nereye? Şeyhlerin toplantısına, İdris'i basmaya.
1: Hayır Faruk, sen karını alıp şehre döneceksin. Kamil Paşa'ya haber vermek lazım. Şeyhlerin oraya, ben gideceğim.
0: Hayır, tek başına gitmen ölüm demek Murat.
1: Tek başıma gitmem ölüm demek değil Faruk. Ya sen gidersen?
0: Benim ölmem fark etmez. Ölmesi gereken biriyim ben. Fazlayım aranızda. Bırak beni, bırak!
1: Ölüm Allah'ın emri Faruk, senin değil. Sen evlisin, yaşaman lazım.
0: Evliyim ama kalbi senin için çarpan bir kadınla. İkiniz için de fırsat bu. Bırak beni Murat, bırak!
1: Bırak! Ben gideceğim, ben!
0: Hayır!
1: Kocanı şehre götür Leyla.
2: Sen?
1: Ben Dağ Kalesi'ne gidiyorum. Paşa babana her şeyi anlat.

0: Ey savaş ateşini güneşin yaktığı kızgın kumlardan alan çöl fedaileri! Büyük gününüz geldi! Bakın, görün! İşte İngiliz kralının size vaat ettiği, sabırsızlıkla beklediğiniz hediyeler! Osmanlı'ya kalelerin ardına sığınıp saklanmak yok artık! Her bir aşirete beşer tane verdiğimiz bu toplar, çöl insanına mamur şehirlerin ganimet kapısını açacaktır! Artık saraylar yan gelip yatmanız için sizi bekliyor! Ay parçası cariyeler, koyunlarınıza girmek için sabırsızlanıyorlar! Zafer parolamız, Osmanlı'ya ölüm!
1: Ayy!

Ölüme yalnız gitmek var mıydı arkadaşım? Yapaneliği havaya uçurmamız gerek. Kılıcını bana versen dinamitle.

0: Yangın var diye itfaiyeyi çağıran bu. Trende imdat kolunu çekerek katarı durduran bu.
1: Küçük yaramaz nasıl?
0: Yaramazlar devam ediyor.
2: Mal hazır dediniz. Nerede?
3: Mal kolay. Önce paraları görelim.
4: Öldürdüler adamı.
0: Bıktım artık senin bu yalanlarında.
4: Gözlerimle gördüm.
5: Sen hayal görmüşsün oğlum.
0: Bu gene ne yaptı size?
6: Dediğine bakılırsa komşularınızdan birinde cinayet işlenmiş.
7: Nereden biliyor cinayet işlediğimizi?
4: Seni Hisar'da bekliyor.
0: Ben hemen oraya gidiyorum, sen git polise haber ver.
4: Yumurcak katillerin elinden kaçarak kurtuldu. Hisar'da bekliyor.
8: Anneciğim canım.
9: Yumurcak küçük şahit.

0: Birazdan TV 4'te.
1: İsmail A101'e giriyor. Cipsi, çerezi, poşet poşet alıyor.
2: İsmail'in gücünü kim 101 yaptı abi?
3: Nasıl ama?
4: Altın değerinde bir gol hocam.
2: Gücümüz 101. Ucuzluğuyla, çeşitliliğiyle bize hep kazandıran A101.
5: Dünya Kupası dev ekranda izlenir. Onvo 65 inç Ultra HD TV 27.999 lira.
6: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
7: Arkadaşlar bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
8: O zaman markete gidelim.
7: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
9: Hoş geldin.
10: ...25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: hep seninle.
1: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
2: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
3: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
1: Rivayetleri.
2: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
1: Söylenceleri.
2: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
1: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
2: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
1: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
4: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
5: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
6: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol!
7: Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
8: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
9: Servis geldi. Çantam hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
11: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.
12: Süper Kumbara başlıyor.

0: Patatesimiz kumbaramızı doldurmak.
1: Ben.
2: Kral Şakir.
1: Armut piş ağzıma düş.
0: Dört arkadaşımızla birlikte.
1: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
0: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
3: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
0: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
4: Ben.
2: Botanik.
4: Abacus.
1: Kasa.
5: Marul.
1: Kumbara.
0: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
6: Süper Kumbara.
7: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
8: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Bakın. Tam da leysli.

0: emanet tutuyor.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
2: Tamam tamam, yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitki diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
2: Nasıl, yakışıyor mu bana?
1: Sünger, çok büyük kullanıyorsunuz.
4: Ulan ne yapıyorsun?
1: Hava asacağız bu sıraya daha.
2: Eyvah, yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
7: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
6: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
9: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
10: Bir de böyle Otobit'te.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
14: Bakın. Tam da leslik.

0: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
3: 24 yıl önce o coşkuyu birlikte yaşamıştık. Ve bugün yine ülkece paylaşıyoruz. Geçtiğiniz her yolda hep sizinleyiz çocuklar. 25 yıldır keyfin gelsin yetmezse be. 25 yıldır hep seninle.
4: Haydi gel. Haydi.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Express içelim.
7: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
8: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
9: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
10: Baloncuklu Lipton mu?
11: Çok lezzetli.
10: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
9: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'de değişir her şey.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
2: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: yıldır hep seninle.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
2: Pepsi ile hepsi güzel.
5: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Selpak 8'li kağıt havlu 115 lira.
6: Hakan abi.
7: Arda, senin ne işin var burada?
6: Abi benim rüyamdayız.
7: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır bu rüyaya geliyorum.
8: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
6: Bu rüyanın başı da var. Atağı biz hazırladık.
9: Vay vay vay. Çocuklar.
8: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
9: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Semih, erkencisin.
10: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: Rüya Takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Amcam seni istemiyor.
2: Ben ikna ederim onu.
3: Amcanız sizlere ömür olup vefat etti.
4: Nihat Bey'le evlenecek olursanız bu 55 milyon hayır cemiyetlerine kalacak efendim.
2: Şimdi hemen gidip idama mahkum edilmiş birini bulacağız.
5: Ne iştir ya? Böyle fıstık gibi bir karın olsun, iki gün sonra da asıl.
6: Hakiki katil gelip teslim oldu, itiraf etti.
7: Sevgili karıma kavuştum artık.
1: Edepsizlik etmeyin lütfen.
8: Geleceği varsa göreceği de vardır.
9: Neymiş göreceğimiz?
10: O amca niye yatıyor öyle?
7: Uykusu gelmiş de evladım.
11: Kemal mi?
12: Evet.
11: Kahvede de ölümle tehdit etmiş.
7: Lafın gelişi.
13: Vallahi oldu. Kendi elimle yerleştirdim abi.
2: Bu gece eve gidip cesedi bulmamız lazım.
6: Bu suya düştük abi.
2: Şefik nerede?
13: Yakalandı.
2: Acaba neden Şefik tam katilin adını söylerken öldürüldü?
11: Orasını polis bulsun artık.
7: O gece hiç evden dışarı çıkmadım.
2: Leyla uyuduktan sonra çıkmıştır mutlaka. İsterseniz ona sorun.
1: Olamaz.
0: Bebek gibi maşallah. Yarın 16.15'te TV4'te.
14: Zaferi kazandık değil mi?
15: Müsterih ol oğlum. Zafer her zaman sizin gibi kahraman evlatları olan milletindir.
14: Yaptığım hatadan dolayı bana kırgın değilsin ya Murat. Bunu bilsem gözlerimi öne rahat kapayacağım ki.
15: Oh Faruk. Benim yiğit kardeşim, can yoldaşım. Cesaretin göğsüne taktığı şu al renkli şeref nişanına ben sahip olabilmeyi nasıl arzulardım?
14: Talihine küs, kısmet benimmiş. Emanetini iade ediyorum.

Alo, ilk yardım hastanesi mi? Çok ağır bir hastamız var. Hemen ambulans.

0: Russell.
1: Ne var yumurcak, bir şey mi olmuş?
2: Şey, bilmem, benim hiçbir şeyden haberim yok.
3: Kimdir bu apartmanın kapıcısı?
4: Buyurun beyim, kapıcı benim. Burada bir cinayet işlemiş.
3: Ne, cinayet mi? Hangi katta yangın var?
4: Ne, yangın mı var beyim?
3: Yangın tabii. Ceset nerede?
4: Hangi ceset?
3: İntihar eden kadının cesedi.
4: Aa, yanlışınız var beyim, burada öyle bir vukuat yok. Olsa ilk evvela benim haberim olur.
5: Kutlu Sokak, Mutlu Apartman burası değil mi?
4: Ha, evet, burası.
5: Buradan telefon ettiler, ihbarda bulundular.
4: Kim demişse halt etmiş. Hamdolsun bizim apartmanda asayiş Berkemal'dir.
5: Anlaşılan bize bir oyun oynandı.
3: Kim olabilir? Böyle oyun olur mu hiç?
4: Onun kim olduğunu çok iyi biliyorum. Bakın, işte yukarıda.
5: Bu kaçıncı beyim? Bıktık, usandık artık.
3: Bacak kadar çocuğun oyuncağı olduk.
6: Özür dilerim komiser bey. Ben bu çocukla daha fazla baş edemeyeceğim artık. Her dakika yeni bir muzurluk düşünüyor. Bir odayken bile aklım hep onda. Babasız bir erkek çocuk büyütmenin ne kadar zor olduğunu tahmin edemezsiniz.
7: Sizi çok iyi anlıyorum hanımefendi. Yumurcak, annene yazık değil mi oğlum? Neden üzüyorsun onu?
2: Bir gerçeği anlamak istemiştim.
7: Hangi gerçeği?
2: İşte bunu. Polis can kurtaran itfaiye, halkın en yakın dostlarıdır.
6: Bilemezsiniz ben bu çocuktan neler çekiyorum. Akşama kadar yapmadığı yaramazlık kalmıyor. Yangın var diye itfaiyeyi çağıran bu. Trende imdat kolunu çekerek Katar'ı durduran bu.
8: Korkunç.
6: Gemi batıyor diye liman idaresini telaşa veren bu. Uydurma ihbarlarla uçakları yollarından döndüren bu. Yapma.

0: sağlığı yok. Boru patladı diye mahallenin bütün suyunu kestiriyor. Bıktım usandım. Artık ne yapacağımı bilemez oldum.
1: Bir çocuğu şımartırsanız sonunda yüzsüz olur. Anlamıyorum efendim. Siz buna hiç ceza vermiyor musunuz?
0: Vermez olur muyum? Şu anda cezalı zaten. Sokak, oyun yasak artık ona. Bundan sonra okullar açılıncaya kadar her gün benimle beraber gelecek, burada yanımda oturacak.
2: Selma Hanım, telefon!
0: Geliyorum, pardon.
1: Aman ne ayıp, ne ayıp! Ne yaramaz çocuksun sen!
0: Ay! Olur, peki ben ararım.
1: Ben annenin yerinde olsam, her zaman aç bırakır, her gün döverdim seni!

0: Nihayet çalıştığım yerde de beni rezil ettin. Bu gidişle öldüreceksin anneni. Hem de çok yakında. Kendimi sana adadım. Karşılığında ne buldum? Sadece dert, üzüntü ve yalan. Bıktım artık, bıktım senden.
1: Artık beni sevmiyor musun?
0: Neyini sevecekmişim senin? Yalancılığını mı yoksa yaramazlığını mı? Hayır, istemiyorum senin gibi evladı.
1: Keşke babam sağ olsaydı.
0: Baban sağ olsaydı bugün bir arabada dayak yerdin ondan.
1: Şimdi hiç kimse sevmiyor beni. Ben de yemek yemeyeceğim işte.
0: Ya öyle mi? Doğru yatağa öyleyse gözüm görmesin seni.

0: Günaydın.
1: Aha, günaydın. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Gördüğünüz gibi uğraşıyoruz işte. Hep öyle.
2: Küçük yaramaz nasıl?
0: Yaramazlığa devam ediyor. Okullar açılırsa rahat edeceğim ama tatil bir türlü geçmek bilmiyor.
2: Üzülmeyin, o da geçer.
0: İşe giderken aklım hep evde kalıyor. Mümkünse ben yokken ona göz kulak oluverin.
2: Siz hiç merak etmeyin, ben onu sık sık yoklarım.
3: Hadi çabuk
0: olan,
3: ben geç kalıyorum.
0: Geliyorum! İyi günler. Güle güle, size de.
4: Uçağın inmesine tam bir saat var, sen hala sallanıyorsun.
2: 2 dakikaya kadar hazırım. Kenan, ama daha vaktimiz var. Hakikaten kararlı mısın bu işi yapmaya?
4: Sen telaşlanma, ben yapacağımı bilirim. Her şey yolunda gidecek.
2: Nasıl bir adam bu Marcel?
5: Karaktersizin biri. Para babası. Tam bizim istediğimiz gibi. Rahat yaşayabilmemiz için de bol paraya ihtiyacımız var.
2: O halde daha temkinli olalım.
5: Marcel uçaktan inip de bizi karşısında bulamazsa pekala başka biriyle anlaşabilir.
6: Anneciğim, oğlunuzu öpmeden mi gidiyorsunuz?
0: Senin gibi bir oğlum yok artık benim.
6: Sanki siz doğurmadınız mı beni?
0: Doğurdum ama bin pişman oldum.
6: Ne olur anneciğim, affedin beni.
0: Asla! Affettikçe daha beter oluyor, tepeme çıkıyorsun.
6: Ama... Anne! Anne!
0: Lütfen bekle! Paris, Marsilya, Roma, Atina üzerinden...

0: sen de çok azıtıyorsun. Haksız mıyım be Çitlenbik? Annem beni her gün çalıştığı daireye götürecekmiş. Sabahtan akşama kadar onunla kalacakmışım. Yılan hikayesiyle bu işkenceden kurtuldum.
1: Ama koca dairenin altını üstüne getirmişsin.
0: Bir de dairedeki koca karıya kafam bozuldu. Anneme akıl veriyor. Yok şöyle yapsınmış, yok böyle yapsınmış.
2: İstanbul'da mümkün olduğu kadar az kalmak istiyorum. Bu işi ne zaman hallederiz?
3: Ben hazırım.
2: Güzel. İşi çabuk halletmesini severim.
3: O halde bu akşam Galata Kulesi'nde buluşuruz.
2: Gece kulübünde mi?
4: Evet, benim çalıştığım yer.
3: Güzel bir programı var.
4: Şık giyinmiş bir yabancı, gece kulübünde dikkati çekmez. Soyunma odamda bu işi hallederiz.
3: Bu sıralarda polisler son derece kuşkulu. Ben de Mal'la beraber soyunma odasında olacağım.
2: Tamam, anlaştık.
5: At bir gibicik evladım! Göster bakalım kendini! Kaynanan sana ne diyordu, anlat bakalım!
0: Çitlenbik, annemle barışmak için bir şeyler düşünmeliyiz!
1: Gidelim af dileyelim, bir daha yapmayacağız diye söz verelim!
0: Kaçıncı af dileme, kaçıncı söz verme!
1: Evi terk edeceğim, sokaklarda yatacağım diye korkut!
0: Onu çok sevdiğimi, evi terk edemeyeceğimi bilir!
1: Öyleyse halin fena senin!
0: Hah! Aklıma bir şey geldi, gel benimle!
4: Anlamadım. İlker mi dediniz? Ne? Hastaneden mi? Hemen geliyorum!
1: Hastaneye gidiyor. Ama yaptığımız doğru mu? İyi düşündün mü?
0: Tabii, böylece annemin beni sevip sevmediğini hemen anlamış olacağım.

0: Affedersiniz efendim.
1: Buyurun.
0: Biraz evvel buraya ağır yaralı bir çocuk getirdiler.
1: Yukarıda olacak.
0: Yukarıda mı?
1: Evet efendim.
0: Teşekkür ederim. Affedersiniz doktor bey, ağır yaralı bir çocuk gelmiş buraya. Acaba hangi koğuşta? Ben annesiyim.
2: Yukarıda dönüşü doktoruna sorun. Oh.

0: Boyacı, gel boya bakalım.
1: Geldim abi.
0: Bu zengin şımarık çocuklar yüzünden bu zavallılar da para kazanıyorlar.

0: Bugün işler fena değil.
1: Düne nazaran iyi. 5 ayakkabı boyadım. Halbuki dün 2 ayakkabı boyayabilmiştim.
0: İnşallah yarın daha iyi olacak.
1: İnşallah.

0: zengin olacağım, şu gördüğün hisarı satın alıp annemle orada oturacağım.
1: Bana da bir oda verecek misin?
0: Belki, çok oda olursa veririm. Ama sakın kimseye bir şey söyleme.
1: Söylemem. Aa, şu eşeğe bak! Neşir'in değil mi?
2: Hadi!

0: bulduk yavrucuğum.
1: Anneciğim, seni bir kere öpebilir miyim?
0: Tabii canım evladım.
1: Anneciğim, bugün her günkünden güzelsin.
0: Öyle mi? Teşekkür ederim. Ama senin dilinin altında bir şeyler var. Yoksa gene bir yaramazlık mı yaptın ha?
1: Yok, hayır anneciğim. Yalnız müsaadenle eve bir misafir getirdim.
0: Misafir mi? Kim o? Nerede?
1: Kızmayacağına söz verirsen misafirimle seni tanıştırırım.
0: Misafire herhalde kızmam. Yeter ki sen yaramazlık yapma. Her zaman misafirdir.
1: Canım anneciğim, gel göstereyim.
2: Merhaba efendim.
1: İşte misafirim.
0: Pes ettim doğrusu oğlum. Sen deli misin? Eve eşek sokulur mu hiç?
1: Anne, okulda hayvanları sevin demiyorlar mı?
0: Hayvanları sevin diyorlarsa, eve getirip baş köşeye oturtun demiyorlar herhalde.
1: Evlerde kedi köpek besliyorlar. Ben de değişiklik olsun diye eşek getirdim.
0: Oldu olacak, bari hayvanat bahçesinden bir fil getirip eve soksaydın.
1: İstesen verirler mi anne?
0: Münasebetsizliğin lüzumu yok. Şimdi uyku saati.
1: Çişim var.
0: Allah'ım bana kuvvet ver, ben bu çocukla nasıl uğraşacağım?
3: Çok nefis bir danstı. Çok heyecanlandırdınız beni. Çok güzelsiniz. Kenan Bey yok mu acaba? Burada randevuleşmiştik.
4: Maalesef yeri değiştirmek zorunda kaldık. Çünkü önemli bir işi çıktı. Bizi evde bekliyor.
3: Ya, sinirlerim çok bozuk. O halde biz de arabada kalan zamanı değerlendirip birbirimizi daha iyi tanımaya çalışalım.
5: Hey! Kesin ulan! Kesin be! Kardeşim ya, nedir bu rezalet ya? Babamız dinleyemeyecekmiş be! Sabahtan beri yorulmuşuz, gelmişiz. İki tek atalım, sükunetle kafamızı...

0: Peki Kenan Bey, mal hazır dediniz. Nerede?
1: Mal kolay, önce paraları görelim. Hı hı.
0: Pekala.
1: Bir içki almaz mısınız Monsieur Marcel?
0: Memnuniyetle.
1: Bu program değişikliği için özür dilerim. Ama değdi. Çünkü üzerinizde hakikaten çok para varmış.
0: Sizi gayet iyi anlıyorum. Bu işleri yürütmek kolay değil.
2: Buz ister misiniz?
0: Evet, lütfen. Buyurun, sayın isterseniz.
1: Lüzum yok.
0: Merci. Şerefe.
2: Şerefe.
1: Sıhhatinize Monsieur Marcel. Ben gidip malı getireyim. Hemen gelirim.
0: Buyurun.

Thank you.

0: Anneciğim kalkın, uyanın anne!
1: Ne var, ne istiyorsun?
0: Cinayet anneciğim, cinayet! Öldürdüler adamı!
1: Bıktım artık senin bu yalanlarından!
0: Yalan değil anne, vallahi değil!
1: Git başımdan, beni rahat bırak!
0: Doğruyu söylüyorum anneciğim, gözlerimle gördüm, yemin ederim! Vallahi doğruyu söylüyorum, ne olur kalk anne, kalk!
1: Git dedim sana, anlamıyor musun? Hadi durma git!
0: Nereye giderim anneciğim, katiller yanı başımızda!
1: Hastayım oğlum, yorgunum, uykusuzum! Sabah erkenden işe gideceğim, git odana yat, uyu artık!
0: Fakat anneciğim!
1: Git dedim sana, git! Yoksa karışmam!

0: içinde kalmışsın, ateşin mi var?
1: Cinayet anneciğim, rüyamda cinayeti gördüm, çok korktum.
0: Sen artık gerçekle rüyaları iyice birbirine karıştırmaya başladın. Kötü bir rüya görmüşsün oğlum. Ama artık çok geç oldu, kendine gel, güzel güzel uyu.
1: Ama cinayet bir gerçek anneciğim, öldürdüler onu. Adam iple boğdu, kadın da kalbine kocaman bir bıçak soktu.
0: Kimden bahsediyorsun?
1: Yanımızdaki dairede oturanlardan.
0: Yeter artık, benim çalışmaya gitmem lazım. Sen de yalan söylemekten vazgeç, uslu uslu otur, benim dönüşümü bekle. Tamam mı?
1: Peki anneciğim.

0: Sen sakın rüya görmüş olmuyorsun.
1: Evet doğru, o korkunç cinayet rüyama da girdi.
0: Seni gidi.
1: Ama daha önce gözlerimle gördüm.
0: Sen hayal görmüşsün oğlum.
1: Hayal değil komiser amca, yemin ederim gerçekti.
0: Yo yumurcak, bir daha beni Tonga'ya bastıramazsın.
1: Yalvarırım komiser amca, isterseniz dövün, hapse atın, cezalandırın beni. Ama ne olursunuz, bir kerecik daha inanın bana.
0: Ne dersin?
2: Yalan söylediğine bahse girerim.
0: Bir git bak bakalım, her ihbarı değerlendirmek zorundayız.
2: Peki efendim.
1: Yaşa komiser amcam!
3: Deli olacağım, deli olacağım, deli olacağım! Çok korkuyorum, bir an evvel şu cesetten kurtulmalıyız.
4: Gündüz çıkaramayız onu buradan, gece olmasını beklemeliyiz.
3: Öldürdükten sonra hemen başımızdan atmalıydık onu.
4: Sakin ol yavrucuğum, her şey yolunda gidecek. Bu gece motorla denize açılıp onu atacağız. Ondan sonra zenginiz, sen şimdi paraları düşün.
3: Kim olabilir?
4: Kim olursa olsun, sakın renk verme, sonra her şeyi mahvedersin. Hadi şimdi git kapıyı aç.

0: Elektrik memuru, kaçak varmış, kontrola gelmiş.
1: Buyursun, buyur.
2: Burada bir şey yok, bir de banyoya bakabilir miyim?
1: Tabii tabii, buyur, buyur.
0: Dağınık, kusura bakmayın, henüz toplayamadım.
2: Estağfurullah.
0: Prizler şurada olacak.
2: Burası da tamam efendim.
0: Şurada.
2: Orada ne var?
0: Çamaşır makinesi.
2: Görebilir miyim?

0: güle güle.
1: Şüpheli bir şeye rastlamadım komiserim. Karı koca gayet nazik ve kibar insanlar.
2: Gene bize yalan söyledin. Bak gayet nazik insanlarmış.
3: Siz onların kibarlığını dün gece görmeliydiniz. Zavallı adamcağıza hiç de nazik davranmadılar. Acımadan öldürdüler onu.
2: Bana bak yumurcak! Bakman gözünün yaşına, alırım elime sopayı, bir güzel döverim seni!
4: Nöbeti teslim ettim, başka bir emriniz var mı?
2: Ne tarafa gidiyorsun?
4: Etilere.
2: Şu çocuğu da geçerken evine bırakıver.
4: Emredersiniz. Gel bakalım yumurcak!
3: Komiser amca, bana inanmıyorsunuz ama sonra çok pişman olacaksınız!
2: Artık senin Allah bir dediğinden gayrısına inanmam yumurcak!
3: Kimse bana inanmıyor! Hatta annem bile! Ne olur polis abi, yakala şu katilleri!
4: Sen şimdi sıkı otur bakalım, o işi hallederiz!
3: Çok hızlı gidelim polis abi!
4: Tabii hızlı gideceğiz!

0: Merhaba.
1: Merhaba. Kız kardeşiniz nasıl? Rahatsızlığı geçti mi?
0: Biraz daha iyi. Fakat bir müddet daha tedavi altında kalması gerekiyor. Neyse, geçmiş olsun. Ucuz atlattı.
1: Teşekkür ederim.
0: Selam söyleyin. Size.
2: Bize çok önemli bir ihbarda bulundu. Dediğine bakılırsa komşularınızdan birinde cinayet işlenmiş.

0: Nereden biliyor cinayet işlediğimizi?
1: Dün gece terastan bizi görmüş olmalı.
0: Terasta mı? Terasta ne işi varmış o saatte?
1: Bilir miyim ben? Çocuk değil ki, şeytanın ta kendisi.
0: Evet, galiba tehlikenin tam içindeyiz. Belki de gelen adam elektrikçi değil, polisti.
1: Ben zaten tehlikeli olduğunu biliyordum. Sana da kaç defa söyledim.
0: Başlama gene, zaten moralim bozuk.

0: Bu işin şakası olmaz! Eğer işlediğimiz cinayet meydana çıkarsa asarlar bizi! Hemen kaçalım buradan!
1: Kapıcı uğursuz seneni!
0: Beni susturacağına git! Sus!
1: Sakin ol! Bu kadar kritik bir anda kendimizi kaybetmemeli, toparlanmalıyız! Şayet elektrikçi polis olsaydı bile bir şey anlamadı! Onun için herkes bunu da yumurcağın her zamanki yalanlarından biri sanacak!
0: Şu anda inanmıyorlar ama, konuşmaya devam ederse ve elinde bir delil varsa ne yaparız?
1: Ne güzel, her şey yolundaydı, Allah kahretsin! Nereden çıktı bu velet başımıza?
0: Derhal bir karar vermeliyiz!
1: Onu da öldürmeliyiz!
0: Yumurcağı öldürmek mi? Ama iyi düşündün mü?
1: Bu işe girdik bir kere, artık geri dönemeyiz! Bu gece ondan kurtulacağız!
0: İyi ama, annesinin yanında öldüremeyiz ki onu!
1: Kolayı var! Önce annesini uzaklaştırırız!
0: Nasıl?
1: Bir fikrim var!

0: Alo, evet benim. Kardeşim mi? Yoksa bir şey mi oldu? Teşekkür ederim, hemen geliyorum. İlker'cim, teyzen ağır hastaymış, komşusu telefon etti. Ben teyzene gidiyorum. Sen nereye, neden hazırlanıyorsun?
1: Ben gelmiyor muyum?
0: Sen burada kalacak, uslu uslu oturup beni bekleyeceksin.
1: Beni de götürün anneciğim.
0: Götüremem, hava yağmurlu. Gece yollarda üşütür, hasta olursun.
1: Bırakma beni anneciğim, korkuyorum.
0: Yaramazlık yaparken korkmuyorsun ama. Hem sen artık kocaman adam oldun.
1: Anlamıyorsun anneciğim. Cinayeti karakola haber verdiğimi öğrendiler. Artık yaşatmazlar beni.
0: Ey Allah'ım, sen bana sabırlar ver.
1: Ne olur yalnız bırakma beni, korkuyorum.
0: Of, İlker kes artık. Üzerine kapıyı kilitliyorum, uykun gelince yatarsın. Ben hemen döneceğim.

0: Hoş geldin.
1: Sen hasta değil misin?
0: Yo, tamamen iyileştim, hiçbir şeyim kalmadı.
2: Bu ne güzel sürpriz.
1: Siz telefon ettirmediniz mi?
0: Ne telefonu?
2: Yo, biz telefon ettirmedik.
3: Ne olur yalnız bırakma beni. Korkuyorum.
0: Ne diye dışarıda duruyorsun?
2: Girsene içeriye.
1: Hayır, hemen dönmem lazım. Nerede taksi bulabilirim?
2: Bu saatte buralarda bulmak çok zor. Belki aşağıda istasyonda bulabilirsin.
1: Peki.
2: Dur bekle. Üstüme bir şey alayım, ben de geleyim.
3: Hadi.
4: Spor araba.
5: Az kaçar.
4: Elektrikli araba.
5: Çok yakar. Park etmesi zor.
6: Yok artık.
7: Hiçbirini beğenmedin mi?
5: Yani beğendim de... Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
7: Kredi de yok, faiz de yok.
8: Aa, peki ne var?
7: Emlak katılım, tasarruf, finansman var.
9: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle... araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu... emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
10: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum, gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
11: Sadece durulalım.
12: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
13: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
14: Bravo vallahi.
15: Sen de sadece Duru'la.
16: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026.

0: Hayatı resmi sponsoru.
1: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
2: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
3: Her katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
0: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.

0: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
3: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
2: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyiyor. Kaç yıl geçti aradan. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Oma bu yolda seninle.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: O saatte Hamza kahvede tavla oynadığını söyledi.
1: Yalan söylediği besbelli.
2: İyilikle verin toprağı dedik.
3: Babasının mezarı yanına şimdiden bir çukur kaz.
4: Taştı dedetmem kimseye.
1: Vuracaklar seni dönersen.
5: Anamın kılına dokunursanız, bacınızın başına geleceklerden ben suçlu değilim. Çıkarmayın bunu aklınızdan.
6: Kuş olsalar uçamazlar.
3: Ayşe'yi teslim et, bağışlayalım canını.
4: Merak edilecek bir şey yok. Çok seviyor seni.
7: Allah hayırlı geçinmeler versin.
1: Nikahlandık Ali ile. Karnımda çocuğunu taşıyorum.
3: Nasıl, nasıl yaptın bunu? Neredesin?
8: Buradayım.
9: Büyük Yemin yarın 18'de TV4'te.
10: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
11: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
12: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: hep seninle.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
2: Volcano.
3: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
4: Ne kadar emanet tutuyorum.
5: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
4: Tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
6: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
4: Nasıl, yakışıyor mu bana?
5: Sünger çok büyük kullanıyorsunuz.
7: Ulan ne yapıyorsun?
5: Hava asacağız bu sıraya daha.
4: Eyvah, yakalandım.
8: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
9: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Servis geldi. Çantam hazır mı?
12: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
1: kurdu. Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
13: Bu var ya,
14: blok dersten çıkıyor.
13: Atıştırmalık?
14: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
13: Bir şey diyeyim mi?
15: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
13: Abi bu adam ne yiyor ya?
16: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
17: Amcam, seni istemiyor.
18: Ben ikna ederim onu.
19: Amcanız sizlere ömür olup vefat etti.
3: Nihat Bey'le evlenecek olursanız bu 55 milyon hayır cemiyetlerine kalacak efendim.
18: Şimdi hemen gidip idama mahkum edilmiş birini bulacağız.
20: Ne iştir ya? Böyle fıstık gibi bir karın olsun, iki gün sonra da asıl.
21: Hakiki katil gelip teslim oldu, itiraf etti.
22: Sevgili karıma kavuştum artık.
17: Edepsizlik etmeyin lütfen.
23: Geleceği varsa göreceği de vardır.
24: Neymiş göreceğimiz?
25: O amca niye yatıyor öyle?
22: Uykusu gelmiş de evladım.
26: Kemal mi?
27: Evet. Kahvede de ölümle tehdit etmiş.
22: Lafın gelişi.
28: Vallahi olur. Kendi elimle yerleştirdim abi.
29: Bu gece eve gidip cesedi bulmamız lazım.
30: Bu suya düştük abi.
29: Şefik nerede?
28: Yakalandı.
29: Acaba neden Şefik? Tam katilin adını söylerken öldürüldü.
31: Orasını polis bulsun artık.
22: O gece hiç evden dışarı çıkmadım.
29: Leyla uyuduktan sonra çıkmıştır mutlaka. İsterseniz ona sorun.
17: Olamaz.
8: Bebek gibi maşallah. Yarın 16.15'te TV4'te.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin. Yeni

0: Bir disk double'la tanışma yapar mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni disk double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
2: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
3: Hakan abi.
4: Ardan, senin ne işin var burada?
3: Abi benim rüyamdayız.
4: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır buraya geliyorum.
5: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
3: Bu rüyanın başı da var. Atağı biz hazırladık.
6: Vay vay vay. Çocuklar.
5: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
6: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Semih, erkencisin.
7: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: Efendim?
1: İlker! İlker benim yavrum, ben anne!
0: Anne! Anneciğim! Anneciğim, hemen eve dön! Çok korkuyorum!
1: Sakin ol yavrum! Korkma, taksi bekliyorum, hemen geleceğim! Sen beni bekle!
0: Acayip sesler duyuyorum anneciğim! Kapıyı açmaya çalışıyorlar anneciğim!
1: Merak etme yavrum! Kapılar kilitli! Kimse açıp giremez içeriye!
0: Gürültüler arttı anneciğim!
1: Söyle!
0: Işıklar söndü anneciğim! Geliyorlar! Beni öldürmeye geliyorlar!

0: Ne var yumurcak, ne oldu?
1: Beni öldürmek istiyorlar.
0: Kim öldürmek istiyor?
1: İşte bu.

0: Merhaba.
1: Polis abi kurtar beni! Kurtar polis abi!
0: Gene mi sen? Helal olsun, gene yaptın numaranı.
1: Numara değil abicim, katil bunlar, katil!
0: Siz akrabası değil misiniz?
2: Amcasıyım, bırak. Evden kaçtı. Onu buluncaya kadar akla karayı seçtik. Çocuk işte.
0: Yolunuzdan alakoyduğum için özür dilerim. Gidebilirsiniz.
2: Rica ederim, eyvallah.
0: Güle güle. Ne gidi yumurcak seni.

0: Allah Allah, bu saatte mi?
1: Saklanmalıyım, beni öldürmek istiyorlar!
0: Gecenin bu saatinde mi öldürecekler?
1: Zaten onlar gece öldürüyorlar! Ne olur içeri al beni!
0: Olmaz, annem kızar, yarın görüşürüz!
1: Çitlenmek, çitlenmek!
0: Hadi eyvallah!
1: Çitlenmek!
0: Dayak yememi mi istiyorsun?
1: Anlamak istemiyorsun! Sana beni öldürecekler diyorum!
0: Hadi canım!
1: Dur bir dakika! Yemin ederim sana!
0: Yüzüne ne oldu senin?
1: Katiller yaptı!
0: İmkansız! İnanmıyorum sana!
1: Doğru söylüyorum! Katillerin elinden kaçıp kurtuldum ama eve gidemiyorum! Beni yakalamak için muhakkak yolumu bekliyorlardı!
0: Ben ne yapabilirim?
1: Sen git anneme haber ver, onu bu hisarda saklanıp sizi bekliyorum! Ama sen anneme hemen haber ver!
0: Peki!
2: Bu çocuk değil, şeytanın ta kendisi!
3: Bu işin sonu kötü! Çok kötü! Ben biliyordum böyle olacağını!
2: Kapa hırsız çeneni be!
3: Hırsızlık bende mi? Senin yüzünden hapse gireceğiz!
2: Hapishane uzak bir ihtimal, her şeyi atlattık! Yumurcaktan başka yolumuzda engel kalmadı!
3: Peki nerede bulacağız şimdi onu?
2: Evin önünde beklemekten başka yapılacak şey yok! Nasıl olsa er geç dönecek!

0: Hay Allah, ses gelmiyor. Sırası mı şimdi bunun?
1: İsterseniz gidip başka bir yerden telefon edelim.
0: Kaybedecek vaktimiz yok Kurban Efendi. Çocuğum katillerin elinde. Beni yumurcak yolladı buraya. Dedi ki katillerin elinden kurtulup kaçmış. İlker'im nerede şimdi? Katillerden korktuğu için buraya gelemedi. Seni Hisar'da bekliyor.
2: Ben hemen oraya gidiyorum. Sen git polise haber ver.
0: Tamam Selma abla.
3: Demedim mi ben size yumurcağa bir şey olmaz diye? Ya? Ben burada kalıyorum. Belki buraya dönerler.
4: Dur, nereye gidiyorsun?
0: Polisi.
4: Polisim, söyle.
0: Ne oldu? Yumurcak katillerin elinden kaçarak kurtuldu. Hisar'da bekliyor. Annesi de oraya gidiyor.
2: Bunu senden başka bilen var mı?
0: Kapıcıya da söyledik, o da biliyor.
4: Bin arabaya yumurcağı kurtarmaya gidelim. Ben şimdi geliyorum.

0: hale gelmişsin. Bir şeyin yok ya.
1: Yok anneciğim. Yalnız çok korktum.
0: Canım yavrum.
1: Artık bana hep inanacaksın değil mi anneciğim?
0: Tabii. Tabii yavrum.
1: Anneciğim.
0: Canım. Canım evladım benim.
1: Anneciğim.
0: Bir tane yavrum.

0: Ben Hisar'a gidiyorum. Siz cesetle meşgul olun.
1: Müsaade edin efendim. Çekilin. Ya öyle zannediyorum.
2: Dikkat, dikkat!
3: Öleli 20 saati geçmiş. Otopsiden sonra tam saatini söyleyebilirim size.
4: Ambulans hazır. Cesedi morga kaldırın.
3: Baş üstüne.

0: Çetlendik. Geldiler.
1: Çetlendik, buradayım.
2: İşte oradalar.
1: Çetlendik.
0: Kaç çetlendik.

0: Yemen İmamı Talha'nın torunu Hüseyin'in kaçırılması devletimizin başına açılan ciddi bir gayedir.
1: Bu yüzük ömrüm boyunca parmağımdan çıkmayacak.
2: Hüseyin'i bırakamam. Emrediyorum, çocuğu kaçır.
3: Ailemin kökünü kurumaktan kurtardınız.
4: Asıl iftihar edilecek asker Murat'tı paşam.
1: Çöl haydutlarından yana değilim.
5: Siz onun bana mukaddes bir emanetisiniz.
6: Sevdiklerim için yaşamıyorum artık.
1: Yaşıyorsun, benim için yaşıyorsun.
0: Karşımızda uyur bir yılan var.
2: Tam bana göre adamsın.
3: Türk'ü Türk'e vurdurmak aklı sökmez. Evet, ben de bir Osmanlı zabitiyim.
7: Çöl Kartalı, birazdan TV4'te.

0: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
1: Biz buraya eşimle açtık. Hayalimizdi.
2: Aile gibi olduk artık.
1: Biz birlikte çalışıyoruz. Birlikte kazanıyoruz.
2: Birine bir şey olsa hepimiz koşuyoruz.
1: Bu otel her birimizin sigortası.
3: Bu otel tüm çalışanlarınızın sigortası. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
4: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro. Ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go ile maçlar ücretsiz bir şekilde dilediğin cihazda.
5: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde dörtlü Doğanay limonata 112 lira 50 kuruş.
6: Chatman çıldırdı. Boho gardırop sadece 19.990 lira. İşte Chatman, işte
7: hayat. Pozisyon ekranda, Naz maç havasında. Google Cemina'yı görüyor. Resmini ekledi, isteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.

0: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında. 24 yıl önce o coşkuyu birlikte yaşamıştık. Ve bugün yine ülkece paylaşıyoruz. Geçtiğiniz her yolda hep sizinleyiz çocuklar. 25 yıldır yıldır hep seninle.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
0: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. Pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.

0: be. Hı. Amerika uzak mı?
1: Oo, çok uzakta kızım.
0: İzleyenler mi?
1: Duyarlar tabii ya, duymaz olurlar mı?
0: Baba, tableti uzatsana. Babana sordum, izleyebiliyor musunuz? İçim hayaller dolu.
2: Beyler, hadi beyler.

0: biliyorum.
1: Kupa yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
0: Size güveniyoruz.
2: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
3: 24 yıl önce o coşkuyu birlikte yaşamıştık. Ve bugün yine ülkece paylaşıyoruz. Geçtiğiniz her yolda hep sizinleyiz çocuklar. 25 yıldır keyfin gelsin yemekse be. 25 yıldır hep seninle.
4: Siparişiniz
5: ve Pepsi'niz.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
8: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
9: Pozisyon ekranda, Naz maç havasında. Google Cemina'yı görüyor. Resmini ekledi, isteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemina. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
10: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
11: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
10: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
11: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
10: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Bakın.
2: Tam da leslik.
1: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Primayla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
3: Tüy almadın 2 yıl mı? Burak'ın akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli.
5: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
4: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
7: Süper Kumbara başlıyor.
8: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
9: Ben.
10: Kral Şakir.
11: Armut piş ağzıma düş.
8: Dört arkadaşımızla birlikte.
11: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
8: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
11: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
8: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
12: Ben.
13: Botanik.
12: Abacus.
11: Kasa.
12: Marul.
11: Kumbara.
8: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
14: Süper Kumbara.
7: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta

0: 25 yıldır hep seninle. Obsessor. Yeah. Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Obsessor'un yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
2: Chatman'de en rahat koltuk takımları 1420 liradan başlayan taksitlerle. İşte Chatman, işte
3: hayat. Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
4: O zaman markete gidelim.
5: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
3: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Ruffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
4: Nasılsın?
6: Herhangi bir cips mi?
3: Hayır.
5: Varsa Ruffles, maça varız.
3: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
5: Hoş geldin. Kapıyı aç.
7: Merhaba, nasılsın?

0: Amcam, seni istemiyor.
1: Ben ikna ederim onu.
2: Amcanız sizlere umur olup vefat etti.
3: Nihat Bey'le evlenecek olursanız bu 55 milyon hayır cemiyetlerine kalacak efendim.
1: Şimdi hemen gidip idama mahkum edilmiş birini bulacağız.
4: Ne iştir ya? Böyle fıstık gibi bir karın olsun, iki gün sonra da asıl.
5: Hakiki katil gelip teslim oldu, itiraf etti.
6: Sevgili karıma kavuştum artık.
0: Edepsizlik etmeyin lütfen.
7: Geleceği varsa göreceği de vardır.
6: Neymiş göreceğimiz?
8: O amca niye yatıyor öyle?
6: Uykusu gelmiş de evladım.
1: Kemal mi?
7: Evet. Kahvede de ölümle tehdit etmiş.
6: Lafın gelişi.
7: Vallahi oğlum, kendi elimle yerleştirdim abi.
5: Bu gece eve gidip cesedi bulmamız lazım.
9: Bu suya düştük abi.
1: Şefik nerede?
6: Yakalandı.
1: Acaba neden Şefik tam katilin adını söylerken öldürüldü?
5: Orasını polis bulsun artık.
6: O gece hiç evden dışarı çıkmadım.
1: Leyla uyuduktan sonra çıkmıştır mutlaka. İsterseniz ona sorun.
0: Olamaz.
10: Bebek gibi maşallah. Yarın 16.15'te TV4'te.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
2: 24 yıl önce o coşkuyu birlikte yaşamıştık. Ve bugün yine ülkece paylaşıyoruz. Geçtiğiniz her yolda hep sizinleyiz çocuklar. 25 yıllık keyfin gelsin yetmezse be. 25 yıldır hep seninle.
3: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
4: Pozisyon ekranda, Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü, resmi ekledi, isteğini yazıyor, görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini, milli futbol takımları resmi sponsoru.
2: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
5: Hakan abi.
6: Arda, senin ne işin var burada?
5: Abi benim rüyamdayız.
6: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır bu rüyaya geliyorum.
7: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
5: Bu rüyanın başı da var. Atağı biz hazırladık.
8: Vay vay vay. Çocuklar.
7: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
8: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Semih, erkencisin.
9: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: Dünya takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Polisler, eyvah mahvolduk.

geberteceğim. Öldüreceğim sizi.

0: Balkan dağlarında Bulgar komitecilerine karşı yapılan harekatta gösterdiğiniz büyük kahramanlık ve şecaatten dolayı milletimiz sizlerle iftihar etmektedir. Vatanımız sizlerden böyle daha nice büyük hizmet diliyor.
1: Ah be! Canını sevdiğim Boğaziçi! Kaderde gene sana kavuşmak varmış.
2: Balkan dağlarında bir yıl komitacı kovaladıktan sonra şimdi bir süre yan gelip yatmak hakkımız.
1: Yan gelip yatmakla kaybedilecek vaktim yok benim.
2: Peki, kıymetli vaktinizi nasıl geçireceğinizi öğrenebilir miyim?
1: Şimdi olmaz. Zamanı gelince anlatırım.
2: Vay! Can yoldaşımın benden gizlisi de mi var?
1: Bak Muratçım, seninle ömrümüz mahalle mektebinde falaka yemekten harbiyeye, harbiyeden de siperlere kadar omuz omuza beraber geçti. Ama şu anda öyle bir sırrım var ki, senden bile saklı.
2: Haklısın. Bazen insan yakın dostuna bile açamayacağı durumlar içine giriyor.
1: Sakın gücenme bana! Bilirsin, benim ağzımda bakla ıslanmaz. Sırası gelince her şeyi öğreneceksin. Ama şimdi ısrar etme. Hoşça kal.
2: Keyfine bak Faruk'cum.
3: Ablacığım, seni gören bayram var sanır. Neredeyse kanatlanıp uçacaksın. Sebebini bilsen bari.
4: Sen küçüksün daha. Bazı şeyleri büyümeden anlayamazsın.
3: Sen öyle zannet bakalım.
1: Merhaba Leyla Hanım.
4: Hoş geldiniz Faruk Bey.
3: Hoş geldin Faruk abi.
1: Hoş bulduk Ayla. Maşallah, görmeyeli ne kadar büyümüşsün.
3: Ah, çok teşekkür ederim. Ablacığım bak, sen değişin.
4: Babam kahramanlıklarınızı anlata anlata bitiremiyor. Dün madalyalarınızı eliyle takmış.
1: Eksik olmasın. Biz de Kamil Paşa'yı öz babamız gibi severiz. Şu tesadüfe bakın, ben de biraz evvel buradan geçiyordum.
3: Beşir abi, sandala binelim de kayıkçı hazır olsun.
1: Ne iyi oldu da karşılaştık Leyla Hanım. Sizinle konuşmak istiyordum bir hususta.
4: Akşama yalıda konuşuruz. Babamın davetini unuttunuz mu yoksa?
1: Hiç unutur muyum? Ben demek istemiştim ki, yani yolunuza mani olmayayım efendim.
4: Estağfurullah Faruk Bey. Allah'a ısmarladık.
1: Güle güle efendim. Hay Allah! Size deliler gibi aşığım Leyla Hanım, diyemedim bir türlü.
5: Vay benim küçük hanimişileri gelmiş, benim elmas parçalarım gelmiş, maşallah!
3: Ay bacım, başladın gene, paşa babam geldi mi?
5: Geldi, yukarıda, harem dairesi.
4: Merhaba paşa babacığım,
3: good morning.
0: Vay vay vay vay, bu ne biçim selam yahu? O Amerikan mektebinde Osmanlı adetlerini hepten unuttunuz galiba.
4: Hiç unutur muyuz paşa babacığım?
0: Vay benim başıma gelenler! Bir selam vermeyi bile beceremiyorsunuz. Mahvettiniz güzelim Osmanlılığı. Biliyorsunuz akşama misafirimiz var.
4: Biliyoruz babacığım.
6: Kadehimi Florina dağlarında destanlar yaratan Murat ve Faruk beylerin şerefine kaldırıyorum.
7: Murat ve Faruk beylerin şerefine.
0: Afiyet olsun efendiler! Sizlere değerli bir misafirimizi tanıştırmak istiyorum. Osmanlı Devleti'nin Yemen vilayetinin hakimi İmam Talha'nın torunu Veliaht Hüseyin Efendi. Küçük aslanımız Kuleli Askeri Mektebi'nin en gözde talebelerindendir. Yarın da yaz tatilinden bir istifade, uzun müddetten beri hasret kaldığı dedesine kavuşmak üzere Yemen'e doğru yola çıkıyor. İstanbul'daki son gecesini kahramanlık destanlarını duyduğu Faruk ve Murat yüzbaşıların yanında geçirmek istedi.
2: Yüksek müsaadelerinizle şunu arz etmek isterim paşam. Arap Yarımadası'nda İngilizlerle İtalyanların bazı çöl kabilelerini devletimize karşı kışkırttıkları bir sırada böyle bir yolculuk muhterem misafirimiz için tehlikeli olabilir.
8: Murat Bey'in endişeleri çok yerinde. Fakat muhterem veliahtın geçeceği yol güzergahından haberi olan yok aşiretler arasında.
0: Alman İstihbarat Teşkilatı'ndan Herr Jacobi.
3: Ben de sizin mektepte okuyorum, ben de sizler gibi cesurum. Hem üstümde bu üniforma varken kimse dokunamaz bana.

0: Kerime'niz hanımefendi görmeyeli epey gelişmişler Paşa Hazretleri.
1: Onlar büyüdükçe de bizi ihtiyarlıyoruz. Bu unutulmaz gecenin şerefine şerbetleri ve şekerlemeleri kızların bizzat kendi elleriyle hazırladılar.
2: Sağ olun Leyla.
3: Estağfurullah efendim.

0: Kahramanlarımızı merak ediyordun, gördün. Sabah erken yola çıkacağınız için vaktinde yatman lazım. Sabit abilerinle vedalaş, ablaların odana götürsünler.
1: Sizleri tanıdım. İnşallah sizler gibi şanlı bir zabit olacağım. Hepinize iyi geceler dilerim.
0: Hadi bakalım, ablaların geldi.

0: Ayrılık beni kahretti. Demin herkesin içinde sana sarılmamak için zor tuttum kendimi.
1: Ben de.
0: Hiç kavuşmayacağız sanıyordum.
1: Şimdi kollarımdasın ya.
0: Ama her tanrının günü ölüm korkusuyla kahrolarak, her saniye sensizliğin acısıyla eriye eriye.
1: Sana asker sözü vermiştim. Döneceğim dedim ve döndüm.
0: Ama giderken bu yoktu.
1: Biz harp ederken düşmanın eli darmı toplamıyordu. Yara bir zabitin en kıymetli madalyasıdır.
0: Gönül isterdi ki üzerinde düşmanın zalim eli değil, benim okşayıcı ellerim dolaşsın. Sen uzaklardayken sana hasret kalan ellerim.
1: Artık o güzel eller avuçlarımda.

0: İşte şimdi kafana kısıldı. Söyle bakalım, niye kaçtın benden?
1: Yakalayacağını bildiğim için.
0: Ya hiç bırakmazsa?
1: Allah'tan tek niyazım da bu zaten. Beni ömrümüz boyunca hiç bırakmaman.
0: Çoğu bitti, azı kaldı Leyla. Mektepten mezun olmana 3 ay var. Şehadetnameni alır almaz doğru babanın karşısına. Rab bir selam, ilk işim seni istemek olacak.
1: O gün bir gelse.
0: Pek yakında yavrum.

0: Allah, ne güzel isim. Önce ismini övmekle başlayalım. Bütün Leyla'ların en Leyla'sı Leyla Hanım. Aferin oğlum Faruk, başlangıç güzel. Siz gönlümün zindanında açan ziyayı aşkı nevin Hande Pare'yi şafaksınız. Hey be, fuzulümüzü mübarek. Girdabı mestaveri aşikanenize düşeli garkeyi keyfi tarik oldum. Yahu dikkat etsenize biraz, bakın mektubum mahvoldu.
1: İşkembe-i Kübra'dan büyüdü, ne olmuş yani?
0: Bunca güzel lafı nasıl bulurum bir daha ben?
1: Korkma, arayan mevlasını da bulur, belasını da.
0: Ha. Öyleyse sen buldun bile.
2: Bana bak arkadaş, burada hır çıkarma.
0: Ya, yok canım. Yetiştim, dayan Faruk!
3: Öyle sen de bunca adamı neden dövdük anlasan.
0: Güzelim mektubumu mahvettiler.
3: Ne mektubu?
0: Sevgilime yazdığım mektup.
3: Vay, demek senin bir sevgilin var ve benim de bundan haberim yok.
0: Öyle. Gizli bir aşk bu. Hem öylesine gizli ki daha sevdiğim kızın bile bundan haberi yok.
3: Aklıma her şey gelirdi de senin benden gizlin olacağı gelmezdi.
0: Sen sanki anlatıyorsun her şeyi. Kaç gündür nerelere kayboluyordun, onu söyle. Mesela, bugün neredeydin? He?
3: Bugün mü? Büyük anneme gitmiştim. Bana aile yadigarı bir yüzük verdi. Bak. Bir gün bu yüzüğü sevdiğim ve hayatı boyunca bana bağlanacağına inandığım bir kızın parmağına takacağım.

0: İşte İmam Talha'nın torunu Veliaht Hüseyin elimizde!
1: Osmanlı'yı kuyruğundan ateşe verdik! Başını da yakmamız yakındır! Zaferimizi kutlayalım arkadaşlar!
2: Yemen İmamı Talha'nın torunu Hüseyin'in kaçırılması, devletimizin başına açılan ciddi bir gayeledir. Seyit İdris kabilesinin bu hareketi düpedüz bir isyan vakasıdır. Bütün kervancılar muhafızlarıyla birlikte kamilen kılıçtan geçirilmiş.
3: Bu yolculuğun tehlikesini önceden tahmin etmiştim efendim.
4: Asilerin şartları nedir?
2: Kaçırılan Hüseyin'in hayatına karşılık Seyit İdris Osmanlıların Yemen'den çıkarılmalarını şart koşmuş.
3: Osmanlı devleti Yemen'den çekilirse, Yemen'de İngilizlerin maşası olan İdris'in eline geçer.
4: Bu çöl haydudunu yok etmek için derhal harekete geçmek icap ediyor paşam.
2: Bu mevzuda son derece temkinli hareket etmek mecburiyetindeyiz efendiler. Zira hem küçük veliahtın hayatını emniyete almak, hem de nazarları her an üzerimizde olan düveli muazzamaya karşı itiyadı elden bırakmamak lazım. Düşman devletlerinin Osmanlı'ya saldırmak için fırsat kolladıkları nazik bir devirde, bu hadiseyi ortalığı velveliye vermeden bastırmamız icap ediyor. Bu görevi size vermeyi düşünüyorum. Veliaht Hüseyin'i İdris eşkıyasının pençesinden kurtaracaksınız. Kızlarım yemekleri sizler için kendi elleriyle hazırladılar.
4: Bu ne şeref!
5: İnşallah beğenirsiniz.
3: Ellerinizden çıkan bir şeyi beğenmemek mümkün mü Leyla Hanım?
5: Çok naziksiniz.
4: Yemen'de çok arayacağız yemeklerimizi.
5: Yemen'e mi gidiyorsunuz?
2: Padişah'tan ferman çıktığı an Murat'la Faruk beyler devletimize Yemen'de hizmet edecekler.
5: Aman Allah'ım! Ne müthiş şey!
3: Ne o? Sen yatmak niyetinde değil misin yoksa?
4: Hayır, mektup yazacağım.
3: Ne mektubu?
4: Aşık olduğum bir kıza mektup yazıp bütün hislerimi açıklamak istiyorum.
3: Hadi Allah zihin açıklığı versin.
4: Alayı bırak da biraz yardım et bana.
3: Ne demek istiyorsun?
4: Senin kalemin kuvvetlidir. Mektepte de tahrirden iyi not alırdın hep.
3: Peki öyleyse. Sevdiğin kızı söyle de sana oturaklı bir mektup düşünelim.
4: Yok, kim olduğunu söylemem, sırdır. Yalnız şunu bil ki, aşık olduğum kız, dünyadaki kızların en güzeli, en hanımefendisidir.
3: Peki, yaz bakalım. Sevda ummanlarının biricik ilahisi. Gözlerine kurban olduğum eşsiz güzel. Size rastladığım andan itibaren hayatımın akışı değişti. Bütün varlığım hayaliniz ve sevginizle doldu.
4: Hay çok yaşa sen Murat, ilaç gibi sözler bunlar.
3: Devam et öyleyse. Şu anda ben kalbi binlerce aşk okuyla yaralı bir sevda kazazedesiyim. Çok uzaklara gitmek için hazırlanırken gönlümün bu gizli sırlarını size açmadan edemedim.
4: Size milyonlarca güzel söz hazırladığım halde her defa sıcandan dilim tutulduğu için bir türlü açılamadım. Lakin sanırım gözlerimdeki sevda dolu yalvarıştan kalbimin nicesine aşkla dolu olduğunu anlamışsınızdır. Dönüşümde ilk işim muhterem paşa pederinizin huzuruna varıp desti izdivacınızı talep etmek olacak. Ebedi sevgilerimle, Faruk.
5: Faruk abiden mi? Sen her şeye burnunu sokmasan olmaz değil mi? Peki abla, kızma hemen. Murat! Murat! Nereden çıktı bu Yemen işi? Duyunca deliye döndüm, gözüme uyku girmez oldu.
3: Ağlama yavrum. Kendine hakim ol. Son dakikalarımızı gözyaşlarıyla mı geçirir?
5: Bilmiyorum Murat, bilemiyorum. Sadece korkuyorum, müthiş bir korku var içimde.
3: Senin gibi bir asker kızına yakışmıyor korku.
5: daha yeni dönmüştün Balkanlardan. Tam birbirimize kavuştuk sanırken şimdi Yemen'e gidiyorsun. Keşke vaziyetimizi açsaydık babama. Damadı olacak birine herhalde böyle bir tehlikenin içine atmazdı.
3: Buna alışmalısın Leyla. Beni her şeyden önce asker olarak sevmen lazım. Bir askere cepheden kaçmak yaraşmaz.
5: Haklısın Murat. Ben de bir asker kızıyım, bunları bilmez miyim? Ama bu sefer gideceğin yer Yemen. Ateş dolu, ölüm dolu bir yer, yolu uzun. Giden geri dönmüyor.
3: İnan bana, ben döneceğim ve benimle iftar edeceksin.
6: Faruk abi merhaba.
7: Nasılsın Ayla?
6: Teşekkür ederim.
7: Leyla Hanım nerede?
6: O mektepte kaldı ders çalışmak için. Allah'a ısmarladık Faruk abi.
7: Güle güle.
3: Bu yüzük bana büyük annemden kaldı. Aile yadigarıdır. Beni sevdiğin müddetçe parmağında taşımanı dilerim.
5: Bu yüzük ömrüm boyunca parmağımdan çıkmayacak. Senden ayrılmanın acısına nasıl dayanacağım?
3: Bir gün kavuşacağımızı düşünerek.
5: Ne olursun bana dön.
3: Döneceğim.

0: Torunum ailemin hayatta kalan tek ferdidir. O kurtarılamazsa kanımız kurur. Yemen halkı başsız kalır.
1: Müsterih oldunuz efendim.
2: İstanbul'dan Yemenlere sırf Veliaht Hüseyin Hazretlerini kurtarmak için gönderildik.
0: Zaten vazifeniz yüzbaşı. Ben Osmanlı Devleti Âlisi'nin yüksek himayesine sığınmışken malımın, mülkümün ve canımın emniyetini sağlamak size düşer.
2: Şeref sözü veriyorum İmam Hazretleri. Her ne bahasına olursa olsun torununuz kurtulacaktır.
3: Günlerdir sadece kum, kum, kum. Bir de kahrolası güneş. Nerede bu şeytanlar?
4: Elbet bulacağız.
5: Ne var Leyla? Sen tabağa bakıyorsun, tabak sana. Yesene yemeğini.
6: İştahım yok babacığım. Biraz da başım ağrıyor. Müsaade ederseniz ben kalkayım.
5: Peki bir hekim getirteyim sana.
6: Hekimlik bir şeyim yok baba. Allah rahatlık versin.
5: Ve subhanallah. Haftalardır nesi var bu kızın anlayamadım.

0: Ablacığım, neden derdini bana açmıyorsun? İnan ki ben çocuk değilim artık. Aklın Yemen'de değil mi?
1: Evet. İçimde garip bir his var. Sanki bir felaket olacakmış gibi.

Ben Belediye geberteceğim.

0: Nem var abla, ne oluyorsun?
1: Bilmiyorum Ayla, anlatamam. Garip bir his var içimde.
2: Çocuğu kaçır! Seni bırakamam! Emrediyorum, çocuğu kaçır! Al sende kalsın tabancam!

0: Çerdek, Allah kahretsin!
1: Yüzbaşım! Yüzbaşım! Yüzbaşım!
0: Yardım et! Bu cehennemden kurtulmamız lazım.

0: evladım, yavrum Hüseyin'im, bir tanem.
1: Dedeciğim.
0: Sağ olun yüzbaşım. Ailemin kökünü kurumaktan kurtardınız. Padişahım, çok yaşa.
2: Gayret Mehmet'im, gayret et. Ayşen'i düşün. Baba diye bekleyen çocuklarını düşün. Sabrımız güneşi de yener, çölü de.

boynum.

0: yaşadım.
1: İlk işim sana koşmak oldu.
2: Gel aslan, gel evladım, seni ben de kucaklayayım. Öz oğluma kavuşmuş gibiyim.
1: Dinle, iftihar ediyorum. Asıl iftihar edilecek asker Murat'tı paşam. İmamın torununu kurtarmak için o kendini feda etti. Şanı şerefi de bana düştü.
2: Murat'ı öz oğlum gibi severdim. O değerli askeri kaybetmek beni büsbütün hırslandırdı. Bu müziç meseleyi kökünden halletmek için Yemen kuvvetlerinin idaresini bizzat ben alacağım üzerime.
1: Benim de fikrim yangın fazla yayılmadan ateşin söndürülmesidir.
2: Yalnız beni Leyla düşünüyor. Bir takım ruhi sarsıntılar geçirdi. Bu halde Yemen'e gitmesi mahsurludur.
1: Leyla Hanım'ın sıkıntılarına ortak olmak isterdim. Sizden haddim olmayarak Kerime'nin hanımefendinin deste izdivacını talep etsem?
2: Bir asker için en büyük bahtiyarlık kızını kahraman bir askerle evlendirmektir. Gel oğlum, seni kucaklayayım.
1: Can yoldaşım Murat'ın da hayatta olmasını ve bu sevincimi paylaşmasını ne kadar isterdim.
3: Faruk Bey'i hem bu izdivacından hem de kazandığı ikinci madalyadan ötürü iki kere tebrik ederim.
4: Bütün kalbimle tebrik ederim Faruk.
5: Hayatımın en mesut dakikalarını idrak ediyorum.
6: Sizin gibi kahramanlar her cihetle saadete layıktırlar.
5: Sağ olun efendim.
7: Güzel gelinimin şerefine elcağızımla yaptım şerbetleri. İçin, için de dua edin.
8: Affet beni Murat'ım. Beni anlamaya çalış. Bu evliliği kendin için. Zavallı babamın yüreği rahatlasın. Yemen'e giderken gözü arkada kalmasın diye yaptım. Allah'ım sen bana yardım et. Sen bana kuvvet ver. Yüreğim Murat'ımla doluyken evlenmiş bile olsam bir başka erkek bana ateş, bana ölüm gibi gelecek. Dayanamayacağım yarabbim.

0: Ülkeniz mübarek ola.
1: Düğünümüz var ki maşallah ile.
2: Paşa hazretlerinin kerimeleri evleniyorlar.
1: Leyla Hanım, Yemen kahramanı Faruk Bey'le evleniyor.

0: Maşallah böyle gelir dostlar başına.
1: Allah bir dakika seler çatlasın.
2: Leyla Hanım'ı zifaf odasına götüreceğiz.
3: Maşallah, maşallah.

0: Leyla. Ayrılırken ardımdan gözyaşı döken Leyla. En yakın arkadaşımla evlenmek için ölmemi bekliyor musun? Faruk, benim yüreğim kan ağlarken ne mesutsun şimdi diye. Hatırlar mısın mektuplarını bana yazdırırdın? Canını tehlikeye atmaman için senden gizlemiştim aşkım. Demek kader böyleymiş. Arsınları bilsinler beni. Geldiğim yere, çöllere, mezarıma dönüşüm.
1: Leyla, saadetimin güneşi bir tanem. Sana ebedi saadetimizin nişanesi olarak bir yüzük takmak istiyorum. En mesut gecemin naçiz bir hatırası.

0: Bu yüzük?
1: Evet. Murat Bey'in yüzüğü. Giderken o takmıştı.
0: Yoksa...
1: Evet, daha fazla gizlememin doğru olmadığına inanıyorum. Murat'la birbirimizi çok seviyorduk. Evlenecektik. Kendisini sevdiğim müddetçe bu yüzüğü parmağımdan çıkartmamamı söylemişti.
0: Parmağınızda durduğuna göre hala seviyorsunuz onu.
1: Ölene kadar da seveceğim Faruk Bey. Bunu bilmenizi istiyorum.
0: Peki ya ben, benimle neden evlendiniz?
1: İyi insan olduğunuz için, babam istediği için, başka çarem olmadığı için.
0: Peki ya Yemen dönüşünde bahçede beni görünceki sevinciniz, ya sarılışınızdaki sıcaklık?
1: Murat'a aşkımın şuursuzluğuydu o, onu bekliyor. Hep onu düşünüp baktığım yerlerde onun hayalini görüyordum. İtiraf etmeliyim ki kalbim son nefesine kadar Yemen çöllerinde kaybolan Murat için çarpacak. Bu yüzük ölene dek çıkmayacak parmağımdan.
0: Açık konuştuğunuz için teşekkür ederim Leyla Hanım. İffetli bir kızdan bunu beklerdim. Size sevgim kadar saygım da büyük Leyla Hanım. Parmağınızda Murat'ın yüzüğünü taşıdıkça... zevcem dahi olsanız sizden uzak duracağım. Münasebetimiz hiçbir vakit dostluk hudutlarını aşmayacak. Çünkü Murat benim için de aziz bir hatıra. Şurada bulunuşumu dahi Murat'ın kendisini feda etmesine borçluyum. Siz onun bana mukaddes bir emanetisiniz.

0: Çabuk saklan, buraya geldiler!
1: Getirdin mi bana?
0: Geldiler dedim, duymadın mı? Sırası mı şarabın? Bırak içmeyi de saklan!
1: Görmüyor musun, bitti! Akıl vereceğine ver bana!
0: Sarhoşsun! Geldiler diyorum, anlamıyor musun Murat? Seni öldürecekler!
1: Sanki yaşıyor muyum ki ölümden korkayım? Ben çoktan öldüm Hacer! Sevdiklerim için yaşamıyorum artık!
0: Yaşıyorsun, benim için yaşıyorsun! Ben seviyorum seni!
2: Sus atılmaz! Kimseye de miras kalmaz!
3: O saatte Hamza kahvede tavla oynadığını söyledi.
0: Yalan söylediği besbelli!
4: İyilik ben verin toprağa dedik!
5: Babasının mezarı yanına şimdiden bir çukur kaz!
6: Taştı dedefem kimseye!
0: Vuracaklar seni dönersen!
7: Anamın kılına dokunursanız... bacınızın başına geleceklerden ben suçlu değilim! Çıkarmayın bunu aklınızdan!
8: Suç olsalar uçamazlara!
9: Ayşe'yi teslim et, bağışlayalım canını!
6: Merak edilecek bir şey yok, çok seviyor seni!
10: Allah hayırlı geçinmeler versin!
0: Nikahlandık Ali'yle! Karnımda çocuğunu taşıyorum!
11: Nasıl, nasıl yaptın bunu?
12: Neredesin?
13: Buradayım!
14: Büyük Yemin yarın 18'de TV4'te.
15: ...24 yıl önce o coşkuyu birlikte yaşamıştık. Ve bugün... ...yine ülkece paylaşıyoruz. Geçtiğiniz her yolda hep sizinleyiz çocuklar. 25 yıldır keyfin gelsin, yemekse be. 25 yıldır hep seninle.
16: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
17: Ama bir mucizeye gerek var.
16: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
17: İşte bu Fairy mucizesi.
16: Fairy 30 dakikada mucize.
18: Tüy almadın 2 yıl mı? Burak'ın akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
19: Servis geldi. Çanta hazır mı?
15: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
20: Süper Kumbara başlıyor.
21: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
22: Ben.
23: Kral Şakir.
24: Armut piş ağzıma düş.
21: Dört arkadaşımızla birlikte...
24: ...deydi ya. Ay dilimin ucunda!
21: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
24: Zaten benim ilgi alanımdır, sandviç.
21: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
25: Ben!
26: Botanik!
25: Abacus!
24: Kasa!
25: Marul!
24: Kumbara!
21: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
27: Süper Kumbara!
14: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
15: ...25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Sadece Durula.
2: Yeni Durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
3: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
4: Bravo valla.
5: Sen de sadece Durula.
6: Dünya Kupası'nda...

0: hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
1: Ne kadar emanet tutuyor.
2: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
1: Tamam tamam yaparım. Sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitti diyeceksin lan. Nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
1: Nasıl yakışıyor mu bana?
2: Sünger çok büyük olan yazsınız.
4: Ulan ne yapıyorsun?
2: Hava asacağız bu sırada.
1: Eyvah yakalandım.
0: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
5: Amerika uzak mı?
6: Oo çok uzakta bizim.
5: İzleyenler mi?
6: Yerler tabii ya, duymaz olurlar mı?
5: Baba tableti uzatsana. Babana sordum, biz duyabiliyor musunuz? İçim hayaller dolu.
7: Fedadır uykularım, umutlarım kalbimde. Hep aşkınla yaşarım, en güzel anıları bize yaşatacaksın. Bak işte biz buradayız, haydi kazanacaksın. Duymak istiyoruz, duymak istiyoruz, her yerde adını.

0: Giderim.
1: Kupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
0: Size güveniyoruz.
2: Sonunda zaferi görmek istiyorum.
3: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
4: O zaman markete gidelim.
3: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
5: Hoş geldin.
6: Olmaz ki öyle şey canım.
7: Bir bisküven versem.
8: ...24 yıl önce o coşkuyu birlikte yaşamıştık. Ve bugün... ...yine ülkece paylaşıyoruz. Geçtiğiniz her yolda hep sizinleyiz çocuklar. 25 yıldır...
9: ...25 yıldır hep seninle.

0: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
1: Obsesso. Let's go. Yeah. Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing.
2: Sütten gelen yoğun kıvam ve Antep fıstığı lezzetiyle

0: Yeni Obsesso Creamy Latte. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
4: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist denemen lazım.

24 yıl önce o coşkuyu birlikte yaşamıştık. Ve bugün yine ülkece paylaşıyoruz. Geçtiğiniz her yolda hep sizinleyiz çocuklar. 25 yıldır keyfin gelsin, yemek sepe. 25 yıldır hep seninle.

0: kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
1: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
0: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyiliyor. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Oma bu yolda seninle.
2: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakın. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Pepsi ile hepsi güzel.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Bu pazartesi 700 gram Tarsüt tam yağlı kaşar peyniri 289 lira. 1 kilogram Tarım Kredi yağlı salamura siyah zeytin KOP'ta sadece 144 lira 90 kuruş.
9: 25 yıl önce

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Hakan abi.
2: Ardan, senin ne işin var burada?
1: Abi benim rüyamdayız.
2: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır bu rüyaya geliyorum.
3: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
1: Bu rüyanın başı da var. Atağı biz hazırladık.
4: Vay vay vay. Çocuklar.
3: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
4: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Semih, erkencisin.
5: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: Rüya takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Hey yancı, ver bana işte. Siyorum dedim.
2: Bırak usta. Ver şunu bana.
3: Onu affedin efendimiz. Sarhoşluk başına vurdu. Ne yaptığını bilmiyor. O bir garip derviştir. Merhamet edin, bağışlayın.
4: Garip derviş ha?
3: Kulunuz, köleniz olayım. Bağışlayın onu. Ona hiddet buyurmayın.
5: Ne oluyoruz ya?
3: Acıyın ona, merhamet edin.
6: Sarhoşun kadılığını yapmak sana mı düştü, savun?
4: Merkep gibi herifsin Gaffar, eğlenceden hiç nasibin yok. Can alırken tadını çıkarmak gerek. Söyle, bu deliyi canından çok mu seversin?
3: Dünyalardan daha çok.
4: Gel öyleyse,

0: başındaki bardağı vur. Al.
1: Sarhoşum, kızı vururum.
0: Öyleyse bunu talihine küs. Kızı da vursan gene alırsın.
1: Demek öyle. Bir cesede bir testi fena değil.

0: Testi gelsin bakalım.
1: Aferin be derviş, sevdim seni. Tam bana göre adamsın. Benim yanıma gelir misin?
0: Varsa elbet.
1: Böyle Allah'ına kurşun sıkan bizde ***'la yıkanır. Da gani, kadın da.
2: Taşa babacığım, ne olursunuz beni de götürsenize saraya.
3: Şimdi işimiz var, başka zaman. Buraları tekin yerler değildir, pek ortalıklarda dolaşma.
2: Peki babacığım.
3: Sen de etrafa iyi göz kulak ol. Şüpheleri kimse görürsen nöbetçilere haberdar et.
4: Baş üstüne Paşa Hazretleri.

0: Sana en kıymetli hediyeyi getirdim ya Seyit. Paşa kızının kellesini.
1: Paşa kızının mı?
0: Gövdesini Osmanlı paşasına bıraktım. Kızıdır, insaflı olmak lazım. Pederane bir hisle bağrına bassın diye.
1: Paşanın kızı ikileşti desene. Güzel! Seyit İdris'e bulaşmak ne demektir? Bellesin Osmanlılar!
2: Ne var, ne oldu Faruk Bey?
3: Metin olabilir misiniz?
2: Babamdan kötü bir haber mi var?
3: Hayır.
2: Ayla mı? Söyleyin, ne oldu kardeşime? Hasta mı? Cevap verin Faruk Bey! Yoksa daha kötü bir şey mi?
3: Yemen'de şehit edilmiş.
2: Aylam! Güzel kardeşim, nasıl kıydılar sana, nasıl? Allah'ım! Bu Yemen belasını ne musallat ettin başımıza! Kimi sevsek alıyor, biz de oraya gidelim! Yalvarırım, tayinini Yemen'e çıkart!
3: Sakin olun Leyla Hanım.
2: Kardeşimin intikamı içimi yaktıkça buralarda kalamam. Gidip orada babamın yanında harbe katılmak istiyorum. Bir nefer gibi.
0: Bu kara yüzünden içimiz dışımız oldu. Kılıçlarımız paslandı işretten!
1: Ne olacaktı ya?
0: Vakit öldürmeyecektik boş yere!
1: Hadi be kafasız! İçsem de içmesem de mecburuz beklemeye!
0: Neden?
1: Osmanlı ile harp etmenin şakası yoktu ondan! Kaleye varıp Osmanlı'nın top ateşiyle mi yanalım? Gebermeye mi ustadım be?
0: Sen kocamısın İdris! Tekmil kof olmuşsun! Reisin ama kanın uyuşmuş! Aşireti idare etmekten acısın artık! Sana karıların dizi dibinde pineklemek yakışır! Burada çöl kanunları söker! Çölde en kuvvetli kimse, aşirete o hükmeder!
1: Öyledir Gaffar!
0: Öyleyse göster kendini! Sana meydan okuyorum! Çık, dövüşelim! Zayıf olan geberir, kuvvetlisi aşiretin reisi olur!
4: Kuvvet lafı olunca, önce benden boy ölçüşmen gerek!
0: Sen kimsin be?
4: Çık karşıma, öğren meraklıysan! Tabii, ömrün yeterse!
0: Eceline susamışsın sen, sapıtmışsın! Senin gırtlağını doğrayıp köpeklere yedirmezsem, gaffarlığıma yuh olsun! Getirin kılıçları!

0: Sabreden derviş muradına ermiş. Osmanlı'nın da suyu ısındı artık, yakında bitiktir işleri. Osmanlıları söküp def edince yalnız Yemen'e değil, tekmil Arabistan'a hakim olacağım. İngiliz sarayından da süt gibi bir kız getireceğim kendime. Krallık bu, böyle lazım. Nasıl fikrim ha?
1: İyi, iyi biliyorsun işini.
0: Bilirim Zahir, her bir altı bilirim. Senin ne mal olduğunu bile. Sen İngilizsin. Beni kontrol et diye soktular aramıza.
1: Yamansın. Benim İngiliz olduğumu anlamak için kafa ister.
0: Ne sandın ya?
1: Peki, nereden anladın bunu?
0: Gözlerinden anladım, renginden. Bir de çevirdiğin dalaverelerden. Tam İngiliz oyunu. Benden bir şey kaçmaz. Ama aramızda ha, gene ben bilmemiş olayım. Oh. Şimdi El Yakup'la buluşacağım. Osmanlı'yı kıstırmak için beraber hazırlayacağız taarruz planını.
1: Ben de gelsem?
0: Hayır, aşireti boş bırakamayız. Dönene kadar reisliği sen yapacaksın burada.
2: Ben buraya kardeşimin intikamını almaya geldim baba. Ama eve tıkılıp kaldım. Ne biçim harp bu böyle?
3: Karşımızda uyur bir yılan var. Çöle çöreklenmiş sinsice bekliyor.
4: Sanki yok oldular paşam. Silindiler dünyadan. Ne gören var ne de duyan.
3: Ama aldanmamak lazım. Çünkü uyanıklar. Her an gözleri üstümüzde. Kulakları burada. Her bir hareketimiz malum onlarca.
2: Öyleyse biz uyuyoruz demektir.
3: Hayır kızım. Yersiz bir aceleyle Mehmetçiklerimizin kanını çöle zebil edemeyiz. Biz de hazırlanıyoruz. Şimdilik tek ipucumuz El Hazm adındaki köyde kabile şeyhlerinin eğlence tertipledikleri.
5: Osmanlı paşasının gavur kızı.

0: Seyyid efendimiz emir buyurdular. Türk sabiti kadınını alıp uzaklaşsın. Çöl kadınlara tekin değildir diyorlar.
1: Böyle bu çöl küstahını. Bir Osmanlı sabitine akıl vermek serserilere düşmez.
2: Zaten sıkıldım. Davet bile etseler kalmaya niyetim yok. Lütfen gidelim.

0: görünce birden değiştin. Sebebi nedir acaba bunun?
1: Saçmalıyorsun Hacer.
0: Sen istersen akıllanırım. Sen iste, yalnız senin malın, senin kölen olayım, senin için yaşayayım.
1: Boş konuşuyorsun hala.
0: Boş konuşan sensin. Senden istediğim ne ki? Kölelik, sana yük olmak değil. O kadar kaçtığına göre benden, çöl seni erkekliğinden etmiş herhalde. Gözü Osmanlı Paşası'nın kızında, ben sana gösteririm.

0: Uyumamışsınız gene. Renginiz kireç gibi.
1: Aylanın katilleri çölde kadın oynatırken gözüme kolay uyku düşer mi?
0: Haklısınız Leyla Hanım. Ama elden ne gelir? Şimdilik yapacak bir şey yok. Varsa söyleyin. Öldüğün öleyim.
1: Şimdilik sadece yalnız kalmak istiyorum Faruk Bey.

0: Buraya niçin geldin?
1: Öldürülen kardeşinizdi, değil mi?
0: Evet, katilinden intikam almak için geldim buralara.
1: Anlamıştım.
0: Onun katilini tanıyor musun?
1: Evet. Onu handa gördüğünüz şeyi öldürdü.
0: Beni ona götür.

0: Tanrı Paşası'nın gavur kızı.
1: Gebertelim!
2: Parçalayın! Durun, bırakın!
0: Senin intikamını alalım.
2: İntikamım bana düşer. Çöl kanununa göre ben yakaladım. Benim malım demektir. Beni yalnız bırakın. Önce bir sorguya çekeceğim.
3: Hem ölümüne ağladığım, hem kardeşimi öldürdüğü için kin beslediğim iki insan da sensin ha? Ölüm maskesi altında vaatlerini unutup sevdiğinden kaçan bu ahlaksız sensin demek!
2: Leyla!
3: Sana ölümün için gözyaşı döküyordum Murat.
2: Sen de aşık rolünde bir arkadaş hırsızı. En sevdiğim arkadaşımla evlenmek için ölümü fırsat bilen macera düşkünü.
3: Hayır Murat, öyle değil! Ama sen yaralısın, kan kaybediyorsun.
2: Bu basit sıyrık çabuk geçer. Ama gönlümde açtığın yaranın acısı ömür boyu sürecek.
3: Hayatta olduğunu bilseydim ömür boyu beklerdim seni. Benimki evlilik değil, yaşlı babamın saadeti uğruna yaptığım bir fedakarlıktır. Faruk seni sevdiğimi bilerek kabul etti bu işi. Sevgimize hürmet gösterdi. Ama sen sahiden sevseydin, çöl maceralarını bana tercih etmez... dönerdin.
2: Döndüm Leyla. Hem de aşkla dolu koştum sana. Ama karşıma gelinlikli bir kız çıktı, gülüyordu, eğleniyordu. Sanki bütün dünyalar onundu. O an artık hayatımda bir yerim kalmadığını anladım. Artık sen arkadaşımın karısısın. Bense kızgın kumlarda avare bir Osmanlı fedaisi. Şimdi tek emelim Osmanlılara ölüm saçan bedevileri kendi kazdıkları kuyuya düşürmek.
3: Şimdi anlıyorum her şeyi. O gece handa gördüğümde tanıyamamıştım seni. Ama gene de içimi garip bir his sarmıştı. Sabahlara kadar tesirinden kurtulamadığım bir his. O esrarengiz adam büyülemişti beni sanki.
2: Sus Leyla, yeter! Evli bir kadına yakışmaz böyle sözler.
3: Ben nazarında sadece evli bir kadın mıyım Murat?
2: Evli ve üstelik de arkadaşımın karısısın.
3: Anlayışsız olma Murat! Kuru kelimelerle öldürmeye kalkma her şeyi.
2: Aramızda ne kaldı ki zaten? Bu yüzük...
3: Senin hatıran Murat.
2: Onu çıkarman lazımdı.
3: Neden?
2: Beni sevdiğin müddetçe takacaktın.
3: Evet Murat. Onun için çıkar.

0: Artmadım zaten, hep sevdim çünkü. Ölene kadar da seveceğim. Bu yüzük hiç çıkmayacak, hiç, hiç.
1: Uzak dur benden Leyla. Faruk'a dön.
0: Faruk seni sevdiğimi biliyor. Ona her şeyi anlattım.
1: Benim yaşadığımı kimse bilmemeli.
0: Ama niye? Neden hala kaçıyorsun? Gidelim Murat. Her şey düzelir inan.
1: Kalmam lazım. Osmanlıların kuyusunu kazıyorlar burada. Arkada İngilizlerin parmağı var. İdris'i maşa edip saldıracaklar.
0: Ah Murat! Ya biz? Biz ne olacağız?
1: Önce vatan, sonra biz. Bedeviler bilmediğim bir yerde silah ve cephane yığınağı yapmaktalar. Şimdiye kadar yaklaşmaya cesaret edemedikleri şehirdeki müstahkem mevkilere taarruz için hazırlıkları tamamlanmak üzere. Muhakkak karargaha dönüp Kamil Paşa'yı haberdar etmelisin durumdan. Kuvvetlerimiz gafil avlanmamalı. Benimse buradaki görevim gizli silah ve cephane deposunun yerini tespit edip tesirsiz hale getirmek.
0: Göz göre göre seni burada nasıl ölüme bırakabilirim Murat?
1: Kafama vur bunu lan. Beni bayılt, sonra da atını gizlediğin yere koş.
0: Olmaz, yapamam, seni incitemem.
1: Hadi, elini çabuk tut, gün ağaracak neredeyse.
0: Hayır, hayır, elim sana kalkamaz.
1: Eğer memleketini seviyorsan, eğer gerçekten masum kardeşinin intikamının alınmasını istiyorsan bunu yapmalısın. Hadi vur.

0: yatmış.
1: Küçük hanımı gördün mü bacı?
0: Geceleyin erkenden yatıyor. Odasında yok mu?
1: Hayır, yok.

0: Osmanlı paşasının kızını yakaladık garip derviş. Onu aramaya çıkan kocası olacak sersem de elimize geçti. Her şey yolunda. El Yakup gelir gelmez taarruza geçeceğiz.
1: Kadınla kocası nerede?
0: Benim çadırdalar.
1: Onunla yalnız konuşmak istiyorum.
0: Yaman İngiliz gavurusun. Kafanda kim bilir gene ne tilkiler dolaşıyor. Bu sefer kapıya sırtını dönme sakın.
2: Faruk Bey! Faruk Bey!

0: gözlerime inanamıyorum.
1: Evet, benim Faruk. Can yoldaşım.
0: Kardeşim, sen de mi esir düştün?
1: Onun gibi bir şey. Ama seni ve karını kurtaracağım.
0: Leyla benim karım değil Murat. O bana her şeyi anlattı. Aranızdakileri daha önce bilseydim, bu münasebetsiz duruma hiç düşer miydim? Ne olursun affet beni.
1: Affedecek bir şey yok Faruk. Kısmet böyleymiş.
0: Çölde senin yerine ben kalmalıydım Murat.
1: Hissiyatın sırası değil kardeşim. Şu anda Leyla'nın hayatını nasıl kurtaracağız onu düşünmeliyiz.
2: İdris buyurdu, esir siyaset meydanına götürülecek.
3: Konuş köpek!

0: Dur Hamza! Konuşturmadan geberteceksin iti! Türk zabitini dayakla söyletemezsin! Ama onun dilini açacak başka yollar da vardır! Bu kadın senin avradın değil mi zabit efendi? Allah için de güzel kadın! Onu sevmeye dokunmaya kıyamaz insan! Burada kanları kızgın çölün ateşiyle tutuşan sayısız bedevi var! Hepsi kadına susamışlar! Onların arasına bırakıversem karını... ...şuracıkta, gözünün önünde! Onu yiyip bitirmelerini seyretmek ister misin?
1: Yüreği Allahsız, kitapsız çöl domuzu! Harp dediğin yürekle yapılır, erkekçe dövüşülerek yapılır! Anan çölde hangi canavardan peydahladı seni?
0: Önce benim olacaksın, sonra herkesin!
2: Bu kadına ilişme Seyit!
0: Osmanlı'nın namusunu korumak sana mı düştü? Yoksa doğru mu Hamza'nın anlattıkları? Sizi çadırda Türkçe konuşurken dinlemiş. Yoksa sen de mi Osmanlı zabitisin?
2: Ben ne Osmanlıyım ne zabit. Sadece şu kadına aşığım. Onun güzel gözlerine tutuldum.
0: İspat et Osmanlı olmadığını... O zaman sana bu kadını bağışlayacağım.
2: Nasıl?
0: Vur şu herifi! Kadını da kurtar, canını da! Bağışlarım ikinizi de, karar ver! Bir Osmanlı zabitine karşı ikinizin hayatı!
2: Bir Osmanlı zabitinin ölmesi mühim değil. Ama yakalamışken konuşturalım onu. Vurursak Osmanlı kuvvetleri hakkında bilgi toplayamayız.
0: Boş ver bilgiyi! Paşanın kızı elimizdeyken canımız emniyettedir. Hadi dayan amlı herifin şakağına!

0: Bas tetiğe. Bir kurşun her şeyi halledecek. O köpeği vurmazsan ben seni burada parçalatırım. Kadın da bizlere kalır.
1: Yeter artık. Oyun bitti İdris. Türk'ü Türk'e vurdurmak aklı sökmez. Evet, ben de bir Osmanlı zabitiyim. Sana son darbeyi vuracak anı bekliyordum. Gebermek için vaktin geldi. Sana abdest alacak fırsat bile vermeyeceğim. Cehenneme mundar gideceksin.
0: Hamza'nın söylediklerinden sonra senin eline dolu tabanca verecek kadar budala mı sandın beni? Yakalayın şunu!
2: Çabuk kaç!
0: Tam zamanında geldin Ali Yakup. Şimdi olacakları seyret ki yüreğin yufka mı değil mi anlayalım.
3: Bu ne tesadüf? Yalıdaki davetten sonra demek kısmet yeniden burada karşılaşmakmış. Aramızda bir paşa hazretleri eksik, bir de kaçırdığınız Veliaht Hüseyin.
0: Onlar da ele geçecek.
3: Ama bunun için kanlı eğlencenin biraz ertelenmesi gerekiyor Seyit İdris. Bu son derece değerli misafirlere iyi bakmak lazım. Çünkü kaleye taarruzda onlar bize kalkan olacaklar. Paşa hazretleri herhalde ne kızını ateşe tutmak ister... ...ne de damatlarını.
0: Top ve cephaneden ne haber?
3: Buraya ona haber vermeye geldim. Dağ kalesinde kabilelere dağıtım başladı. Biz de oraya gitmeliyiz.
0: Öyleyse hemen gidelim. Hamza! Esirler sana emanet. Ben dönene kadar iyi muhafaza et onları.
4: Meyvelerinin en lezzetlisi.

0: Oyna bakalım. Kan şehvetlendirdi beni. Kan kadın istetir bana. Oyna. Oyna da gözlerim dolsun.
1: Yok.
0: Oyna. Yeah.

0: سلام
1: سلام.

0: Nereye? Şeyhlerin toplantısına, İdris'i basmaya.
1: Hayır Faruk, sen karını alıp şehre döneceksin. Kamil Paşa'ya haber vermek lazım. Şeyhlerin oraya ben gideceğim.
0: Hayır, tek başına gitmen ölüm demek Murat.
1: Tek başıma gitmem ölüm demek değil Faruk. Ya sen gidersen?
0: Benim ölmem fark etmez. Ölmesi gereken biriyim ben. Fazlayım aranızda. Bırak beni, bırak!
1: Ölüm Allah'ın emri Faruk, senin değil. Sen evlisin, yaşaman lazım.
0: Evliyim ama kalbi senin için çarpan bir kadınla. İkiniz için de fırsat bu. Bırak beni Murat, bırak!
1: Bırak! Ben gideceğim, ben!
0: Hayır!
1: Kocanı şehre götür Leyla.
2: Sen?
1: Ben Dağ Kalesi'ne...

0: Ey savaş ateşini güneşin yaktığı kızgın kumlardan alan çöl fedaileri! Büyük gününüz geldi! Bakın, görün! İşte İngiliz kralının size vaat ettiği, sabırsızlıkla beklediğiniz hediyeler! Osmanlı'ya kalelerin ardına sığınıp saklanmak yok artık! Her bir aşirete beşer tane verdiğimiz bu toplar, çöl insanına mamur şehirlerin ganimet kapısını açacaktır! Artık saraylar yan gelip yatmanız için sizi bekliyor! Ay parçası cariyeler, koyunlarınıza girmek için sabırsızlanıyorlar! Zafer parolamız, Osmanlı'ya ölüm!
1: Ne oluyor acaba ya?

Ölüme yalnız gitmek var mıydı arkadaşın? Yapaneliği havaya uçurmamız gerek. Kılıcını bana versen dinamitle.

0: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
1: kurdu. Zor değiliz biz.
2: Şöyle yüksek sesle söylemenin zamanı gelmedi mi?
3: Ara ara bulur.

0: Biz o ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
2: O zaman markete gidelim.
3: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
1: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin.
2: Nasılsın?
4: Herhangi bir cips mi?
1: Hayır.
3: Varsa rafflesin, maça varız.
1: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
3: Hoş geldin. Kapıyı aç.
5: Merhaba, nasılsın?
6: Var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.

0: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
1: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
4: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
5: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
4: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyiyor. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Ama bu yolda seninle.
6: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.

0: her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
2: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi

korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
5: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
6: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
5: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
6: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
7: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
8: Var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
13: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakar?

0: Mavi, has peşindeysen.
1: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
2: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
1: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon...

0: efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Amcam seni istemiyor.
2: Ben ikna ederim onu.
3: Amcanız sizlere umur olup vefat etti.
4: Nihat Bey'le evlenecek olursanız bu 55 milyon hayır cemiyetlerine kalacak efendim.
2: Şimdi hemen gidip idama mahkum edilmiş birini bulacağız.
5: Ne iştir ya? Böyle fıstık gibi bir karın olsun, iki gün sonra da asıl.
6: Hakiki katil gelip teslim oldu, itiraf etti.
7: Sevgili karıma kavuştum artık.
1: Edepsizlik etmeyin lütfen.
8: Geleceği varsa göreceği de vardır.
7: Neymiş göreceğimiz?
9: O amca niye yatıyor öyle?
7: Uykusu gelmiş de evladım.
10: Kemal mi?
8: Evet.
10: Kahvede de ölümle tehdit etmiş.
7: Lafın gelişi.
8: Vallahi oğlum, kendi elimle yerleştirdim abi.
6: Bu gece eve gidip cesedi bulmamız lazım.
11: Bu suya düştük abi.
6: Şefik nerede?
7: Yakalandı.
6: Acaba neden Şefik tam katilin adını söylerken öldürüldü?
10: Orasını polis bulsun artık.
7: O gece hiç evden dışarı çıkmadım.
6: Leyla uyuduktan sonra çıkmıştır mutlaka. İsterseniz ona sorun.
1: Olamaz.
0: Bebek gibi maşallah. Yarın 16.15'te TV4'te.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
2: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
3: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
4: Bu var ya bu.
5: Yok, dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Hazır değiliz biz.
9: Şöyle yüksek sesle söylemenin zamanı gelmedi mi?
10: Ara ara bulun.

0: Zaferi kazandık değil mi?
1: Müsterih ol oğlum. Zafer her zaman sizin gibi kahraman evlatları olan milletindir.
0: Yaptığım hatadan dolayı bana kırgın değilsin ya Murat. Bunu bilsem gözlerimi öne rahat kapayacağım ki.
1: Oh Faruk. Benim yiğit kardeşim, can yoldaşım. Cesaretin göğsüne taktığı şu al renkli şeref nişanına ben sahip olabilmeyi nasıl arzulardım?
0: Talihine küs, kısmet benimmiş. Emanetini iade ediyorum.

yardım hastanesi mi? Çok

0: Russell.
1: Ne var yumurcak, bir şey mi olmuş?
2: Şey, bilmem, benim hiçbir şeyden haberim yok.
3: Kimdir bu apartmanın kapıcısı?
4: Buyurun beyim, kapıcı benim.
3: Burada bir cinayet işlemiş.
4: Ne, cinayet mi?
3: Hangi katta yangın var?
4: Ne, yangın mı var beyim?
3: Yangın tabii.
5: Ceset nerede?
4: Hangi ceset?
5: İntihar eden kadının cesedi.
4: Aa, yanlışınız var beyim, burada öyle bir vukuat yok. Olsa ilk evvela benim haberim olur.
6: Kutlu Sokak, Mutlu Apartman burası değil mi?
4: Ha, evet, burası.
6: Buradan telefon ettiler, ihbarda bulundular.
4: Kim demişse halt etmiş. Hamdolsun bizim apartmanda asayiş Berkemal'dir.
6: Anlaşılan bize bir oyun oynandı.
3: Kim olabilir?
5: Böyle oyun olur mu hiç?
4: Onun kim olduğunu çok iyi biliyorum. Bakın, ha, işte yukarıda.
6: Bu kaçıncı beyim? Bıktık, usandık artık.
5: Bacak kadar çocuğun oyuncağı oldum.
7: Özür dilerim komiser bey. Ben bu çocukla daha fazla baş edemeyeceğim artık. Her dakika yeni bir muzurluk düşünüyor. Bir odayken bile aklım hep onda. Babasız bir erkek çocuk büyütmenin ne kadar zor olduğunu tahmin edemezsiniz.
8: Sizi çok iyi anlıyorum hanımefendi. Yumurcak, annene yazık değil mi oğlum? Neden üzüyorsun onu?
2: Bir gerçeği anlamak istemiştim.
8: Hangi gerçeği?
2: İşte bunu. Polis can kurtaran itfaiye, halkın en yakın dostlarıdır.
7: Bilemezsiniz ben bu çocuktan neler çekiyorum. Akşama kadar yapmadığı yaramazlık kalmıyor. Yangın var diye itfaiyeyi çağıran bu. Trende imdat kolunu çekerek katarı durduran bu.
9: Korkunç.
7: Gemi batıyor diye liman idaresini telaşa veren bu. Uydurma ihbarlarla uçakları yollarından döndüren bu. Yapmadığı yok. Boru patladı diye mahallenin bütün suyunu kestiriyor. Bıktım usandım. Artık ne yapacağımı bilemez oldum.
9: Bir çocuğu şımartırsanız sonunda yüzsüz olur. Anlamıyorum efendim, siz buna hiç ceza vermiyor musunuz?
7: Vermez olur muyum? Şu anda cezalı zaten. Sokak, oyun yasak artık ona. Bundan sonra okullar açılıncaya kadar her gün benimle beraber gelecek, burada yanımda oturacak.
10: Selma Hanım, telefon!
7: Geliyorum, pardon.
9: Aman ne ayıp, ne ayıp, ne yaramaz çocuksun sen!
7: Ay! Olur, peki ben ararım.
9: Ben annenin yerinde olsam, her zaman aç bırakır, her gün döverdim seni!

0: Nihayet çalıştığım yerde de beni rezil ettin. Bu gidişle öldüreceksin anneni. Hem de çok yakında. Kendimi sana adadım. Karşılığında ne buldum? Sadece dert, üzüntü ve yala. Bıktım artık, bıktım senden.
1: Artık beni sevmiyor musun?
0: Neyini sevecekmişim senin? Yalancılığını mı yoksa yaramazlığını mı? Hayır, istemiyorum senin gibi evladı.
1: Keşke babam sağ olsaydı.
0: Baban sağ olsaydı bugün bir arabada dayak yerdin ondan.
1: Şimdi hiç kimse sevmiyor beni. Ben de yemek yemeyeceğim işte.
0: Ya öyle mi? Doğru yatağı öyleyse gözüm görmesin seni.

0: Günaydın.
1: Aha, günaydın. Nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Gördüğünüz gibi uğraşıyoruz işte.
2: Hep öyle. Küçük yaramaz nasıl?
1: Yaramazlığa devam ediyor. Okullar açılırsa rahat edeceğim ama tatil bir türlü geçmek bilmiyor.
2: Üzülmeyin, o da geçer.
1: İşe giderken aklım hep evde kalıyor. Mümkünse ben yokken ona göz kulak oluverin.
2: Siz hiç merak etmeyin. Ben onu sık sık yoklarım.
3: Hadi çabuk
1: olandan,
3: geç kalıyorum.
1: Geliyorum!
2: İyi günler.
1: Güle güle, size de.
4: Uçağın inmesine tam bir saat var, sen hala sallanıyorsun.
2: 2 dakikaya kadar hazırım. Kenan, ama daha vaktimiz var. Hakikaten kararlı mısın bu işi yapmaya?
4: Sen telaşlanma, ben yapacağımı bilirim. Her şey yolunda gidecek.
2: Nasıl bir adam bu Marcel?
4: Karaktersizin biri. Para babası. Tam bizim istediğimiz gibi. Rahat yaşayabilmemiz için de bol paraya ihtiyacımız var.
2: O halde daha temkinli olalım.
4: Marcel uçaktan inip de bizi karşısında bulamazsa pekala başka biriyle anlaşabilir.
5: Anneciğim, oğlunuzu öpmeden mi gidiyorsunuz?
1: Senin gibi bir oğlum yok artık benim.
5: Sanki siz doğurmadınız mı beni?
1: Doğurdum ama bin pişman oldum.
5: Ne olur anneciğim, affedin beni.
1: Asla! Affettikçe daha beter oluyor, tepeme çıkıyorsun.
5: Ama... Anne! Anne!
6: Lütfen bekle! Paris, Marsilya, Roma, Atina üzerinde...

0: çok azıtıyorsun. Haksız mıyım be Çitlenbik? Annem beni her gün çalıştığı daireye götürecekmiş. Sabahtan akşama kadar onunla kalacakmışım. Yılan hikayesiyle bu işkenceden kurtuldum.
1: Ama koca dairenin altını üstüne getirmişsin.
0: Bir de dairedeki koca karıya kafam bozuldu. Anneme akıl veriyor. Yok şöyle yapsınmış, yok böyle yapsınmış.
2: İstanbul'da mümkün olduğu kadar az kalmak istiyorum. Bu işi ne zaman hallederiz?
3: Ben hazırım.
2: Güzel. İşi çabuk halletmesini severim.
3: O halde bu akşam Galata Kulesi'nde buluşuruz.
2: Gece kulübünde mi?
4: Evet, benim çalıştığım yer.
3: Güzel bir programı var.
4: Şık giyinmiş bir yabancı, gece kulübünde dikkati çekmez. Soyunma odamda bu işi hallederiz.
3: Bu sıralarda polisler son derece kuşkulu. Ben de Mal'la beraber soyunma odasında olacağım.
2: Tamam, anlaştık.
5: Hop hop hop hop hop! At bir gibicik evladım! Göster bakalım kendini! Kaynanan sana ne diyordu, anlat bakalım!
0: Çitlenbik, annemle barışmak için bir şeyler düşünmeliyiz.
1: Gidelim af dileyelim, bir daha yapmayacağız diye söz verelim.
0: Kaçıncı af dileme, kaçıncı söz verme?
1: Evi terk edeceğim, sokaklarda yatacağım diye korkut.
0: Onu çok sevdiğimi, evi terk edemeyeceğimi bilir.
1: Öyleyse halim fena senin.
0: Hah, aklıma bir şey geldi, gel benimle!
4: Anlamadım. İlker mi dediniz? Ne? Hastaneden mi? Hemen geliyorum.
1: Tamam. Annen hemen hastaneye gidiyor. Ama yaptığımız doğru mu? İyi düşündün mü?
0: Tabii, böylece annemin beni sevip sevmediğini hemen anlamış olacağım.

0: Affedersiniz efendim.
1: Buyurun.
0: Biraz evvel buraya ağır yaralı bir çocuk getirdiler.
1: Yukarıda olacak.
0: Yukarıda mı?
1: Evet efendim.
0: Teşekkür ederim. Affedersiniz doktor bey, ağır yaralı bir çocuk gelmiş buraya. Acaba hangi koğuşta? Ben
2: yukarıda
0: annesiyim.
2: Yukarıda doktoruna sorun. Ah.

0: Boyacı gel boya bakalım.
1: Geldim abi.
0: Bu zengin şımarık çocuklar yüzünden bu zavallılar da para kazanıyorlar.
2: Yakaladım seni yumurcak.

0: işler fena değil.
1: Düne nazaran iyi. 5 ayakkabı boyadım. Halbuki dün 2 ayakkabı boyayabilmiştim.
0: İnşallah yarın daha iyi olacak.
1: İnşallah.

0: çok zengin olacağım, şu gördüğün hisarı satın alıp annemle orada oturacağım.
1: Bana da bir oda verecek misin?
0: Belki, çok oda olursa veririm. Ama sakın kimseye bir şey söyleme.
1: Söylemem. Aa, şu eşeğe bak! Ne şirin değil mi?
0: Hadi!

0: bulduk yavrucuğum.
1: Anneciğim, seni bir kere öpebilir miyim?
0: Tabii canım evladım.
1: Anneciğim, bugün her günkünden güzelsin.
0: Öyle mi? Teşekkür ederim. Ama senin dilinin altında bir şeyler var. Yoksa gene bir yaramazlık mı yaptın ha?
1: Yok, hayır anneciğim. Yalnız müsaadenle eve bir misafir getirdim.
0: Misafir mi? Kim o? Nerede?
1: Kızmayacağına söz verirsen misafirimle seni tanıştırırım.
0: Misafire herhalde kızmam. Yeter ki sen yaramazlık yapma. Her zaman misafirdir.
1: Canım anneciğim, gel göstereyim.
2: Merhaba efendim.
1: İşte misafirim.
0: Pes ettim doğrusu oğlum. Sen deli misin? Eve eşek sokulur mu hiç?
1: Anne, okulda hayvanları sevin demiyorlar mı?
0: Hayvanları sevin diyorlarsa, eve getirip baş köşeye oturtun demiyorlar herhalde.
1: Evlerde kedi köpek besliyorlar. Ben de değişiklik olsun diye eşek getirdim.
0: Oldu olacak, bari hayvanat bahçesinden bir fil getirip eve soksaydın.
1: İstesen verirler mi anne?
0: Münasebetsizliğin lüzumu yok. Şimdi uyku saati.
1: Çişim var.
0: Allah'ım bana kuvvet ver, ben bu çocukla nasıl uğraşacağım?
3: Çok nefis bir danstı. Çok heyecanlandırdınız beni. Çok güzelsiniz. Kenan Bey yok mu acaba? Burada randevuleşmiştik.
4: Maalesef yeri değiştirmek zorunda kaldık. Çünkü önemli bir işi çıktı. Bizi evde bekliyor.
3: Ya, sinirlerim çok bozuk. O halde biz de arabada kalan zamanı değerlendirip birbirimizi daha iyi tanımaya çalışalım.
5: Hey! Kesin ulan! Kesin be! Kardeşim ya, nedir bu rezalet ya? Babamız dinleyemeyecekmiş be! Sabahtan beri yorulmuşuz, gelmişiz. İki tek atalım, sükunetle kafamızı...

Ewigkeit und

0: Peki Kenan bey, mal hazır dediniz. Nerede?
1: Mal kolay, önce paraları görelim. Hı hı.
0: Pekala.
2: Oh.

0: Bir içki almaz mısınız Monsieur Marcel?
1: Memnuniyetle.
0: Bu program değişikliği için özür dilerim. Ama değdi. Çünkü üzerinizde hakikaten çok para varmış.
1: Sizi gayet iyi anlıyorum. Bu işleri yürütmek kolay değil.
2: Buz ister misiniz?
1: Evet, lütfen. Buyurun, sayın isterseniz.
0: Lüzum yok.
1: Nasıl? Şerefe.
2: Şerefe.
0: Sıhhatinize Monsieur Marcel. Ben gidip malı getireyim. Hemen gelirim.
1: Buyurun.

0: Anneciğim kalkın, uyanın anne!
1: Ne var, ne istiyorsun?
0: Cinayet anneciğim, cinayet! Öldürdüler adamı!
1: Bıktım artık senin bu yalanlarından!
0: Yalan değil anne, vallahi değil!
1: Git başımdan, beni rahat bırak!
0: Doğruyu söylüyorum anneciğim, gözlerimle gördüm, yemin ederim! Vallahi doğruyu söylüyorum, ne olur kalk anne, kalk!
1: Git dedim sana, anlamıyor musun? Hadi durma git!
0: Nereye giderim anneciğim, katiller yanı başımızda!
1: Hastayım oğlum, yorgunum, uykusuzum! Sabah erkenden işe gideceğim, git odana yat, uyu artık!
0: Fakat anneciğim!
1: Git dedim sana, git! Yoksa karışmam!

0: içinde kalmışsın, ateşin mi var?
1: Cinayet anneciğim, rüyamda cinayeti gördüm, çok korktum.
0: Sen artık gerçekle rüyaları iyice birbirine karıştırmaya başladın. Kötü bir rüya görmüşsün oğlum. Ama artık çok geç oldu, kendine gel, güzel güzel uyu.
1: Ama cinayet bir gerçek anneciğim, öldürdüler onu. Adam iple boğdu, kadın da kalbine kocaman bir bıçak soktu.
0: Kimden bahsediyorsun?
1: Yanımızdaki dairede oturanlardan.
0: Yeter artık, benim çalışmaya gitmem lazım. Sen de yalan söylemekten vazgeç, uslu uslu otur, benim dönüşümü bekle. Tamam mı?
1: Peki anneciğim.

0: Sen sakın rüya görmüş olmuyorsun.
1: Evet doğru, o korkunç cinayet rüyama da girdi.
0: Seni gidi.
1: Ama daha önce gözlerimle gördüm.
0: Sen hayal görmüşsün oğlum.
1: Hayal değil komiser amca, yemin ederim gerçekti.
0: Yo yumurcak, bir daha beni Tonga'ya bastıramazsın.
1: Yalvarırım komiser amca, isterseniz dövün, hapse atın, cezalandırın beni. Ama ne olursunuz, bir kerecik daha inanın bana.
0: Ne dersin?
2: Yalan söylediğine bahse girerim.
0: Bir git bak bakalım, her ihbarı değerlendirmek zorundayız.
2: Peki efendim.
1: Yaşa komiser amcam!
3: Deli olacağım, deli olacağım, deli olacağım! Çok korkuyorum, bir an evvel şu cesetten kurtulmalıyız.
4: Gündüz çıkaramayız onu buradan, gece olmasını beklemeliyiz.
3: Öldürdükten sonra hemen başımızdan atmalıydık onu.
4: Sakin ol yavrucuğum, her şey yolunda gidecek. Bu gece motorla denize açılıp onu atacağız. Ondan sonra zenginiz, sen şimdi paraları düşün.
3: Kim olabilir?
4: Kim olursa olsun, sakın renk verme, sonra her şeyi mahvedersin. Hadi şimdi git kapıyı aç.

0: Elektrik memuruyum. Apartmanın elektriğinde kısa devre varmış. Acaba sizin katta mı? Evinizi görebilir miyim?
1: Elbette, buyurun. Elektrik memuru, kaçak varmış, kontrola gelmiş.
2: Buyursun, buyur.
0: Burada bir şey yok. Bir de banyoya bakabilir miyim?
2: Tabii, buyur. Buyur.

0: Ortalık dağınık, kusura bakmayın, henüz toplayamadım.
1: Estağfurullah.
0: Prizler şurada olacak.
1: Burası da tamam efendim.
0: Şurada.
1: Orada ne var?
0: Çamaşır makinesi.
1: Görebilir miyim?

0: Adesso.
1: Şüpheli bir şeye rastlamadım komiserim. Karı koca gayet nazik ve kibar insanlar.
2: Gene bize yalan söyledin. Bak gayet nazik insanlarmış.
3: Siz onların kibarlığını dün gece görmeliydiniz. Zavallı adamcağıza hiç de nazik davranmadılar. Acımadan öldürdüler onu.
2: Bana bak yumurcak! Bakman gözünün yaşına, alırım elime sopayı, bir güzel dölerim seni!
4: Nöbeti teslim ettim. Başka bir emriniz var mı?
2: Ne tarafa gidiyorsun?
4: Etilere.
2: Şu çocuğu da geçerken evine bırakıver.
4: Emredersiniz. Gel bakalım yumurcak!
3: Komiser amca, bana inanmıyorsunuz ama sonra çok pişman olacaksınız!
2: Artık senin Allah bir dediğinden gayrısına inanmam yumurcak!
3: Kimse bana inanmıyor! Hatta annem bile! Ne olur polis abi, yakala şu katilleri!
4: Sen şimdi sıkı otur bakalım, o işi hallederiz!
3: Çok hızlı gidelim polis abi!
4: Tabii hızlı gideceğiz!

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Kız kardeşiniz nasıl? Rahatsızlığı geçti mi? Biraz daha iyi. Fakat bir müddet daha tedavi altında kalması gerekiyor. Neyse, geçmiş olsun. Ucuz atlattı.
1: Teşekkür ederim.
0: Selam söyleyin. Size.
2: Bize çok önemli bir ihbarda bulundu. Dediğine bakılırsa komşularınızdan birinde cinayet işlenmiş.

0: Nereden biliyor cinayet işlediğimizi?
1: Dün gece terastan bizi görmüş olmalı.
0: Terasta mı? Terasta ne işi varmış o saatte?
1: Bilir miyim ben? Çocuk değil ki, şeytanın ta kendisi.
0: Evet, galiba tehlikenin tam içindeyiz. Belki de gelen adam elektrikçi değil, polisti.
1: Ben zaten tehlikeli olduğunu biliyordum. Sana da kaç defa söyledim.
0: Başlama gene, zaten moralim bozuk.
1: Bu işin şakası olmaz. Eğer işlediğimiz cinayet meydana çıkarsa asarlar bizi. Hemen kaçalım buradan.
0: Kabaşı uğursuz seneni!
1: Beni susturacağına git o... Bunu sustur!
0: Sakin ol. Bu kadar kritik bir anda kendimizi kaybetmemeli. Toparlanmalıyız. Şayet elektrikçi polis olsaydı bile bir şey anlamadı. Onun için herkes bunu da yumurcağın her zamanki yalanlarından biri sanacak.
1: Şu anda inanmıyorlar ama konuşmaya devam ederse ve elinde bir delil varsa ne yaparız?
0: Ne güzel, her şey yolundaydı, Allah kahretsin! Nereden çıktı bu velet başımıza?
1: Derhal bir karar vermeliyiz.
0: Onu da öldürmeliyiz.
1: Yumurcağı öldürmek mi? Ama iyi düşündün mü?
0: Bu işe girdik bir kere, artık geri dönemeyiz. Bu gece ondan kurtulacağız.
1: İyi ama annesinin yanında öldüremeyiz ki onu.
0: Kolayı var. Önce annesini uzaklaştırırız.
1: Nasıl?
0: Bir fikrim var.

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nerede?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala.
2: Teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
2: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
3: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
2: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyiliyor. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Ama bu yolda seninle.
4: Geleceği düşüne. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.

0: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Geleceği düşle. Cesurca, özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Filetin Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Filetin Haziran sayısı tüm bayilerde.
4: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler, makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
3: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
5: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
6: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.

0: O saatte Hamza kahvede tavla oynadığını söylüyor.
1: Yalan söylediği besbelli.
2: İyilikle verin toprağı dedik.
3: Babasının mezarı yanına şimdiden bir çukur kaz.
4: Taştı dedirtmem kimseye.
1: Vuracaklar seni dönersen.
5: Anamın kılına dokunursanız bacınızın başına geleceklerden ben suçlu değilim. Çıkarmayın bunu aklınızdan.
6: Hiç olsalar uçamazlara.
3: Ayşe'yi teslim et, bağışlayalım canını.
4: Merak edilecek bir şey yok. Çok seviyor seni.
7: Allah hayırlı geçinmeler versin.
1: Nikahlandık Ali'yle. Karnımda çocuğunu taşıyorum.
8: Nasıl? Nasıl yaptın bunu?
3: Neredesin?
5: Buradayım.
9: Büyük Yemin bugün 18'de TV4'te.
10: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
5: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap.

0: 16 resmi sponsoru.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Alo, evet benim. Kardeşim mi? Yoksa bir şey mi oldu? Teşekkür ederim, hemen geliyorum. İlkerciğim, teyzen ağır hastaymış, komşusu telefon etti. Ben teyzene gidiyorum. Sen nereye, neden hazırlanıyorsun?
1: Ben gelmiyor muyum?
0: Sen burada kalacak, uslu uslu oturup beni bekleyeceksin.
1: Beni de götürün anneciğim.
0: Götüremem, hava yağmurlu. Gece yollarda üşütür, hasta olursun.
1: Bırakma beni anneciğim, korkuyorum.
0: Yaramazlık yaparken korkmuyorsun ama. Hem sen artık kocaman adam oldun.
1: Anlamıyorsun anneciğim. Cinayeti karakola haber verdiğimi öğrendiler. Artık yaşatmazlar beni.
0: Ey Allah'ım, sen bana sabırlar ver.
1: Ne olur yalnız bırakma beni, korkuyorum.
0: Of, İlker kes artık! Üzerine kapıyı kilitliyorum, uykun gelince yatarsın. Ben hemen döneceğim.

0: Hoş geldin!
1: Sen hasta değil misin?
0: Yo! Tamamen iyileştim, hiçbir şeyim kalmadı.
2: Bu ne güzel sürpriz!
1: Siz telefon ettirmediniz mi?
0: Ne telefonu?
2: Yo, biz telefon ettirmedik.
3: Ne olur yalnız bırakma beni! Korkuyorum! Korkuyorum anne!
0: Ne diye dışarıda duruyorsun?
2: Girsene içeriye!
1: Hayır, hemen dönmem lazım. Nerede taksi bulabilirim?
2: Bu saatte buralarda bulmak çok zor. Belki aşağıda istasyonda bulabilirsin.
1: Peki!
2: Dur, bekle! Üstüme bir şey alayım, ben de geleyim!

0: ol yavrum. Korkma, taksi bekliyorum, hemen geleceğim. Sen beni bekle.
1: Acayip sesler duyuyorum anneciğim. Kapıyı açmaya çalışıyorlar anneciğim.
0: Merak etme yavrum, kapılar kilitli. Kimse açıp giremez içeriye.
1: Gürültüler arttı anneciğim.
0: Ne oldu söyle?
1: Işıklar söndü anneciğim, geliyorlar.

0: Ne var yumurcak, ne oldu?
1: Beni öldürmek istiyorlar.
0: Kim öldürmek istiyor?
1: İşte bu.

0: Merhaba.
1: Polis abi kurtar beni! Kurtar polis abi!
0: Gene mi sen? Helal olsun, gene yaptın numaranı.
1: Numara değil abicim, katil bunlar, katil!
0: Siz akrabası değil misiniz?
2: Aha, amcasıyım. Bırak. Evden kaçtı. Onu buluncaya kadar akla karayı seçtik. Çocuk işte.
0: Yolunuzdan alakoyduğum için özür dilerim. Gidebilirsiniz.
2: Rica ederim, eyvallah.
0: Güle güle. Ne gidi yumurcak seni.

0: Allah Allah, bu saatte mi?
1: Saklanmalıyım, beni öldürmek istiyorlar!
0: Gecenin bu saatinde mi öldürecekler?
1: Zaten onlar gece öldürüyorlar! Ne olur içeri al beni!
0: Olmaz, annem kızar, yarın görüşürüz!
1: Çitlenmek, çitlenmek!
0: Hadi eyvallah!
1: Çitlenmek!
0: Dayak yememi mi istiyorsun?
1: Anlamak istemiyorsun! Sana beni öldürecekler diyorum!
0: Hadi canım!
1: Dur bir dakika! Yemin ederim sana!
0: Yüzüne ne oldu senin?
1: Katiller yaptı!
0: İmkansız! İnanmıyorum sana!
1: Doğru söylüyorum! Katillerin elinden kaçıp kurtuldum ama eve gidemiyorum! Beni yakalamak için muhakkak yolumu bekliyorlardı!
0: Ben ne yapabilirim?
1: Sen git anneme haber ver, onu bu hisarda saklanıp sizi bekliyorum! Ama sen anneme hemen haber ver!
0: Peki!
2: Bu çocuk değil, şeytanın ta kendisi!
3: Bu işin sonu kötü! Çok kötü! Ben biliyordum böyle olacağını!
2: Kapalın siz çeneni be!
3: Hırsızlık bende mi? Senin yüzünden hapse gireceğiz!
2: Hapishane uzak bir ihtimal, her şeyi atlattık! Yumurcaktan başka yolumuzda engel kalmadı!
3: Peki nerede bulacağız şimdi onu?
2: Evin önünde beklemekten başka yapılacak şey yok! Nasıl olsa er geç dönecek!

0: Hay Allah, ses gelmiyor! Sırası mı şimdi bunun?
1: İsterseniz gidip başka bir yerden telefon edelim.
0: Kaybedecek vaktimiz yok Kurban Efendi, çocuğum katillerin elinde! Beni yumuşak yolladı buraya, dedi ki katillerin elinden kurtulup kaçmış. İlker'im nerede şimdi? Katillerden korktuğu için buraya gelemedi. Seni Hisar'da bekliyor.
2: Ben hemen oraya gidiyorum, sen git polise haber ver.
0: Tamam Selma abla.
3: Demedim mi ben size yumurcağa bir şey olmaz diye? Ya? Ben burada kalıyorum. Belki buraya dönerler.
4: Dur, nereye gidiyorsun?
0: Polisi.
4: Polisim, söyle.
0: Ne oldu? Yumurcak katillerin elinden kaçarak kurtuldu. Hisar'da bekliyor. Annesi de oraya gidiyor.
2: Bunu senden başka bilen var mı?
0: Kapıcıya da söyledik, o da biliyor.
4: Bin arabaya yumurcağı kurtarmaya gidelim. Ben şimdi geliyorum.

0: Bahadır'la gelmişsin. Bir şeyin yok ya.
1: Yok anneciğim. Yalnız çok korktum.
0: Canım yavrum.
1: Artık bana hep inanacaksın değil mi anneciğim?
0: Tabii. Tabii yavrum.
1: Anneciğim.
0: Canım. Canım evladım benim.
1: Anneciğim.
0: Bir tane yavrum benim.

0: Ben Hisar'a gidiyorum. Siz cesetle meşgul olun.
1: Allah Allah. Müsaade edin abi.
2: Çekilin.
0: Dikkat, dikkat!
3: Öleli 20 saati geçmiş. Otopsiden sonra tam saatini söyleyebilirim size.

0: Kilitlendik. Geldiler.
1: Kilitlendik, buradayım.
2: İşte oradalar.

Polisler. Polisler, eyvah, mahvolduk.

0: Amcam, seni istemiyor.
1: Ben ikna ederim onu.
2: Amcanız sizlere umur olup vefat etti.
3: Nihat Bey'le evlenecek olursanız bu 55 milyon hayır cemiyetlerine kalacak efendim.
1: Şimdi hemen gidip idama mahkum edilmiş birini bulacağız.
4: Ne iştir ya? Böyle fıstık gibi bir karın olsun, iki gün sonra da asıl.
5: Hakiki katil gelip teslim oldu, itiraf etti.
6: Sevgili karıma kavuştum artık.
0: Edepsizlik etmeyin lütfen.
7: Geleceği varsa göreceği de vardır.
6: Neymiş göreceğimiz?
8: O amca niye yatıyor öyle?
6: Uykusu gelmiş de evladım.
1: Kemal mi?
7: Evet.
2: Kahvede de ölümle tehdit etmiş.
6: Lafın gelişi.
7: Vallahi oğlum, kendi elimle yerleştirdim abi.
5: Bu gece eve gidip cesedi bulmamız lazım.
9: Bu suya düştük abi.
1: Şefik nerede?
7: Yakalandı.
5: Acaba neden Şefik tam katilin adını söylerken öldürüldü?
1: Orasını polis bulsun artık.
6: O gece hiç evden dışarı çıkmadım.
5: Leyla uyuduktan sonra çıkmıştır mutlaka. İsterseniz ona sorun.
0: Olamaz.
10: Bebek gibi maşallah. Bugün 16.15'te TV4'te.
11: Geceliği 4200 lira.
12: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
13: Trivago.
14: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
15: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
14: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
13: Tekrar söylememe gerek var mı?
15: Otel mi? Trivago.
16: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
17: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
16: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
17: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
18: Tüy almadan 2 yıl mı? Burak'ın akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
19: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
19: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
2: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
13: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacak. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
6: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
7: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
8: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
7: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyiyor. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Oma bu yolda seninle.
0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Günün sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
10: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
9: Türev da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
10: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
9: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
13: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini gel aşka.
0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Ne kadar emanet tutuyor.
15: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
14: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
16: Bitti diyeceksin. Lan nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
14: Nasıl yakışıyor mu bana?
15: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
17: Ulan ne yapıyorsun?
15: Hava asacağız bu sırada.
14: Eyvah yakalandım.
9: kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
17: Geceliği 4200 lira.
18: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
19: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
7: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
19: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
7: Tekrar söylememe gerek var mı?
3: Otel mi? Trivago.
4: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
20: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.

0: 500.
1: Ne? Ben 6750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
3: Süper Kumbara başlıyor.
4: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
5: Ben.
6: Kral Şakir.
7: Armut piş ağzıma düş.
8: Dört arkadaşımızla birlikte.
7: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
8: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
7: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
8: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
6: Ben.
9: Botanik.
6: Abacus.
7: Kasa.
10: Marul.
7: Kumbara.
8: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
11: Süper Kumbara.
3: Yeliz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
12: Geceliği 4200 lira.
0: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
13: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
2: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
12: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
13: Tekrar söylememe gerek var mı?
2: Otel mi? Trivago.
14: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
15: Yaşanacaksa.
16: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.
17: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Otel harika.
2: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clear Man, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli

0: Ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
2: Otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
7: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.

0: ben Şefraf Etince. Benim yemeğimde haftanın dördüncü günüyle sizlerleyiz. Arkadaşlar merhabalar.
1: Merhaba.
0: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Yarışmaya başlamadan önce bugün çok özel, çok duygusal bir gün. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin ve şehitlerinin anma günü. Ruhları şad olsun. Yattıkları yer cennet mekan olsun. Bugünlere gelebildiysek onların sayesinde geldik. Tekrardan ruhları şad olsun diyorum. Rabbim yattıkları yeri cennet mekanı eylesin. Benim yemeğim. Süreniz 50 dakika. 50 dakika içerisinde karnabaharlı, kremamsı, muhteşem bir püre bekliyorum. Hızlı. Tempo. Haydi. Sence oldu mu? Oldu mu? İyi, sen bilirsin.
3: Arkadaşlar neyi kaçırdım ben?
4: Her şey.
3: Kaçırdığım nokta ne?
0: Bakarsan köfteyi anlarsın.
4: Valla ben artık kimseye yardım etmiyorum.
0: Sen bana kek mi yaptın?
4: Buğday unundan şefim.
0: Buğday unu, glutensiz.
4: Belli olmuyor mu? Manken gibi geziyorum ortalıkta.
0: Rafet Şef'i etkilemez. Rafet Şef yer.
4: Strajedi yok. Bam bam bam. Bir.
0: Anatema et ve sos.
2: 3 puan veriyorum.
5: 0.
4: 0.
3: 5 veriyorum.
4: Kendimi almışım.
0: Ufak bir hatam var, çok ufak.
2: Tuz kadar.
4: Meditasyon ev işi bizde. Evet.
0: Sence kimin olabilir bu?
2: Bu yemek benim değil ya.
0: Valla ayakkabı köselesi yeseydim daha iyi.
3: Bu benim tabağım değil.
0: Son zamanlarda yediğim en güzel patates püresi.
4: Seren Hanım'ın.
5: Adem abi.
0: Benim sana puanım. Benim yemeğim. Peki yarışmaya başlamadan önce formatı bir hatırlatmak isterim. Benim vermiş olduğum süre zarfında ve benim yapmış olduğum yemeğin birebir aynısını yapıyorsunuz. Sonrasında süre dolduğu an zile bastığım an eller kalkıyor. Tadım aşamasına geçiyoruz. Gözlerimiz kapalı. Yaptıkları yemeklere kendileri sıfırdan beşe kadar puan veriyorlar. Sonrasında Rafet Şef'in tadımı başlıyor. Son gün, final günü yarın. Bakalım yarın 10 bin lirayı kim kazanacak? Hazırsak 3 kibir dediğim zaman sepetlerin üzerindeki torşonları kaldırıyorsunuz. 3, 2, 1, 0.
2: Karnabahar var.
4: Yapıyoruz. Galiba köfte malzemelerini görüyorum ben burada.
0: Serkan.
5: Ben de köfte malzemelerini görüyorum.
0: Başka bir şey daha var orada.
4: Tost da var şefim.
3: Fırında sebzeli köfte diyorum ben.
0: Kağıtlar kalemler hazırsa ben bugün size ne yaptığımı söyleyeyim. Karnabahar püresi üzerinde bir rosto köfte hazırladım. Bakalım Rafet Şef nasıl hazırlamış. Lütfen notlarınızı alınız. Benim yemeğim. Günlerden rosto köfte günü. Rosto köftemiz için malzemeler. 300 gram dana döş çift çekim kıyma. Yarım demet maydanoz. 1 adet soğan. 1 çay bardağı galeta unu. 1 yemek kaşığı domates salçası. 1 adet yumurta. Püresi için 1 adet orta boy patates. Yaklaşık 250-300 gram karnabahar. 4-5 dal kekik. 50 gram kaşar. 2 yemek kaşığı tereyağı. 1 çay bardağı krema. 2 diş sarımsak. 1 tatlı kaşığı kekik. 1 tatlı kaşığı pul biber. 1 tatlı kaşığı kimyon. Hazırsak başlayalım. Şimdi kıymayı aldık. Soğanımızı rendeleyelim. Maydanozlarımızı ince ince kıyalım. 1 adet yumurtamızı ilave edelim. 1 yemek kaşığı domates salçamızı ilave edelim. 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı kekik, 4 yemek kaşığı galeta unu, 1 diş sarımsağı rendeleyelim. Şimdi yoğurma zamanı. Bütün malzemeleri birbirine iyice yedirmelisiniz. Hafif bir sıvı yağ. Bu sıvı yağ dökmemdeki sebep köftenin çatlamaması için. Şimdi şekil verme zamanı. Yumurtamızın sarısından beyazını ayıralım. Beyazını köftenin üzerine süreceğim ki hem çatlamasın hem de üstünün kızarması için. Yumurtanın sarısıyla beyazını şöyle ayırıyoruz. Sarısını kesinlikle atmayacağım. Sarısını pürede kullanacağım. Patatesin üzerine ekledik. Şimdi elimizi yumurtanın beyazıyla şöyle yapıp köfteden alıyorum. Fırında 180 derecede 20 dakika boyunca pişireceğiz. Çok güzel bir karnabahardan bir püre elde edeceğim. Karnabaharımı ilave ediyorum, patatesimi ilave ediyorum. Daha önce yumurta sarısıyla patatesi ilave ettim. Kremasını ilave edeceğim. Kekiğini ilave edeceğim. Kaşarını ilave edeceğim. 1 yemek kaşığı tereyağı ilave edeceğim. Tuz ve karabiber ilavesi yapacağım. Blender'la püre haline getireceğim. Prem ocağı alacağım. Prem ocakta yavaş yavaş güzelce bir kendine gelesiye kadar ben de bu arada hemen rosto köftenin sosunu hazırlamam lazım. 2 yemek kaşığı tereyağımı tavaya ekleyeceğim. Bir diş sarımsağımı tereyağının üzerine şöyle rendeleyeceğim. Tereyağımı şöyle sarımsakla birlikte eritmeye başlayacağım. Bütün bir keki tereyağı ve sarımsakla güzelce kavuracağım. 1 yemek kaşığı domates salçamla birlikte kekiği sarımsağı güzelce kavuracağım. Üzerine birazcık karabiber. Tereyağım kekik, salçam ve sarımsağım rengini aldı. 2 su bardağı su ilavesi yapacağım ve kaynamaya bırakacağım. Krem burada olmaya başladı. Böyle hiçbir şekilde dişe gelmeyecek böyle kremsi bir püre istiyorum. Şimdi sosumuz hazır. Sosun içerisinde bu kekik parçalarını ağza gelmemesi için güzelce süzdüreceğim. İyice ezeyim ki kekiğin rehası sosa geçmesi lazım. Köftemiz hazır. Nar gibi kızarmış. Patates püresi hazır. Domates şurubu hazır. Ve şimdi köfteyi fırından çıkarmalıyız. Köftemizi fırından çıkarttık. Şimdi köfteyi bir bıçak yardımıyla tahtamın üzerine alacağım. Kalan püreyi de poşetime aldıktan sonra... Sosumuzu bir pürenin olduğu kısma, bir etin altına gelecek şekilde sosu ilave ediniz. Şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun. Benim yemeğim. Evet, hazır mıyız?
5: Hazırız.
4: Hazırım.
0: Süreniz 50 dakika. 50 dakika içerisinde karnabaharlı, kremamsı, muhteşem bir püre bekliyorum. Bıçağı vurduğunuz an böyle köftenin kum gibi dağılmasını istemiyorum.
5: Bugünün yemeği bence kolay. Yapabileceğime inanıyorum.
3: Bugünün yemeği çok basit bence, çok kolay. Şeften güzel bir puan alırım.
0: Arkadaşlar, ben size soyacak verdim, soyacak. Burada bir soyacak var, soyacak. Kimsenin evinizde soyacak yok mu? Seren Hanım.
3: Efendim şefim.
0: Sizin evde soyacak falan yok mu?
3: Şefim, o beceriksiz insanlar için. Benim gördüğünüz gibi elim parmağım doğranmış.
0: Ben beceriksiz miyim o zaman?
3: Estağfurullah, sizin için demedim
0: bu bir,
3: ama.
0: Bunun ismi soyacaktır. O bıçak sebzeyi doğramak için. Bu beceriksizlikle alakası yok. Anladın? Onun
3: yani
0: beceriksizlikle alakası yok.
3: Bıçağı çok bunu, iyi tutmayanlar
0: onu niye, şefim. O soyacak niye yapmışlar biliyor musun? İnsanlar bu kadar patatesi çöpe atmasınlar, kalın soymasınlar diye. Anladın? Beceriksizlikle alakası yok. Daha dakika bir gol ver, çıldırtmayın beni.

0: Şefim. He. Nazar taşımının bu kadar çabucak işe yarayacağını bilmiyordum.
1: O ne ya? Niye Seren'in karşısına koydun tam böyle?
0: Şefim, nazarım gitsin artık yani. Artık. Seren'in nazarı değe değe kaç günden beri gördünüz.
1: Seren, bu ne?
0: Bak, çok çabuk döndü ona.
2: Seren Hanım demek istediniz galiba, Sevda Hanımcığım.
0: Vallahi hiç uğraşamıyorum.
2: İtiraf ederken lütfen biraz daha üstüne takılırsak.
0: Saygısızlık olarak nitelendirme, samimiyetten.
2: Nazarım benim şöyle, müsaade misiniz şimdi?
1: Tabii ki.
2: Nazarım benim şöyle der, benden önce bitirebiliyorsunuz ama benden önce yemeğiniz bitmediği için hiç sorun değil.
0: Seren Hanım, bugün senin taktiğini yapacağım, yavaş yavaş.
2: Sakin diyorsunuz.
0: Sakin sakin, herkesten tüy olarak, takdir olarak.
2: İyi edersiniz.
3: Bence Sevda'nın getirdiği nazar boncuğu gereksiz değildi. Çünkü Seren Hanım'ın gözlerinden ben de korkuyorum.
1: Bugün iyi puan alman lazım, biliyorsun değil mi? Artık yavaş yavaş...
3: Yok, dün zaten
1: finale doğru yaklaşıyoruz.
3: Şeytanın bacağını kırdık sizinle.
1: Evet. Benim haricimde arkadaşların hepsinden sıfır aldı. Puanınız?
0: Sıfır.
2: Hiç düşünmeden sıfır veriyorum.
4: Bu yemeğe sıfır veriyorum.
3: Yani Adem abinin puanı çok önemli değil benim için ama sizinki önemli.
1: Adem abi, senin puanın önemli değil diyor. Niye önemli değil?
4: Benim puanımla Serkan'ı şampiyon yapacağım burada. Bugünkü hani puanlarım ona.
3: Hani şimdi birinci olursam diyecek ki...
4: Moral, motivasyon olarak...
3: Benim puanımla geldin, benim puanımla geldin.
1: Olsun, sonuçta sana adam puan veriyor canım. Bir puan bir puandır. Bir puanla burada ne paralar kazandılar, 10 bin liraları götürdüler. Bir puan farkla mesela... İlk hafta bir puanla arkadaşımızın bir tanesi 10 bin TL'ye aldı, götürdü.
3: Bir puanla mı?
1: Evet, bir puanla. Seren yemeği bitirdi neredeyse.
4: Seren Hanım taktik yapıyor şefim.
2: Adem Bey, bıçağınızı kullanabilir miyim?
4: Kullanamaz.
1: Niye, sizin önünüzde bıçak var?
2: Bıçağımı... Neyse.
1: Adem abi, nasıl bir taktik yapıyor Seren?
4: Seren Hanım bizimle hiç sohbet etmiyor. Sadece yemeğine odaklanıp yemeğinde artık ne yapıyorsa, ne tüy koyuyorsa
1: içerisine
4: eksik malzeme veya fazla malzeme koyup
1: yok, ona o katılmıyor.
2: Kesinlikle yapmadığım bir şey.
1: Başka bir şey yapıyor da kimse görmüyor.
4: Görmüyor değil mi?
1: Bak, o bütün yemeklerini biliyor ama bir şey yapıyor. Sizde de o bir şeyler var.
2: Şefim, bugüne kadar içine katladığım herhangi bir
1: olmadı.
2: Kesinlikle.
1: Olmadı.
2: Olsa zaten kameralar mutlaka görüyordu ama ilahi adalet. Onlarda taktik var ama bende taktik kesinlikle yok.
1: Serkan! Ne yapıyorsun?
3: Küre, yanlış mı yaptın?
1: Bu ne?
3: Onu soracaktım. Su mu ekleyecektik buraya?
1: Sevda abla, yardımcı ol.
0: İmkansız şefim. O oğlum, öyle bir enkazda
1: pişmemiş
0: ki...
1: Pişmemiş yemeğe kaşar peynir mi rendelenir ya?
0: Öyle bir enkazda ki onu kimse kurtaramaz.
1: Senin tencereni karıştırıyor.
0: Benim tenceremle ne işim var?
3: Ama iyi gelecek.
1: Sonra diyorsun ki bak, böyle hataları yapıyorsun. Şef bana sıfır verdi. Şef bana yüklendi. Şef fırça attı. Oğlum, pişmemiş patates, karnabahara kaşar doğranmaz, rendelenmez.
3: Doğru diyorsunuz.
1: Ama kurtarma şansın var. Efendim, siz ne yaptınız? Siz de sarımsak... Ay, yapma ya. Ya.
0: İkisini rendeledim.
1: Sevda
0: şey,
1: abla, yumurtalı kabın içerisine... Ay, bir dakika dur. Yumurtalı kabın içerisine koydun sarımsağı. Senin şu sallamasyon yemek yapmana hayranım.
0: Ama yumurtayı yıkadım şefim, sıkıntı
1: yok. Nerede yıkadın? Allah aşkına, bu yıkanmış yumurtamış.
0: Ben yıkadım şefim.
1: Bir göstereyim mi? Nerede yıkadın?
0: Ben yıkadığımı biliyorum şefim.
2: Sevda Hanım hala damlık çalışmaya devam ediyor. Hijyen kurallarına çok uyduğunu düşünmüyorum. Umarım bundan sonra yarın için güzel ve hijyenik çalışır.
1: Evet, hızlı. Hızlı hareket edelim arkadaşlar.
3: Şeyi kurtardım.
1: Neyi kurtardın? Güzel. İyi ki kurtarmışsın istiyorsan.
3: Kurtarmayayım.
1: Ben olsam öyle de yapabilirdim mesela. Üstüne bir şeyler ilave ederdim, yapardım ama...
0: Şefim, sizin heyecanınızdan...
1: Evet, benim heyecanımızı boş geçelim.
0: Ama bir dinleyin beni.
1: Tamam,
0: ben böyle değilim. Bakın, nasılsın? Ben siz dün akşam gittim, size ben kek yaptım.
1: Nerede?
0: Bakın...

0: tek ki bu.
1: Ben evde böyle değilim şefim. Burada heyecandan bildiğim şeyleri de yapamıyorum.
2: Şefim.
0: Sen bana kek mi yaptın?
2: Evet. Şefim. Şov mu? Ben girebilir miyim?
1: Şov mu?
2: Ben de dün mantı yaptım getirdim şefim. Size.
0: Hani nerede?
2: Yukarıda odamızda kırıldı ama.
0: Canımız sağ.
2: Nazardan çatladı.
1: Odada nerede olduğunu bile biliyorsunuz. Göz gördü.
0: Evet, unutmasaydınız siz de.
2: Hayır, odamda şefim.
0: Ama şov demek bu, değildir ki. Gibi.
2: Elinize sağlık.
0: Ama demek değildir ki. Rafet Şef'i etkilemez. Rafet Şef yer.
1: Eve gittim, sadece kendi sağlıkla kek yaptım ve mükemmel kek yaptım. Şefin yanında iki yumurtayı kıramıyorum.
2: Sevda Hanım bugün kek getirmiş şefimize. Bence gereksiz bir hareketti. Evet, orada espri olsun diye ben de mantı yaptım dedim ama kesinlikle böyle bir şey yok. Çünkü şeften yüksek puan almak için, beni alt edemeyeceğini bildiği için şeften kurtarırım, yırtarım diye düşündü.
0: Kurban olurum sana. Geceki de mi yaptın bunu?
1: Evet şefim.
0: Muhteşem olmuş.
2: Şefim ben de sabah 6'da yaptım. Nasıl olacak?
0: Aklayamam ben
1: sizi. Şovcunun...
0: de emeğinize sağlık. Çok teşekkür ederim valla.
1: Şefim, şovcunun sırtı yeri gelmezmiş diye öğrendim. Ben de şovun dibini yapayım dedim bugün.
0: Eline emeğine sağlık.
1: Afiyet olsun şefim.
0: Anne keki olmuş tam böyle.
1: Valla anne keki. Buğday unundan şefim.
0: Buğday unu glutensiz.
1: Evet. Belli olmuyor mu? Manken gibi geziyor.

0: Yalnız gözlerim yandı.
1: Senin gözlerin hep yanıyor da laf dinlemiyorsun.
0: Ama rendeliyor.
1: Ah ah ah, bak şöyle o güzel gözlerin ne kadar sulandı böyle. Kara kaçtım benim. Suya koy soğanı. Hiçbir şey bilmiyorsan Sevda abladan kopya çek.
0: Sevda abladan kopya çeksene hep sonuncu. Kendi yemeğimi bulamıyorum çünkü yapamıyor, baksanıza.
2: Gördüm seni kaşarla beraber ya, kaynatıyorum mantarla.
0: Ona bakarsın sen dün ceviz arıyordun ya, ceviz arıyordun. Malzeme eksikti.
2: Onun Adem abinin oyununa geldim. Ben... Adem Bey bana borç birazcık ceviz verir misin? Adem Bey lütfen.
3: Adem Bey hayır. Sen bana hayır. Ceviz.
4: Lütfen. Komşum itiraz diyor. Komşuya Adem lazım Bey, olan hayır, komşuya lazım olan öbür tarafa hayır. Harammış.
3: Evet.
4: Komşuma lazım. Lütfen.
2: Vay, bunlar bir gördün mü bak?
0: Oldu, ne oldu?
2: Çıkardı kendini. İçindeki canavar çıktı ortaya.
1: Kimin yanlış yaptığına bakmıyorum.
0: Kimin yemeği güzel olmuş?
1: Kimin yemeği güzel olmuş? Ayrıca kim en yüksek puan almış? Şu an Sevda abla senden üstte.
0: Yani orası öyle. O da şans eseri işte.
1: Şans eseri. Demek ki yemeğinizi bulmanız lazım. Evet, köfteler yavaş yavaş fırına girmeye başlasın. Bu baharatları ne yapmayı düşünüyorsun abi mesela? Da şeylerimiz var.
4: Benim kıymam az şefim, bak bunun kıyması fazla.
1: Hayır, herkesin kıyması eşit.
4: O yüzden...
1: Sen kalın yaptığın için sana öyle gelmiş o. Onun gibi ikiye böleceksin.
4: Yok, tekte pişer bu.
1: Yok, tekte pişer. Ben senin yerinde Adem olsam Bey, zaman varken baharatları kullanırım.
3: Hala çok şey kaçırıyorsunuz. Bakın komşuya bakmamanın zararları.
4: Ya. Şöyle komşu bana bakıyor, aklımı karıştırdı.
3: Tabii.
1: Adem abi maydanozlar da çok küçük olmuş ya. Biraz daha küçültseydin onları.
3: Evet. Adem Beyciğim sonra böyle bakın beyaz yumurtayı böyle sürüyoruz.
1: Bak sana öğretiyor.
3: Bakın bakın.
1: Haydi. Adem abi bir öğret de şu köfteyi.
3: Adem abi ben yanında durmam bile, burada şeref ama beyefendi bu şereften maalesef mağdur kalıyor. Çünkü hiç bakmıyor benim elime burada.
1: Abi bak sen de bir şeyler öğrenirsin.
3: Ama belki yarın finalde bir şeyler yapacağını düşünüyorum Adem Bey'in.
0: Adem abi ilk gün baktığı için taktiği gördü, kendi yemeğini buldu. Bakmayı bıraktıktan
3: evet,
0: sonra.
3: Evet, kesinlikle katılıyorum
0: Serkan
3: Bey.
0: Sen de taktik uyguluyorsun değil mi? Kabul ettim. Adem'le Seren yarışmada olduğunu farkında değiller. Ya da anlaşarak geldiler. O şekilde ben bir hissettim. Ama inşallah ikisi de kazanmaz.
3: Adem Bey'le kesinlikle anlaşmam söz konusu olamaz. Çünkü ne de olsa rakibim, yan komşum. Ama şöyle bir durum var. Devamlı Adem Bey'den sağ olsun puanlarım yüksek geldiği için istedim benim de bir ona bir sihirli parmağım dokunsun.
1: Sence oldu mu? Oldu mu? Oldu mu? Oldu mu? Oldu mu?
3: Neyimiz eksik şefim?
1: Sen bilirsin. Sen bilirsin.
3: Kaçırdım ne var şefim?
1: Kaçırdın şu an elinde bir şey vardı, onu bıraktın.
3: Bıraktım.
1: Abi onun şekli de içli köfteye benzedi ya. Ver güzel bir şekil Adem abi.
3: Şefim çok pardon.
1: Bak bir şey kaçırdın orada. Seren bugün patlatır o köftesi seni, sana söyleyeyim.
3: Şefim yumurtasını sürdüm.
1: Ben bilmiyorum.
3: Neyi eksik, her şeyini koyduğumu düşünüyorum ama.
1: Koyduysan pişir o zaman. Kendine güveniyorsan sor arkadaşlarına, sor Serkan'a.
3: Arkadaşlar neyi kaçırdım ben? Burada ne görüyorsunuz eksik?
2: Her şey. Çok üç tane eksiğim var orada senin.
1: Şu an bir Sevda'ya bak, şu an en doğrusunu Sevda yapıyor. Ciddi söylüyorum bak.
4: Evet Sevda Hanım.
1: Gerçekten
4: bakalım.
1: Söylüyorum.
3: Ama bakın Sevda Hanım da aynı şeyi yapıyor. Yumurtasını sürüyor. Ben de sürdüm
1: tamam
3: diyorum.
1: Tamam at o zaman. Tamam at. At. Tamam at. Doğrusunu yaptın, at sen.
3: Hayır, açığımı bulmaya çalışıyorum. Kaçırdığım nokta ne?
2: Üç çeşit,
1: bakarsan köfteyi anlarsın.
2: Üç parça eksiğim var senin orada.
0: Saplarla birlikte attığını, yemeğin içine attığını gördüm.
1: Sevda abla söyleyecek mi?
2: Hayır.
1: Niye?
2: Kesinlikle
1: ama herkes
3: Adem Bey de öyle gidiyor fırına. Yani ben de...
1: Bir tanesini söyleyeyim. Köfteler çatlak. Köfteler tutmamış bak.
3: Şefim onu zeytinyağlı güzel
1: bir dakika, bir saniye. Sana ben yumurta beyazı verdim değil mi?
3: Evet sürdüm şefim.
1: Yumurta beyazını üste sürdün. Köftelerin kenarlarını görüyor musun? Oradan havaya aldığı zaman bu köfte darmadağın olur. İstiyorsan...
3: Haklısınız ama fırçayla her yerini geçtiğim...
1: Ya bak. Allah aşkına görüyor musun bak? Yırtıklara bak.
3: Tamam şefim tamam. Tekrardan yapayım.
1: İstiyorsan yap bak, ben bir şey
3: tamam,
1: demiyorum.
3: Tamam şefim.
1: Yumurta beyazını köftenin her yerine katlamanız lazım. Üstüne fırçayla sürmüşsünüz geçmişsiniz. Kenarları tüm çatlak çatlak. Hava aldığı an köfte patlar. Ben bunu defalarca söyleyecek miyim ya? Ben sizin iyiliğiniz için söylüyorum. Ben yaptım diyorsunuz. Siz bilirsiniz.
3: Adem Beyciğim, şeyinizi kullanabilir miyim biraz?
4: Kullanın. Bu sefer izin veriyorum.
3: Ama sadece yumurta beyazınızı kullanmak istiyorum.
1: Attın orada, mı çöpe orada. Yumurta
4: beyazını? Atmadım.
1: Kalanını attın.
3: Bitti zaten.
4: Orada bitmedi. Var onun için.
3: Hayır hayır, bitti benimkisi. Ha bu Adem Bey'im, benimki bitti şefim. Orada şefim, yalnız uyardığınız
1: Sevda
3: için...
1: Sevda abla!
2: Efendim?
1: Bunlar şefim birbirlerine yardım ediyorlar burada.
0: Şefim bu...
2: Etikleriyle kalacaklar adamı, şefim.
0: Sen de bana yardım etme, burada komşum var değil mi?
2: Vallahi ben artık kimseye yardım etmiyorum.
1: Sen bugün buraya bulaşık yıkamaya mı geldin?
2: Şefim, püremi hazırlayacağım.
1: Püreni içinde su kalmasın, bulaşıklı su falan istemiyorum.
2: Evet şefim.
1: Abicim sen ne yapıyorsun ya?
0: Kapatayım üstünü güzelce.
1: Bu...
0: Gene mi olmadı?
1: Ya oldu mu? Yani arkadaşlar oldu mu sizde bu köfte? Olmuş mu bu? Oğlum patlak üstleri patlak.
0: Hayır şu an zaten şey yapıyorum.
1: Hayır tabii, tutmamış. Yumurta beyazı koysan da tutmaz o. He. He, al onu at buraya.
0: Attım.
1: At. Şimdi iyice yoğur. Bunu yoğur mı? At onu da at. At iyice yoğur. Elini tek elinle, tek elinle. Arkadaşım. Koş şunu şuraya. Koş şunu şuraya. Yoğur. Güzelce bastır. Nerede bunun içerisinde şeyi?
0: Neyi?
1: Sarımsak, keki, tuzu, karabiber hepsini attın mı?
0: Onların hepsini attım.
1: Sen evet. De... Evet.
0: Olacak.
1: Şimdi elini bir yağla. Elini yağla. İki tane top çıkar buradan. Hadi hızlı. Hadi. Yapacaksın. Ondan sonra Rafet Şef sıfır verdi. Rafet Şef şöyle yaptı. He, ne varsa Rafet Şef'te var. Yemeği yapamıyorlar, Rafet Şef diyorlar. Güzelce topla, tepsiye koy. Tamam. Bu yumurta ne böyle?
0: O şey sarısı var.
1: Hatırladıysan ben sarısını bir kabın içerisine koydum. Ha. Böyle tezgahın üzerinde yumurta olmaz.
0: Tamam.
1: Anladın? Topla güzelce. Form ver. Al tepsiyi şöyle yanına. Ya bırakın istiyorsanız ben yapayım ya. Köfteyi tarif et. Onu tarif et. 10 bin lirayı ben mi alacağım? Siz alacaksınız. Adem abi kolay gelsin.
4: Hoş geldin şefim.
1: Son 30 dakika.

0: Adem abi bugün bir gaz geldi sana.
1: Bana bugün gaz geldi. Seren Hanım'ın taktiğini uyguluyorum.
0: Evet.
1: Seren Hanım hiç bizimle ilgilenmiyor.
0: Evet, sadece Seren de bugün bir sessizlik.
1: Evet.
0: Son dakika ne olacağını kimse bilemiyor.
2: Kesinlikle.
0: Şu an lidersin. Şefim, arayı bayağı bir açtın.
2: Yolun başında olduğumu düşünüyorum şefim ama.
0: Bence soğukkanlılığından vazgeçme.
3: Şefim zaten sessiz kala kala götürdü evet. Ya yarışı.
0: Hızlı, hızlı, hızlı, hızlı, hızlı. Tempo, haydi.
2: Gördüğünüz gibi tek elle bu kadar çalışabiliyorum şefim.
0: Tek elle mi?
2: Yani parmağımı kullanamadığım zaman
0: ya
2: böyle.
0: O bir tane parmak şu an ne işe yarıyordu? Bir şey yaramıyor.
2: Çok şey. Bir parmak deyip geçmemek lazım şefim.
3: Gören diyecek bütün kolunu kesti ha.
0: Serkan.

0: Ne oldu, yanlış evet.
1: Sen de hiç konuşmuyorsun ya. Oğlum evli misin, bekar mısın ben bilmiyorum seni.
0: Ben bekarım.
1: Hani... Ailenle mi yaşıyorsun?
0: Yok.
1: Yalnız.
0: Yalnız.
1: Memleket neresiydi?
0: Bingöl. Bingöl. Bingöl.
1: Gurbette mi okudun hep?
0: Ben Yatılı'da okudum.
1: Yatılı'da?
0: Aynen. 7 yaşındayken Yatılı'ya geçtim. Hı hı. O zamanlar köyde okul olmadığı için Bingöl merkezine Yatılı'ya verdiler. Hı hı. Daha doğru dürüst Türkçe bilmiyordum.
1: Anne baba sağ mı?
0: Babam 3 hafta önce vefat etti.
1: 3 hafta önce vefat
0: aynen.
1: etti. Allah rahmet eylesin.
0: Allah razı
1: yattığı
0: olsun.
1: Yeri cennet mekanı eylesin. Sen kendi başının çaresine kendine bakıyorsun?
0: Yani insan Yatılı'da okuduğu zaman artık ister istemez hayatı öğreniyor. Evet. Çünkü sadece sensin, ailen yok. Hı-hı. Duşunu kendine yapıyorsun, alıyorsun. 7 yaşındaki çocukları şu an zaten bırakamıyorsun dışarı.
1: Babanla uzun zaman geçirdin mi?
0: Babamla çok uzun zaman geçiremedim çünkü sürekli dışarıda okudum ben. Hı. Yani üniversite, lise hep dışarıda okuduğum için çok bir şey yapamadım. Vakit geçiremedim. İşte son bu 2 ay sürekli vakit geçirdik.
1: Evet.
0: Ondan sonra zaten vefat etti.
1: Allah razı
0: yani şöyle bir şey de var.
1: Özlüyor musun babanı?
0: Özleniyor tabii. Ya babam benim babamdan ziyade benim arkadaşımdı ya. Yani öyle hiçbir zaman fırça attığını dahi duymadım, görmedim ben şahsen.
1: Anne, abi, kardeş?
0: Onlar var. Onlar Bingöl'de, memlekette. 6 kardeşiz biz.
1: 6 kardeş. Hem devam edelim.
0: 6 kardeşiz biz. Onlar Bingöl'de, memlekette. Ben buradayım. Bir de bir tane abim burada.
1: Güzel.
0: Şimdi bana sorsalar tekrar Yatılı'da okur musun? Ben tekrar gider Yatılı'da kesinlikle okurum. Yatılı'da okumamın hiçbir bir yan etkisi olmadı. Hep olumlu yanları oldu. En azından 7 yaşında hayata atılmayı öğrendim. Bütün zorluklarla başa çıkabileceğimi anladım.

0: Sevda abla.
1: Efendim abla.
0: Az önce bir şey kaçırdın. Orada. Serkan'ın niye salçasını aldın?
2: Benim salçamı mı aldın?
1: O orada değil.
0: Evet. Niye salçasını aldın?
1: Ben köfteye kattım salçamı, yanlışlıkla unuttum.
0: Onun salçasını...
2: Sen benim salçamı mı çaldın?
1: Ama şefime zaten hep malzemeler ifra olunu diye kullanmıyor ya.
2: Sevda benim salçamı kullandı değil, çaldı.
0: Şefim. Bu sence bu salça sos mu oldu? Yanıyor mu? Ne yaptın
1: bak,
0: ya?
1: Çok güzel gidiyordu. Fırça yiyeceğim hep.
0: Ya ben sana valla Kur'an çarpsın fırça falan atmadım. Geliyorum diyorum ki sosun yanıyor. Şefim, adamın salçasını çalmışsın dedim.
1: Ben israftan kurtardım. O çöpe atacak.
0: Bana mı anlatıyorsun bunu?
1: Evet şefim.
0: Bunu bana anlatıyorsan sen ne yapıyorsun?
1: O çöpe atacak şefim.
3: Süzüyorum şefim.
0: Ben süzdüm falan demedim. Ben süzdüm, hatırlamıyorum püreyi.
3: Süzgeçten geçirdiğinizi düşünüyorum.
0: O bir keresinde sizce püre olduğunu düşünüyor musunuz? Yağ yandı, kaldır bu yağı. Yandı, yandı. İstiyorsan yanık da koyabilirsin.
4: Sorumu sorabilir miyim?
0: Tabii ki sorabilirsin.
4: Bunları koyuyor muyduk? Bence koymuyorduk yani. Kekik bir şey koyuyor muyduk buna?
0: Evet. Hayır, ona değil. Taze kekikten koyuyordunuz buraya, yarısını da buraya koyuyordunuz.
4: Güzelsin,
0: bu sos kesilmiş, yağlı olmuş. Bu sos olmamış, bunun sosu nerede?
4: Ben ayarlayacağım.
3: Şefim, tereyağım kalmadı. Nasıl olacak şimdi?
0: Bilmiyorum. Yağ yakarken düşünseydin onu.
3: Ama onu atın demek sizin fikriniz. Atmayacaktım.
0: Benim belki fikrim. Öğretim.
3: Evet.
0: Ha, ben mi suçlu oldum şimdi? Tamam, ben hatalıyım. Sıvı yağ koyabilirsin. Sana bundan sonra yaptığın hiçbir hatada söylemeyeceğim. Bırak hata yapsın.
3: Bırakın hata yapayım şefim.
0: Bırakayım ha, o kadar özgüven var.
2: İşte
0: ha.
2: Onun hataları şefim, taktikleri
0: siz
2: oluyor.
0: Kendiniz ayrı da şef falan mı zannediyorsunuz?
3: Estağfurullah, ne demek?
0: Ha, bu kadar yağıyla.
3: Estağfurullah, ne demek?
0: Ha, işinize geldiği zaman dil pabuç ama. Buyurun yapın. Ben bir şey demiyorum.
1: O nazar boncuğu Seren'e karşı çok iyi geldi. Bütün işi zaten bugün ters gitti. Nazar boncuğu benim işime yaradı.
3: Dikkatinizi çekeyim. Ben de küçük şefim ama.
1: Pardon?
3: Ben de küçük şefim ama.
1: Yok.

0: Biz ayakkabıcıyız, o kuyumcu, o şef.
1: Estağfurullah, estağfurullah.
2: Son 20 dakika. Ablacığım sen ne yapıyorsun?
0: Püre.
2: Ya püre de çorba mı yapıyorsunuz, püre mi yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Ben sizden güzel bir sos istedim, güzel bir püre istedim. Altına muhallebi yapın demedim. Bak hepinizin yaptığı püre muhallebi kıvamında. Ben sizin yeriniz olsam ocağa koyarım, güzelce çektiririm onu. Yoğunlaştırırım. Hani yoğunlaştırmak, kaynatmak, çektirmek. Bu domates soslarının hiçbiri sos falan olmadı. Bildiğin salça oldu.

0: Bakayım püreye. Evet, olması gereken püre bu.
1: Teşekkür ederim şefim. Sevda Hanım tarafa bakmasın.
0: Sevda abi Hanım... arayı açabilecek misin bugün? Puan gelecek mi sana?
1: Öyle düşünüyorum. Bugün bende enerji yok. Puan enerjisi olacak inşallah. Normal enerjim yok. Heh. Ama puanda enerji.
0: Niye normal enerjin yok? Yengeyle mi tartıştın akşam?
1: Bilmiyorum. Gece uykusuz kaldım.
0: Vallahi mi diyorsun? Niye uykusuz kaldın?
2: Ama beni taklit etmeyin şimdi. Uykusuz kalan benim burada. Şimdi
0: aynen. Ben niye uykusuz kaldın?
1: Bey. Evde çocuklara yemek
3: her şey o şefim. Ben bugün uykusuz kalan o.
0: Neden
2: İnanın hiçbir fikrim yok.
3: Sanki eve gitti bir tek o uykusuz kaldı şefim.
2: Ama her kişi etkileyemeyebilir. Demek ki beni etkiledi Ayşe Hanım. Ay çok pardon Sevda Hanımcığım.
3: Artık bilmedi nefretini bana ne yapsın. Bir türlü kendi adımla hitap edemedi bana.
2: Estağfurullah.
3: Sevda.
2: İnanın bilerek yapmış olduğum bir şey diye Sevda Hanım ikide bir Ayşe Fatma demek ama ağzıma ne gelirse onu telaşla o heyecanla yetiştirmek adına yemeğimi ne gelirse onu konuşuyorum.
3: Mahsustan o kadar içinden kinli ki adımı zikretmek bile istemiyor.
0: Hiçbirinizin püresi olmadı, hiçbirinizin sosu olmadı bu arada haberiniz olsun.

0: Ana bu yağ kustu ya ya. Ablacığım.
1: Tereyağı attım.
0: Benimle dalga mı geçiyorsun?
1: Kıstım ya? Şefim. Tereyağı attım içine.
0: Niye o... tereyağı atıyorsun? Tereyağı başta birlikte çekecektin.
1: Çektim.
0: İşte tamam niye bu
1: çekilen
0: yağ?
1: Çekilen çıktı o herhalde.
0: Nereden çıktı?
1: Çekilen.
0: Karıştırma sen yağ çıkar.
2: Şefim Seren Hanım beşamel sos yaptı. Patates
0: ne sosu yaptı?
2: Beşamel sos yaptı.
0: Vallahi beşamel sos yaptı.
2: Evet beşamel sos. Benimki püreye benziyor biraz.
0: E seninki de kesilmiş.
3: Şefim.
0: Yağ olmuş.
3: Önemli lan lezzeti görüntüsü değil.
0: Yağ kusmuş. Bu ne Adem abi?
2: O domates sos.
0: Domates sos değil. Salça yağlı, salçalı. Salçalı yağ.
2: Yağını alabiliriz
0: kurtarabil- şefim. Yok kurtar. Ocağın boşa yanıyor bu arada. Kurtarabilirsin hala. Onu da kurtarabilirsin, bunu da kurtarabilirsin. 10 bin liraya alınca ne yapmayı
2: ben
0: düşünüyorsun?
2: Esasen buraya yarışmaya gelirken 10 bin lira alırsam kızımla paylaşıp yiyeceğim demiştim. Ama dün karar verdim ve bunu herkesin huzurunda söz veriyorum. 10 tane yetime bağışlayacağım.
0: Helal olsun. Çak badem abi. Helalim
2: bunu
0: var be.
2: Bütün kamuoyuna bu şekilde deklar ediyorum. Ben o 10 bin liranın kuruşuna dokunmayıp 10 tane yetime ikram edeceğim. Yani gece düşündüm böyle bir para... Ne yapayım, nerede harcayayım, faydalı bir yere gitmesini düşündüm ve bunu cani gönülden istiyorum.
0: Seren sen kızımla yiyeceğim demiştin. Fikrin değişti mi?
3: Şimdi Sevda Hanımcığım üzülecek ama umarım inşallah kazanırım ve Sevda Hanım aslında ben çatır çatır yemeyecektim ama Sevda Hanım dedi ki çatır çatır yiyeceğim dedi.
1: Çatır çatır yiyeceğim.
3: Ben de yemeğe karar verdim.
0: Sevda Hanım'la beraber yemeğe mi çıkacaksınız? Ne yapacaksınız?
3: Değil ama isterim yani.
0: Vallahi.
3: Gelsin bana bir iki tencere yemek yapsın fena olmaz ama.
1: Şefim beni takip ediyor diyorum ya.
3: O gidişte beni bulmak üzere şu anda benim. Bu verdiği beş puanları.
0: Beraber yemeğe çıkmaz mısınız ya? Yarışma bir... Niye ya Sevda abla sen de ne taş kalpmişsin ya.
1: Yok abi.
3: Sevda Hanım hayırdır ne oldu?
4: Düşünmüyorum.
0: He?
4: Düşünmüyorum.
3: Düşünmez bence çünkü hakiki bir rakibi var o da biliyor.
4: Tabii.
3: Lider olduğum için beni kesinlikle kıskanıyorlar. Özellikle Sevda Hanım iki gün üst üste bana puanlarını kaçırmasının sebebiyle mutfakta beni neredeyse bir kaşık suda boğmaya çalışıyor.
1: Benim köfteler patlamamış şefim. Uyguladım sizin dediğinizi bakın işte.

0: Şekil, emin misin patlamadığını? İyi bak. İyi bak.
1: Hayır şefim, patlamamış. Mis gibi olmuş.
0: Gösteririm şimdi ama. Bu saatten sonra patlasa ne olacak? Hayır. Adamın köftesini niye açıyorsun?
1: İşte ona
0: bakarken. Hayır, hayır, hayır, hayır. Başkasının fırını açamazsın. Salçamı çalıyor. Fırını açtığın an koku gider.
1: Patladı mı, patlamadı mı?
0: İyi de ama sen kendininkini aç. Başkasının niye fırını açıyorsun arkadaşım? Ablacığım.
1: Bir daha açmam şefim.
2: Sevda Hanım benim fırının kapağını açtı. Zaten benim bütün yemek gitti. Boşa gitti.
0: Ceza ver sen de. Senin fırını açtı.
2: Fırını açtı ama bir de salçamı çaldığı için eksik
1: yedi. Ama ben ona tüyo verdim şefim.
0: Niye? Öyle sen salçasını niye çaldın?
1: Çalmadım şefim, aldım. Buna,
0: Sevda abla şu kamerayı ama görebilir miyiz?
1: Şefim ya.
3: Ama
1: ya.
3: Sevda Hanımcığım biz onu yiyeceğiz.
1: Kim biraz onlarla ilgilenir misin şefim?
3: Ama bakın, biz onu yiyeceğiz ama Sevda Hanımcığım olmaz gibi. Bak şu hijyenik şartlara bakın, bir tane iğne yok şu anda.
1: Arkadaşım yerden alıp da mı buraya koydum?
0: Ama ben şu an tavada, döküyorsun.
1: Tavaya koyuyorum tekrar şefim.
2: Sevda ablanın yemeğini
4: deneme yemek istemiyorum. Deneme yapıyor Sevda Hanım.
1: Deneme yaptım nasıl çıkacak diye.
3: Sevda Hanım ben 30 yıllık ev hanımıyım diyor ama hijyenlik hiçbir şekilde kurallara uymuyor.
1: Seren bu yarışmada sadece benim üzerime yürüdü. Benden oynadı.
0: Bu salçanın sosu nerede oğlum? Bana salça, kavurumuz şey, salça yapın demedim.
2: Ben onu fazlasını buraya koydum.
0: Neyin fazlasını?
2: Vardı ya.
1: Neyi? Ben size dedim şefim çöpe atacak.
0: Neyi, neyi?
2: İsmini unuttum.
0: Kekik mi?
2: Ha, kekik.
0: Ben kekikten bahsetmiyorum. Ben bir domates sos yapın, salçayı kavurup yağıyla birlikte bu kasenin içine koyun demedim. Bu çocuğun salçasını çaldın, şimdi salça sosundan ver buna.
2: Aynen.
1: Şefim.
0: Olmaz işte, haksız.
1: Şefim, hayır şefim, yağını çok koydu, koyma dedim.
0: Hayır, sen öyle bir şey değil şimdi. Sen de sos al. Al sosundan.
1: Hayır şefim, ben vermem sosu.
0: Niye? Seninki de uyanık bir çocuğun salçasını çalıyorsun.
1: Şefim, ben hazır salçayı aldım. O benim yapmış, vermem şefim.
2: Taş göz tamam, aslanın yara götürün.
0: Salçasını aldın, sos zaten salçası.
1: Atacaktı çöpe şefim.
2: Ya niye atayım, zaten onun içine koyacaktım ya.
0: Bayağı bir yardımlaşma var burada.
2: Şefim, zaten onlar Allah'a emanet.
3: Bakın, size hizmet için artık sınırda. Hatamız yok, görüyorsunuz.
1: Gene şov, gene hata, şov, gene yok. Şov.
0: Evet, ben karışmıyorum. Var dediğim zaman korkuyorum senden çünkü. Evet, çünkü sen her şeyin iyisini biliyorsun.
3: Rica ederim lütfen.
0: Az önce öyle diyordun canım. Şefim. Buyurun yapın. Ben acayip var ama söylemeyeceğim artık. Şefim, ciddi söylemeyeceğim.
4: Bir itirafta bulunabilir miyim?
0: Bulunabilirsin tabii. Bak Sevda ablaya öğret bunu. Git Adem abi buradan göster. Bu torba böyle olur de.
4: Bu torba böyle olur.
1: Yedek, sonra mı kesiyorduk şefim?
4: Sonra.
0: Git göster, git göster. Torbanın ağzını kesmiş, aşağıya patır patır
4: kesmeden, püre dökülüyor. Kesmeden püreleri
1: şefim,
4: koyuyorsun.
1: Şefim deneme, o nasıl düşüyor?
0: Nasıl ya? Deneme? Senin her döktüğünü tamam, ben yemek zorunda mıyım canım?
1: Şefim tavama döküldü.
0: İstediğin yere dök. 50 kere ben tadına bakıyorum onun ben.
4: İçine elini sokma, dışarıdan böyle, dışarıdan, dışarıdan, dışarıdan. Biraz hijyen, biraz şimdi temiz, biraz dikkat. Yemek yiyeceğiz, kesme. Sonra püreyi koyduktan sonra, köfteyi çıkardıktan sonra. Sevda Hanım yemek yapmayı bence bilmiyor. O sadece hamur işinden anlar. Ondan ben daha güzel yemek yaparım.
1: Adem abi yemek yapmayı benim için bilmiyor demişse, kendi yemeğini hiç bulamadı. Demek ki kendi yemek yapmayı bilmiyor.
0: Bak bence Adem dün sana tüyo verdi.
3: Şefim kaç dakikamız
1: verdi
3: var?
1: Yanlış verdi şefim. Soru hakkımı burada kullanabilir miyim?
0: Yer fıstığı tüyosu vermişti.
1: Verdi. Hiç alakası yere attırdı.
0: Ama güzeldi tadı.
1: Ama evet, kurtardı da.
0: Ya.
4: Fıstığı nerede kullanacak? Oraya at oraya. Aa, bravo bravo. Harikasın, harikasın.
2: Sevda abla.
4: 10 numarasın.
1: Ciddi misin?
2: Doğru yoldasın, doğru yoldasın.
4: Doğru yoldasın Sevda
1: sana
4: abla.
1: Sana o kadar güvendim çok ki. Çok teşekkür ederim.
0: Her dediğini yap. Evet. Her dediğini de yapma. Arada kal.
1: Şefim, soru hakkımı burada kullanabilir miyim?
0: Kaçıncı soru hakkın sen?
1: Ben hiç sormadım.
0: Sonra sordun.
1: Hep o sordu, ben sormadım.
0: Patatesleri evet, sormadın mı?
1: Sordun heh mu?
0: Yok, sormadım.
1: Bir soru borcum olsun, yarın istemiyorum.
0: Niye? Biz burada borç alışverişi mi yapıyoruz burada? Yemek yapıyoruz,
1: şefim,
0: dalga mı geçiyorsun?
1: Adem abiye güvenemiyorum.
0: Ben sustum. Ben şimdi size dakikanızı hatırlatayım da aklınız başınıza gelsin. Son 4 dakika. Son 4 dakika.

0: Süpersin. Aferin. Çok güzel. Korkma, korkma, korkma.
1: Çok sıcak.
0: Sıcak mı? Bu eller ne aralar yandı biliyor musun? Şef dedi elin yanacak, elini keseceksin. Vay vay vay, Adem abime bak, şekiller. Oo! Adam tablo yapıyor, tablo. Bunu sen mi yaptın? Doğru söyle.
2: Ben yaptım.
0: Şunu.
2: Evet.
0: Şunu sen mi yaptın?
2: Evet.
0: Seni tebrik ederim ya.
2: Teşekkür ederim.
0: Vallahi tebrik ederim seni. Ama İnci devam. Gibi adam işlemiş. Bak, bak, bak, bak.
3: Şov.
0: Böyle, böyle, Afet. Böyle, böyle.
3: Alta inci yazmayı unutmuşsun.
0: Bak, şov dediğim böyle olur işte. Ay. Tabağı adım, ismimi yazmış.
4: Şefin gözüne girmeye çalıştı. Yoksa zaten biz orada zamanla yarışırken, biz zaman bulamazken o bütün yemini bırakıp şefin ismini yazdı.
2: Şefin gözüne girmek değil de tabağım güzel olsun.
0: Valla.
2: Bu da benim size hediyem olsun.
0: Abi tabaklamaya geç. Efendim bu köfte ne olmuş böyle?
5: Ne gibi şefim?
0: Ha, ne gibi?
5: Biraz dağıldı.
0: Hani anlatıyordunuz ya.
5: Evet şefim.
0: Bu köftenin içinde soğanlar ne olacak kocaman kocaman?
5: Rendi yaptım şefim.
0: Bence köfteler dağılmış.
2: Taktik şefim.
0: Peçeteyle bana, bu peçeteyle yemek sunmayın, kesmeyin. Yok. Köfteler dağılmış.
5: Elimiz yok.
0: Dün de söyledim sana kek bıçağıyla, ekmek bıçağıyla bir şey kesmeyin diye. Bu bir kek bıçağı. Bu bir ekmek bıçağı.
5: Bıçağım
0: kalmadı. Ekmek bıçağıyla domates doğranmaz. Bıçak verdim, tahta verdim. Bugün ne var sende çözemedim. Bugün daha önceki günlerden çok
5: nazar
0: farklısın.
5: Nazar şefim, nazar şefim, nazar.
0: Nazar burada.
6: Kırdım nazarını şefim ben onu.
5: İşte o nazar bana oradan patlıyor, farkında değil misin?
0: Bilmiyorum. Ne yapıyorsun? Haydi son bir dakika. Hızlı. Tezgahın üzerine çıkarsan daha iyi olur.
1: Yalnız benimki dağılıyor.
0: Ben ilgilendirmez, dağıtmasaydınız. Ben o kadar kalın kestiğimi düşünmüyorum. Haydi. Zaman çok kısa. Evet, evet, evet. Hızlı, hızlı, hızlı, hızlı, hızlı, hızlı. Son 10 saniye. 9, 8, 7, 6,
3: şefim.
0: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bırak, bırak, bırak. Kaldır, tamam bırak. Bitmişti. Elleri çekelim.
2: Bugünkü benim yemeğim gayet güzeldi. Şef inşallah güzel puan verir. Kendi yemeğimi de bulur. İnşallah ben de güzel puan veririm.
4: Bugün çok iyi yemek yaptım. Çok iyi puanlar da bekliyorum. Kendi yemeğimi özellikle kendim inşallah bulurum.
0: Haydi şimdi tadım zamanı.
7: Benim yemeğim.
3: Strateji yok. Bam bam bam. Bir.
0: Ana tema et ve sos.
2: 3 puan veriyorum.
6: 0.
3: 0.
5: 5 veriyorum.
3: Kendimi almışım.
0: Ufak bir hatalar, çok ufak.
2: Tuz kadar.
0: Tuz kadar.
2: Tuz kadar.
0: Tuz kadar.
3: Meditasyon ev işi bizde. Evet.
0: Sence kimin olabilir bu?
2: Bu yemek benim değil ya.
0: Vallahi ayakkabı köselesi yeseydim daha iyi.
5: Bu benim tabağım değil.
0: Son zamanlarda yediğim en güzel patates püresi.
3: Seren Hanım'ın.
4: Adem abi.
0: Benim sana puanım.
7: Benim yemeğim.
0: Yemekler yapıldı. Şimdi tamamen gözler kapanarak puan vereceğiz. Adem abi ilk seninle başlamak istiyorum. Lütfen buyur.
2: Hadi hayırlısı bismillah. Teşekkür ederim.
0: Evet. Takalım gözlüğümüzü. Hazırsak başlayabiliriz.
2: Hazırım, başlayabiliriz.
0: Peki.

0: açalım.
1: Vallahi bu yemek...
0: Bardağı alabilirim.
1: Sanki benim yemeğime benzettim. Ama ben bu kadar aşırı sarımsak koymadım.
0: Sence kim bu kadar çok sarımsak koymuş olabilir?
1: Bence Seren Hanım koymuş olabilir. Seren Hanım'ın tabağı da olabilir. Bu yemeğe aslında tadı fena olmamış. Güzel, tadı idare eder. Ama patates püresini tam alamadım. Ya bu yemek benim de olabilir. Biraz kafam karıştı. Fena değildi. İçimdeki ses benim diyor.
0: Kafanı karıştıran ne oldu?
1: Sarımsak.

0: Şimdi Seren Hanım'la ben aşağı yukarı aynı sarımsağı koyduk. Tekileri görmedim. Ama sarımsak bu kadar yoğun gelir mi köftede onu anlamadım.
1: Domates sos var. Patates püresi var, köftesi var.
0: Patates püresi alamadım tadını. Benim patates püresi böyle mi olur diye düşünüyorum. İçimdeki ses benim diyor yemek. Bu yemek benim değil ya. Yani. Bu yemek Sevda Hanım'ın olabilir. O yüzden ben bu yemeğe 0 veriyorum. Yapacak bir şey yok.
1: 0.
0: Evet.

0: Vallahi ilk emek benim olabilirdi aslında. Ben bunu kaçırdım. Ama bu yemek... Bunda da sarımsak yoğunlukta.
1: Kimin olabilir?
0: Bu yemek ya benim ya Seren Hanım'ın. Deminki Seren Hanım isim yanlış kullandım. Sevda Hanım değil, Seren Hanım diye tahmin ettim. Bu da... Yok, bu yemek de benim değil ya. Ben bu yemeğe...
1: Gelsin puanlar.
0: Ben bu yemeğe 5 puan veriyorum. Benim de olabilir. Tereddütte kaldım.

0: Açalım.
1: Bu tabak Serkan'ın tabağı. Kesinlikle Serkan'ın tabağı. Serkan çünkü köfteleri iyi yoğuramamış. Topak topak geldi ağzıma. Köfte onun köftesi diye tahmin ediyorum ve ben Serkan'a bugün 3 puan veriyorum.
0: Wow! Serkan'a 3 puan verdin.

0: Facciamo. Nasıl buldunuz yemeği?
1: Yemek fena değil. Patates püresi ilk kez bu yemekte tad aldım. Bu yemek de benim olabilir. Ben bir ilk sıfır verdiğim puandan pişmanım. Bu yemek benim olabilir. Sadece patates püresi bana güzel geldi. Eğer bu yemek benimse... Ben bugün stratejiyi yanlış uyguladım zannedersem. Ama ben bugün cömert davranacağım. Ben bu yemeğe de 5 puan veriyorum.
0: Wow. Bak bakalım kime 0 vermişsin?
1: Kendime, Allah bilir. İnşallah değildir. Kime 0 vermişim, kendime mi? Kendime 3 vermişim. 5 Serena vermiş, Sevda'ya da 5 vermişim. Serkan, sana mı 0 verdim?
2: Çok teşekkür ediyorum.
3: Hayır, en çok o yemeği beğeniyorsun, ona 0 veriyorsun.
2: Allah
3: ya.
1: Pişman oldum dedim
2: getirsin.
1: Ya. İnanın ki pişman oldum. Yani ben bugün aslında herkese puan vermek niyetindeydim.
3: Benim şansım yok.
1: Hayır, ben bugün herkese puan vermek niyetindeydim. Yemekler aşağı yukarı aynı gibi. 3 verdiğim puanı aslında 5 verecektim.

0: İki tane aynı yalnız olmasın hesap yaptım. Sıfır puan verdiğim için kusura bakmayın.
1: Nasıl bugünkü, bir strateji?
0: Bugünkü yemeklerin hiçbiri sıfır puan hak etmediğini düşündüm. O yüzden bu puanları verdim ama sıfırı verdiğime pişman oldum.
2: Adem abi taktik uyguladı ama bir işe yaramadı. Tekrar kendine 3 puan verdi. Veremeyeceğim insanlara dediği insanlara da 5 verdi.
0: Seren Hanım'a 5 puan verdiğim için pişmanım. Gerçekten pişmanım. Bugüne kadar verdiklerim hiç kimseye pişman değilim. Yalnız Seren Hanım'a 5 puan verdiğim için inanın 3 gün uyumayacağım onun için.
1: Seren Hanım ikinci tadım şimdi sizinle. Lütfen buyurun. Gözlüğümüzü takalım. Hazırsak başlayalım mı?
3: Hazırım şefim ama lütfen küçük parçalarda verirseniz çok mutlu olurum.
1: Küçük.
3: Evet, yutmakta zorlanıyorum.
1: Peki. Küçük olmasında bir sebep var mı acaba? Bir strateji mi acaba?
3: Şöyle şefim, çalışılan şartlardan çok memnun olmadığım için onu yutarken kafamda bin bir tür sorularım oluyor. O yüzden ne kadar çabuk yutarsam benim için o kadar daha iyi olacağını düşündüğüm
1: için. Tamam. Hazırız.

0: Evet, buyurun yorumlar gelsin.
1: Şöyle şefim. İnanın bu tabakta çok kararsız kaldım çünkü lezzeti fena değil. Ama bir tuzsuzluk söz konusu. Tuzunu hiç alamadım. Bu Sevda Hanım'ın tabağı olamaz. Bu Adem abinin tabağına benziyor. Ama ben de bugün Adem abi gibi bonkör davranıp umarım onun tabağıdır, onu mutlu etmek istiyorum. Gerçekten bu yarışma da olsa. Çünkü o bana hep beşlerini bana kullanıyor. İnşallah Adem abinin tabağıdır ve buna... Yok, beş veriyorum ben bu tabağa.

0: Adem abinin tabağı bu. Kesinlikle bu.
1: Çünkü nereden anladın?
0: O benim nasıl tabağım hissediyorsa ben onun tabağını şu anda hissediyorum gerçekten. Püresi, demin ki püresi bu yediğim ne? O çünkü siz de bir şef olarak onun püresinin çok iyi olduğunu söylemiştiniz görsel olarak. Kesinlikle bu Adem abinin tabağı. Umarım duygularımda yanılmıyorumdur. Çünkü Adem abim tabağımı istedi. Ben de istetmiş olayım lütfen. Bu Adem abinin tabağı olsun.
1: Puanınızı alalım.
0: Acaba Adem abinin mi? Onu çünkü gerçekten mutlu etmek istiyorum. Üzülüyorum. Adem abi, belki de Adem abinin tabağı değildir. Riske atmak istemiyorum. 3 puan veriyorum.

0: Açalım.
1: Şöyle, bu tabak da fena değil. Ama inanın, yemin ediyorum, soğanları ağzımda zor yutuyorum. Siz de tattığınızda göreceksiniz, hani bu kimin tabağı bilmiyorum. Bu benim tabağım kesinlikle değil. O yüzden bu benim tabağım değil yani. Çünkü soğanlar iri iri. Ama sosu fena değil. Sadece
0: kimin olabilir bu tabak?
1: Serkan kardeşimin olabilir. Ama Serkan'ın da değildir bu tabak. Soğanlar, genelde Sevda Hanım iri soğan çekiyor. O öyle programa dikkat edin. Hep bilmiyorum.
0: Puan Serkan, gelsin.
1: Serkan'ın beyin var ya. Şimdi Serkan'ın tabağı ise 3 puan vermek istiyorum ama değilse diye. Sevda ablanın tabağı mı acaba? Tabak benim hoşuma gitmedi.
0: Tamam, puan alalım.
1: Sıfır.

0: Açalım.
1: Ya bu köfte de çok güzel olmuş kiminse. Benim köftem mi acaba?
0: Sizce kimin olabilir?
1: Sevda ablanın da olabilir. Ama yok, Sevda ablanın değil. Sevda ablanın soğanlarından ben tanıyorum artık. Onun yemeğini bulmak çok kolay. En azından öyle düşünüyorum. Tabak. Adem abinin kesinlikle değil. Ya benim bu tabak ya Serkan'ın.
0: Puan alalım.
1: Buna da 5 veriyorum. Bu tabak 5'i hak ediyor çünkü benim tabağım da olabilir.
0: Gözlüğü çıkartabilirsiniz. Buyurun, yerinize geçebilirsiniz. Bak bakalım kime ne puan vermişsin.
1: Ya Adem abi.
2: Ama bir şey söyleyeceğim. Siz kendi yemeğinizin... olduğunu anladınız fakat açıklama yapmadınız. Şunun şuyu var, bunun buyu var diye bir şey söylemediniz.
1: Nasıl yani?
2: Kendi yemenize 5 puan verdiniz ama ya benim ya senin diye 5 puan verdin.
1: Son yemeği fakat, de ama Serkan
2: hayır, ama şimdi kendi yemeğinizin puanını verirken bu benim yemeğimdir kesinlikle demediniz.
3: Adem abi, strateji evvela yemeği yemeği geçiyorum bir saniye. Çalışılan şartlarda hepimizi aşağıladı. Çok küçük bana verin dedi. Çalıştığımız şartlarda hep beraber çalışıyoruz.
1: Yutamıyorum
3: olabilir.
4: Bir de şöyle bir şey var. Yemeklere değil de artık tamam bana da 5 puan verdin de. Artık yemekleri bırakıp da kişilere puan vermeye başladın.
3: Elinden
4: Adem abinin
3: gelin.
4: Olsa işte ya böyle.
1: Adem
4: Serkan'ın olsa böyle.
1: Hep bana 5 puan veriyor. Üzülüyorum ben.
4: Bilmiyorum, çünkü yemek yaparken de birbirlerine bayağı yardım ediyorlar. Birbirlerine malzeme veriyorlar. Bana göre %90 hani anlaşmışlar gibi.
0: Evet, şimdi sıra Sevda Hanım'da. Ablacığım buyurun lütfen. Gözlüğü takalım. Ve başlayalım. Hazır mısın? Şefim, bir meditasyon yapsana dünkü.
3: Hazır
0: gibi.
3: Değilim şefim. Gerçekten.
0: Bir meditasyon yap.
3: Çok gerildim.
0: Ha, yap bakayım şöyle yani elleri ben nasıl yapıyordum?
3: Böyle.
0: Ellerini açıyordum böyle.
3: Açıyor muydum?
0: Böyle. Evet.
3: Sinerji.
0: Öyle değil bak ellerini çok güzel yap. Çok güzel. Hani çok güzel.
3: Sinerji.
0: Heh. Aç şimdi hiç meditasyon yapmadın. Kolları da ger.
3: Şefim ne meditasyonu Allah aşkına biz sabah kalkıyoruz. Bulaşık yıkıyoruz, çamaşır yıkıyoruz, yemek yapıyoruz, ev yapıyoruz, markete gidiyoruz. Meditasyonları. Meditasyon tamam. Ev işi bizde. Evet.
0: Tamam mısın?
3: Tamam.
0: Hazır mısın?
3: Meditasyonumu da yaptım. Bitti.
0: Evet başlıyoruz tadıma.
3: Hazırım şefim.
0: Açalım. Peki, gelsin yorumlar.
3: Şefim, bu tabak benim değil. Patates püresinde çok fazla yoğun sarımsak var. Köftesinde de az var. Domates sosu... çok böyle kavrulmuş tadı var ve nanesi

0: Bir de kekik çok fazla olmuş domates sosunda.
1: Evet. Sence kimin olabilir bu?
0: Bu tabak Seren Hanım'ın.
1: Peki puanınız?
0: Sıfır.

0: Açalım.
1: Bu ne? Nimetten ötürü ben yutuyorum bunu. Şefim, deminki Seren Hanım'ın değildi. Bu Seren Hanım'ın tabağı.
0: Nereden anladın?
1: Çok acı her şeyi. Ve koca bir kekik sapı geldi ağzıma.
0: Puanınız?
1: Sıfır. Şimdi ben kendime de mi sıfır verdim demin ya?

0: Açalım. Evet, gelsin yorumlar.
1: Şefim, bu tabak benim el lezzetim. Sevgimi katmışım, aşkımı katmışım, hijyenimi katmışım, her bir şeyimi katmışım. Bu tabak benim tabağım.
0: Nereden anladın senin tabağın?
1: Çok güzel yapmışım, çok lezzetli yapmışım.
0: Strateji var mı bu tabakta?
1: Hayır.
0: Peki puanın

0: Açalım. Evet, alalım yorumları.
1: Şefim, bu tabak ya Adem abinin püresini tahmin ettim. Çünkü çok sıvıydı püresi onun. Ama hiç sarımsağı yok. Sarımsağı çok az gelmiş. Bu tabak Serkan'ın. Demek ki tabak benimdi. Ben doğru yere verdim puanı.
0: Eminsin.
1: Eminim şef.
0: Peki puanın?
1: Kurban olsun ablası ona. Bir. Ne yapayım, gönlümden o kadar geç. Kimseyi ben torpil yapamam. Ben burada kimseyi birinci yapmaya gelmedim. Kendim birinci olmaya geldim. Straşedi.
0: Ne?
1: Straşedi. Taktik. Taktik işte.
0: Bir daha söyle.
1: Straşedi. Değil mi?
0: Öbürü neydi?
1: Taktik.
0: Peki.
1: Taktik. Tik tik. Straşedi yok. Bam bam bam. Bir.
0: Bir.
1: Ne?
0: Peki çıkartalım gözlüğümüzü. Buyurun, alalım
1: sizi. İkisinden biri. Serkan'la bana denk geldi.
2: Gel gel.
0: Siz bayağı bir ekip oldunuz.
3: Ana, yabancıya gitmemiş.
1: Kendimi almışım.
2: O tamam da koçuna verdiğim puana bak ya.
1: Koç kim?
2: Benim ya. Koç kim diyor ya.
1: Abi gözüm görmüyor ki. Aa, bir Adem abiye vermişim. Helal hoş olsun abi.
3: Teşekkür
1: gönlümden
3: ederim.
1: Geldi.
3: Teşekkür.
1: Bak bir, bir.
3: Beşe karşılık kaç bir. Verdin?
1: Damlaya damlaya
3: göl olur. Beş puana karşılık bir.
0: Ben sana beş puan verdim. Serkan'a.
1: Sıfır ben bu. İnan ki kadın haklı, gözüm görmüyor artık. Sıfır. Benim köftelerim çok güzel oldu. Ben beğendim ki beş verdim. Beşi hak etti benim köftelerim.

0: Evet Serkan, şimdi tadım sırası son olarak sende. Sen alalım lütfen. Gözlüğümüzü takalım. Hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: Peki.

0: Ben bundan hiçbir tat alamadım. Yani bunun tuzu yok. Baharat hiç tadını alamadım. Yani ne yediğimi şu an hiç bilmiyorum.
1: Sence kimin olabilir bu?
0: Bence bu... Seren Hanım olabilir. Evet, Seren Hanım.
1: Puanınız?
0: 0.

0: Bunun patates püresi çok kıvamında. Aramızda sadece Adem abi bunu yapmıştı. Onun dışında sarımsak tadını azıcık aldım. Çünkü ben kendi tabağıma sarımsak çok fazla koymamıştım. Bunu patates püresinden yola çıkarak Adem abinin olduğunu düşünüyorum.
1: Puanınız?
0: Sıfır.

0: Buyurun. Açalım.
1: Sanırım Serena Hanım'ın tabağı buydu. Çünkü sosunu bayağı kıvamlı yapmışım ve acılıydı sanırım. Yani bu acı tadını aldım. Çok sıvı. Yani bayağı baharat falan katmıştı galiba. Buna da sıfır.

0: Açalım.
1: Bu tabak benim. Çünkü pişmiş, yani sert gelmedi.
0: Strateji mi uyguladın?
1: Yok, diğerlerine baktığımda onlar fazla pişmişti. Herhalde dediğiniz gibi yumurta sarısını fazla sürmediler. O şekil.
0: Sen yumurta sarısını fazla mı?
1: Şey, sarısı değil, beyazı. Yani şu ana kadar dördüncü gündür hiçbir şekilde kendi tabağımı hiç bulamadım. Sürekli onlara çalıştım. Bu sefer de işlerinden birine verirsem

0: Yerini alalım seni. Bak bakalım kime ne puan vermişsin.
1: Bravo Serhan. Kendine 5 puan verdin diye ben mutlu oldum. Bana verdin diye değil. Sen bana verdin zannettin. Tüh dedin bu içinden.
2: Bu akşamki...
3: Yok daha fazla söyledim.
2: Bu akşam en güzel yorumu sen yaptın. Seni takdir ediyorum.
0: Şimdi siz tadımları bitirdiniz. Sıra bende. İlk tadımı Serkan'dan yapmak istiyorum. Kendi yemeğine diri maydanozları koyarak bulduğun için tebrik ederim. Bu bir stratejiydi.
3: Yok, onunla hiçbir alakası yoktu.

0: Vallahi ayakkabı köselesi yeseydim daha iyi.
1: Ne köselesi?
0: Ayakkabı köselesi var ya. Darmadağın bir köfte, çok pişmiş bir köfte. Kavrulmuş bir salça. Sevda abla almasa da yine kavrulmuşum, salça yiyecektim. Ben domates şurubu verdim. Domates sos istedim. Kavrulmuş bir salça istemedim. Rosto köfte istedim. Siz rosto köfteyi büyükbaş maydanoz doğrayarak köfte yaptığınızı zannettiniz. Benim yaptığımla uzaktan yakından hiç alakası yok. Güzel olan tek bir şey. O da püre. Sana puan. 2. Şimdi sıra Adem abiden. Son zamanlarda yediğim en güzel patates püresi. Daha yemeğe tatlı.
2: Afiyet olsun.

0: Ah. Keşke. Dağılmamış bir köfte. Şu ana kadar baktığım zaman üç köftenin üçü de dağılmış bir şekilde. Dağılmayan tek köfte seninki. Muhteşem bir patates püresi. Keşke ufak bir hatam var, çok ufak. Böyle tuz tanesi kadar. O da olmasaydı ilk defa sana 5 vermek isterdim. Ama maalesef.
1: Tuz kadar.
0: Tuz kadar.
1: Tuz kadar.
0: Tuz kadar. O tuz kadar da damakta iz bırakıyor. Salçayı yaktığınız an çok az bir şey yanmış ama damakta hafif bir yanıksı bir tat bırakıyor. Çok hafif. Onu da ne yapıyoruz? Suyla. Keşke olmasaydı yarışma boyunca sana, yani 4 gün boyunca sana ilk defa 5 vermek isterdim. Sana puanım. Dört.
1: 5. Teşekkür ederim. Ben şeften 5 puan almayı bekliyordum. Bir tuz kadar noksandan dolayı bir puanımı kırdı. Onu da canı sağ olsun.
0: Gelelim Sevda Hanım'a. Salçayı ne kadar çalsam da, Serkan'ın salçasını ne kadar alsam da, yemekte tabakta bir denge bekliyoruz, doğru mu? Denge demek ne demek? Karbonhidrat, protein, anatema, et ve sos. Tabakta sos nerede?
2: Sesimi yetiştiremedim. Dakikam doldu.
0: Dakikam doldu.
2: Hiç olmadı. Tadımlık olsa koyabildim oraya.
0: Nerede?
2: Tabii tada bitti.
0: Ben neredeyim? Benim puanım önemli değil mi?
2: Evet, hem de çok önemli şefim.
0: Kenarında şurada kalmış bir az bir şey. Bir ama salça püresi.
2: Yok şefim, kekikle beraber kavurdum onu. Şurup yaptım ben onu.
0: Ne yaptın?
2: Şurup.
0: Şurubu gördüm.
2: Süzgeçten gördüm, onu da

0: sıkıntı yok. Şurup senin hepsinkinden daha güzel oldu. Tabakta nerede?
1: Cebim yetiştiremedim.
0: O zaman yetiştiremedin sen.
1: Dakikada sosu koyamam ama hiç sossuz da bırakmadım şefim orayı.
0: Bu köfte de maşallah. Yani çok köfte değil, kek olmuş bu.
1: Çok pişirdim galiba şefim.
0: Kıymalı kek olmuş bu.
1: Bütün malzemelerini de kattım. Fazlasını bile
0: yapamam. Maydanozları ne yapacağız böyle tüm tüm? Şu maydanozları görebiliyor musun?
1: İnce kıyamadım. Kıyamıyorum zaten şefim, ben soğanları da.
0: Ya sen maharetli bir abla mısın sen? Bu maydanozları bile bile mi koydun?
1: Yok şefim, ben hiç ince soğan da inceyi kıyamıyorum.
0: Soğanlar hiç burada şey zaten bak.
1: Ama rendeledim ben.
0: Soğanların da burada.
1: Rende bile bana çalışıyor şefim.
0: Sizler yemeklerinize maydanozu büyük koyarak, sarımsağı büyük koyarak, soğanı büyük koyarak hepiniz hemen hemen kendi tabağınızı buldunuz. Benim sana puanım

0: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Esurca, özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Amcam seni istemiyor.
3: Ben ikna ederim onu.
4: Amcanız sizlere ömür olup vefat etti.
5: Nihat Bey'le evlenecek olursanız bu 55 milyon hayır cemiyetlerine kalacak efendim.
3: Şimdi hemen gidip idama mahkum edilmiş birini bulacağız.
6: Ne iştir ya? Böyle fıstık gibi bir karın olsun, iki gün sonra da asıl.
7: Hakiki katil gelip teslim oldu, itiraf etti.
8: Sevgili karıma kavuştum artık.
2: Edepsizlik etmeyin lütfen.
9: Geleceği varsa göreceği de vardır.
10: Neymiş göreceğimiz?
11: O amca niye yatıyor öyle?
8: Uykusu gelmiş de evladım.
12: Kemal mi?
13: Evet.
12: Kahvede de ölümle tehdit etmiş.
8: Lafın gelişi.
14: Vallahi olur. Kendi elimle yerleştirdim abi.
15: Bu gece eve gidip cesedi bulmamız lazım.
16: Bu suya düştük abi.
15: Şefik nerede?
17: Yakalandı.
15: Acaba neden Şefik tam katilin adını söylerken öldürüldü?
18: Orasını polis bulsun artık.
8: O gece hiç evden dışarı çıkmadım.
15: Leyla uyuduktan sonra çıkmıştır mutlaka. İsterseniz ona sorun.
2: Olamaz.
19: Bebek gibi maşallah. Bugün 16.15'te TV4'te.

0: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Ne kadar emanet tutuyorum.
2: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
1: Tamam tamam yaparım. Sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya

0: çalışıyorum.
1: Bitki diyeceksin. Lan nasıl hani daha neyi bitti? Ben ben ben.
0: Nasıl yakışıyor mu bana?
2: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
3: Ulan ne yapıyorsun?
2: Hava asacağız bu sıraya daha.
0: Eyvah yakalandım.
4: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.

0: geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
2: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
1: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
2: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
1: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.

0: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Süper Kumbara başlıyor.
2: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
3: Ben.
4: Kral Şakir.
5: Armut piş ağzıma düş.
6: Dört arkadaşımızla birlikte.
5: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
6: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
7: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
6: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
8: Ben.
9: Botanik.
8: Abacus.
5: Kasa.
10: Marul.
5: Kumbara.
6: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
11: Süper Kumbara.
1: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
0: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
12: Benim sana puanım... 2.
13: Çok teşekkür ediyorum şef. Buna da şükür.
12: Geçelim Seren Hanım'a.
14: Buyur şefim.
12: Size demiştim ki öyle bir hata yaptınız ki zamanınız var kurtarabilirsiniz dedim.
14: Evet, o hatamı şu anda sizden duymak istiyorum şefim.
12: Tahmin edebiliyor musun ne o?
14: Eğer kekik sapı diyorsanız o tavadaydı. Sosa koyduğumu düşünmüyorum ama ne ara o sosla oraya geldi onun için inanın hiçbir fikrim yok.
12: Kekiği süzdürmeniz lazımdı.
14: Evet.
12: Kekiğin sap, kekik çok
14: demek ki ben orada süzmem gereken...
12: Çok güzel
14: gereken...
12: bir reha verir.
14: Evet.
12: Ama ben özellikle süzdürdüm.
14: Bakın. Şefim orada bir süzme olayı vardı ya, ben onu diğer pürede kullandım.
12: Siz evde kekik koyduğunuz zaman yemeği süzmüyor musunuz?
14: Şefim taze maalesef kullanmıyorum ben. İnanın evi hiç almış da değilim.
12: Baharatları eğer ki iyi tad almak istiyorsanız, iyi rehasını kavuşmak istiyorsanız mutlaka taze baharat kullanın.
14: Evet şefim.
12: Bakın hala... Biz burada kekik ayıklıyoruz. Daha yemeğe tatmadım. Bir, ben sizden acılı ezme yapmanızı istemedim. Sizden bir domates şurubu istedim. Bol kavrulmuş simsiyah bir acılı ezme tekniği olmuş bu. Ve salça yapmışsınız. Kavrulmuş bir salça. Daha tadına bakmadım.
14: Şefim tadı güzeldi ama.
12: Tadı muhteşem. Tuz yok. Sadece karnabahar tadı alıyorum.
14: Tuz o kadar sizin gözünüz önünde de koydum şefim. Burada en çok tuzu kullanan benim. Buna inanabilirsiniz.
12: Püre muhteşem. Keşke tuz olsaydı.
14: Afiyet olsun şefim.
12: Sevda ablanın köfte havuçlu kekti. Bu da... Kaçın. Çiğ köfte olmuş. Bu kadar büyük soğan ne yapmaya çalışıyorsunuz? bol baharatlı, bol salçalı, bol sap kekikli yemek için size verdiğim puan... Sadece güzel olan tek bir şey var. Püre için size verdiğim puan 1.
14: Tabii ki bana çok güzel mutluluk veriyor. Liderliğimi hala devam ettirebiliyorum. İnşallah yarın Allah nasip ederse en güzel şekilde yine onları alt edip puanlarımı alacağımı düşünüyorum.
13: Seren'in nefes gibi ensesindeyim. Yarın onu geçeceğim.
12: Elinize emeğinize sağlık. Toplam 4. günün puanlarını şimdi sizlere açıklayacağım. İlk önce Serkan senle başlayacağım. 4 günün sonunda toplam almış olduğun puan 24. Adem abi, 4 günün sonunda almış olduğun puan 29.
9: Şans.
12: Sevda abla, 4 günün sonunda almış olduğun puan 39 puan. Ve Seren, 4 günün sonunda almış olduğun puan 47. Liderlik hala devam ediyor.
14: İnşallah yarın, şefim yarın da.
12: 10.000 TL'lik bir para ödülü. Ama yarın her an her şey olabilir. Çünkü yarın 0'dan 10'a kadar puan var. İyi hissetmelisiniz, iyi düşünmelisiniz. Gösterdiğim her şeyi birebir uygulamalısınız. Her an her şey olabilir. Liderlik gidebilir çünkü hep son cuma günleri liderlik altta da düşebiliyor. Dördüncüde de düşebiliyor. Yarın yine aynı saatte aynı heyecanla sizlerle birlikte olmak ümidiyle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın.

Evin genel temasını ve yaşanılabilirliğini oluşturabilmek için herkesin kendisinin ayrı zaman geçirebildiği bir alan yapmak istiyordum. Mobilyaları seçerken bahçe mobilyalarını tamamen yine eski olmasına ve kullanılmış olması benim için çok önemliydi. Hani böyle o sporun o kasvetli havasından dönüp baktığımda evet ben yine kendi şatomdayım izlenimi veren bir alan, bir köşe oluşturdum.

0: Metrekare'de bu bölüm Fethiye Kayaköy'de Fransız Provence stilinin hakim olduğu bir eve konuk oluyoruz. Her detayı özenle planlanarak antika parçalarla dekore edilmiş bu tasarım harikası evi Tuğba Hanım'dan dinleyelim.
1: Merhaba, ismim Tuğba. Burası Fethiye'de bulunan tarihi bir köy. Kayaköy'deyiz. Kayaköy'ün bende yeri çok farklı. Kendimi bildim bileli diyeyim. Yani gençliğimden beri buranın bana farklı duygular yaşatmasından dolayı bir ev restore etme gibi hayalim vardı. Ancak tarihi bir evi burada edinebilmek çok kolay olmadığı için ben de bu araziyi buldum. Bu araziyi bulduğumda arazi çok kötü durumdaydı. İçinde hiçbir şekilde büyük ağaçlar hariç hiçbir yeşillik yoktu, yapı yoktu. Tarihi dokusuna zarar vermemek adına da nasıl bir şey yapabilirim den yola çıkarak biraz Fransız, Provence tarzı bir yol izlemeyi tercih ettim. Burada inşası bayağı uzun sürdü. Burada yapı yapmak sanıldığı kadar kolay değil çünkü. Yapıya başladığım zaman ilk yaptığım şey bir salkım söğüt ağacı dikmekti. O ağacı diktiğim zaman yaklaşık benim boyumdan bile daha kısaydı. Ama şimdi kocaman oldu. Hatta onun anısını taşıyan bir yüzüğüm bile var. Bu hayali gerçekleştirdiğim evi umarım siz de beğenirsiniz. Buyurun birlikte gezelim.

Bu evi yapmaya öncelikle inşaatla başlamadım. Bahçeye gelip bayağı günde 3 defa geliyordum. Fethiye'den burası bir yaklaşık 15 dakika uzaklıkta. Sabah geliyordum, öğlen geliyordum, akşam geliyordum ki güneşin geliş açısına göre nereye ne dikebilirim, nasıl görülebilir, işte yatak odasından çıktığım zaman ne görmek istiyorumdan yola çıkıp bir dosya hazırladım ve görselleri biriktirdim. Yapmış olduğum evin aslında yeni ama restore edilmiş bir ev olmasını çok istiyordum. Bunun için de eski malzeme kullanmam gerekiyordu. Eskitilmiş değil, gerçekten eski bir malzeme kullanmam gerekiyordu. Burada kullanılan malzemelerin hepsinin bir yaşanmışlığı var aslında, hikayesi var. Bu benim için çok önemli. Çünkü yapı gereği çok hayalperest bir insanım. Yani tamamen hayalleri doğrultusunda yaşamayı seçen, kararlarını hayallerine göre veren, aşırı duygusal bir insanım diyebilirim. Şöyle, bütün eski malzemeler toplandı. Buradaki eski malzemelerin yerleri belirlendi. Ağaçlar zaten 150-200 yıllık ağaçlar kullanıldı. Amaca hizmet etti çünkü gelen hiç kimse bu binanın yeni bir bina olduğunu düşünmüyor aslında. Eski bir bina olarak görüyorlar. Benim de tam olarak istediğim yorum evle ilgili buydu. Geldiklerinde restore edilmiş bir ev izlenimiydi. Kayaköy çok tarihi ve mistik bir havası olan bir köy. Mesela işte Fethiye'de yaşarken iş stresinden kaçmak istediğinizde, buraya geldiğinizde çok farklı bir enerjisi var ve o enerji size aşırı derecede iyi geliyor. Bu evde resmen benim yaralarımı iyileştirdi diyelim. Böyle evde yaşarken, bunu hep anlatırım arkadaşlarım, yakın çevrem çok iyi bilir, kendimi bir film karakteri

Esinde birileri beni çekiyor ve ben o filmin içinde oynuyormuşum gibi bir his veriyor bana. Tamamen aslında şöyle söyleyebilirim, tarzı Provence bir tarz. Ona göre ürünler seçildi. Eski kullanıldı çünkü evin belli bir süre sonra zaten karakteri oturdu ve karakteri oturan evlere siz ne koyarsanız koyun, o kendi karakterine uygun olmayan hiçbir parçayı kabul etmiyor. Biz de onun dilini dinlemeye başladık aslında. Yani o bize söyledi ne istediğini bir süre sonra ve onun istediği her şeyi ona verdik ve buradan bir yaşam çıkarttık. Yani bir bina değil aslında, bir hayaller yeri gibi, işte herkesin anısı olan, anıların biriktirildiği, farklı şeyler yaşayabildiğiniz bir ev inşa ettik.

Burası evin veranda kısmı. Burayı yaparken istediğim tek şey kalabalık arkadaşlarımla, ailemle birlikte yemek yiyebileceğim bir long table'dı tamamen. Tabii kendi doğası zaten çok eski olduğu için evin, ben de o malzemeleri kullanarak böyle büyük bir ağaçtan masa yaptırdım. Şu meşe ağacı yaklaşık ben buraya geldiği zaman 250 yıllık bir meşe ağacıydı. O da bana Kenan'ın hediyesiydi. Çünkü T harfini, baş harfimi simgelediği için bana hediye etmişti. Bahçeyi oluştururken yine peyzaj mimarıyla çalışmadım. Tamamen kendi hayal ettiğim bitkileri hayal ettiğim yerde oluşturarak böyle çok enteresan, böyle ablalarla falan, günlük yemeye çalışan ablalarla birlikte diktik. Babamın emeği çok fazladır bahçede özellikle. Aslında bahçenin bu hale gelmesinin yegane mimarı kendisidir. O çok fazla emek verdi. Ağaçlarda, meyve ağaçları, zeytin ağaçları vesaire. Ama buraya geldiğim zaman zaten burada arsanın etrafında çevrili çitlenmik ağaçları vardı, çok büyük. O buraya en büyük havayı o katıyordu. Zaten bu araziye aşık olmamın temel sebebi o çitlenmik ağaçlarıydı. İlk benim sadece salkım söğüt ağacına karşı aşırı bir ilgim var. Bunun neden kaynaklı olduğunu bilmiyorum. O yüzden salkım söğüt fidanı alıp dikmiştim. Ve bu kadar büyüyeceğini düşünmüyordum bu zamana kadar ama bayağı büyüdü. Arazinin tam ortasında yer alıyor o da. Bahçe bu şekilde. Bir de burada bahçe yaz dönemi çok uzun oluyor. Fethiye çünkü çok sıcak bir yer. Kayaköy Fethiye'ye göre biraz daha derece anlamında daha iyi ama sıcak oluyor. Biz de günümüzün çoğunu bahçede geçirdiğimiz için dış mutfak alanı oluşturmak istedik. Dış mutfağı oluştururken de yine o Fransa'daki eski tarihi köylerden yola çıkarak döküm lavabolar, işte eskitme bataryalar, ahşap kapaklar ve bir ocaklık aslında. Şömine değil, ocaklık çok istedik. Çünkü orada annem saç börekleri yapıyor, kimi zaman misafirlerimizi ağırlıyoruz. İşte tandır, bizde böyle siyah tava, yani kara diyan derler. Onda böyle kızartmalar yapılır ve ikram edilir. Dış mutfağı yapmamdaki amaç tamamen aslında onlara yönelikti. Ailemle birlikte güzel yemekler yapmak, yemek, paylaşmak. O fikirden yola çıktık. Bahçede bulunan ahşap evde çocuklarım için dizayn ettiğim minik bir evdi. Çünkü onlar da orada kendi hayal dünyalarını inşa etsinler istedim. Ve içini tamamen kendileri dekore ettiler. Onlar için de çok anlamlı bir hediye oldu. Sürpriz olarak gördüler zaten. Evin bahçesi bu şekilde. Mobilyaları seçerken bahçe mobilyalarını tamamen yine eski olmasına ve kullanılmış olması benim için çok önemliydi. Burada elektrik sistemini çok fazla kullanmak istemedim. Köy çünkü ve gece karanlık olduğunda yıldızlar müthiş görünüyor. O yüzden bu yemek masasının üzerindeki aydınlatmayı mumluk olarak tercih ettim. Onların hepsi mumluk. Onları orada kullandım. Duvarların taş yapılmasının amacı tamamen yine buranın tarihi dokusuna uygun olmasını istediğim için. Çünkü tarihi evlerin hepsi taştan oluşuyor. Sıva kullanmak istemedim. Bahçede yer alan

Tren raylarından sökülen traversleri yürüme yolu olarak kullandık. Ortada, onun da hikayesi farklı. Ortada yer alan bitkinin ve portakal ağacının olduğu şey aslında çok sevdiğim bir abimin beton firması var. Ondan elde ettiği yuvarlak bir büst getirdi ve biz onu saksıya çevirdik. Evin havuzunu, yani eve havuz yapıp yapmama noktasında çok kararsızdım. Çünkü dediğim gibi tarihi dokuyu bozmak istemediğim için. Fakat tabii böyle bir evde yaşarken çocuklar için de bir havuz yapmam gerekiyordu. Ama bu havuzu nasıl farklı yapabilirim? Yine buranın doğasıyla nasıl uyumlu olabilir diye düşünürken çaydan topladığımız doğal taşlarla bu havuzu inşa ettik. Havuzun doğal görüntüsünü bu şekilde elde etmiş olduk. Ve gayet keyifli olduğunu düşünüyorum ben. Tabii burada dış alanda herkesin kendi bir alanı, sosyal bir alanı olması için farklı yerler konumlandırdık. Bir tane sedir yaptık, işte orada da oturulsun. İşte burada birileri yemeğini yerken bir taraftan diğerleri orada oturup kahvesini içsin, kitabını okusun gibi bir keyif alanı inşa ettik. O da zaten çok böyle zorlamadı çünkü tamamen sıvadan, tuğladan oluşan bir yapı, minderlerle süslediğimiz. Gayet keyifli oldu. Çok güzel zamanlar geçiriyoruz orada da.

Burası evin salonu. Aslında yaşam alanı diyebilirim. Salonu yaparken yüksek tavan olması en büyük hayalimdi. Çünkü han gibi olmasını istiyordum. Ve önce aslında han şeklinde inşa edip daha sonra salonun içerisindeki malzemeleri tek tek seçtik. Bu tabii aslında normalde bina önce yapılıp eşya sonra seçilir. Ama burada eşyalar önce seçildi ve eşyaya göre ev tamamen dizayn edildi ve kullanılan malzemeler ona göre seçildi. Yine eski olması çok önemliydi. Yerlerde kullanmış olduğumuz ahşaplar eski meşe ağacı. Yine onlar da tarihi ağaçlar böyle. Onları zemine yaptıktan sonra onlarla uyumlu mobilyalar tercih ettik ve mobilyaların dokusunda da ketenin hakim olduğu ve ahşabın, eskitme, patinaj boyaların olduğu dokuları tercih ettim. Yüksek tavan olmasından kaynaklı zaten metrekare olarak çok büyük olmasa da bir büyüklük algısı var. Ev aslında 280 metrekarelik bir tabana oturuyor. Objeleri hemen değil, yine dediğim gibi farklı gitmiş olduğum şehirlerde işte yaşanmışlıkları olan objeleri tercih edip onların yerlerini belirleyerek seçtim. Tek tek anlatmam mümkün değil ama benim için en özellikle olanlardan bahsetmek gerekirse şömine 17. yüzyıla ait Fransa'dan gelmesini ve sırf o şömineye uyum sağlaması için mermerleri 3 kere değiştirdik ve en son yeşil renk en iyi şekilde ona uyum sağladı ve şömine benim için çok anlamlı, yani bu evin en değer verdiğim köşelerinden bir tanesi. Avizeler de yine eski pirinçlerden oluşuyor. O da bir iş dolayısıyla gittiğim Adana'da bir mağazaya denk geldim. Kapanmak üzereydi ve pirinç avizeleri vardı, elinde kalmıştı. Satmayı düşünüyordu ama alacağımı düşünmüyordu. Ben hepsini topladım tabii. Onlar da Adana'dan geldiler. Salonda bulunan yemek alanının tavanı tamamen benim o sırada doğaçlama ortaya çıkartmış olduğum bir dizayn oldu. Ve sağ olsun ustalar da orada her dediğimi yaparak bu şekilde ateş tuğlasından oluşan bir tavan dizayn ettik. Orada da yemek yerken oraya bakmak da bana çok ayrı bir keyif veriyor. Çünkü yapılış aşaması gerçekten çok enteresan geçmişti. Çünkü çok farklı malzemeler ve bu burada olsun, şu şurada olsun diye. Yani hiçbir şekilde profesyonel diyemeyeceğim bir şekilde.